verdiğini açıkladı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 79. duruşması sona erdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar suçlamaları reddetti, beraatini talep etti. Duruşmada 16 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 141'e yükseldi. Vanlı Karahaydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın izah edilemeyen servet artışı MASAK raporuna yansıdı. 74 bin lira gelir beyan eden Tançalan'ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi. Tançalan çiftinin hesap trafiğinin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri sunduk.

Anadolu Ateşi 2. bölüm. Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berrin Öney, Ferhunde Sema Aybars, Mülazım Memduh Bey Murat Atak, Saliha Hanım Nurşen Girgin Koç, İzzet Hakan Özgömeç, Rıza Mustafa Ali Sezal, Gar Memuru Sinan Pekinton,

Ben Şefika. 1919 yılında İstanbul'da yengem Ferhunde ve küçük yeğenim Rıza ile birlikte kalıyordum. Tarihimizin en kara günlerini yaşıyorduk. Güzel İzmir'imiz Yunan işgali altındaydı. Abim binbaşı Supi, Kuvayi Milliye ruhunu yaymak için Akşehir'e gitmişti. Sokaklarda Cihan Savaşı'nda sakatlanan, aç dolaşan, terhis edilmiş erler, işsiz güçsüz kalmış eski yedek subaylar, havada düş kırıklığı, umutsuzluk, nefret ve inilti vardı. İtilaf devletlerinin donanmalarına ait gemiler boğazda demirli bekliyor, askerleri kendi evlerindeymişçesine keyfi davranışlarda bulunuyordu. Komşumuz Saliha teyzenin oğlu Mülazım Memduh Bey de benim gibi hürriyet ateşiyle yanıyordu. Onun nasıl bir vatansever olduğunu Sultanahmet Meydanı'ndaki mitingde anlamıştım. Halide Edip Hanım binlerce kişiye hitap etmiş, coşkulu bir konuşma yapmıştı. Mülazım Memduh Bey ile ben de o müthiş kalabalığın arasındaydık. Ne yazık ki 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgalini görmek bahtsızlığına da uğradık. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Bir akşam Rıza bana Memduh Bey'den bir not getirdi. Kendisi önemli bir meseleyi konuşmak için benden gece yarısı arka bahçeye çıkmamı istiyordu.

0: Gece yarısı şehzade başı karakolu basılıp uyuyan erlerimiz şehit ediliyor. Ya işgal kuvvetleri kumandanı General Harrington'un o utanç verici emri? Bugün iki İngiliz zabitine selam vermedim diye az kalsın tevkif ediliyordum.
1: Aman Allah'ım, bizi ne sanıyor bunlar?
0: Gerçi baş eğmedim karşılarında, dik dik konuştum. Yine de iyi taraflarına rast geldi sanırım. Yenilmiş bir ordunun zabiti olarak daha alttan alabilirdiniz diye.

0: bakmaz olur muyuz? Tabii bakarız Saliha teyzeye. Güle güle gitsin Memduh Bey.
1: Ben de öyle söyledim. Neyse, içi rahat gitti zannederim.
0: Şefika, sana bir şey soracağım ama çekiniyorum doğrusu.
1: Aman yenge, biz gelin görümce değil, abla kardeş gibiyiz. Kardeş kardeşten çekinir mi?
0: Memduh Bey'le aranda bir gönül bağı var mı Şefika?
2: Ay pat diye sordum değil mi?
1: Ben de hemen cevaplayayım yenge. Aramızda konuşulmuş bir şey yok. Fakat zannediyorum benden hoşlanıyor. Bunu ima etti.
0: Peki sen?
1: Ben de onu beğeniyorum yenge. Fakat bu şartlar altında aşk meşk kaygısı taşımak ayıp geliyor bana.
0: Ayıp olur mu hiç? O ayrı bir şey. İnsanoğlu hangi şartlar altında olursa olsun yuva kurmamış mıdır Şefika? Harp sırasında da evlenilebilir. Çocuk sahibi olunabilir. Bu topraklar sizin gibi vatansever insanların çocuklarıyla dolmalı ki bir daha kötü, karanlık yıllar yaşanmasın.
1: Bilmiyorum yenge. Belki de benimki boş bir kuruntu. Belki o sadece komşu kızı olarak görüyor beni. Sadece bir dost. Hislerimi gidip ona ben açamam ya.
0: Çekiniyordur senden. Senin sert, ciddi bir görünüşün var çünkü. Kız gibi değil, erkek gibi davranıyorsun çoğu zaman.
1: Kapatalım bu konuyu yenge. Ben Saliha teyzeye uğrayıp Memduh Bey'in gittiğini haber vereyim de kadıncağız meraklanmasın.
0: Git tabii. Ne de olsa müstakbel kayınvaliden sayılır.
1: Yenge, dereyi görmeden paçayı sıvıyorsun.

0: bekliyorum. Ah, sen miydin Şefika? Ah, canım kızım, kusura bakma. Biraz geç açtım galiba.
1: Aa, rica ederim Saliha teyze. Uğrayıp hatırınızı sormak istemiştim.
0: Ah canım. Geç yavrum, geç. Bahçede oturalım mı? Hava çok güzel. Güneş pırıl pırıl. Artık yaz geldi sayılır.
1: Nasıl isterseniz Saliha teyze.
0: Hadi gel. Memduh da gece ben uyurken çıkmış gitmiş yine bir yerlere. Hala dönmedi, merak ediyorum. Şu gölge tarafa geç yavrum. Memduh'la oturur dertleşiriz biz burada. Sen de fark ettin mi? Eridi bitti evladım son günlerde.
1: Evet, biraz yorgun görünüyor.
0: Ya.
1: Üzülmeyin, yeniden eski haline döner.
0: Memleketin düşman eline geçmiş olması öyle ağrına gidiyor ki tabaktaki yemeğini bile unutuyor. Bazen sevdalandı mı diye düşünüyorum ama onun bir çaresi var, gider isterim. Yok, galiba vatan aşkı onu bu hallere düşürdü.
1: Ben de size ondan haber getirmiştim Saliha teyze.
0: Memduh'tan mı? Gelmeyecek mi yoksa?
1: Gelmeyecek. Çünkü Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Bir grup arkadaşıyla sözleşmişler.
0: Gitti. Sonunda dediğini yaptı.
1: Üzülmeyin ne olur. Yakında hürriyetimize kavuşacağız onların sayesinde.
0: Haklısın yavrum da. Ana yüreği bu ne de olsa. Gideceğim diye tutturmuştu zaten.
1: Oğlunuz mukaddes bir amaç için mücadele edecek. Bunu düşünün, üzüntünüz azalacaktır.
0: Biliyorum kızım. Bu dut ağacının altında çok anlattı bana. İstanbul'un onu hasta ettiğini düşünüyordum artık. Her gün yabancıların işlediği cinayetleri anlatıyordu.
1: Diledikleri gibi at oynatıyorlar İstanbul'da.
0: Anadolu kıpır kıpır anne diyordu. O kıpırtının içinde ben de olmalıyım diyordu.
1: Vatansever bir insanın yapması gerekeni yaptı.
0: Ne diyeyim, inşallah. İnşallah bütün evlatlarımız sağ salim gider döner evlerine.
1: Memduh Bey dönünceye kadar sizi yalnız bırakmayacağız.
0: Sağ ol canım.
1: Ne zaman isterseniz bize gelebilirsiniz. Ben de yengem de sık sık uğrarız size. Bir isteğiniz olursa lütfen söyleyin. Bize emanetsiniz artık.
0: Sağ ol yavrum, sağ ol kızım. Sana baktıkça ben de oğlumu görmüş gibi olacağım. Biliyor musun? Memduh'la senin hakkında konuşurduk bazen.
1: Benim hakkımda mı? Yani nasıl?
0: Seni çok takdir ederdi Memduh. Hem akıllı hem güzel bulurdu. Ben de onun gibi düşünüyorum tabii.
1: Teşekkür ederim Saliha teyze. O sizin iyiliğinizden.
0: Kim bilir Anadolu'ya geçmesiydi diyorum belki ikiniz.
1: Size kahve yapmamı ister misiniz?
0: Zahmet olmasın ya.
1: Zahmet olur mu hiç? Mutfakta her şeyin yerini biliyorum. Şimdi yapar getiririm.
0: Sağ ol. Utandı kızcağız. En iyisi evlilik bahsini onunla değil de büyükleriyle konuşmak. Abi gelsin bakalım da. Kim bilir, daha önceden ikisini evlendirseydim belki Memduh Anadolu'ya gitmezdi. Aman Allah'ım, neler söylüyorum ben. Analık hissine kapılıp nasıl bencil oldum birden. Allah'ım, Allah'ım sen affet.

0: İşte babam bu trende olmalı Rıza.
1: İçi yolcu dolu. Nasıl bulacağız babamı?
0: O bizi bulur Rıza. Bekleyelim burada.
1: Yolcular iniyor anne. Babam niçin yok?
0: Biraz daha bekleyelim oğlum. Sonra sorarız.
1: Ben gidip memur amcadan soracağım.
0: Ay dur Rıza! Memur nereden tanısın babanı? Ay bu çocuk iyice söz dinlemez oldu.
2: Ay ne yapsın yenge, aylardır baba özlemi çekiyor çocuk.
0: Bak şuna bak, ta nerelere gitti.
1: Şey memur amca. Hı? Babamı arıyorum ben. Bu trenle gelecekti.
3: Kimmiş senin baban bakayım?
1: Binbaşı Sufi Bey efendim.
3: Ya demek onun oğlusun ha?
1: Yoksa tanıyor musunuz babamı?
3: Tanımaz mıyım Sufi Binbaşı mı?
1: Niçin gelmedi? Siz biliyor musunuz?
3: Onların grubunu kestiler.
1: Kestiler mi? Babam öldü mü?
3: Yok çocuğum yok. İyi anlatamadım ben. Onların vagonunu kestiler. Bu lokomotif çok zorlandı. Çekemedi bütün vagonları. Yani treni ikiye ayırdılar. Onlar Eskişehir'de kaldı. Baban bu trenden çıkmadığına göre demek o vagonlardan birindeymiş.
1: Onları kim getirecek peki?
3: Bu lokomotif gidecek. Onları alıp gelecek. Bu iş yarın akşamı bulur. Hadi bekleme buralarda. Sen evine git.
0: Ne konuştun o memur beyle Rıza?
1: Babamın vagonu Eskişehir'de bekliyormuş anne. Bu lokomotif gidip alacakmış onları.
0: Çok mu uzun sürermiş gelmesi?
1: Yarın akşamı bulurmuş. Beklemeyin dedi.
0: Ay, tüh, boşuna gelmişiz. Gidelim bari Şefika.
2: Gidelim yenge. Abim döndüğü zaman gelir eve.

0: Anne bak, evimizin kapısında biri bekliyor.
1: Aa, çok garip. Bir delikanlı. Sen tanıyor musun yenge?
2: Aa, pek çıkaramadım Şefika.
0: Ben koşup sorayım.
2: Şuna bak, daha cevabımızı almadan koşturdu gitti.
1: Ay biz de hızlanalım, merak ettim.
2: Kimi aramıştın delikanlı?
0: Halamı soruyor anne.
1: Beni mi? Hayırdır inşallah.
3: Şefika Hanım'a bir mektup getirmiştim efendim.
1: Şefika benim. Kim gönderdi sizi?
3: Mülazım Memduh Bey hanımefendi.
1: Ya kendi nerede peki?
3: Kumandanım her şeyi yazdı mektuba. Siz okuyun, cevabınızı almak için bekleyeceğim.
1: Kapı önünde konuşmayalım. Hadi sen de bizimle eve gir delikanlı.
2: Hem bir şeyler yer hem konuşuruz. Şefika da mektubu okur.

0: Biraz daha yemek ister misin İzzet?
1: Ziyade olsun efendim. Doydum. Çok teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun. Şefika, neler yazmış Memduh Bey?
2: Anadolu'ya geçeceklermiş. Onu bildiriyor yenge.
0: Onu biliyoruz zaten. Başka şeyler de var galiba. Tekrar tekrar okuduğuna göre.
2: Rıza, sen biraz kapının önüne çık, oyna. Olur mu?
3: Anladım. Benden gizli konuşacaksınız. Casusluk yaparım diye mi korktunuz?
2: Öyle bir şey yapmayacağından adım gibi eminim Rıza. Bu büyükleri ilgilendiren bir mesele. Kırma beni. Hadi biraz çık. Uzaklaşma ama.
1: İstersen beraber çıkalım Rıza. Hanımların kendi aralarında konuşacakları vardır bazen. Sen de bunu anlayacak yaşa gelmişsin, baksana.
3: Peki, çıkalım İzzet abi.
1: Hadi gel bakalım.
2: Keşke abim gelmiş olsaydı. Ona da danışmak isterdim.
0: Abinin yerini tutmasam da elimden geleni yaparım Şefika. Ne diyor Memduh Bey?
2: Onunla birlikte Anadolu'ya geçip geçemeyeceğimi soruyor. Kadın erkek herkesin bu büyük mücadeleye katılma zamanı gelmiştir diye yazmış.
0: Peki sen ne diyorsun?
2: Of!
0: Keşke Supi şu an burada olsaydı. Ne diyebilirim Şefika?
2: Gitmek istiyorum yenge.
0: Biliyorum Şefika. İstediğini biliyorum. Fakat yarın abin geldiğinde ne derim ona?
2: Bu şartlar altında anlayışla, hatta takdirle karşılayacağından eminim. Aksi bir durum olursa benim inat ettiğimi söylersin.
0: Neler oluyor? Aman Allah'ım, biri ateş etti galiba.
2: Çocuk!
0: Şefika, çocuk dışarıda!
2: Gel çıkıp bakalım hemen!

Ateşi aşkınla ey şu hişenim, misli ferhat olduğu dağlar meskenim. Çare ne sevdiğim efendim, suç benim. Ölüm var, ayrılma yoktur bendenim. Haşim Bey'in Şeydaraban makamındaki eserini Kadınlar Topluluğundan dinledik. Eserin başında Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği saz sanatçılarından Tamburi Cemil Bey'in Şeydaraban Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başladık. Hoş geldiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı ben Tayfun Yönlü hazırladım ve sunuyorum sizler için. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Şeydaraban ve Hüzzam makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Şeydaraban eser Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Sensiz geceler aleme bir bak, ne ışıksız. Mehtap diyebilmek sana billah yakışıksız.

Lemi Atlı'nın Şedraban eserini Yaprak Sayar'dan dinliyoruz. Amadeyken bade ile dopdolu bir cam, berrak sesini mey yerine içtim o akşam.

Sıradaki Şedaraban eseri yine Yaprak Sayar'dan dinleyeceğiz. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine, Hüseyin Mayadağ'ın bir bestesi. Ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller, hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisim indir suda. Esme ey bad, esme, canan uykuda.

Kemal Gediz'in Şedaraban makamındaki Ut Taksimi'nin ardından İnci Çayırlı'yı Dede Efendi'nin Şedaraban eserinde dinleyeceğiz. Gözümden, gönlümden hayali gitmez. Aylar geçer, haber gelir, yar gelmez. Çok zaman sabrettim, hicran tükenmez. Neyleyim, elim ermez, güç yetmez.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hüzzam makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser, güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam şarkısı. Muazzez Abacı'dan dinleyeceğiz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Eserin hemen öncesinde Tamburi Büyük Osman Bey'in Hüzzam Peşrevi'nin bir bölümünü dinleyeceğiz.

Güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hüzzam şarkıyı Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Akşamın olduğu yerde bekletiyorsun, gelmiyorsun. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun, gelmiyorsun.

Sıradaki hüzzam şarkımız yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Güfte Cahit Öne'ye ait, Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede, nerede sakı, ehli dil yok meclisi meyhanede.

Şerif İçli'nin Hüzzam şarkısı var sırada. Güftesini Hilmi Soykut'un yazdığı eseri Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Sen de Leyla'dan mı öğrendin cefakar olmayı? Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni. Öğren Allah aşkına öğren vefakar olmayı. Bir bakışla ey güzel Mecnun'a döndürdün beni.

Muazzez Kürdan'ın güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısını Nesrin Sipahi'den dinliyoruz. Kalbimin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın. Benim için sen her şeysin, neşesin, hayatsın. Ömrüm geçip de saçlarıma beyazlar dolsa bile, benim için sen her şeysin, neşesin, hayatsın.

İkinci Çayırlı'yı Avni Anıl'ın Hüzzam şarkısında dinleyelim şimdi. Güfte Şahap Gürsel'e ait. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir. Çaresiz seslenişler, beyhude bekleyişler. Bir teselli yerine hüzünlü akşam gelir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olacağım. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Hürzan bestesi. Müzeyyen Senar'ın sesinden, yorumundan dinliyoruz son eserimizi. Ay öperken suların göğsünü sahilde yıkan, hıçkıran dalgaların haline bak da beni an. Ne kadar sevmese gönlün, bana sendin acıyan, inleyen dalgaların haline bak da beni an. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten sesimizin ulaştığı herkese sevgi ve selamlarla. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırladı. Teknik yönetimde Adem Gürlek, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Konuğumuzla birlikte bugün de 13.50'ye kadar sizinleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuz aile danışmanı sosyolog Özden Canbolat. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Selvi Hanım, hoş bulduk.
0: Bu hafta biz okulların açılması, uyum süreci, bu konularla ilgili olarak genellikle çocuklarımızı aktardık. Onların uyum sürecini nasıl atlatabilecekleri, özel ihtiyacı olan çocuklarımızın neler yapabileceği. Ama çocuklardan söz ederken doğal olarak anne babadan ya da ailelerden de, o çocukları yetiştirenlerden de söz ettik. Herkes mutlu bir yaşama olsun ister, bunun için çabalar, yöntemler farklı olabilir. Büyüdüğümüz yerler farklı olabilir, maddi durumlar farklı olabilir ama herkes çocuğunun mutlu ve huzurlu olmasını ister ya da yaşamına bir çocuk olsun, onunla devam edeyim. Bu seçeneği katmayanlar da vardır. Bilemeyiz, herkesin kendi hayatı. Ama o hayat içinde yaşamını birlikte sürdüreceği kişiyle seçtiğinde mutlu bir aileye de sahip olmak ister insan. Bugün işte sevgili dinleyicilerimiz, sağlıklı aile iletişimini konuşacağız konuğumuzla. Sağlıklı aile iletişimi ne demek, bunu dinleyelim. Sonra öncesine gideriz evlenmeye. Kimler hazır, kimler değil. Evlilik ne demek aslında, onu dinleyelim.
1: Şimdi ailede tabii sağlıklı iletişimi elde edebilmek için bireylerin öncelikle kendini sevmesi lazım. Kendini seven, kendini sayan, öz değeri, öz sevgisi gelişmiş insan sağlıklı bir evlilik kurabilir. Çünkü ilerleyen zamanlarda evlilik içerisinde herhangi bir sorunla karşılaştığı zaman iletişim dili kuvvetli olduğu için o sorunu sorun olarak görmeden ya da çözüm noktasında çözüm odaklı yaklaşarak hadi gel bakalım oturalım konuşalım diyerek o sorunu hemen çözebilir. Muhakeme yeteneği gelişmiştir. Gerçekten ailede karı koca anlamında hayatımızın her alanında zaten sorun var ama İletişimi kuvvetlendirebilmek için önce kişinin kendine saygısı, sevgisi çok önemli. Çünkü saygı ve sevgi olduğu zaman karşınızdaki kişiye de saygınız oluyor. Burada da iletişimsizlik yaşanmıyor bu çiftlerde baktığımızda. Çünkü birbirlerine güveniyorlar, birbirlerine saygı duyuyorlar. Hayatın her alanında, her problemle ve çocuk problemleriyle hep birlikte hareket ediyorlar. Yani yanındakini bir eşya olarak değil de bir eş, hayatıma eşlik eden bir insan olarak değer verdikleri için dolayısıyla hep konuşarak sorunları hallediyorlar. Yani küserek, halının altına süpürerek değil.
0: Sonradan çiftlere, patlayarak değil.
1: Tabii ki sonradan öfke nöbetleri geçirerek değil. Hemen o yüzden geçmişe takılmıyorlar Selvi Hanım. Yani ne yapıyorlar? Biz o sorunu oturduk çözdük. Yarına daha güzel geleceğe umutla bakmak için geçmişi niye açmıyorsunuz diye baktığımızda hocam biz oturup bu sorunu zaten çözüp konuşabiliyoruz eşimle diyor. Birbirimizi yanlış anlamadığımızın farkındayız çünkü aynı takımdayız diyor. Dolayısıyla burada biz ailede bu çiftlerde iletişim kopukluğuna rastlamıyoruz.
0: Aslında yine yeni bir aile kurulurken önceki aileye dönmek gerektiğini de tıpkı çocuklarımız konusunda olduğu gibi belirttiniz siz. Evet. Öz değeri olan, kendine saygısı olan, kendini tanıyan kişi biriyle birlikte olduğunda, evlendiğinde, bunlarla birlikte ilerlediğinde iş kolaylaşabilir ama herkes evliliğe hazır mı? Bunun bir yaşı var mı? Yetiştirilme tarzı, erkek çocuk, kız çocuk farkı, oralardan da evlilik öncesinden bir başlayalım biz. Evlenmek gerektiği için mi evlenilir?
1: Şimdi çok güzel bir soru sordunuz. Ben her zaman danışanlarımla da konuştuğumda vakalarda bunu görüyorum. Herkes evlenmemeli. Diyorum ki sorumluluk sahibi olacaksanız, gerçekten bir birey olarak ve karşı tarafın da sorumluluğunu alabilecekseniz, kendinize öz değeri katabilecekseniz siz bu evlilik yoluna girebilirsiniz. Şimdi baktığımızda biz evlilik öncesi danışmanlıkta yaptığımız için soruyoruz çiftlere. Diyorum ki kök ailesini tanıdınız mı? Şimdi bizim günümüze baktığımızda hep şu sorular soruluyor. İşte eşya alalım, perde alalım, onu yapalım evlilik öncesinde. Bundan ziyade diyorum ki kök aileyi tanıdınız mı? Bakın diyorum herkesin bir hikayesi var. Herkes kültürel anlamda farklı yerlerde yetişmiş. Sorunları çözebiliyor musunuz? Para konusunu konuşabiliyor musunuz? Yani bugün baktığınızda cinselliği konuşabiliyor musunuz? Utanmadan, sıkılmadan ya da evlenmeden önce bir rahatsızlığınız varsa, bakın bu çok önemli Selvi
0: Hanım. Evet, evet.
1: Psikolojik olabilir, bağımlılık olabilir ya da bir kaza atlatmışsınızdır, bir hastalık geçirmişsinizdir. Yani maske takmadan ben bu kişiliğim. ben böyleyim demek çok yanlış. Biz de diyoruz ki siz böyleyseniz belki olmamışsınız, ama sorumluluk sahibiyseniz, gerçekten eş olabileceğinize inanıyorsanız, kök ailenizde bir sorun varsa ve size kalıtsal olarak %50'si geçiyor bugün baktığımızda, ve annenizle, bunu her zaman söylüyorum erkek çocukları için, annesiyle çok çatışma olan erkek ileride eşine de sağlıklı yaklaşamaz. Yani kök ailenizde bir sıkıntı fark ettiniz, ben kendimi iyileştireyim, sağlıklı olduktan sonra yeni bir evliliğe adım atabileyim. Bunları düşünebilecekseniz bu evlilik yoluna giriniz. Çünkü evlendikten sonra bize gelen danışanlarda şunu duyuyoruz: hocam biz şimdi çocuk da yaptık, bütün yük eşimde. Siz ne yapıyorsunuz diyorum eşiniz sabahlara kadar uykusuz kalınca, ben zaten çalışıyorum. Dolayısıyla evlilik iki kişilik bir yolculuk.
0: Evdeki çalışmanın da çalışma olduğunu, bir çocuk büyütmenin hiç kolay olmadığını baştan kabul etmesi
1: kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Kesinlikle, çünkü evdeki kadının bir mesaisi yok. Hele çocuklu bir annenin mesaisi yok. Dolayısıyla her iş kıymetli. Her iki tarafta mutlaka çabanın içerisine giriyor. Ama bu sorumlulukları alamayacaksınız diyoruz. Lütfen ama lütfen evlenmeyin. Ya da evlenmeden önce ama şunu söylersem benden kaçar, benden uzaklaşır diyerek yalan söylediğiniz her ilişki mutlaka bir gün gün yüzüne çıkıyor. Ve sonra diyor ki bize gelen danışanımız, hocam 2 yıl sonra maskesi düştü. Beni kandırmış. Ondan sonra koca bir hayal kırıklığı oluyor.
0: Yaşam değiştikçe elbette evlilikler de değişiyor, evlilik yaşı da değişiyor, evet. İlerleme biçimi de değişiyor. Kadın ve erkeğin, orada evlenen kişilerin yaşamın yükü.

0: günü birlikte sırtlaması da gerekiyor. İşte dört bir yanda savaşlar var, o haberler var, bu haberler var. Çoğu kişinin morali bozuk, maddi boyutu var. Bir evliliğe hazırlanmak maddi olarak da hiç kolay değil. Evlilik yaşından devam edelim, biz bu koşullarla da ilerleriz.
1: Şimdi evlilik yaşı baktığımızda tabii ki bunun bir yaş aralığı yok ama hani hem kişisel fikrim, hem bir eş olarak, hem bir anne olarak ve aile danışmanı olarak çok rahat söyleyebilirim. Şimdi bazen insanlar evlendiklerinde şunu diyorlar: hocam biz gençliğimizi yaşayamadık, her şeyi evlenince yaparız diye düşündük ve o da olmadı. Ya da işte babam bizi çok sıkardı, hadi evlenin eşinizle, nereye gidiyorsanız gidin derdi, biz kimseyi tanımadan evlendik. Dolayısıyla şimdi burada sürpriz piyango gibi, ya da bir karpuz alıyoruz, içinden ne çıkacağı belli değil. Dolayısıyla evlilik çok sürpriz kaldıracak bir kurum değil bana göre. Yani siz evlenmeden önce, eskiden çok erken yaşta evlenirlermiş, işte genç anne oldum, ama genç anne olurken her doğum bir travma, bir de yaşadığınız süreç sıkıntılı, sizden geriye ne kalıyor? Hiçbir şey. Dolayısıyla 25 ve üstü bana göre, yani erkeklerin bir 30 yaşını bence devirmesi
0: Ki
1: gerekiyor.
0: günümüzde ergenlikten çıkma yaşı
1: Evet.
0: epey uzadı.
1: Uzadı. Dolayısıyla 25-30 aralığında bence insanların hem kendini bildiği yaş grubu, ne istediğini, istemediğini bildiği yaş grubu diye düşünüyorum. Çünkü öbür baktığımızda, hocam ben evden kaçmak için evlendim 19 yaşında. Peki evlilik bir kaçış mıydı? Mecburdum hocam. Ama şimdi yağmurdan çıkıp doluya tutulduğunuzda kendi hayatınız iki kere bu sefer ayaklar altına alınıyor. Dolayısıyla en az bence kadınların 25 yaşını geçmiş olması lazım. Erkeklerin de olgunlaşma yaşı en az bence 30 aralığında olması lazım ki sağlıklı bir evliliğin temellerini kurabilsinler.
0: Artık evlilik yaşın geldi
1: Evet.
0: cümlesi.
1: Evet.
0: Bir buradan konuşalım, hem aileler hem çevre. Çevremiz ne der meselesi. Bir de öyle bir insanla tanıştım ki ben onunla evlenebilirim meselesi. Buralardan devam edelim.
1: Şimdi bunlar çok kıymetli ve önemli aslında. Çevre dedi diye ben işte baskı yüzünden evlendim, ya da annem çok beğendi, ben de annemi kıramıyorum çünkü bana küserse benimle bir daha hiç konuşmaz. Annem bu hanımefendiyi çok beğendi, tanışın bir çay için oğlum dedi, ben de içtim. Tam tersi, sadece erkekler üzerinden gitmeyelim,
0: Tabii
1: hani
0: tabii.
1: yanlış da olmasın. Hanımefendiler için de geçerli. Çok beğendim, annem de beğendi, evlendim. Ne oldu? Anneniz babanız istedi diye evliliğe adım atmayın. Gerçekten siz karşı tarafla, eşiniz olacak hanımefendi ya da beyefendiyle, evet ben gerçekten kafa yapısı olarak uyuşuyorum, sorunlarımı rahatça konuşabiliyorum, benim yaşadığım hayal kırıklıklarım ya da sıkıntılarımı başıma kalkmayacağını biliyorum, yeterli olgunluğa sahip, şüphesiz dört dörtlük değiliz Selva Hanım. Hepimizin sıkıntıları var, hepimizin problemleri var. Fakat ama üç aşağı beş yukarı biz bunu gerekli zamanı geçirerek değerlendirebiliriz. O yüzden altını çizmekte fayda var. Ben el alem için evlenmemeliyim, çevre için evlenmemeliyim, ya da geldim evde kaldım, işte kuzenlerim evlendi. Çok sık duyuyoruz mesela, bize gelenler diyor, nasıl bir evlilik hikayeniz var? Hocam diyor, o kadar bunalıma girdim ki diyor, annem baskı yaptı, babam baskı yaptı ve ilk çıkanla evlendim karşıma. Ne oldu? Hocam alkolik çıktı, örnek veriyorum, ya da bağımlı çıktı. Dolayısıyla biz bunlara meal vermemek için kişi önce kendini çok iyi tanımalı. Ben olsam benimle evlenir miydin? Ben hep yayınlarımda bunu sorarım. Ben olsam benimle evlenir miydim? İnsanlar değil, evin içerisine girdiğinizde karı ve koca, her zaman bunu söylüyorum, o sesleri kapatacağız, biz el alem için yaşamayacağız. Kendimiz ve eşimiz için doğru bir insan mı? Ve buna biz acele karar vermeyeceğiz. Hep ben diyorum ki yeni tanışan çiftlere, bakın bir 6 ayı, bir yılı bir devirin. Bir kışı görün, yazı görün, ilkbaharı, sonbaharı bir yaşayın bakalım. Sinirlendiğince nasıl, arkadaş ortamında nasıl,
0: Sevinince nasıl,
1: nasıl,
0: üzülünce
1: evet.
0: nasıl?
1: Yani sorunlara çözüm noktasında nasıl, ya da anneyle olan iletişimi nasıl, bunlar o kadar kıymetli ki. Nasıl bir baba profili var? Bugün hanımefendilerle çalıştığımda karşılaştığım en sık vakalardan bir tanesi Selva Hanım, baba travması. Hocam diyor, ben babamdan bunları bunları gördüm diyor. Keşke babam benim arkamda diyor dağ gibi durabilseydi. Bugün ben eş seçimimi bana sürekli şiddet uygulayan bir erkek değil de daha güvenli limanla seçerdim diyor.
0: İşte
1: Çok önemli.
0: burada ailenin her zaman burası senin evin
1: Evet.
0: vurgusu, kadının eğitimi meselesi ya da kadının tek başına yaşamını sürdürebilme becerisi çok kıymetli. Çünkü mecbur kalıp devam edilen evlilikler her iki tarafı için yaşamı çok
1: Evet.
0: kötüleştirebiliyor. Hele bir de çocuklar çocuklar devreye giriyorsa, çocuk bölümüne geleceğiz ama sosyal medya

0: Ya da son dönemde çok sık görüyoruz. Evlenirken onu istedi, evlenirken bunu istedi. Hani bazen şöyle dışarıdan bakınca keşke boş yere bu kadar masraf yerine balayına işte şuralara gidip görseler, kendilerini dinlendirseler. Sosyal medya o kadar belirleyici oldu ki çocuğundan gencine, büyüğüne herkes oralarda. Gördüğünün aynını isteme meselesi ve tuzağına da düşebiliyor. Bunlarla nasıl baş ediyor günümüzün evlenenleri?
1: Evet. Şimdi burada kıyas var tabii. Hani sosyal medyada çok fazla kıyas ve artık hayatımızı farklı noktalara götürüyor. Bir defa bizim eşimizin yapacakları ne kadar? Bütçesini biliyor muyuz? Biz buna saygı duyacak mıyız? İleride işte sen bana bunu aldın, el alem ama daha büyüğünü aldı, işte benim kuzenim şunu yaptı değil. Evli kıyas götürecek şey değil. Dolayısıyla sosyal medyadaki hayatların önce şunu soralım, ne kadarı gerçek? Orada ben hep şunu söylüyorum, sahte bir alemin mutluluğunu yaşıyoruz biz orada. Çünkü herkes orada mutlu. Herkesin, çok özür diliyorum ama, yatak odasına kadar gerçekten paylaşımlar
0: Yok,
1: yapılıyor.
0: gördük düğün sonrası.
1: Evet, yani bunu her zaman şunu diyoruz. Bir aile danışmanı olarak mahremiyet o kadar önemli ki. Yani tabii ki herkesin hayatına saygı duyuyoruz ama bunlar çok önemli. O yüzden sosyal medyaya aldanmak ve orada yaşamak yerine anı biriktirmeye çalışalım. Mahremiyetimizde karı koca olarak ileride, çünkü biz sosyal medyadaki yaptıklarımızı değil ama yaşanmışlıklarımızı ön plana çıkaracağız. Az önce dediğiniz gibi tatile gidelim. Biz o kadar işte sosyal medyada geçireceğimiz o çekeceğimiz

0: İleride evliliğimiz çatırdadığında o anıları yaşayıp da evet biz bak bunları da yaşadık ama bugün o yüzden bu noktaya geldik diyebilelim. O yüzden ben herkese söylüyorum, sosyal medyadaki yaşantıya alışmayın. Oradaki bağımlılıklara lütfen takılmayın. Çünkü oradaki bağımlılıklar insanı klavye delikanlısı diyoruz ya, aldatmalara kadar sürüklüyor.
1: Evet, evet. İlk konuşmamız sizinle aileyle ilgili sağlıklı aile içi iletişimdi. Hı hı. Öncesine dönmüştük, aileler, yetişme, aile yapılarının birbirine benzerliği, işte genetik olabilecek durumlar, yetiştirilme tarzları, bunları konuştuk. Makul yaşlarda birbirini sevdi iki insan, saydı iki insan, güzel güzel de her şey yolunda gitti, evlendiler. İlk aşama da kolay değil. Bir evde bütün alışkanlıklarından ayrılıp yeni bir evde yeni bir insanla yaşamı paylaşmak. Başta herhalde zorluklar olacaktır.
0: Yani şüphesiz oluyor da, ama onu şöyle törpülemek gerekiyor. Size de yayın öncesinde konuştuğumuz gibi, şimdi evde bir insan çok titiz olursa aşırı derecede, ama karşı tarafta normal bir düzende olursa, burada şöyle sıkıntı oluyor. Yani önce ben iki kişi de yaşayacağım eve saygı duyacağım. Ben evde bir eşya oynatıyorsam eşimin de fikrini almalıyım. Yani çünkü tek hakimiyet kuramam. O evde iki kişi yaşıyorsa iki kişinin de istekleri önemli. O zaman da bencillik olmuş oluyor. Ha, hep benim dediğim, hep benim dediğim olmaz. Evlilikte mutsuzluğu yaratır. İlk zamanlar çok meşakkatlidir. Çünkü aynı evin içine giriyorsunuz. Tanımadığınız bir insanla yatağınızı paylaşıyorsunuz.
1: Yeni bir aile var. Ziyaretlere gidilip geliniyor.
0: Bunlar çok hassas noktalar. Burada şu var. İşte sürekli senin annene gidelim, babana gidelim. Hayır. Burada kök ailelere de aslında mesaj veririz. Yeni evlendiler, sürekli rahatsız etmemekte fayda var. Yani şüphesiz fikriniz vardır, yeni evlenenleri tavsiyeleriniz vardır, ama zaten onlar gerekli muhakemeyi yapıp evlendiklerine göre birazcık onları arka planda saygı duymak lazım. Benim artık kızım evlendi, oğlum evlendi ve ben onun yaşayışına saygı duyacağım. Şüphesiz diyoruz, çok önemli bir alan olduğunda müdahale edilebilir, ama onun haricinde yeni evlenenlere de şunu söyleyelim, her şeyiniz olup biteni anne babanızla paylaşmayın.
1: Mahremiyet dediniz ya önceki cümlelerde. Hı hı. Mahremiyet meselesi burada da
0: burada
1: önemli.
0: Çok önemli. Şimdi yeni evlenenler ilk 3 yıl bizim için çok kıymetlidir. Hocam her şeyi babasına anlatıyor, her şeyi annesine anlatıyor. Hayır, artık burada sınır koymalıyız. Sen benim eşimsin, ben senin eşinim. Benim evdeki yaşadığım olayları, mahremiyetimi, yatak odamı sen kimseyle paylaşamazsın. Ya da işte bir kriz çıktı,
1: tartışma oldu, bir şey
0: her
1: oldu,
0: her şey olabilir
1: yani. Siz unutursunuz ama aile unutmaz, kafasının bir köşesinde kalır koruma güdüsüyle.
0: Anne senle konuşamam, eşimle kavga ettim, böyle böyle yaptım. Siz eşinizle akşam barışabilirsiniz.
1: Evet.
0: O yüzden de 3 yıllık o kırılma döngülerini anlayışla karşılayalım. Şüphesiz size garip gelen şeyler olacak, ya da diyeceksiniz ki ama biz sevgiliyken sen böyle değildin, nişanlıyken bu kadar dağınık olduğunu görmedim. Birbirimizin alanlarına saygı duyacağız
1: ve evlenene kadar kendimizi saklamayacağız.
0: Saklamayacağız. Zaten bugün boşanma, bakın, sebeplerin en büyük altında yatan bunlardır, hayal kırıklıklarıdır.
1: Oraya getirecektim. Evet. Hani 3 yıl çok önemli dediniz, evet, ya boşanma haberlerini gördüğümüz vakit ya da bunun üzerine konuşmaları dinlediğimiz, hı-hı, vakit, yok yok kimse artık emek vermiyor sözleri havalarda uçuşabiliyor. Çok kolay boşanılabileceğinden, evet, söz ediliyor, ama orada evliliğe nasıl karar verdiğiniz önemli olduğu gibi evlendikten sonra karşınıza çıkanlar da önemli. Ha, bu arada her zorluğa bir tek kişi göğüs gersin meselesi değil. Boşanılacak durumlar var, belki canını dahi koruyabilmek için ya da kendi yaşamına sahip olabilmek için boşanılması gerektiğinde de boşanır herhalde.
0: Evet, boşanılacak durumlar elbette çok kıymetli. Şimdi burada tabii fiziki şiddet, işte fiziksel şiddet, onun haricinde işte her gün dayak yiyorsunuz ya da işte aldatmalar oluyor çok fazla, ekonomik şiddet, bunların hepsini yaşıyoruz evlilikte. Dolayısıyla işte bunu yaşayanlar, yani evlilikte ilk 3 yılda özellikle yaşayanlar için şunu söyleyebiliriz, bunlar boşanma sebebi zaten. Yani hocam diyor, 10 yıllık evliyiz biz, sürekli sıkıntı yaşıyoruz diyor. Ya da aldatma, bugün baktığımızda her aileye göre, dinamiklere göre bu olaylar farklı oluyor, ama işte bunun hep altyapısında kök ailelerle yaşanan sıkıntılar, ya da evlilikte bir sıkıntı buldum hocam, ben başka biriyle yazıştım. Siz şimdi evliliği mahvettiniz. ya da eşime fiziksel şiddet uyguladım. E boş bitti. Yani ama evlilikten diyor biz ayrılamıyoruz. Ortada bir de çocuk varsa hocam ne yapacağım ben boşanınca ortada kalacağım. Şimdi bunun için hep ben şunu söylüyorum. Evliliklerde bir adım

0: atarken çok dikkat edin. Çünkü hep karşı tarafı da düşünmek zorundasınız. Ben bu davranışı yaparsam eşim ne hisseder? Ama şimdi eşlerden bazıları hocam ben yaptım. Tamam yaptınız. Evliliğinizi kurtarmak mı istiyorsunuz? O zaman bundan sonraki davranışınız çok önemli. Ben bu evliliği kurtarmak istiyorum ve eşimin yanındayım diyorsanız o zaman davranışlarınızla bu evlilikte olduğunuzu göstereceksiniz. Ama evlilik o yüzden en başta da söyledim sorumluluk gerektiriyor. Siz eşinizi gerçekten başkasıyla kıyaslayacaksanız bu hem hanımefendiler için hem beyefendiler için evleniyorlar. Hocam ben gizli saklı mesajlaşıyorum. Ya da işte gecenin bir vakti, sabahın bir vakti. Evlilikte iki kişi de üzerine düşeni yapmalı. Gizli saklı hiçbir şey olmamalı. Buradan herkese seslenelim. Evli insanlara ben her zaman söylüyorum. Bakın travma atlatmak çok zordur Selvi Hanım. Bize gelen vakalarımızda bunu çok görüyoruz. Hele aldatmalarda, hele şiddetlerde, dayak yemelerde. Hocam diyor ölse daha iyiydi diyor. Keşke aldatmasaydı beni diyor. O yüzden diyorum hani burada evli insanlar bekar insanlar diye ayırmıyorum ama evlilik müessesesine saygı duyalım. Evlilik içerisinde bu birliği devam ettirmek istiyorsanız önce kendinize saygı duyun, sonra eşinize ve empati yapın. Ben bir hata yaparsam eşim de yapabilir. Bu çok önemlidir bakın. Benim başıma gelse eşime ben bunu yaptım ama eşim de bunu bana yaparsa ne hissederim? Her zaman evlilikte empatiyle yaklaşın. O yüzden de bu çok önemli.
1: Ben bunu düzeltirim. Ben şunu şöyle yaparım. Yani böyle başlanıldığı vakitte ne büyük sıkıntılar olduğu ortada ya da bir düzenim olsun diye evlendim.
0: Evet.
1: Ondan sonra eve gelip evdekini beğenmeme hali, işte o mesajlaşma hikayeleri ya da benim çocuğum bir evlensin de bak düzelir o kötü alışkanlıklar gider meselesi. Kimse kimseyi değiştiremez herhalde. Zaten belirli bir yaşa geldikten sonra da
0: Evet.
1: evleniliyor. İyi giden evlilikler ne güzel ama kötü gidenlerde bir de çocuk meselesi giriyorsa araya, çocukta yapıldıysa o çocuk nasıl etkileniyor?
0: Şöyle çok kötü etkileniyor. Yani tabii ki bizler aileci insanlarız. Hani mümkün olduğunca tabii ki Türk toplumunda aile çok önemli bir yerde. Ama çocuklar da her gün o evde tartışmalı bir ebeveynle büyüdüğü zaman ileride evlendiğinde eşi aynı hakaretleri ya da vurduğu zaman şunu söylüyor. Çok normalleştiriyor. Benim zaten babam da anneme bu şekilde davranıyordu. Dolayısıyla kendini tanımamaya başlıyor. Öz
1: Şiddet
0: değeri
1: görenin
0: düşüyor.
1: şiddet uygulama eğilimi meselesi de var.
0: Tabii o çok fazla zaten şiddetin bir tık ilerisi artık Allah korusun günümüzde de bunu çok sık görüyoruz cinayetlerle sonuçlanıyor. Hocam diyor düzelir diyor nişanlıyken çok öfkeliydi diyor birkaç kere bana vurdu ama diyor söz verdi yapmayacak ama evlendikten sonra daha beter olmaya başladı diyor. Zaten ilk sinyallerini burada vermiş. Önemli olan Allah korusun o cinayetlerden önceki yani kaza geliyorum demez mantığıyla hareket edersek baktınız öfke nöbetleri çok fazla bir insanda. Şiddete aşırı meyilli. Yani bugün duvara çarpan, kavga ettiğinizde duvara vuran size de vurabilir. Çocuğunuza da şiddet uygulayabilir. O yüzden önce siz bunu fark ettiniz ya, ya o kişinin gerçekten bir yardım almasını isteyeceksiniz. Çünkü böyle evlilik devam ederse
1: Bizim ülkemizde genelde yardım almayı kabul eder mi?
0: Çok zor ediyorlar ama keşke
1: Değişiyordur
0: gelebilseler de
1: umarım.
0: gelenlerde farkındalıklar çok görüyoruz Selvi Hanım. Bu bizi çok mutlu ediyor. Hocam diyor iyi ki yardım almışız çünkü eşime zarar verebilirdim diyor. Kendiyle alakalı problem yüzünden öfke nöbetleri yaşar insan zaten genelde.
1: Ekonomik sıkıntılar maalesef.
0: Tabii ki aileden gördüğü sıkıntılar, kendini beğenmeme, bu sefer yaptığı hatalardan başkasını suçlama, altyapısında çok fazla sıkıntılar
1: Yansıtma. Evet.
0: yansıtma olur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunlar çok önemli.
1: Maalesef ülkemizde kadın cinayetlerinde o yakın çevre cinayet zanlısı sayısı fazla.
0: Evet, çok fazla ve çok endişe veriliyor her geçen.

0: beğenmişler, evlenmişler, yeni bir yaşamada yol alıyorlar. İki taraf da iyi niyetli, beğeniyor ama yine döneceğiz farklı bir boyutuyla. Evlilikte kolay bir şey değil, iki kişinin bir arada. Birbirleriyle iletişim içinde size sorular geliyor mu, onu nasıl sağlayacağız diye ve sonraki vakit geçtikten sonraki zamanlarda nasıl bir dönüş oluyor size?
1: İletişimlerde en sık karşılaştığımız şu, genele baktığımızda şimdi kadınlar kendinin dinlenilmesini istiyor. Yani eşlerine bir sorunla gitmiyorlar ya da sorunu çöz demiyorlar. Beni dinleyebilir misin? Hani bugün baktığımızda diyorlar ya işte kadınlar çok konuşuyor. Kadınlar aslında çok konuşmuyor.
0: Erkekler de dışarıda konuşup eve gelince susuyor biraz,
1: evet,
0: galiba.
1: Çünkü erkek muhabbetleri kadın muhabbeti gibi değil. Onlar şakalaşıyorlar, gülüyorlar ama kadın daha çok ciddiyetle gelir, yaklaşır. Yani beni bir dinler misin? Daha sonra erkek onu can kulağıyla dinlemediği için defalarca şunu der kadın: hocam artık 100 kere söyledim, beni anlamadı. Yani aslında erkekler orada oturup da eşini bir 10 dakika güzelce dinlese, demek ki bir sorun var burada. Halının altına süpürmeyelim. Bakın bunlar hep iletişim kopukluğu. Canını sıktım ya da diyor ki eşi, ya şu davranışın beni üzüyor bak. Aynısını ben yapsam diyor, sen kıyameti kopartırsın ama senin bana bu yaklaşımın beni mutsuz ediyor. O zaman beyefendiler, hanımefendiler şunu söyleyecekler: biz aynı takımdayız. Birbirimizi savunmaya gerek yok, cevaba cevap vermeye gerek yok. Belli ki bir sorun var. Bu sorunu çözmek için yanaşmalıyız, konuşabilmeliyiz. Ama bizim çiftlere Türkiye'deki baktığımızda, hocam ben bir konuşuyorum diyor, benim eşim sorunla yüzleşmemek için bir bağırıyor, öfkeleniyor, bu sefer duvarlara yumrukluyor. Peki nasıl barışıyorsunuz diyorum. Barışmıyoruz ki hocam diyor. Küsüyoruz, çocuklar geliyor, etkileniyor. Anne üzülme, baba kızma. Kaygılı bir çocuk, geçmiş olsun, tartışmalarla büyüyen bir çocuk, mutsuz bir anne ve öfkeli bir baba.
0: Aile demek toplumda demek aynı,
1: evet,
0: zamanda iletişim sıkıntısı olan ailelerle toplum nasıl değişiyor, dönüşüyor, o mesele de var.
1: Tabii ki sonuçta topluma yansıyan kısmı çok daha sıkıntılı. Bizler o yüzden diyorum, kaçıngan ailelerde büyüdüğümüzde, yani kaygılı ailelerde, işte sevgiyi bir alıp bir almadığımız dönemlerde ya da şiddetle büyüdüğümüz ortamlarda topluma nasıl bir evlat verebiliriz? O kadar sıkıntılı ki, yani bugün baktığımızda mesela bir vakam var, belirli bir yaşa gelmiş bir beyefendi, o kadar güzel işi var, hayatı var, eşi var ve diyor ki hocam yıllardır babamdan onay almak için çabaladım. Bakın o kadar kıymetli ki ve bir tarafı sürekli eksik. Toplumda kendimi var edemedim diyor. Tek şey babamın beni görmesi diyor.
0: Eski oranla sanki babalar biraz daha hislerini
1: paylaşıyorlar
0: çocuklarıyla,
1: evet,
0: ama... Yeterli. O onay meselesi.
1: Evet, yeterli değil ama ben her zaman şunu söylüyorum. Annelere ve babalar için söylüyorum. Çocuklarınızı görün.

0: ben buradayım, çocuk top oynarken bile o topu görmenizi istiyor. Lütfen bir sorun olduğunda oturup güzelce konuşun. Topluma yararlı insanlar yetiştirmek istiyorsanız, son olarak cümlemizi toparlamak istiyorum. Özellikle erkek çocuklarına şunu demeli babaları: oğlum, yarın bir gün, bakın, hanımın duygusaldır, kadınlar duygusaldır. Bir sorunla karşılaştığın zaman lütfen kadınınla git konuş. Özür dilemesini bil. Yani bunları yapabilirsen işte bu evlilikler kurtarılabiliyor.
1: İmalarla yol almak mümkün değil, yanlış anlamak her zaman söz konusu. O yüzden konuşabilmek, konuşanı dinleyebilmek, dinlediğini anlayabilmek çok kıymetli. Çok evet. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sağ
0: ben
1: olunuz.
0: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
1: Aile danışmanı sosyolog Özden Can Bolat bugün konuğumuzdu. Yarın görüşmek dileğiyle sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım 'Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah' sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi. "Daha sonraki günlerde 'Ümitsiz bir aşka düştüm'ü okudum. Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.

0: aklımda kalan satırlar. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim. 1953'te Adana'da doğan Terim futbola Ceyhanspor'da başladı. 1969'da transfer olduğu Adana Demirspor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 1974'te Galatasaray'a transfer olan Fatih Terim sözleşmesini Sarı Kırmızılı Kulübün efsane ismi Metin Oktay'la Adana'da imzaladı. Başarılı libero, mücadeleci yapısı ve oyun kurma becerisiyle kısa sürede takımın önemli oyuncuları arasına girdi. 11 sezon formasını giydiği Galatasaray'da takım kaptanlığı yaptı. Kariyeri boyunca 402 resmi maça çıkan Fatih Terim, A-Milli takımın da vazgeçilmez futbolcular arasındaki yerini aldı ve 51 müsabakada ay yıldızlı formayı terletti. Terim, Galatasaray formasıyla lig şampiyonluğu yaşamasa da 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Başbakanlık Kupası kaldırdı. Aktif futbolculuk kariyerini 1985'te noktalayan Fatih Terim için görkemli bir jübile organize edildi. Trabzonspor'la yapılan 30 bin kişinin izlediği karşılaşma 0-0 sonuçlandı. Galatasaray'la Fenerbahçe arasındaki şöhretler maçı da jübileye renk kattı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. İki gün boyunca çeşitli programlara katılacak olan Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ilişkin de konuştu. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan son derece doğal bir görüşme dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 79. duruşması sona erdi. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar suçlamaları reddetti, beraatini talep etti. Duruşmada 16 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 141'e yükseldi. İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçe belediyelerine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmalarında bir şüpheli gözaltına alındı, bir kişi tutuklandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarıyla şüpheli ve tutuklu arasında ulaşılan mesaj ve para trafiği inceleniyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 49 şüpheliden 20'si tutuklandı. 29 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Muğla'nın Datça ilçesinde tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ üyesinden 7'si tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne kaptanı da göçmen kaçakçılığı ve silahlı terör örgütüne yardım etmek suçundan tutuklandı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklandı. 7'si için adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılıp zehirlenme şüphesiyle incelemede bulunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın bilimsel ve hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi.
0: Spor.
1: Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri sunduk.

bize anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

kadınım.

karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta.

asıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor.

eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya, her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine. Sen kadını

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi. İki gün boyunca çeşitli programlara katılacak olan Erdoğan, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü. İki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın, Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanlarıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini söyledi. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne ilişkin de konuştu. Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılan son derece doğal bir görüşme dedi. CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan incelemelerde depremzedeler için toplanan bağışlardan 950 milyon liranın nakit çekildiği belirlendi. Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın izah edilemeyen servet artışı MASAK raporuna yansıdı. 74 bin lira gelir beyan eden Tançalan'ın 115 milyon liralık hesap trafiği tespit edildi. Tançalan çiftinin hesap trafiğinin ise 222 milyon lirayı aştığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Hollanda'da geçen haftadan bu yana 9 kişide daha Batı Nil virüsü tespit edildi. Bu yılki vaka sayısı 18'e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3'e çıktı. Vakaların tamamının ülke içinde virüs bulaşmasından kaynaklandığı bildirildi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal 1-1 berabere biten Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sonrası bir açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Haberleri sundum.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Marmara'da hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de ise hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 50 santimetre, görüş iyi olacak. Denizlerimizde hava tahmin raporunu sunduk.

Sabahın ayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda

0: Efendim bugünkü misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Doktor Fatih Orum. Fatih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Fatih Hocam, Allah-u Teala insanı yarattığını beyan buyurur Rahman suresinde. Ona beyanı öğrettiğini söyler. Niçin yarattığını da soralım. Allah-u Teala bunun bilgisini veriyor elbette. Cevap çok açık. Cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım buyuruyor. Fakat sözü size bırakalım. Bunu açar mısınız
1: evet,
0: lütfen?
1: Evet doğru hocam. Zariyat suresinin 56. ayetinde Rabbimiz öyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Pek çok ayette de insanı imtihan için yarattığını söylüyor. Ben ona bütün nimetleri, imkanları veriyorum. Ondan sonra da bakıyorum, nankörlük mü edecek yoksa şükür mü edecek? Şükür dediğimizde üzerine düşen görevleri hakkıyla mı yapacak, ona bakıyorum diyor. Bu açıdan bakıldığında Kur'an-ı Kerim'e göre Rabbimizin insanı yaratmasının sebebi çok açık, seçik, evet. Net. Biz ona kulluk edeceğiz, sadece kulluğu ona yapacağız, bu da çok önemli. Çünkü insanların çok büyük bir kısmı, kendisini mümin olarak görenlerin çok büyük bir kısmı Allah'a da kulluk eder, başkalarına da kulluk eder. Asıl mesele kulluğu sadece Allah'a yapmaktır. Onun için biz Fatiha suresinde İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyoruz. Biz kulluğu sadece sana yaparız ve sadece senin verebileceğin şeyleri sadece senden isteriz. İnsanların büyük bir kısmı hem Allah'a kulluk eder hem başkalarına. Allah'ın verebileceği şeyleri de başkalarından istemeye tenezzül ederler. Oysa Allah'ın verebileceği şeyleri başka hiçbir varlık veremez.
0: Hocam tenezzül dediniz ya, o kadar önemli bir kelime kullandınız ki bana göre. Yani tenezzül, iniş, yani Allah'tan istemek yerine başkasından istemek hakikaten bir tenezzül, bir iniş.
1: İnsanın şerefini ve haysiyetini düşüren bir şey.
0: Kesinlikle, evet. Kesinlikle.
1: Yani düşünün, çok yükseklerdeki bir makamla irtibat kurabilecek bir insansınız diyelim ki bu dünyada. Siz aşağıda hiç olmayacak şeylerle iş yapmaya çalışıyorsunuz. Size ne derler, ya sana yakışır mı böyle bir şey? Sen zaten doğrudan bu işi şu şekilde halledebilirsin. Niçin böyle yollara gidiyorsun, başvuruyorsun, yakışmaz.
0: Evet. Fatih Hocam, hani düşünüyorum da Allah-u Teala insanları eşit yaratmış. Ha, dünyada kimine fazla kimine, bu böyle bir şey olabilir ama onun eşit yarattığı kesin. Tarağın dişleri gibi eşittir buyuruyor Resulullah Efendimiz. Şimdi bir insanın kendi durumundaki başka bir insandan bir şey istemesi, hatta peygamberden bile bu manada bir şey istemesi doğru değil. İnsanın anlayamadığı bir şey gerçekten. Yani birine tapar gibi bağlanmak, ona umudunu bağlamak, onun seni Allah'a ulaştıracağına inanmak. Gerçekten korkunç kazalar bunlar.
1: Çok doğru, korkunç kazalar. Muhammed Aleyhisselam bile bu konuda Kur'an-ı Kerim'de uyarılmış. Muhammed Aleyhisselam, hepimiz biliyoruz, insanlar Allah'ın yoluna girmediği için çok üzülüyor, bunu dert ediniyor kendine. Evet. Nasıl yapabilirim, bu insanlar nasıl mümin olabilirler diyerek sürekli zihnini bunlarla meşgul ediyor. Bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki, gücün yetiyorsa yapsana, buna senin gücün yetebilir mi, mümkün mü böyle bir şey, hadi yap.
0: Allah-u Teala teselli de ediyor.
1: Evet.
0: Sıkma canını diyor.
1: Evet
0: yani.
1: Ben isteseydim
0: o manada
1: bütün insanlar zaten mümin olurdu, dolayısıyla senin yapabileceğin şeyler değil bunlar diyerek uyarıyor. Şimdi biz dedik ki Rabbimiz bizi yarattı ve bize bir takım görevler verdi. Biz bu dünyada bir nevi imtihan halindeyiz. İnsanlık tarihi boyunca muhtemelen hep bu soru sorulmuş. Bugün de soruluyor, yarın da sorulacak. Ne gerek vardı bütün bunlara? Çünkü insanlar şuna odaklanarak bu soruyu soruyor. Birileri hep ağlıyor. Birileri hastalıktan kıvranıyor. Birileri parasızlıktan kendi asli ihtiyaçlarını bile göremiyor. Birileri sürekli zulme uğruyor, haksızlığa uğruyor. Kötülükler almış başını gitmiş. Ne gerek vardı bunlara, böylesi bir dünyaya? Ben zaten bu şekilde hep yoksulluklar içerisinde yaşadım ve belki de öyle öleceğim. Bu dünyanın benim için ne anlamı oldu ki? Allah bütün

0: kendisini, hayatı ve dolayısıyla da Allah'ı sorguluyor. Oysa bunu bu yönden değil de başka bir yönden ele almak lazım.
1: Buyurun.
0: Rabbimiz bizi niçin yarattı? Esasında yaratılan her insana Allah-u Teala kendisinden başka hiç kimsenin veremeyeceği bir şansı vermiş oluyor. Öyle büyük bir şans ki, düşünelim bir kere, bugün doğan bir bebek, Allah ona bir nevi cebine bir bilet koymuş oluyor. Diyor ki bak, fazla bir şey istemiyorum. Sadece bana kulluk et ve iyi insan ol. Sonsuza dek cennet hayatı yaşayacaksın. Seni yarattım, şu an dünyadasın. Böyle bir şans ile donatıldın. Ya düşünsenize, sonu olmayan bir mutlu hayat, cennet hayatı. Bunu kim kime verir? Rabbimiz cennet hayatını anlatırken hayallerimizin sınırlarını zorluyor. Nasıl diyoruz tabii, böyle bir hayat?
1: Bir de Fatih Hocam, bir de şey var. Orada sürprizler de var. Mesela Kur'an'da beyan buyurmadığı öyle bazı sürprizler de var. Onları da düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Hocam bir ara verelim müsaade ederseniz, tekrar devam ederiz. Itri'nin Segah makamındaki eserini Mehsem Özşimşir seslendiriyor. Tuti mucize güyem, ne desem laf değil. Buyurunuz.

0: Fatih Hocam, Allah-u Teala insanın için yarattığını Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmuş. İlk yaratma kararını açıklarken melekler, biliyorsunuz, ya Rabbi niye yaratıyorsun? Biz seni zaten zikrediyoruz, tesbih ediyoruz. Orada kan dökecek bir nesil mi yaratacaksın diye bir böyle ufak haddini aşmadan bir çıkışta bulunuyorlar. Ne diyorsunuz?
1: Evet,
0: bu olay için.
1: O olayda Rabbimizin söylediği şey çok manidar. Ben sizin bilmediklerinizi biliyorum diyor ve Adem'i sahneye bir nevi çıkartıyor. Adem'in ne kadar donanımlı bir varlık olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine melekler ikna oluyorlar. Bu da Rabbimizin insana dair beklentisinin ne kadar yüksek olduğunu ve insanı ne kadar yüceltici bir beklenti olduğunu bize gösteriyor. Gerçekten de öyle. Siz bunu söyleyince benim aklıma iki isim geldi Kur'an-ı Kerim'den. Birisi Eyüp Aleyhisselam, diğeri de Süleyman Aleyhisselam. Rabbimiz ikisi için ni'mel abd ifadesini kullanıyor. Ne kadar güzel kuldu onlar. Düşünsenize Yalçın Hocam, yüce yaratıcı kendi yarattığı bir varlık için, insan için ne kadar güzel bir kuldu o diyor. Öyle bir taltife mazhar olan bir varlık olabilir mi?
0: Ya evet, evet hocam.
1: Yani insan demek ki o beklentiyi gerçekleştirebilecek bir kapasiteye sahip. Kesinlikle. İşte bu çok önemli. İnsanın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu yönüyle bizim yaratılış gayemizi de esasında bu tür ifadeler, Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler göstermiş oluyor.
0: Tabii meleklere secde ettirmiş Cenab-ı Allah. Yani kendinden başka bir tek Adem'e secde ettirmiş. Evet. Böyle ayrıcalıklı bir varlık. Yani çok güncel bir tabir kullanacağım lütfen. Kusura bakmayın, Allah'a sığınarak. Başyapıtı.
1: Evet.
0: Evet. Yani öyle. Her şey onun için.
1: Yani. Ni'mel abd, ne kadar güzel bir kuldu ifadesi Allah'a ait, kastettiği kişi de bir insan.
0: İnsan.
1: İnsanın hayallerini zorlayan bir ifade bu. Yani Rabbimiz bir kendi yarattığı bir varlık için bu ifadeyi kullanıyor. Ama öte taraftan Kur'an-ı Kerim'de kötü insanlar için Rabbimizin kullandığı kelimeleri de düşündüğümüzde insanın esasında skalasının ne kadar geniş,
0: evet,
1: olduğunu,
0: doğru,
1: ne kadar büyük bir kötülüğe de sebebiyet verebileceğini bize gösteriyor. Ankebut suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnsan şöyle mi düşünüyor? Allah onu yarattı ve bıraktı. Gerçekten kim mümin, kim kafir, bunu ortaya koymadan sizi Allah asla terk etmeyecek. Bu, evet, da bize gösteriyor ki gün içerisinde başımıza gelen sıkıntılar, dertler, hastalıklar, kötülükler bizim onlar karşısında neler yapacağımızı Allah-u Teala'nın görmesi için. Yani bunlar imtihanın birer parçası. Bunlar tabii ki olacak. Allah herkesi cennete koyamaz mıydı? Tabii ki koyardı. Evet. Allah herkesi zengin yaratamaz mıydı? Tabii ki yaratırdı. Herkesi mümin yaratırdı. Ama Rabbimiz böyle tercih etmemiş. Başka bir sistem kurmuş ve bu sistemin merkezinde de imtihan var. Yani iyi olanlar başaracak, kötü olanlar kalacak. Zaten bu da fıtri bir sistem. Ben bunu şöyle anlatıyorum Yalçın Hocam. Karşınıza birisi çıksa ve dese ki içimden geldi, sizin hal ve hareketleriniz çok hoşuma gidiyor, alın size şuradan bir çanta dolusu para, istediğiniz gibi kullanın, sıkıntılarınız varsa bununla giderin. Siz de teşekkür ediyorsunuz, çok ihtiyacınız olduğunu söylüyorsunuz. Tam ayrılırken arkanızdan sizi tekrar aynı şahıs çağırıyor. Diyor ki size bir teklifte bulunacağım diyor. Size biraz önce verdiğim o para dolu çantayı bana verin. Yarın burada buluşalım. Sadece 24 saat sabredin. Size bunun binlerce katını vereceğim diyor. Siz de şöyle düşünüyorsunuz. Hiçbir sebep yokken bana bunu verdi. Zaten.

0: Ben zengin bir insan, güvenilir bir insan. Sadece 24 saat beklemem gerekir. Kabul ediyorum diyeceksiniz ve ertesi gün geldiğinizde hayal edemeyeceğiniz bir serveti size verdiğini göreceksiniz. Allah-u Teala bir nevi insanlara bunu söylüyor.
1: Evet.
0: Diyor ki, bakın ben size her şeyi verdim. Bana güvenmeyeceksiniz de kime güveneceksiniz? Her şeyin sahibi benim. Sizden istediğim tek şey 24 saatlik bir süre. Dünya hayatı bu kadar kısa. Sabredin. İyi bir kul olun. Bakın ertesi gün size neler vereceğim. Bir insan şüphelenir mi? Ya ama ya vermezse, sözünde durmazsa der mi? Allah pek çok ayetinde Allah vaadinden dönmez diyor.
1: Allah razı olsun, örneğiniz çok hoştu
0: Yani
1: doğrusu.
0: böylesi bir insana bile, yoldan
1: Evet.
0: geçen bir insana bile insan güvenir. Der ki
1: Tabii.
0: ya beni durdurdu, hiçbir sebep yokken bana böyle bir şey verdi. Şimdi de bana yarına kadar beklersem çok daha fazlasını vereceğini söylüyor. Tabii ki beklerim der, güvenir ona ve bunu elde eder. En azından bu riski göze alır.
1: Ne olacak? Göz açıp kapayınca kadar geçiyor o zaman
0: Evet.
1: yani tabii.
0: Peki yok ben kabul etmiyorum. Bu çanta bana yeter. Yarın da seninle görüşmek istemiyorum dese, insanlar derler ki ne kadar büyük bir fırsatı kaçırdığını ah keşke bir bilsen. Ne kadar büyük bir pişmanlık. Oysa bu teklifi yapan Rabbimiz, hiçbir zaman
1: Evet.
0: vaadinden dönmeyecek olan Rabbimiz. İşte bizi dünyaya getirmekle Rabbimiz bize büyük bir lütufta bulunuyor. Bununla da kalmıyor, çok da büyük bir vaatte bulunuyor. Bakın ben size her imkanı verdim. Bunlar ne ki ötede vereceklerim karşısında diyor ve sizden de aslında kendim için bir şey istemiyorum. Bu dünyada mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamanız için kurallar koyuyorum. Bunlara uyun, ötede sizi sonsuz bir mutlu hayata kavuşturayım diyor.
1: Kaldı ki o yaşayacağınız bir günün de hayat standartlarına uygun nimetlerini de veriyor size.
0: Veriyor.
1: Ne yiyeceksin yarına
0: Evet.
1: kadar? Şu kadar ekmek, şu kadar yemek, onları da veriyor. Her şey hazır yani.
0: Evet.
1: Fatih Hocam çok teşekkür ederim. Çok faydalı bir konuya temas ettiniz. Hatta değişik bir bakış açısıyla. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah-u Teala bizleri onun insanı yaratma maksadına uygun yaşayan kullarından eylesin inşallah. Efendim Doktor Fatih Orum hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cumada ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki özel sohbet bekliyor. İlk olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Bayraktar, milli kültür ve ahlak başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar, insanın dünyadaki huzuru, aile üzerine derinlikli ve anlamlı sohbetiyle bizlerle olacak. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve meali ile başlıyoruz. Ali İmran suresinin 190. ayetinden 193. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Ömer Faruk Güney.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Bir toplumu yüz yüze geldiği engeller karşısında dirençli ve muzaffer kılan, o toplumu oluşturan bireyler arasındaki milli dayanışma ve birlik ruhudur. Her toplumun kendine özgü milli ve manevi değerleri vardır. Din, dil, ahlak, gelenek ve görenekler bunlar arasındadır. Milli ve manevi değerler bir toplumun kültürünü oluşturur. Toplumun birlik ve beraberliğini güçlendirir. Milletleri ayakta tutan milli ve manevi değerlerdir. Bu değerler milletlerin birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma içerisinde yaşamasını ve milli kimliğiyle tarih sahnesinde yer almasını sağlamaktadır. Milletler söz konusu değerleri gelecek kuşaklara aktardığı oranda varlıklarını sürdürürler. Tarih bize milli ve manevi değerlerine sahip çıkmayan ve başka milletleri körü körüne taklit edip milli şahsiyetlerini kaybedenlerin dünya coğrafyasından silinip yok olduklarını göstermektedir. Bu yüzden bir toplumu içten yıkmak isteyenler inanç, ahlak ve milli değerleri yok etmeyi ilk hedef olarak seçmektedirler. Bugün programımızın ilk bölümünde çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. Milli kültür ve ahlak. Bu konuyu Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Bayraktar'la konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Milli kültür ve ahlak konusunda bir sohbet etmek için huzurlarınızdayım. Bunu yapabilmek için her şeyden önce kavramlara ihtiyacımız var. İlkin ben de kültür nedir, milli kültür nedir ve bunun ahlakla ilişkisi nedir? Daha sonra da ahlak kişisi olmak gibi kavramları dikkatinize sunmaya çalışacağım. Kültür kavramı felsefenin ve sosyal bilimlerin en geniş kavramlarından birisidir. Kültür, İnsanın doğuştan getirmediği ve doğaya kattığı her şey olarak betimlenir. Bu bakımdan insan iki dünyada birden yaşar. Bir yanıyla o bir tabiat canlısıdır. Bir yanı

yanıyla doğal çevrenin bir üyesidir. Ama öbür yanıyla sadece doğal çevrede yaşamaz. Çünkü o bir tarih, kültür, dil ve inanç varlığıdır. Dolayısıyla insanın bütün anlamlı yapıp etmeleri aslında kültür dünyası içerisindeki eylemleri sayesinde vücut bulur ve bu kültür de insana ilkin gözünü açmış olduğu o aile ocağında intikal etmeye başlar. İnsanın anneyle kurmuş olduğu bu ilk sıcak, samimi temas onu hayatı boyunca bir güven ortamı içerisine koyar ve anneyle kurmuş olduğu bağlantı aslında insanın toplumla ve tabiatla ve evrenle de kurmuş olduğu bağlantının en öz çekirdeğini teşkil eder. O bakımdan milli kültürün esası aynı zamanda bir aile hayatını gerektirir. İnsanoğlu aile içerisinde ilkin dili, daha sonra duyguları, daha sonra düşünceyi, daha sonra değerleri öğrenmek suretiyle kendi varlığını gerçekleştirir ve tahakkuk eder. O yüzden insanoğlunun mutlaka özgürlük içerisinde ama aynı zamanda sorumluluk içerisinde bir varlık olarak kendisini hem idrak etmesi hem de inşa etmesi gerekir. O bakımdan hem ailelerimize düşen toplumsal sorumluluklar, ödevler söz konusudur. Hem de bu ailelerin eğitimi ve organizasyonu açısından devletimize düşen sorumluluklar ve vazifeler söz konusudur. Meseleye böyle baktığımızda bu milli kültürün aynı zamanda insanın kendisi olarak topluma, tarihe katılması alanı ve imkanı olduğunu da fark etmemiz gerekir. Çünkü milli kültür aynı zamanda dilin, değerlerin, duyguların ve ideallerin de taşıyıcısıdır. Ve milli kültür bizi yeryüzünde kendimiz olarak var kılan, bizi başka milletlerden ayıran ve kendimiz olarak dünya aileleri içerisinde, dünya milletler aileleri içerisinde şerefli bir yer edinmemizi ve onu korumamızı sağlayan bilinç, değerler ve bilgi alanlarının bütününü kapsar. Öyleyse şöyle demek mümkündür. Milli kültür bizim milli varlığımızı hem idrak ettiğimiz hem de inşa ettiğimiz bir alan ve imkan olarak önümüzde durur. Bu bakımdan dil eğitimi çok önemlidir. Türkçenin bizi sarıp sarmalayan ve varlıkla ilişkimizi sağlayan bir imkan ve araç olarak kavranılması da söz konusudur. Ve Türkçe tarih boyunca daha ortaya çıktığı ilk andan itibaren bir devlet dili, bir medeniyet dili, bir kültür dili olmuştur. Bunun hakkında da yüksek bir bilince ihtiyacımız var. Çünkü Türkçemizin sınırları bizim aynı zamanda milli varlığımızın ve idrakimizin de sınırları olmak durumundadır. Bu bakımdan Türkçenin daima bir eğitim dili, kültür dili ve medeniyet dili olarak varlığını koruması ve pekiştirmesi her bir vatandaşımızın hem sorumluluğu hem de gayesi ve gayreti olmalıdır desek yanlış bir şey söylemiş olmayız. O bakımdan bir de milli kültürün içerisinde değerleri saklaması söz konusudur. İnsan toplumsallaştıkça ve bu değerler dünyası içerisinde kendisine, kendisi için bir ahlak dünyası oluşturdukça o artık bir ahlak kişisine dönüşür, ahlaki bir şahsiyet kurar ve bu şahsiyetiyle de toplum içerisinde kendi varlığını tahakkuk ettirir. O bakımdan insanımızın bir var olma bilincine ve sevincine de ihtiyacı vardır. O bakımdan deriz ki çoğu zaman özgürlük insanda şahsiyet kurucu, toplumda da medeniyet kurucu bir değerdir. İnsan özgür olduğu müddetçe kendi varlığını tamamlamak, tahakkuk ettirmek imkanına sahip olabilir ve kendi varlığını pekiştirdikçe de ortak kültür alanına eserleriyle, değerleriyle katılması söz konusu olabilir. O bakımdan özgürlük ve sorumluluk arasındaki dengenin ve ilişkinin de sağlıklı bir şekilde kurulması icap eder. Bunun yanı sıra ahlak dediğimizde onun kaynağına da bakmamız gerekir. Milli kültür, milli ahlakın temeli ve kaynağı olduğu gibi bunun da arkasında toplumsal hafızamızı inşa eden ortak değerlerimiz, ortak inanç dünyamız yani dini bir alan söz konusudur. Bu da İslamiyet'ten edinmiş olduğumuz değerlerdir. İslamiyet'in temel metafizik ve ahlaki değeri ise tevhiddir. Tevhid birlemek demektir, birlik demektir. Allah'ın birliğini idrak etmek ve bunu inanç olarak, ahlak olarak idrak ederek yaşamak demektir. O bakımdan bizim Türk İslam medeniyetinin en asli kavramlarından bir tanesi bu bakımdan tevhiddir. İslam bir tevhid medeniyetidir ve aynı zamanda da İslam ahlakının temelinde hem bu tevhid inancı hem de hakikate duyulan sevgi, saygı ve talep söz konusu.

İslam medeniyeti ve İslam ahlakı, hakikatin en yüce değer olarak kavrandığı ve talep edildiği bir medeniyet olarak karşımıza çıkar. Ve İslam'da hakikat iki kanaldan insana ulaşır. Bunlardan bir tanesi vahidir, bir tanesi de akıldır. İslam medeniyetinin evrensel olması, cihan şumul olması, onun akılla vahiy arasında bir çelişki ve çatışkı görmemesinden kaynaklanır. O bakımdan aklın ulaştığı ve kavradığı hakikatle vahyin ulaştığı ya da vahyin bildirdiği hakikat bir ve aynı şeydir. Buna da tevhid-i hakikat prensibi demek uygun düşebilir. Ve insanoğlunun kendi varlığını bu inanç ve değerler dünyası içerisinde önce idrak etmesi, sonra da onu ikmal etmek, tekamül etmek için bir gayret içerisinde olması gerekir. Çünkü insanoğlu bu dünyaya herhangi bir şey olmak için gelmemiştir. İnsanoğlu bu dünyaya kendi varlığını idrak etmek, ikmal etmek ve kendi kemaline doğru bir olgunluk seviyesine erişmek için gelmiştir. Bu da İslam metafiziğinin ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Ve din ve ahlak dediğimiz andan itibaren insanoğlunun bir eyleyen varlık olarak, bir farkında olan varlık olarak, diğer bir insanla ilişki kuran toplumsal bir varlık olarak ortaya çıkması söz konusudur. Ve bu toplumsal varlık aynı zamanda bir millet ve ümmet hayatı da idrak eden, yaşayan bir bilinçli varlıktır. O bakımdan değerleri sadece kendisi için algılayan değil, değerleri kendi toplumu için, milleti için ve bütün bir insanlık içinde yeni baştan kavrayan bir bilince ihtiyacı vardır. Bu bilinç de insana onun kavrayışı üzerinden, dili üzerinden gelmektedir. Filozofun söylediği gibi dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır. O bakımdan dil içerisindeki yetkinleşme bizi toplumsal anlamda hem ilişkilerimizi düzenlemek ve geliştirmek bakımından hem de varlık alemini idrak etmek ve anlamak açısından büyük bir imkan sunar. O bakımdan Türkçenin varlık şartlarını ve Türkçenin içinde bulunmuş olduğu coğrafyalarda bırakmış olduğu eserleri de bugün yeniden bilmek ve tanımak gibi bir sorumluluğumuz var. Bir düşünürümüzün dediği gibi Türkçenin çekilmediği yerler vatan olmaya devam ederler. O yüzden Türkçe ile kurduğumuz ilişki aynı zamanda varlıkla kurduğumuz ilişki olarak da bize kendisini açar. İnsanoğlunun dünyaya gözünü ilk açtığı andan itibaren annesiyle kurmuş olduğu ilişki onun ilk varlık tecrübesidir. İnsan bu dünyaya bakıma muhtaç, çaresiz bir varlık olarak gelir ama bu çaresiz olan varlık aile içerisinde, ihtimam sayesinde, bakım sayesinde bir şahsiyete dönüşür, bir özneye dönüşür. O bakımdan ahlaki gelişimin de başı insanın bu kültür ve değerler dünyası içerisindeki gelişim süreciyle doğrudan doğruya alakalıdır. Ve insanın yetilerini belki bir parça tanımak gerekir. İnsan zamanı iki boyutlu olarak yaşayan evrendeki tek canlı türüdür. Buna dilerseniz dini tabirle mebde ve mead bilinci olan yegane varlık da diyebiliriz. Buna geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı kuran, kendisini süreklilik içerisinde idrak eden bir canlı olarak insan da diyebiliriz. Her ne şekilde olursa olsun insanoğlu aynı zamanda bir bilinç varlığıdır, bir hafıza varlığıdır ve bir ileriye dönük olarak projeksiyonları olan

hayat olduğundan bahsettik. Bu toplumsal hayatın ilimle, irfanla, hikmetle ve hakikatle birleşik ve bütünleşik şekilde bir süreç halinde bir şahsiyet olarak yaşandığından bahsettik. Ve bu şahsiyetlerin aynı zamanda birbirleriyle kurmuş olduğu ilişkiler de onu bir ahlaki varlık haline dönüştürür. Ahlak insan-insan ilişkisinde açığa çıkar. O bakımdan Yunus Emre'yi hatırlayacak olursak o şöyle diyordu: "Sen sana ne sanırsan ayrua da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise." Veyahut da bir başka beytinde "Ayar dahi yardır bize, kamu alem birdir bize" diyordu. Bu Türk İslam medeniyetinin evrensel hümanizması olarak da önümüzde duran, bize ışık olmaya devam eden bir ahlaki prensip olarak önümüzü aydınlatmaya devam ediyor. Bu prensip, "sen sana ne sanırsan ayrua da onu san" diyen ahlaki bilinç, yeryüzünde ötekisi olmayan bir ahlak nizamının tesisi için Türk İslam medeniyetinin ortaya koymuş olduğu hem ahlaki hem de metafizik bir tasavvur olarak önümüzde duruyor. O bakımdan bugün insanoğlunun yaşamış olduğu pek çok ahlaki buhranlar var. Pek çok savaşlar var ve bunlar insanlığın acaba kaderi mi? İnsan tabiatı icabı başkasıyla birlikte var olmayı becerebilen bir varlık mı, yoksa başkasını kendisi için sürekli tehdit olarak algılayan bir varlık mı? Burada insanoğlunun durup düşünüp bir karar vermesi gerekiyor. İnsan bu dünyaya niye gelmiştir, neyi gerçekleştirmek için gelmiştir ve birlikte yaşamak mümkün müdür? O bakımdan biz kendi tarihsel tecrübemizden hareketle Medeniyetler İttifakı denilen yeryüzüne ahlaki etik bir projede teklif etmiş olmayı ve bunun da

0: yeryüzünün muhtaç olduğu barış iklimini tesis etmek için anlamını günden güne pekiştiren bir bilinç durumu olduğunu fark etmek durumundayız. O bakımdan milli kültür ve ahlak ilişkisi dediğimizde bu sadece kendimiz için üretilmiş olan bir ahlak ve değer olarak anlamlı değildir. Aynı zamanda bütün bir dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni bir insanlık anlayışı, yeni bir hümanizma arayışı olarak da okunması gerekir. Bu duygu ve düşüncelerle bana bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve dinleyicilerimizi saygıyla, muhabbetle tekrar selamlıyorum.
1: Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Levent Bayraktar'ın Milli Kültür ve Ahlak başlıklı kıymetli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Bugün aile yapısı tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küresel lobiler, çıkar çevreleri ve emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Bu şer odakları aile bağlarını zayıflatmayı, nesilleri şahsiyetsiz ve kimliksiz bırakmayı, öz değerlerinden ayırmayı bir hedef haline getirmiştir. Hal böyleyken aile kurmak, aileyi korumak ve güçlendirmek yalnızca bireysel bir sorumluluk değil, iman, vicdan ve izan sahibi her insanın dini, ahlaki ve insani sorumluluğudur. Nitekim bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, ailesine karşı sorumluluklarını ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyurmaktadır. Sevgili dinleyenler, aile değerlerinin örselenmeye çalışıldığı bu zamanda bize düşen dünyadaki cennetimiz, muhkem kalemiz, son sığınağımız olan ailemizin kıymetini bilmektir. Aile hayatında Allah'ın koyduğu helal haram sınırlarını gözetmek, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını esas almaktır. Yüce Rabbimizin ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et, emrine uyarak ailemize ibadet bilinci kazandırmaktır.

0: yapmaya gayret göstermektir. Ailenin temeli olan evlilikleri kolaylaştırmak, gençlerimizi evliliğe teşvik etmektir. Ailemizle geçirmemiz gereken nitelikli zamanı televizyon ve telefon başında heba etmemektir. Aile içi iletişimi canlı tutmaktır. Aile fertlerinin duygusal ihtiyaçlarını önemsemektir. Çocuklarımızı ailenin sıcaklığından, sevgi ve alakasından mahrum bırakmamaktır. Programımızın ikinci bölümünde yine çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. İnsanın dünyadaki huzuru aile. Bu konuyu Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'la konuşuyoruz. Şimdi bu kıymetli sohbeti dinliyoruz.
1: Değerli dinleyenlerim, hepinizi en kalbi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bugün sizlerle inşallah en önemli değerimiz aileden bahsedeceğiz. Tabii aile toplumun temel çekirdeğini teşkil eden, kökü cennetlere uzanan, cenneti huzuru hayatımıza taşıyan en müstesna, en mukaddes müessesemiz. Böyle olunca tabii ailevi bir takım sorumluluklarımızın önemli olduğunu, tabii insanın dünyevi mutluluğu, huzuru, başarısının arkasında mutlu bir aile olduğu için ailenin kuruluşundan idamesine, ihyasına dinimiz gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Peygamber Efendimiz örnekliğinde aile inşa edilirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini önemli vurgular. Tabii inancımıza göre aile ilk önce cennette kuruluverilmiş. Hazreti Adem ile Havva annemiz tarafından kurulduğu mekanın cennet seçilmesi aslında cenneti huzuru hayata taşıyan bir müessese olduğundandır. Tabii cenneti huzuru yaşayabilmesi için dünyada da tabii ailenin kuruluşunda ilk mekan olarak Kur'an'ın ifadesinde yeryüzünün en mukaddes mekanlarından biri olarak ifade edilir. Arafat'ta Cebel-i Rahme'de Hazreti Adem ile Havva annemizin bir araya gelip aileyi yeryüzünde ilk inşa ettikleri mekan dinimize göre Rahmet Tepesi olarak ifade edilir. Tabii buradan hareketle bizlere düşen o huzuru hayatımıza taşıyabilmemiz için ailenin kuruluşunda dikkat edeceğimiz bir takım hususlara riayet etmemiz. Her şeyden önce tabii Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla bir ayeti celile de kendinizden eşler yaratması ve aranızda muhabbet, sevgi, şefkat oluşturması, huzura eresiniz diye aileyi size ikram etmesi Allah'ın kudretinin hayatınızdaki tecellisi olarak ifade eder. Ve min ayati en halaka lekum min enfusikum ezvacen litaskunu ileyha ve ceala beynekum meveddeten ve rahme. İnne fi zalike le ayatin kavmin yetefekkerun buyuruyor. Tabii çekirdek aile eşlerden oluşur. Malum eş seçiminde de bizlerin aile kurulurken dikkat etmemiz gereken bir takım kriterlerin olduğu ifade edilir. Nedir o? Önceliği nelere verilmesi gerekir? Bir kere karakter uyumu, mizac uyumu, biz buna denklik diyoruz, küfü diyoruz. Nedir o? Yaşça, bilgi itibariyle, bir takım değerler itibariyle denge olursa ailede anlaşmanın, uyuşmanın daha kolay olacağını, dolayısıyla Peygamber Efendimiz eş seçiminde de mutlaka bir takım önceliklerin olduğunu, bunlar içerisinde dini bütünü olanı, ahlakı güzel olanı, huyu güzel olanı, anlaşabileceği birisiyle aile kurulduğu zaman ailenin idamesinde de bir sorun, sıkıntı çıkmayacağını ve aile kurulurken de ilk nikahındaki hem resmi hem dini nikah artık bizler de kıymaktayız. Orada da hep şunu dillendiririz. Yani kederde, tasada, sevinçte, hayatın her anında el ele, omuz omuza, kalp kalbe, sırta hayatı omuzlama açısından yapılan bir sözleşme. Dolayısıyla insan yaratılış itibariyle nakis bir varlık. Yani eksik bir varlık. Hayatta başarılı olmanın, maksuda ulaşmanın, idealleri yakalamanın yolu mutlaka sırtını dayayacağı, kendini anlayacağı, kendisini bütünleştireceği, her an duygularını paylaşacağı bir ideal bir eşe sahip olması. Tabii bunun oluşabilmesi için de eşlerin birbirine iletişim dilinde, saygısında, değer yargılarında mutlaka anlayışla davranmalı, saygı çerçevesince aileyi oluşturmaları gerektiğini. Bugün tabii yaşadığımız en büyük sıkıntılardan bir tanesi aile kuruluşunun ötelenmesi bir takım gerekçelerle. Belki çağımızın en büyük açmazlarından bir tanesi gençlerimiz artık biraz temkinli, daha tedirgin davranmakta. Artık evlenme yaş ortalamaları gittikçe de yükselmekte. Artık 30 üstü yaşlarda gençlerimiz evlenmekte. Bir kısmı belki evlilikten de iştinab etmekte. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Mevla mutlaka evlilik yaşa gelen gençlerimizin büyükleri rehberliğinde evlenmeleri gerektiğini, hiçbir evliliğin önünde hiçbir engelin, mazeretin olmaması gerektiğini ifade ederken وَاَنْكَحُ الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ

ve imâikum yekûnü fukarâ yûnihumullâhu min fadlih vallâhu vâsi'un alîm buyuruyor. Gençlerinizden evlenme çağına gelenlerin mutlaka imkanlar oluşturup evlendirilmeleri ve bu evlilikleri vesilesiyle mutlaka o mutlu ve huzurlu ortamın onların önünü açacağını, bir takım rızık kapılarının, imkanların onlara açılacağını, Cenab-ı Hakk'ın lütfunun, rahmetinin, bereketinin onlarla beraber olacağı, birçok zorlukları aşabileceği ifade edilmekte. Tabii ailenin idamesinde en tatlı meyvesi, evliliğin asıl maksatlarından bir tanesi de tabii göz nuru, gönül sururu yavrularımız. Hayatın en tatlı meyvesi, neşvi neması. Dolayısıyla çocuklarımıza karşı da bizim bir takım sorumluluklarımızın olduğunu, emanetlerimizi, değerlerimizi ötelere taşıyan göz nuru, gönül sururu, tabii evlatlarımızın varlığı önemli, varlığıyla beraber üzerimizdeki sorumluluklar da önemli. Tabii hiçbir şeyle değiştirilemeyecek tek değerlerimiz çocuklarımız. Kur'an-ı Kerim, Cenab-ı Hakk'ın insanı en değerli varlık olarak yarattığını, yeryüzündeki temsilcisi olduğunu, kendinden bir parça taşıdığını, dolayısıyla yeryüzündeki halifem diye ifade ettiğini, birçok nimetle donattığını ama bu nimetler içerisinde öyle bir nimetin de Cenab-ı Hakk'ın tarafından insana ikram edildiğini onu da ifade ederken وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا buyuruyor. Tabii insanoğlu Cenab-ı Hak'tan birçok şey ister ama öyle bir şey ister ki onu isterken Allah'ım göz nuru, gönül sururu, hayatın en tatlı meyvesi olacak, bizleri ötelere taşıyacak, bizleri doğrulara rehber kılacak, kendimizden nesil, evlatlar lütfeyle diye dua ettiğinden buradaki eşleri ve çocukları ifade ederken de göz nuru olarak ifade eder. Tabii buradaki temel maksat göz nuru kadar değerli varlıklar. Tabii bu nispette de sorumlulukları üzerimizde olan varlıklarımız. Dolayısıyla çocuklarımız en değerli varlıklarımız, onların da yetiştirilmesi bizim en önemli vazifemiz. Hele çağımızın en önemli açmazlarından bir tanesi çocuk terbiyesi. Tabii çocuklarımızın nasıl terbiye edileceğini, terbiyenin, eğitimin nelerden oluşması gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize hayat rotası olarak bizlere talim ediverir. Peygamber Efendimiz de kendi hayatlarıyla uygulayıverir. Tabii birçok eğitim metodolojisinden nereden başlamamız, neleri vermemiz, nasıl yetiştirmemiz gerektiği konusunda Müslümanlar olarak tabii bizim hayat rehberimiz, yol haritamız, mutluluk sırlarımız Kur'an-ı Azimuşşan, ilahi rehberimiz. Dolayısıyla orada Hazreti Lokman diliyle bir çocuk nasıl eğitilir? Onu bize Cenab-ı Mevla tadad ediveriyor. Hatta meselenin ehemmiyetine binaen günde 40 kez biz Kur'an-ı Kerim'de namazlarımızda okuduğumuz bir sure var. Kur'an'ın kalbi. Ki Fatiha suresi. Orada da meselenin ehemmiyetine vurgu yaparak Cenab-ı Hak Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayıveriyor Kur'an'ın ilk ayeti. Ne ifade ediyor? Aslında bu değerleri bize ikram edenin Cenab-ı Hak olduğunu, onun da bir şükrünün edasını gerektiğini, şükrün de misliyle olması gerektiğini, onun hakkını vererek, yetiştirerek insanlığa hakikaten faydalı birer insan olarak hem dünyasında hem de ukbasında yaratılış gayesi doğrultusunda yaşayabilmesi için, istikametini kaybetmemesi için Kur'an dikkatlerimizi bir şeye çekiveriyor. O da çocuklarımızın eğitimi. Cenab-ı Hakk'ın Rab ismiyle Cenab-ı Hak 40 kez bize şunu hatırlatıveriyor. En önemli vazifeniz, en değerli varlıklarınız çocuklarınıza karşıdır ve bunların eğitimi ihmale gelmeyen bir konu. Peki nasıl eğitilmesi gerektiği konusunda da baktığımız zaman Kur'an'ın hareket noktası şöyle şekilleniyor. Yani eğitim metodolojisinde, terbiyede, ahlaki erdemliliklerde nelerde öncelememiz lazım? Süreç nasıl işlemesi lazım? O konuda da Hazreti Lokman'ın diliyle bize şunları tadad ediveriyor. Bir, çocuklarla iletişimimizde hakikaten iletişim dilini iyi ayarlamamız lazım. Eğitim metodolojisinde iletişim dili çok önemli. Ya büneyye diyor. La tüşrik billah. Yani ifadelerimiz kırıcı olmaması lazım. Bizden uzaklaştırmaması lazım. Çocuklarımızı onlara en çok seven, değer veren biz olduğumuzu ihsas ettirme adına Hazreti Lokman, ey yavrucağım, bir tanem, gözümün nuru, ciğerparem, sana karşı hakikaten benim bir takım sorumluluklarım var, söyleyeceklerim var. Beni bir dinleyiver uslubunda önce kalbine giriveriyor. Önce onun bütün algılarını açıveriyor. Sevgisiyle onun gönlüne giriveriyor ve verilmesi gereken temel kriterleri neler olduğunu da bizlere hatırlatıveriyor. Her şeyden önce yaratana karşı sorumluluk bilinciyle çocukların yetiştirilmesi ailede çok önemli. Hakikaten onu hayatının merkezine taşıması, her an Cenab-ı Hakk'ın kendiyle beraber olduğunu,
onun murakabesi altında olduğunu, sevgisinin, gönlünün Allah sevgisi merkeziyle hayatı şekillendirmesi

gerektiğini, manevi müeyyidelerle hayat şekillendiği zaman nerede olursa olsun doğruluktan, haktan, hukuktan ayrılmayacağı bilinciyle sağlam bir iman, çocuklarımıza iman eğitimini, Allah sevgisini vermemizle başlamamız gerektiği bize hatırlatıverilir. Ondan sonra üzerinde en çok hakkı hukuku olan anne baba hukuku. Tabii anne babaya karşı sorumluluklar neler olduğunu, geri geldiği zaman öf dahi denmemesi gerektiğini, farklı fikirlerde olsa dahi onlarla çatışmadan meşru zeminde kendi farklılıklarını ortaya koyarak anne babayı, büyükleri kırmadan özgür iradesiyle değerlerini de savunabileceğini, ama ilgiye, alakaya muhtaç olduğu dönemlerde de anne babanın üzerindeki sorumluluk bilinciyle onlarla irtibatı kesmeden rahmet kanatlarının onların üzerine gelmesi gerektiğini, akrabalık bağlarının da ne kadar önemli olduğunu, kişiyi hayata tutunduran, mutlu kılan sosyal çevresiyle, yakın çevresiyle irtibatını, diyaloğunu sürekli canlı tutması gerektiği hatırlatılıverir. Tabii bir diğer üçüncü temel esas, iyiliğin temsilcisi olması gerektiğini, birinci hedefinin iyi bir insan olma, iyi bir evlat olma, iyi bir Müslüman olma yolunda gayret etmesi gerektiğini, iyiliğin de küçümsenmemesi gerektiğini, karşılık beklemeden bu yerin dibinde, taşın kovuğunda, semanın üzerinde dahi olsa mutlaka yaptığı güzel bir işin, güzel bir iyiliğin mutlaka karşılığını Cenab-ı Hakk'ın vereceğini, hem dünyada hem de ukbada iyiliğin hiçbir zaman göz ardı edilmemesi gerektiği temel şiarıyla yaşaması gerektiği hatırlatılıverir. Sonra ibadet bilinci. Tabii çocuklarımızı, onları koruyacak, manevi zırhı olacak ibadetler de önemli. Hasreten namazları. Kur'an namazı tarif ederken onun bir manevi terapi olduğunu, manevi bir zırh olduğunu, inna salate tenha anil fahşai vel münker. Belirli bir yaşta namaz bilinci verilirse o her zaman Allah'a karşı sorumluluğu bilinciyle hem kötü şeylere karşı onu koruyacağını, hem gönül dünyasını

0: dünyasını, mana dünyasını, ruhu dinginliğini de muhafaza edeceği hatırlatılıverilir. Ve ya büneyye akimis salat der Hazreti Lokman. Bizlere de tabii bu hayatı şekillendirirken zaman zaman çocuklarımızla çatışırız. Ergenlik dönemleri olur, farklı dönemler olur. Süreci yönetme açısından ibadetin ne şekilde, hangi yaşta başlayıp neyi tedrici olarak sıralamasını neye göre yaparak çocuğumuzda ibadet hayatın şekillendirmesini de onların gelişim seviyesine göre vermemiz gerektiğini ve bununla beraber bir sosyal ilişkilerinde, arkadaş çevrelerinde, insani ilişkilerde de nasıl hareket etmesi gerektiğini, sadece Allah'a karşı, anne babasına karşı ibadet sorumluluğunun ötesinde bir de öğrenci olur, iş hayatı olur, farklı sosyal çevresi olur. Orada da güzel dinimiz Kur'an-ı Kerim ölçeğinde bizlere bir rota çiziyor. Diyor ki nasıl hareket etmesi, kişinin konumu tabii Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ilahisi gereği her insana bir rol biçili vermiş. Bu hayatta her insanın farklı mecralarda bir icra ettiği rol var. Bu da tabii insanın gayreti neticesi olur ama bir de takdiri ilahi neticesi. Kimimiz öğretmen, kimimiz ticaretçi, kimimiz farklı mesleklerde. Tabii toplum bu meslekleri farklı değerlendirip algılayabilir. Konum aslında hiçbirisinin birinden farklı olmadığını, özde insanın değerli olduğunu, Allah nezdinde değerin ancak ahlaki güzellikle, insani hasletlerle, hakikaten biz buna takva diyoruz, Allah'a yakınlığıyla ölçülebilecek. Ama Anadolu irfanında da bizim her gördüğümüzün bir Hızır gibi değerli olduğunu, her anın bir Kadir gecesi gibi güzel olduğunu ifade eden bir kültürün temsilcisiyiz. Orada da bize bu eğitim metodolojisinin son halkasında konuşmamızdan zerafetimize, yürüyüşümüzden kılık kıyafetimize, insani ilişkilerimizden tevazumuza varana kadar bir ölçü koyuveriyor. İnsan değer verdikçe değer bulacağını, hakir gördükçe dışlanacağını وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا diyor. Yani böbürlenmemesi, konuşmasını da daha nezih, daha letafetle, çevresini kırmadan, dökmeden ve hayatı güzel yaşayanların ailevi huzurunun da güzel olacağını ve hakikaten hem Allah nezdinde hem insanlar nezdinde sevileceğinin, bu eğitimin de güzel bir aile ortamında verilebileceği unutulmadan ailemizi de bu şekliyle şekillendirirsek hem fert bizler mutlu oluruz, hem toplum mutlu olur, hem aile mutlu olur. O toplumun yaşadığı ortam inşallah bir huzur bahçesine dönüverir. Ben huzurlu bir aile ortamında yaşama dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.
1: Çankaya Müftüsü Mustafa Baytar'ın İnsanın Dünyadaki Huzuru Aile başlıklı değerli sohbetini dinledik. Şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam.
1: Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflayda.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Erdoğan 2 gün boyunca çeşitli programlara katılacak. Yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda sahadaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Erdoğan hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, birlik beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.
2: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de 2 gün boyunca çeşitli programlara katılacak, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile görüştü. Görüşmede bölgesel güvenlik ve istikrarı destekleyecek işbirliği mekanizmaları ele alındı. Irak'taki altyapı yatırımlarıyla kalkınma yolu projesi de gündeme gelen başlıklar arasındaydı. İki ülkenin stratejik ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlar da değerlendirildi. Kalın'la Harbusi ayrıca Irak'ta yürütülen silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecini de görüştü. Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi, terörsüz Türkiye sürecinin tüm bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti ve desteğini yineledi. MİT Başkanı Kalın ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Harbusi, yakın işbirliğinin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kaldı. MİT Başkanı Kalın, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Sabi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Libya ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik atılacak adımlar ve Libya'da siyasi ve askeri birliğin sağlanmasıyla istikrarın korunmasına yönelik sürdürülen çabalar görüşüldü. Türkiye'nin ev sahipliğindeki bu görüşme tıkanıklık yaşanan süreçlerle ilgili somut ilerleme sağlanması sebebiyle büyük önem taşıyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda sahadaki gelişmeleri

0: yakından izlendiğini belirtti. Suriye'de SDG feshedildi, oradaki entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz dedi. Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısının ardından açıklama yaptı.
1: Bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGKK ile teyit edildikten sonra şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Bu feshi süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüyle ilgili konuştu. Görüşme Mansur Yavaş'ın talebi Cumhurbaşkanımızın takdiriyle oldu dedi.
1: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Tabii Ankara başkentimiz, Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur. NATO zirvesiyle Ankara'nın tabii bütün dünyada var olan marka değeri daha çok yükseldi, daha çok duyuldu. Bununla da ilgili bir teşekkür ziyareti oldu. Muhalefetin hayatında siyasetin standartlarının yükseltmesi, iyi bir belediyecilik yapılmasıyla ilgili herhangi bir gündem olmadığı için her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var. Onları kendi spekülasyonlarıyla, kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz.
0: CHP sözcüsü Müslim Sarı, partisinin 103. kuruluş yıl dönümü programına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasını eleştirdi. Yavaş'ın CHP'nin belediye başkanı ve üyesi olduğunu hatırlattı. Mansur Yavaş'ın kutlama etkinliklerine katılmasını beklerdik dedi.
2: Belediye başkanlarımız açısından söylüyorum bunu. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 79. duruşması sona erdi. Eski İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar suçlamaları reddetti, beraatini talep etti. Duruşmada 16 tutuksuz sanığın daha savunması alındı. Böylece savunması tamamlanan tutuksuz sanık sayısı 141'e yükseldi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. 2017 yılından beri firari olarak aranan suçlunun yakalandığını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Gürlek, uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Bakan Gürlek daha önce de ifade ettiği gibi, hedefimizde uyuşturucu baronları var ifadesini kullandı. Yargı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin güçlü koordinasyonuyla uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin tavizsiz şekilde devam ettiğinin altını çizdi. İslam Yakut'un uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Şüphelinin Anon ve Sky Edge kriptolu haberleşme sistemleri üzerinden örgüt üyelerine talimat verdiği tespit edildi. Akın Gürlek, İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan ülkemize sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkarıldı dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasındaki operasyona İstanbul Emniyet Ekipleri, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı destek verdi. Bakan Akın Gürlek, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.

istedi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan incelemelerde depremzedeler için toplanan bağışlardan 950 milyon liranın nakit çekildiği belirlendi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden biri tutuklandı. 7'si için adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Öte yandan ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bugün Kozinoğlu'nun mezarı açılıp zehirlenme şüphesiyle incelemede bulunulacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın bilimsel ve hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının haklarını iyileştiren yeni düzenlemeyi duyurdu. 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Buna göre şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylık net asgari ücret seviyesine yükseltildi. Bakım ücretlerine %25 zam yapıldı. Terörle Mücadele Kanunu ve 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki hak sahiplerinin ödemeleri de artırıldı. 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara ilk kez aylık bağlandı. 25.099 kişiye toplam 217.218.950 lira tutarındaki fark ödemesi bugün yapılacak. Vazife malullerinin terfileri de 1 Eylül itibarıyla gerçekleştirildi. Işıkhan, şehitlerimizin aziz hatıraları ve gazilerimiz için gayretle çalışmaya devam edeceğiz dedi. Aralarında Yüksek İhtisas ve Samsun Üniversitesi'nin de yer aldığı 14 rektörlük 334 kişilik akademik kadroya atama yapacak. Öğretim üyesi alımlarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Profesör, doçent ve öğretim üyesi kadroları için aranan şartlar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri ayrıntılı olarak alım ilanında yer aldı. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adaylar şartlara ilişkin detaylara resmi gazeteden ulaşabilir. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Kiev, Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Moskova yönetiminin Ukrayna topraklarına saldırılarında 13 kişi öldü. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. ABD Başkanı Trump, Rusya lideriyle görüştü. Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Zelenski de Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi.

Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de. Erdoğan 2 gün boyunca çeşitli programlara katılacak, yaklaşık 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusunda sahadaki gelişmelerin yakından izlendiğini belirtti. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına 1 puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Basın toplantısında konuşan Kartal, "Bu akşam görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla," dedi. Kameraların karşısına geçen Başkan Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek, "İsmail Kartal ben olduğum sürece görevinin başında diye konuştu. PFDK Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kurula sevk edilen Beşiktaş'ın Sırp golcüsünün ceza

0: cezasını açıkladı. Kurul, Blažević'e bir maç men cezası verdi. Siyah beyazlı ekip kararı tahkim kuruluna taşıma kararı aldı. Trabzon Süper Lig'de 5. hafta heyecanı bugün başlayacak. Açılış maçında Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası ise SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlayacak. Bugün saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan ekranlara gelecek. Filenin Efeleri Avrupa sahnesinde ilk sınavına çıktı. Ay Yıldızlılar Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milliler gruptaki ikinci sınavını yarın Fransa karşısında verecek. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Bursa, Konya ve Hatay 31, İstanbul, Nevşehir ve Düzce 29, İzmir, Antalya, Çanakkale, Kırıkkale, Uşak ve Amasya 32, Adana, Burdur ve Gaziantep 35, Van, Kars ve Trabzon 25, Erzurum ve Samsun 26 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Aksaray-Ortaköy yolunun 27 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Vezirköprü-Havza yolunun 25 ile 27. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Türkiye BES modellerini arıyor.
6: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil, yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
10: Ütü deyince vatan.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
14: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.

0: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugüne kadar yol verip de trafik kazasına karışan herhangi bir sürücüyle karşılaşmadım. Yol vermek esasında trafiğin yazılı olmayan kurallar içinde yer alır. Örneğin dar bir yolda gidiyorsunuz. Yolun iki tarafında park halinde araçlar var. Karşıdan bir otomobil geliyor. Ne yaparsınız? Hızlanıp diğer sürücünün geri gitmesi için pozisyon mu alırsınız? Yoksa karşıdan gelen araca yol vermek için park halindeki araçlar arasında boşluk mu ararsınız? Tavsiyem boşluk bulup yol vermeniz. Emin olun, bu yol verme davranışı uzun vadede size hem zaman kazandıracak hem de negatiflikten uzaklaştıracaktır. Yol vermenin önemli olduğu birkaç noktayı vurgulamak istiyorum. Dur kalk trafiğinde karşıdan gelen araç önünüzden sola sapacak ise öndeki aracın arkasına yanaşıp kavşağı kapatmak yerine durup yol verin ki kavşak kilitlenmesin ve karşıdan gelen araç dönüşünü yapabilsin. Dur kalk trafiğinde ana yolda giderken tali yoldan bağlanmak isteyen bir sürücü varsa o sürücüye yol verin ki ana yola giriş yapabilsin. Bu iyi niyet her zaman uzun vadede size artı olarak geri dönecektir. Ancak bir uyarı da yapmak istiyorum. Yol verirken dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer yol verdiğiniz için trafiğin akışı ciddi bir şekilde etkilenecekse o zaman vazgeçin. Arkanızdaki sürücülerin haklarının da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Harun Balaban, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 11 Eylül Cuma ve bu Cuma gününün gündem başlıkları ise şöyle. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklama ve bu yerleşimlerle bağlantılı hizmetlere kısıtlamalar getirme kararını memnuniyetle karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la yaşanan savaşın Kasım ayında yapılacak ara seçimlerden önce bitmesini beklemediğini, petrol fiyatlarının da bu tarihe kadar düşmeyeceğini söyledi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlayacağını umduklarını belirterek, krizin barışçıl yollarla çözülmesini gerçekten istiyoruz, Rusya bu sürece açık dedi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla 1-1 berabere kaldı. Kültür sanat dünyasında öne çıkan başlıklar.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle...

Gündemde şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet'te başlıyoruz. Milliyet'te bugün Barbie tuzağı manşeti atılmış. Sosyal medyadaki filtreler, estetik videoları ve influencer paylaşımları çocukların güzellik algısını şekillendirirken makyaj ve estetik talepleri de giderek daha küçük yaşlara iniyor. Sosyal medya illüzyonu, gelişen teknoloji ve sosyal medyadaki kusursuzluk illüzyonu çocukları ve gençleri her geçen gün daha erken yaşta estetik cerrahi merkezlerine yönlendiriyor. Uzmanlar, sosyal medya filtrelerinin çocukların ve gençlerin kendi görünümleriyle ilgili algılarını bozduğunu ifade ediyor. Estetik cerrahi uzmanı Profesör Necmettin Kutlu, genç yaşlarda taklit etme arzusunun talepleri artırdığını söylüyor. Kadın başkanlar Beştepe'de, fıçı AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kadın belediye başkanlarını kabul etti. Genel merkezde gerçekleşen kabulde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen İzmir Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Güleser, Akkışla Belediye Başkanı Dursun ve Muş Sungu Belediye Başkanı Sayılgan'a Erdoğan tarafından rozet takıldı. Avrupa Parlamentosu'na tepki, SDG'ye uyarı, Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesini, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneği olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de fesih kararı alan SDG'ye de silah ve askeri araçların tesliminin Suriye ordusuna yapılması gerektiği uyarısında bulundu. Ve Milliyet gazetesinde bir haber daha. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir fotoğrafı yer alıyor. Kesenin ağzını açtı denilerek ABD Başkanı Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuştu. Seçimlerde kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin ABD vatandaşına $5,000 vaat eden Trump, Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve $5,000'ınızı alırsınız dedi. Hürriyet gazetesi kimyasalla mı yok ettiler sorusunu yöneltmiş bugün manşetinde. Adalet Bakanı Gürlek gündemdeki dosyalarla ilgili açıklama yaptı. Gülistan Doku için kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor. Gülistan Doku dosyasında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Ancak soruşturmanın tamamlandığını söylemek için henüz erken. Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirilmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. Umut Altaş'la ilgili iade talebinde bulunduk. Olumlu gelişmeler de oldu diyor Bakan Gürlek. Okulları PISA seçti. Bakan Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA başarısına kuşkuyla yaklaşanlara okulları da öğrencileri de OECD seçti sözleriyle yanıt verdi. Bakan Tekin başarı hikayesinin nasıl yazıldığını da şöyle anlattı. Biz tüm okulların listesini veriyoruz. Hatta deprem bölgesindeki illerden okullar da var. Öğrencileri de okulları da OECD belirledi. Dershaneleri kapatmamız etkili oldu. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ile müfredat %35 oranında azaltıldı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı yarıya düştü. İsrail işkencesi Guardian mesajlarında yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Soruşturma dosyasına göre Ketziot hapishanesinde gardiyanların mahkumları dövmesi rutindi. Aralarındaki mesajlaşmalarda bu dayaklar hoş geldin uygulaması gibi anlatılıyor. Bir gardiyan her yeni mahkum grubundan birinin böbreği patlamadan koğuşa sokulmadığını yazıyor. Aşırı sağcı bakan Ben Gvir'in uygulamaları sahiplenmesi yaşananların münferit değil bilinçli olduğuna işaret ediyor. Sabah gazetesine geçiyoruz. İstanbul'un göbeğinde 10.000 TL'ye kiralık ev, Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği dar gelirliye kiralık sosyal konut projesi 14 Eylül'de başlıyor. İstanbul'da 15.000 haneye nefes aldıracak proje tüm Türkiye

Yayılacak. TOKİ ilk etapta 12 ilçede 1071 konut kiralayacak. Kura çekimi ve teslimatlar Ekim ayında yapılacak. 1 artı 1'ler 10 bin, 2 artı 1'ler 12 bin, 3 artı 1'ler 15 bin TL'den kiralanacak. 4 artı 1'in kirası 18 bin TL olacak. Kampanyadan evi olmayan ve aylık hane geliri 100 bin TL'yi aşmayan aileler yararlanacak. Yeni Şafak gazetesi bu başarıyı diğer ülkelere anlatın. PISA yönetimi Türkiye'ye bu teklifi yaptı. Türkiye'nin OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025'te büyük sıçrama yapmasının yankıları sürüyor. Başarıyı Yeni Şafak'a değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA yönetiminden gelen teklifi de aktardı. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. PISA'daki son durum, Türkiye PISA'da puanını en fazla artıran ülke oldu ve fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. Öğrencilerimiz fen bilimlerinde 494 puan ve okumada 472 puanla OECD ortalamasını aşarken matematikte ise 462 puanla ortalamanın 1 puan altında kaldılar. İki parti rahatsızsa gereğini yaparım. Yavaştan külliye sonrası açıklamam. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tartışmalar üzerine yazılı açıklama yaptı. Külliyede Ankara'nın yatırımlarını konuştuklarını belirten Yavaş, ziyareti önceden Kılıçdaroğlu ve Özel'e haber verdiğini kaydetti. Açıklamadaki "Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından rahatsızlık sebebi görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem" ifadesi ise kulislerde Yavaş'ın CHP'den ayrılabileceği ama yeni partiye de katılmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Ve Türkiye gazetesi Trump-Erdoğan dostluğuna Amerika Birleşik Devletleri yorumu, işbirliği çok iyi. Temsilciler Meclisi üyesi İhsan, "Ben Başkan Trump'la Erdoğan kadar sık görüşemiyorum. Ay sonunda yine bir araya gelecekler" dedi. Birleşmiş Milletler'de görüşecekler. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İsa, F-35'lerdeki son durumu, F-16 modernizasyonunu ve Trump-Erdoğan ilişkisini gazetemize değerlendirdi. "Türkiye yönelik yaptırım yok. Başkanla Erdoğan çok iyi kişisel ilişkiye sahipler. Ay sonundaki Birleşmiş Milletler zirvesinde büyük ihtimalle yine bir araya gelip ortak çıkarları görüşecekler" diyor Darrell İsa. Yönetmen ve oyuncular anlattı, setler zehir batağında. Uyuşturucu setleri kuşattı. Yönetmen ve yapımcılar oyuncu bulmakta zorlanıyor. DNA testi yaptırma şartı gündemde. Türkiye gazetesinin bir başlık açtığı bu konu çok çok önemli, özel haber olarak sunulmuş. Sinema dünyası uyuşturucu kriziyle çalkalanıyor. Popüler dizi ve filmleri yöneten usta isim, "Setimi jandarma bastı" diyerek tablonun vahametini özetledi. Bir erkek oyuncuysa, "Uyuşturucu kullanmak vakayı adliyeden oldu" dedi. Yapımcılar sözleşmeleri yasaklı madde kullanıp projeyi zarara uğratan oyuncu maddi kaybı cebinden öder maddesi ekliyor. Akşam gazetesi İstanbul'da 10 bin TL'ye kiralık ev manşetini atmış bugün. Pilot uygulaması İstanbul'da başlayacak ve ardından tüm Türkiye'ye yayılacak kiralık konut projesinde ayrıntılar belli oldu. 1 artı 1 konutlar 10 bin liradan başlayacak. Projeyle konut dünyasındaki, konut piyasasındaki fahiş artışın önüne geçilecek, dar gelirli kesim korunacak. Katilin elçiliğine büyük protesto. Slovenya'da binlerce kişi başkent Ljubljana'da İsrail Büyükelçiliği açılmasına izin veren başbakana ve yeni hükümete protesto gösterileri düzenledi. Soykırımcı Dışişleri Bakanı Gideon Sar'ın ziyaretiyle açılan Büyükelçiliği protesto gösterilerine eski Cumhurbaşkanı Kucan ve eski Adalet Bakanı Katic de katıldı. Muhalefet hükümeti Slovenya yerine İsrail'in çıkarlarını gözettiği için ihanetle suçladı. Özgürlük Hareketi de Jansa'nın yargılanması için parlamentoya önerge sundu.
Fransızları imrendiren başarı yine PISA haberi dikkat çekiyor. Fransız yayın kuruluşu Le Figaro 2025 PISA sonuçlarına göre Türk öğrencilerin

0: öğrencilerin Fransızları her alanda geçtiğini yazdı. OECD analisti, bir ülkenin PISA'da ilerlemesinin üst üste birçok reformla açıklanacağını vurguladı. 21 yıl sonra yeniden ruhsat, CHP'li belediye 21 yıl önce ruhsatı iptal edilen inşaata yeniden ruhsat verdi. Danıştay'ın 2005'te Adana Karataş'ta kıyı kanununa aykırı bulduğu tatil sitesine CHP'li belediye yeniden ruhsat çıkardı. Şikayet üzerine mahkeme inşaatı geçici olarak durdurdu. Ve nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Merkez Bankası tonu yumuşattı manşeti dikkat çekiyor. Merkez Bankası üst üste 5. kez politika faiz oranını %37 seviyesinde sabit tuttu. Politika faizini sabit tutan Merkez Bankası enflasyonda gerileyen ana eğilime ve zayıf iç talebe vurgu yaptı. İyimser yorumlanan mesajlar Ekim ayında faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Babül Mendeb'de sular yeniden ısınıyor haberini de nasıl bir ekonomiden aktaralım. İran destekli Husilerin Yemen'in batısındaki stratejik Moça limanını ele geçirmesi ve Babül Mendeb'e doğru ilerlemesi savaşın yeniden ikinci bir deniz cephesine taşınması endişelerini artırdı. Husilerin son günlerde Suudi Arabistan'daki kent ve enerji altyapısına yönelik saldırıları da yoğunlaşırken Riyad'ın Yemen'deki Husi hedeflerine karşı operasyonlarını artırması da çatışma alanlarını genişletiyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzu noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
9: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, bankanın güzeli.
5: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.12 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün ilk konuğumuz İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Fahri Erenel. Telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Erenel, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Teşekkür ediyorum. Günaydın Sinem Hanım. Dinleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sayın Fahri Erenel, Orta Doğu'yu konuşacağız sizinle öncelikle. Tabii 28 Şubat itibarıyla ABD-İsrail-İran Savaşı'nı konuşuyoruz. İsrail'i son dönemde İran Savaşı ile ilgili çok sık konuşmuyoruz. Başka konularda sıklıkla konuşuyoruz ama ABD-İran arasındaki gerilimin sürdüğünü, Hürmüz Boğazı eksenli çatışmaların devam ettiğini biliyoruz. Yine Hark Adası'na saldırıları vardı. Ekonomik bir savaş da yürütüyor bir yandan Amerika Birleşik Devletleri. Yaptırımlarla caydırmak istiyor İran'ı. Esasında tırnak içerisinde söylemek gerekirse diz çöktürmek istiyor İran'a. Ve onların nükleer silaha erişmesini engellemek için bu meseleler üzerine yoğunlaşmasını engellemek için bu savaşı ilan ettiğini sıklıkla da kendi halkına, medyasına duyuruyor. Duyuru tabii savaşın ne kadar kendileri açısından meşru olduğunu halkına anlatmak adına yapılıyor. Ve bu savaş tabii tırmanan gerilimle birlikte akaryakıt fiyatları arttı. Ve Temmuz ayından bu yana ilk kez Brent petrolün varil fiyatı 100 doların da üzerine çıktı. Dolayısıyla çatışmalar devam ediyor. Ancak biz müzakere masasına dönüş konusunda, belki arka kapı diplomasisinin de bir yandan yürütüldüğü konusunda ümit olmak istiyoruz. Siz ne dersiniz? Bu süreç nasıl değişecek ya da değişmeyecek, böyle sürecek yıllarca?
2: Evet, bunda şöyle diyeyim. Tabii İran şunu savunuyor. Yani ateşkese yönelik olarak imzalanmış bir anlaşma metni vardı.
1: Evet.
2: Fakat bu metne başta İsrail'in Lübnan saldırıları olmak üzere İran'ın kendi kaynaklarının şu anda bloke edilmişlerin ilk etapta serbest bırakılması hususa bunların hiçbiri, sadece silahlar sustu, hiçbiri yerine getirilmedi. Yani İran aslında bu konuda haklı ve Amerika Birleşik Devletleri bir türlü Trump, Netanyahu durduramadı. Yani bütün bunlara rağmen bu anlaşmaya başından beri karşı çıkan bir kişi vardı. O da Netanyahu'du. Ve maalesef şu an devam eden savaşın en büyük nedeni bu anlaşmanın birinci maddesindeki Lübnan konusuna asla uymayan Netanyahu'dur. Yani Netanyahu diğer taraftan tabii neye de uymuyor? Gazze'deki yapılmış olan anlaşmayı da kabul etmiyor. Yani ona da uymuyor. Evet. Batı Şeria konusuna da uymuyor ve bütün bunlarla birlikte aslında bütün dünyayı da bu şekilde kafa tutmaya çalışıyor tabiri caizse ve şu anda devam eden savaşın da bence en büyük nedeni Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade İsrail'dir. Biliyorsun bu savaşı başlatan Amerika'yı bir şekilde kullanarak İsrail'di ve İsrail aradan çok uygun bir şekilde çekildi. Kaynaklarını fazla tüketmeden Amerika'nın İran'ı iyice yıpratmasını bence beklediğini düşünüyorum. Dün de zaten Netanyahu'nun bir açıklaması oldu. Dedi ki biz İsrail'i rejimi devirmek için her an her şey yapılabilir gibi bir ifadesi oldu. Bu açıdan bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii bir eski CIA başkanının, eski genelkurmay başkanının yaptığı dün açıklamalar var. Yani bu savaş en az 6 ay daha sürer diyor. Bu Amerika'nın elindeki mühimmat ve lojistik sistemler tükenmek üzere. Yani burada CIA başkanının Rusya ziyareti var. Yani bütün bunları dikkate aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri yeni bir Afganistan ve Irak sorunuyla karşı karşıya olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü İran'a bu tür sistemlerle saldırı Amerika'nın stoklarını tüketiyor ve Güney Çin'de, Çin Denizi'nden ve oradaki üstlerinden çok sayıda mühimmat buraya aktardı. Bu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin elindeki savaşa devamla ilgili lojistik desteği azaltmıyor. Aynı zamanda Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüğü açıkladı. Artık Amerika bizi koruyamaz hale geldi evvelce. Yaptığı açıklamada ve Körfez ülkelerinde de güvensizlik de giderek artıyor. Bu yüzden bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri aşırı olmamak kaydıyla düşük yoğunluklu bir savaşa döndürerek aslında petrol fiyatlarında ben Amerika'nın kasıtlı arttırdığını düşünüyorum. Yani artık işte Avrupa Birliği ülkeleri özellikle bu kışı zor geçirecekler. Çünkü stoklarının 3'te

0: 1,5 civarı da Dünya Petrol ile ilgili rezervlerde yapılan analizlerde ve onların da devreye girmesini ben istediğini düşünüyorum. İşte Brent petrol 100 doları aşıyor. Bir süre belki öyle olacak. Bütün bunlarla birlikte kendi yanına da bir şekilde, bakın ben bütün çabama rağmen bunu yapamıyorum. Dolayısıyla bundan bir yararlanmak isteyen her ülke, hatta Çin de dahil olmak üzere. Yani Çin'in de İran üzerine baskı yapması. Çünkü Çin %35'ini İran'dan karşılıyor. Şu anda tankerler geçemiyor. Bu yüzden bu savaşı bu şekilde sürdürmek, İran toplumu ve İranlılar buna alıştılar. Bütün ekonomik zayıflıklarına rağmen. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri, işte yaklaşık 2 uçak gemisi var. 50 bin civarında askeri, 19 savaş gemisi, kullanılan mühimmatlar, bunu ve sonuç elde edememe. Yani bütün bunlara baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'ne ben dediğim gibi Afganistan ve Irak gibi bir başarısızlığın beklediğini düşünüyorum.
1: Her ne olursa olsun, siz biraz önce eski üst düzey görevlilerin 6 ay daha sürebileceği açıklamasını ifade ettiniz ama dün ABD Başkanı Donald Trump öncesinde seçimlerden hemen sonra savaşın sona ereceğini düşünüyorum demişti. Şimdi çözüme kavuşacak seçimlerden sonra ya da belki daha erken ifadesini kullanıyor. Onun elinde başka bir koz daha mı var acaba diye de düşünmeden edemiyorum Sayın Fahri Erener, ne dersiniz?
0: Evet. Ben şöyle düşünüyorum. Amerika ile Rusya arasındaki, bu biraz evvel parantez içinde belirttim, siyaset direktörünün Putin'le görüşmesi ve arkasından Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın temsilcilerinin Putin ve Zelenski ile olan görüşmeleri, burada Trump'ın Rusya ile bir ortak bir mutabakat, özellikle bu Alaska Anlaşması'nın bence bir devamı gibi düşünüyorum. Dolayısıyla Ukrayna konusunda biraz Ukrayna'ya baskı yaparak, ki dün Zelenski elindeki hava savunma füzelerinin 1/3'e düştüğünü açıklamıştı. Ve giderek de zorlaşıyor ve dün akşam da işte Kiev'e yoğun saldırılarda bulundu Rusya. Bütün bunlar aslında Ukrayna'yı tam anlamıyla baskı altına getirmek ve mevcut durumu kabul ederek bir ateşkesi en azından ve daha sonra da bir anlaşmaya zorlamak. Ve bence Trump'ın bu konuda Putin'le bir şekilde anlaştığını düşünüyorum. Ve buna karşılık da Putin'den de İran'a olan desteğini kesmesini istiyor. Özellikle istihbarat desteği. Evet, Çin'in de desteği var ama Çin'in desteğinin ben o kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Yani ama Rusya'nın Kuzey-Güney yolu üzerinden hem mühimmat hem füze kendisi savaşmasına rağmen buna karşılık İran'da işte biliyoruz şahit insan araçlarıyla yaptığı destek var. İran üzerindeki İran'a sağladığı desteğin azaltılmasını istiyor. Yani İran'ı ayakta tutan en önemli faktör olarak Rusya'nın sağladığı, uzaydan sağladığı istihbarat desteği. Çünkü Ürdün'deki vuruşların son derece isabetli olduğunu, her ne kadar şu kadar füze dökülüldü dese de bir takım görüntüler, ki bunların yapay zeka olmadığı da söyleniyor. Bunlar da gerçekten işte F-35'in, F-15'in kanadı gitti diyor, öbürü gitti diyor. Bunlar Amerikan medyasında da yayınlanıyor. Bu yüzden ben Amerika ile Rusya arasında Ukrayna ve İran üzerinden odaklı bir anlaşma gerçekleşebileceğini değerlendiriyorum. Putin de işine gelecektir. Çünkü Putin de ekonomik anlamda giderek zorlaşıyor. Benzin fiyatları artıyor. Halk üzerinde yeni asker bulmakta zorlanıyor. Ben Trump'ın bütün bunlara dayanarak bu ifadede bulunduğu, yoksa mevcut yapıyla devam ediyor olması hiçbir anlam ifade etmez ve ben bunu düşük bir olumlu savaş diyorum. Biri saldırıyor, diğeri saldırıyor. Bir ara duruluyor, tekrar artıyor. Bu dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Genelkurmay Başkanı, eski Obama döneminin CIA direktörü de demişti. Dediğim gibi en az bu devam ederse böyle, en az 6 ay daha devam eder. Bu kaynaklar tükenir diyor.
1: Peki geçelim Ukrayna-Rusya savaşına o zaman. Çünkü CIA direktörü Putin'le görüştü dedik. Baktığımızda ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri önce Moskova'da sonra Kiev'de görüşmelerde bulundular. Yine Trump ve Putin'in telefon görüşmesi vardı. Ve ardından Kremlin açıklama yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlayacağını umduklarını belirtiyor. Krizin barışçıl yollarla çözülmesini gerçekten istiyoruz. Rusya bu süreci açık diyor. Bu noktada da o zaman Amerika Birleşik Devletleri İran'la ilgili konularda Rusya'yla görüşüyor olabilir diyoruz. Peki Rusya-Ukrayna savaşında da o zaman Rusya yanlısı bir tavır takınarak bu savaşın bitmesini isteyecektir, ki öncesinde açıklanan metinler vardı hatırlayacaksınız Sayın Erener. Evet. Oralarda da eleştirilerin en büyüğü zaten Rusya yanlısı bir metin oluşturulmasıydı. Evet. Yine o minvalde devam edecek mi bu görüşmeler?
0: Evet. Bence öyle devam edecek. Çünkü burada Trump'ın yaptığı bir açıklama oldu gene evvelsi gün. Orada dedi ki yani Rus

0: Rusya'nın bir Avrupalı bir müttefikimize saldırmayacağı konusunda bir takım güvenceler aldık gibi veya emin oluyoruz gibi bir ifade kullandı. Yani bunun en büyük nedeni Avrupalıların bu Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek sağlamaların en büyük nedeni sıranın kendilerine geleceği düşüncesi.
1: Evet.
0: Bu yüzden de ben Trump'ın Putin'den herhangi bir Avrupa ülkesi, işte başta Estonya, Letonya, Litvanya, Finlandiya olmak üzere bunlara yönelik bir saldırının olmayacağı konusunda bir garanti almak istediğini veya bu garantiyi almaya çalıştığını ve büyük oranda aldığını ben düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi Avrupalıların desteği, eğer böyle bir durum söz konusu olursa Ukrayna'ya, bir şekilde onu barışa zorlayabilirler. Aksi takdirde Ukrayna üzerinden bir vekil güç kullanarak Rusya'yla zaten savaşıyorlar. İşte Almanya bir drone bulduk diyor. İşte ve bunda en büyük şey de bence Putin'in Almanya ile İngiltere'yi özellikle bir şekilde kontrol altına almasını istiyor. Çünkü Rusya'nın derinliklere yapılan Ukrayna'nın saldırıları İngiltere'nin istihbarat desteği olmaksızın, Almanya'nın o şekilde çok farklı bir istihbarat desteği olduğunu düşünmüyorum. Bu savaşın en çok isteyeni İngiltere. Daha evvel de biliyorsunuz barışın İstanbul'da tam ucuna gelinmişken İngiltere Başbakanı o zamanki Boris Johnson Zelenski'ye giderek bunu iptal ettirmişti. Dolayısıyla İngiltere ve Rusya arasındaki tarihi ilişkiler ve bu gerginliğin bu savaşın en büyük devamının ben nedeni olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Bu yüzden de Putin İngiltere ve özellikle Almanya'nın bu konuda bir şekilde kontrol altına tutulmasını istiyor. Ve bu takdirde bu tür garantilerin ortaya konulabileceğini ve sık sık da gündeme getiriyor öyle bir hedefimiz yok diye. Bence Rusya bunu bu şekilde kullanmak istiyor ve Trump'ın da bu Avrupalı müttefiklerine zaten ben yokum demişti biliyorsunuz. Kendini silahlanın. Onların da silahlanması için en az bir 5-10 yıl gerekiyor ki bu da oldukça uzun bir zaman.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onların da bu tür garantiye ihtiyacı var. Aksi takdirde işte Almanya'da ne oldu? Alternatif für Deutschland Anhalt'taki seçimleri kazandı. Evet, farklı şeyler var. Bu Almanya'nın genelinde Fransa'da Le Pen olabilir, diğerlerinde başka ülkeler olabilir, partiler olabilir. Dolayısıyla Rusya yanlısı olan partilerin veya Rusya ile olan savaşta Rusya ile ilişki kurmaya çabalayan partiler sayısında ve kamuoyunda da bir artış var. Yani niye biz Rusya'yı direkt hedef alıyoruz? Bizden yakıt geliyordu, doğalgaz geliyordu, uygun fiyata alıyorduk. Şimdi bu fiyatlar da arttı diyor. Ve dolayısıyla kamuoyunda artan bir tepkisi var. Bu yüzden de Putin'in hem kendi içinde bulunduğu durumu hem Avrupa'nın içinde bulunduğu durumu kullanarak Trump'ın bu konuda baskıda bulunmasını ve bu ülkelerin eğer bu desteği kesilirse kendisinin de zaten Ukrayna'nın otomatikman bu 4 maddelik işte bunların hakların kabul edilmesi vesaire gibi bunları kabul edeceğini düşünüyor.
1: Şimdi bu denkleme bir ülkeyi daha ekleyelim Sayın Fahri Erenel, Kanada. Zelenski Kanada'da temaslarda bulunuyor ve Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Şimdi Kanada'da temaslar yürütmesi çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya tarafında konumlandığını eğer düşünürsek, Zelenski de temaslarını bu yönde ilerleterek Kanada'yla görüşüyor. Ve Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını açıklamasının nedeni nedir diye size sormak isterim.
0: Evet, burada tabii Kanada ile Amerika arasındaki gerginlik her ikisi
1: evet.
0: NATO ülkesi olmakla birlikte bundan yararlanıyor. Fakat Kanada'nın tabii en önemli özelliği herhangi bir yerde savaş halinde olmaması nedeniyle lojistik destek açısından Avrupa ülkelerine göre çok daha iyi olması, savunma sanayi de oldukça iyi durumda. Ve bu yüzden de Trump'ın biliyorsunuz oraya 51. eyaletim diye bir takım ifadeler etti. İşte Ontario Gölü'nün ismini değiştirdi vesaire. Ve Kanadalılarla alay ediyor. Dolayısıyla Kanada'nın da Amerika Birleşik Devletleri'nden olan bu durumunun ben Zelenski bir şekilde değerlendirmeye çalıştığını düşünüyorum ama Kanada'nın o kadar çok etkili Rusya savaşında, Ukrayna savaşında etkili olacağını açıkçası düşünmüyorum.
1: Hı hı.
0: Çünkü Kanada kendine özgü bir farklı bir ülke. Bugüne kadar hiç savaş yüzü görmemiş bir ülke. Bir 2. Dünya Savaşı'nda işte bir takım birliklerle destek sağladı. Dolayısıyla barıştan uzak. Bunu Kanada hükümeti böyle bir durumu kendi vatandaşlarına da anlatamaz. O yüzden Zelenski buradan Kanada'nın alabileceği en önemli şeyin bence maddi destek olabileceğini düşünüyorum. O yüzden de çünkü Avrupa'yı tükettiler. Yani Avrupa'da artık diyor ki bir daha biliyorsunuz 23 milyar dolarlık sınır veya milyar avroluk bir para daha istedi. Dediler ki biz size daha zaten 200'e yakın verdik. Bu nereden çıktı diye evvelsi gün Avrupa Birliği Zelenski'ye döndü bir hesap sordu. Çünkü Zelenski ve etrafındaki ekiplerde yolsuzluk çok fazla. Yani gelen paranın nereye gittiği ve harcandığı konusu ciddi bir soruna yol açıyor. Toplumsal bir erozyon da başlamış durumda. Bu yüzden de kamuoyunda da Ukrayna'da Zelenski'ye yönelik tepkiler, ordu içindeki tepkiler artıyor. Bu yüzden de Zelenski farklı arayışlara girdi. Yani bugüne kadar

0: Kanada başbakanı yanında hiçbir zaman durmuyordu. Hep Avrupa Birliği veya Trump'la işbirliği yapıyordu. Evet. Ama Trump'ın Rusya ile ilişkileri onu farklı aktörlerin yanına sevk etmeye başladı. Ama en önemli nedeni dediğim gibi maddi kaynak. Yoksa Ukrayna'nın çok politik bir anlamda, küresel anlamda bir etkisini olacağını düşünmüyorum.
1: Ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşında şu konuyu da değerlendirelim isteriz. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'in bir açıklaması. Ukrayna ve NATO'ya geride taş üstüne taş kalmayacak şekilde nükleer saldırı düzenleme kapasitesine sahip olduklarını belirtiyor. Sabrımızın bir sınırı var diyor. Ve devamında da esasında ancak bu yalnızca onlar için değil, tüm gezegen için geri dönüşü olmayan bir nokta olur açıklamasında da bulunuyor. Ne dersiniz? Nükleer bir güç kullanır mı Rusya? Bu bir ihtimal, evet, ama yani bu ihtimale de çok imkan vermiyor gibiyiz yani. Ne dersiniz?
0: Evet, ben bu Medvedev aslında Putin'in ben iki tane sesi var diyorum. Bunlardan biri sözcüsü Zarova, meşhur, herkesin tanıdığı. Hı-hı. Bir ikincisi de bütün polisi oynayan Medvedev. Yani ben Medvedev üzerinde, adı zaten güvenlikle ilgili konularda, eski başbakan kendisi zaten, devlet başkanlığı da yapmış bir isim. Bu yüzden de nasıl şeyin, Avrupa'nın en tehditkar yüzü İngiltere ise ve İngiliz başbakanları aynı politika gidiyorlarsa, bence Putin'in doğrudan söylemediği, şimdi Putin'e yakışmaz. Yani ben nükleer silah kullanırım ama onun adına ben Medvedev zaten onun bilgisi olmadan bu ifadeyi kullandığını düşünmüyorum. Bunu tam anlamıyla bir caydırıcılık maksatlı olarak kullandığını ben düşünüyorum. Çünkü değildiği gibi yani bunda Einstein bir sözü var mektup yazışmalarında. 3. Dünya Savaşı nükleer savaşla sürüklenirse 4. Dünya Savaşı sopalarla, küreklerle falan olur diyor. Yani o da zaten aynı ifadeyi getiriyor. Evet. Ben böyle bir şeye kalkışacaklarını düşünmüyorum. Bu başlarsa Hindistan-Pakistan arasındaki bu gerginlikte de nükleere dönülür. İsrail nükleer silah kullanmaya başlayabilir İran'a karşı. Yani bunun sonu alınmaz ve belirtilen gibi Einstein'ın söylediği duruma dönmüş oluruz diye düşünüyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar dileriz.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. İstinye Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Fahri Erenel bizimle birlikteydi. Şimdi reklamlar, ardından devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, kara

kod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: ilk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi ise TRT Saraybosna muhabiri Ufuk Şahin bizimle birlikte. Sayın Ufuk Şahin, merhaba, günaydın.
2: Merhabalar, günaydın.
1: Bosna Hersek, Birleşmiş Milletler ülkelerinden savaş suçlusu Milad için cenaze törenine tepki göstermelerini istedi başlığını sizinle değerlendireceğiz. Şimdi Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konaković ve Ratko Milad için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninin utanç verici olduğunu belirtmişti, hatırlayacaksınız. Ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden olaya tepki göstermelerini istedi. Fakat yeterince tepki geldi mi? Bosna Hersek sesini duyurabildi mi? Biz bunu merak ediyoruz. Uluslararası basında bu haber nasıl yankılandı ve bu utanç verici olarak nitelendirilen cenaze töreniyle ilgili öne çıkan başlıkları da sizden dinleyelim.
2: Evet, öncelikle Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Konaković'in almış olduğu karar gerçekten çok kıymetliydi. Keza iki Sırp diplomatı istenmeyen kişi ilan etti bu kararla birlikte ve 48 saat süre verdi ülkeyi terk etmesi için. Aslında o sürede bugün doluyor. Tabii Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalar sadece yazılı açıklamalardan ibaret olmasına da tepki vardı. Çünkü artık somut bir adım bekleniyor Bosna Hersek tarafından. Biliyorsunuz Ratko Mladic özellikle Bosna Hersek'teki savaş sırasında 8372 Bosnalı Boşnak şehidin aslında kanlarını, o suçu hala ellerinde taşıyor ve bu suçu çekerken aslında hüküm giymiş, savaş suçlarından hüküm giymiş savaş suçlusu Milad için ölmüş olması ve bunun üzerine Sırbistan'da resmi bir törenle yüceltilmesine gerçekten buradaki öncelikle savaş mağdurları büyük tepki gösteriyor. Tabii hayatını kaybedenlerin o anneleri, gözü yaşta anneler de tepki gösteriyor ve bu tepkilerin somut bir adımla sonuçlanmasını istiyorlar.
1: Sayın Şahin, yani üst düzey görevliler, yetkililer, Sırbistan'da devlet düzeyinde birçok bakan da katılmış bu cenaze törenine. Akıl alır gibi değil. Yani evet, bir cenaze töreni düzenleniyor ama sanki bir savaş suçlusu değil de o savaşın galibiymişçesine, yani böyle zafer elde eden bir kişiymişçesine yapılan bir cenaze töreni. Dolayısıyla Bosna Hersek'in bu itirazı ve dünyaya yaptığı, aslında Birleşmiş Milletler'e yaptığı bu itiraz, daha çok konuşulması gerektiği konusunda yaptığı itiraz daha fazla duyulmalı. Ne dersiniz?
2: Evet, aslında şunu da ifade etmek önemli. Ya gerçekten Bosna Hersek'teki özellikle Boşnakların, o katliam bölgelerinde yaşayan Boşnakların, çünkü biliyorsunuz 95 savaşıyla birlikte Sırplar özellikle katliamla elde ettikleri bölgeleri şu an hala yönetiyorlar. Hı. Ve dolayısıyla Bosna Hersek'teki Boşnaklar bu suçlularla hala yüz yüze geliyor ve bunların provokatif eylemlerine her gün tanık oluyorlar. Aslında Mladic için bu şekilde savaş suçlusunun yüceltilmesi bunların bir şekilde kanıtı niteliğinde ortaya çıkmış oldu. Bu aslında buradaki özellikle Srebrenica bölgesindeki oradaki şehit ailelerine, mağdurlara hiç de yabancı bir tavır değil. Keza o bölgedeki aşırı milliyetçi

0: hastalıklar. Bunları çetnik olarak da biliyoruz, çetnik olarak da tanımlıyoruz. Gerçekten mezhepçi, çetnik olarak tanımladığımız bu aslında yapı, kafa yapısı burada Bosna Hersek'te hala varlığını sürdürüyor. Ve işte bu aşırı milliyetçi, Türk milliyetçisi, milliyetçiliği olarak bildiğimiz çetnik ideolojisinin burada varlığını sürdürerek işte kahramanı olarak da belirlenen Mladic'in bu şekilde yüceltilmesi ve gelen tepkiler tabii ki de yetersiz. Bunun aslında Kırgızistan nezdinde Mladic'e dair herhangi bir meşru bir ifade veya meşru bir eylem yapamayacak derecede bir yaptırımın olması gerekiyor. Bu anlamda biliyorsunuz Bosna Hersek'teki siyasi yapıda karışık. Keza Sırp Cumhuriyeti entitesi özel bir de yapıya sahip. Dolayısıyla o bölgede istedikleri eylemi istedikleri şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Keza Bosna Hersek'te soykırım inkarı artık bir suç. Ancak soykırımı her gün özellikle Bosna Hersek'teki yaşayan Sırplar, Bosnalı Sırplar başta olmak üzere Sırbistan'dan da bunları görebiliyoruz ne yazık ki. Verilen aslında tepkiler gerçekten önemli, kıymetli ama bir bu kadar da yetersiz olduğunu ifade edebilirim.
1: Evet, Türkiye'den gelen tepkiyi de dinleyicilerimizle paylaşalım. Bosna kasabı Ratko Mladic'in cenaze törenine tepki olarak haberleştirildi bu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yapıldı açıklama. Cenaze töreninin yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Bu en azından ifadeyi de dinleyicilerimizle paylaşalım. Çok teşekkür ediyoruz Ufuk Şahin. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. TRT Saraybosna muhabiri Ufuk Şahin bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. 16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic'in cezaevinde ölümü, ardından Sırbistan'da devlet düzeyinde birçok bakanın katıldığı bir cenaze töreni ve bu cenaze töreninin bu kadar yüceltilmesine Bosna Hersek'in tepkisi ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerinin de bu olaya tepki göstermesini istemesini bizler de konuştuk, değerlendirdik. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
5: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
6: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 10...

0: 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
5: Kıymetli dinleyicilerimiz, gündemde şimdi ise Mersin Üniversitesi'nden Doktor Kaan Kutlu Ataç bizimle. Sayın Ataç, günaydın, hoş geldiniz.
6: Sinem Hanım günaydın, yayınlar diliyorum, saygılar.
5: Çok teşekkür ederiz, saygılar bizden. 11 Eylül'ü öncelikle sizinle konuşmak istiyoruz Sayın Kaan Kutlu Ataç. Bugün 11 Eylül, terör saldırılarının üzerinden 25 yıl geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'un hedef alındığı bu saldırılar ve ardından ABD tarihinin en sarsıcı, en büyük kitlesel terör eylemi olarak kayıtlara geçen bu saldırılar sonrasında dünyada neler değişti? Sizinle değerlendirebiliriz. İstiyoruz. Tabii Orta Doğu'daki savaş yanlısı politikaları, İslamofobinin yaygınlaştırılmasını belki bu noktada değerlendirmekte de yarar var. Ne dersiniz?
6: Tabii kesinlikle. Şimdi insan şaşırıyor tabii. 25 sene olmuş. Yani sanki daha dün deyip de Sinem Hanım.
5: Evet.
6: Dünya birçok anlamda kökünden değişti ve geri dönülemez. Kimi değişiklikler, işte örneğin paradigma değişiklikleri, güvenlik anlamındaki değişiklikler, finans değişiklikleri, rejim değişiklikleri, hükümet değişiklikleri vesaire. Dolayısıyla jeopolitik değişiklikler var. Bunların en önemlilerden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada işte 89-91 arası soğuk savaş sonrası kapaca bir 10 yıllık tek güç olarak, tek kutuplu dünyada egemen güç olarak varlığını sürdüğüne inanılan, dünyanın geleceğinin liberal demokratik yapı içerisinde olacağına inanılan bir sistemin köklü olarak sona erdirilmesiyle ilgili oldu. Bunu sağlayan da bir devlet değil, devlet dışı aktörler dediğimiz yapılar aracıyla gerçekleşmiş olması, ki bugün bizim en çok konuştuğumuz konu uluslararası sistemdeki güvenlikle ilgili bizi günlük konularla meşgul eden alan devlet dışı aktörler. Biz bunları teknik anlamda 2001 öncesi böyle konuşmuyorduk. Dünyanın sarsıcı güvenlik aktörlerinden bir tanesi devlet dışı aktörler dediğimiz yapılar oluştu. İşte El-Kaide'den başlayan, bugün karşılaştığımız, örneğin bugün tam 11 Eylül 2026'da çok detaylı konuşulması gereken Husiler meselesi var.
5: Evet.
6: Yemen meselesi var. Dolayısıyla hani Yemen'de başlayan bir süreç ya da Yemen coğrafyası üzerinden başlayan bir süreç neydi bu? İşte dünyadaki ilk insansız hava aracı saldırısının gerçekleştirildiği Yemen'de 11 yıl sonrası süreçler içerisinde biz bugün gene geldiğimiz nokta Yemen meselesinin güvenlik boyutuyla, enerji boyutuyla bugün itibariyle geldiği boyut. İkinci konu, çok ciddi bir şekilde Amerikan varlığının, Amerikan üstünlüğünün sarsıldığı düzen içerisinde bu düzensizlikten ya da bu güç boşluğundan istifade eden diğer yapıların ortaya çıkması, bu güvenlikle ilgili meselelerde. Biz bunu Orta Doğu'da çok canlı yaşadık. En önemli konulardan bir tanesi Amerika'nın terörle savaş adı altında yürüttüğü doktrinler değişikliklerin gerçekleştirdiği bir süreç içerisinde Türkiye'nin de içerisinde olduğu Orta Doğu coğrafyasının bir daha tanınmayacak şekilde değişikliğe uğraması. İşte Irak'a karşı yürütülen savaşın temelleri burada atıldı. Ondan önce çok ciddi şekilde Amerikan tarihinin en uzun süreli savaşı olan ve geçtiğimiz başkanlık dönemi içerisinde, Biden dönemi içerisinde biten, kabaca 21 yıl süren Afganistan savaşı oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet dışı aktörlerle mücadelesi içerisinde neredeyse 2 trilyon dolarlık bir maliyeti olan bir alana yayılan süreç oldu. Tabii bunun çok ciddi insani ve finansal süreçle ilgili kayıpları da var. En önemlisi insani meselelerle ilgili süreç.
5: Evet.
6: Kabaca bu konuda çok ciddi çalışan Brown Üniversitesi'nin bir araştırması var. Kabaca 905 ile 940 bin kişinin, Sinan Hanım, doğrudan 11 Eylül saldırıları ile ilgili süreçlerde, işte bu savaş da olabilir, terör olayları da olabilir, bununla ilgili kaybını ifade ediyor ve rakamsal olarak bu süreç hakikaten hesaplanamayacak bir boyuta geldi. Sadece terörle ilgili süreç Amerika'yı ilgilendirmedi. Özellikle Avrupa ile ilgili olan süreçte, Avrupa kıtasının tarihinde görmediği süreçteki terör olayları esasında buna Türkiye'de dahil hatırlanacaktır. Özellikle Ankara, İstanbul saldırıları çok çeşitli zamanlarda çok yüksek maliyet, hem insan maliyeti olan hem de finansal maliyeti olan saldırılar gerçekleştirdi. Ve bu süreç içerisinde teknik anlamda güç boşluğunun yarattığı alanlar çok farklı aktörlerde ve hala üzerinde konuşulan, hala üzerinde çaba gösterilen, uluslararası istikrar anlamı çaba gösterilen boşluklar yarattı. İşte bu boşlukların önemlilerinden bir tanesi ideolojik alanda neyin doldurulacağı meselesiydi.
5: Evet.
6: Avrupa ve Amerika ya bizdensin ya karşı taraftasın, düşman ve dost ayrımını çok net çizgi üzerine gerçekleştirdi. Sizin de vurguladığınız İslam'ın fobi üzerinden gerçekleştirdi. Hı-hı. Kabaca bu 25 yıllık savaşı. Hı-hı. Dolayısıyla İslam ve İslam dışı yapıyla uygulanan bu alan çok ciddi bir kültürel jeopolitiğin, dini jeopolitiğin kırılma fay hatlarından birisi oluşturdu. Bugün üzerinde hala çok ciddi konuştuğumuz ve önemli tehdit noktaları olan, hatta bu anlamda Türk dış politikasının rengi noktalarından bir tanesi olan İslamofobiyle mücadeleyle ilgili süreç oluştu. Bu çok önemli bir alan. Hem kültürel hem dini jeopolitik anlamında. Evet. Diğer konu askeri ve güvenlik meseleleriyle ilgili sarsıcı gelişmeler yaşandı. Bunların önemlisi doğrudan 11 Eylül'e bağlı olarak Amerika'nın kurucu mimari özellikleri taşıdığı NATO içerisinde hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için sloganı üzerinden götürülen o ünlü 5. maddenin ilk defa ve son kez, daha ikincisi de yaşanmadı henüz, işlerlik kazanması ve tüm NATO üyesi ülkelerin teknik anlamda Afganistan'da yürütülen, arkasından da çok tartışmalı da olsa Irak'ta yürütülen askeri operasyonların, rejim değişikliği, hükümet değişikliği operasyonlarının merkezine oturuyor olması, kaldı ki teknik anlamda işte Türkiye üzerinden gerçekleştirdi, İncil'i üzerinden gerçekleştirdi. Irak'taki NATO süreci içerisinde görev alan örneğin İspanyol askerleri daha geçtiğimiz Ağustos'u içerisinde Irak'ı boşalttılar. Yani süreci ifade etmek gerekirse 25 senedir biz 11 Eylül'ün yarattığı,
5: evet,
6: bu boşluğun, hem güç boşluğunun hem askeriye finansal ekonomik boşlukların sarsıntılı etkilerini yaşıyoruz ve daha da devam edecek gibi gözüküyor Sinan.
5: Evet, o zaman şu ifadeyi kullansak yeridir: 11 Eylül'den kalan miras şu anda Orta Doğu'da hala devam ediyor. Bu miras konuşmayı sürdürüyoruz maalesef. Şimdi İran-ABD gerilimini, savaşı konuşurken Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinde güvenlik endişeleri var ve dolayısıyla yeni liman arayışları söz konusu. Babül Mendeb'de de deniz trafiğine yönelik tehditler üst seviyeye yükseldi. İran destekli Husilerin Yemen'in batısındaki stratejik Moça limanını ele geçirmesi ve Babül Mendeb'e doğru ilerlemesi savaşın yeniden ikinci bir deniz cephesine taşınması endişelerini artırdı. Ve son günlerde Husilerin Suudi Arabistan'daki kent ve enerji altyapısına yönelik saldırıları da yoğunlaştı. Baktığımızda çatışma alanlarının genişlediğini söylemek mümkün ama savaşın peki noktalanması ne zaman gerçekleşir? Böyle bir tahminde bulunmak mümkün mü? Ne dersiniz?
6: Şimdi savaşın ne zaman biteceği ile ilgili tahminde bulunanlar ya da bu tahminlerin geçerliliği ile ilgili çok ciddi dönüm noktalarını tespit edebilecek olanlar, sinemanın eğer öyle bir elimizde küre olsa finansal anlamda dünyanın en zengin insanları olurdu. Öyle bir tahmin, keşke öyle bir imkanımız olsa ama tabii bu işleri biraz anlamaya çalışıyorum. Bu işin öğrencisi olarak şöyle bir ifade var elimizde, en azından bazı data setleri var. Amerika Başkanı Trump'ın geçen akşam ifade ettiği, işte bu seçim, ara seçimlerle ilgili Cumhuriyetçi Parti toplantılarında artık bu konular da çok daha gündeme gelmeye başladı. Galiba İran meselesinde işin ucu işte 11 Eylül'ün işte hem Afganistan'da hem Irak'ta olduğu gibi neredeyse sonsuz savaşlara yönelik üçüncü adımı gibi gözüküyor. Çünkü bir çözüm yok. Hatta biz Ekim sürecine doğru giderken Kasım'daki seçimden sonra zafer olabilir diyor Amerikan başkanı. Dolayısıyla

0: Amerikan başkanına bakarsanız savaşın ilk ikinci haftasına itibaren, yani kabaca Mart'tan itibaren söylemek gerekir, tamamen Hürmüz Boğazı Amerika'nın kontrolündeydi. Hatta oraya işte teknik anlamda Amerikan süreciyle ilgili isimler de vermişti Trump bunlar buralara. Yani orası bir örneğin Trump Körfezi olabilir mi diye, işte siyasetin geldiği nokta anlamında, Amerika'nın izlediği siyasetin geldiği noktada önemli bir kırılma noktası oldu. Bugün açık değil teknik anlamda. Bunu biz nereden biliyoruz? Amerikan Hazine Bakanlığı'nın verileri var petrolle ilgili süre içerisinde. Kabaca bu son çatışmalar sürecinde %60 dolayında Körfez'den, Hürmüz Körfezi'nden geçişle ilgili bir azalma var petrol ve doğalgazla ilgili. Doğalgaz neredeyse sıfıra indi. Önemli tarımla ilgili teknik anlamdaki petrol türevleri de bölgeden gelmiyor. Dolayısıyla bizi bambaşka bir sonbahar ve dolayısıyla kış bekliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu süre içerisinde bitmeyen savaşlar ilgili süre içerisinde Amerika'nın çekilmeyle ilgili, yani dünyanın farklı coğrafyalarında çekilmesiyle ilgili güvenlik boşluğunu yarattığı en önemli süreçlerden bir tanesi, işte Türkiye'nin de aksının üzerinde olduğu Ukrayna ile ilgili olan mesele. Yani bugün Baltıklardan, bunu sizin programlarınızda sık sık ifade etmeye çalışıyorum değerli dinleyicilere, gözlerinin önüne çok daha net canlanması adına, Baltıklardan aşağı doğru inimizde Adana kadar olan körfez içerisinde saç ayaklarının bir tanesi Anadolu coğrafyası haline geldi. 11 Eylül'ün en önemli yansımalarından biri, Türkiye ile ilgili en önemli yansımalarından birisini biz bugün çok canlı yaşıyoruz. O da neydi? Soğuk Savaş sonrası Anadolu coğrafyasının, özellikle Sovyetlerin çöküşünden sonraki süreçte bir öneminin kalmadığı ile ilgili süreç bize hem tarihsel anlamda hem de coğrafyanın bir mirası olarak yalanlandı. Dolayısıyla Anadolu'nun çok önemli bir süreç içerisinde tekrar jeopolitik anlamda, askeri anlamda, güvenlik anlamında ve biraz önce ifade ettiğimiz bu İslamofobi ile mücadele anlamında farklı bir alana doğru itildiğini gördük. Olumlu anlamda söylüyorum. Dolayısıyla 11 Eylül'ün en önemli konularından birisi olan güvenlik boşluğunun yarattığı süreç Türkiye'ye çok ciddi anlamda çok acı hatıralar, çok yüksek maliyeti, can ve finansal anlamda çok yüksek maliyetleri olan terör sürecinin çok ciddi şekilde tırmandığı bir alan da yaratmış oldu. Özellikle Saddam Hüseyin'in rejiminin yıkılmasından sonraki süreçte terör örgütü PKK'nın hem finansal anlamda hem coğrafi anlamda daha da güçlendiği bir döneme denk geldi. 2003 Irak Savaşı'nın en önemli sonuçlarından bir tanesi de buydu. 11 Eylül'e bağlantılı olarak. Şimdi acaba bizi yarın, yani teknik anlamda 12 Eylül'de ne bekliyor? 11 Eylül sonrasını bir milat olarak alasak, bir başlangıç noktası olarak bizi teknik anlamda ne bekliyor? İyi günler beklemiyor. Özellikle güvenlik anlamında.

0: diğer konu bu maliyetlerle ilgili dünyanın karşılaştığı hem ekonomik hem ticari sıkıntıların, özellikle enerjiye bağlı sıkıntıların yarattığı bu enflasyonist baskı bütün dünyayı çok ciddi şekilde etkiliyor. Zaten Amerika Başkanı Trump da seçim konuşmasını, işte iki akşam önceki Cumhuriyetçi Parti toplantısında, mitinginde ifade etti. Bu seçimin, yani Kasım'daki ara seçimlerin Amerika için, partisi için değil kendisine oy istedi. Yani doğrudan Amerikan Başkanı, ki bu seçimde Trump'ın bir seçim süreci değil, yani şahsi anlamda bir başkanlık süreci değil, ama kendisinin oylanmasıyla ilgili olan alanı işaret etti. Bu da bize Amerika'daki, özellikle 11 Eylül'den sonra parti politikalarından çıkıp kült lider partisine dönüşen Cumhuriyetçi Parti'nin nasıl bir 25 yıldaki dönüşümünü gösterdi bu anlamda. Ve hatta işte bu enerji politikaları ile ilgili süreçte beklentilerin çok ötesinde, çok ötesinde, Amerika tarihinin en yüksek petrol fiyatlarıyla karşılaşılan son tüketicinin, yani Amerikan halkının, işte kabaca söylemek gerekirse golunu 6 dolara yükseldi. 4.8 litresi 6 dolar gibi fiyatlar daha da yükseliyor eyaletlere göre. 6.5 olan da var. Hı. Ama şöyle bir süreç var. Eğer bu Babil Mandeplesi'nin ifade ettiği Susi'nin İraşi'yle ilgili olan süreçte dün Amerikan basınına yansıyan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Trump'ı gün içerisinde iki kere arayıp Amerika'nın doğrudan askeri müdahalesi talebinde bulundu ve Trump'ın bunu reddettiği, yani kendi işinizi kendiniz yapın denen ve özellikle Trump'ın birinci ve ikinci döneminden itibaren Amerikan dış politikasında, güvenlik anlamında ortaya çıkan sorunların yerel aktörler tarafından müdahalelerle çözülmesiyle ilgili anlayışına işaret ettiğini gördük. İşte burada Türkiye devreye giriyor. Türkiye'nin ismi devreye giriyor. Dolayısıyla bizi yarın itibariyle daha güvenli bir dünya, yani 11 Eylül saldırılarından sonra ortaya çıkan dünyadan daha güvenli bir dünyayı biz 2026'nın 12 Eylül'ünde maalesef göremeyeceğiz Sinem Hanım.
1: Yeni bir başlık açamıyorum, zira süremizin sonuna yaklaştık Sayın Kaan Kutlu Ataç. Ancak baktığımızda evet, seçimler yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu seçimlere kadar da bu savaşın noktalanma ihtimali çok zor görünüyor Amerikan Başkanı'nın açıkladığı gibi. Şimdi Almanya'da aşırı sağcıların Saksonya-Anhalt'teki başarısını gördük. Yine baktığımızda ABD Başkanı'nın geçtiğimiz günlerde Kanada, Meksika ve Grönland'ı ABD toprağı olarak paylaşması, bir haritada paylaşması da çok dikkat çekiciydi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde dünyada aşırı sağın ve biraz daha yayılabileceğini söyleyebilir miyiz diye bir cümle sormak isterim.
0: Tabii aşırı sağın Avrupa'da yayıldığı ile ilgili çok ciddi emareler vardı. 11 Eylül'den sonra şunu çok iyi hatırlamak gerekir. Avusturya'da, yani çok net veriler var elimizde, aşırı sağın hükümeti ele geçirmesinden sonra neredeyse bir sivil darbe yapıldı Viyana'da. Yani bunları değerli dinleyicilere hatırlatmak gerekir. Evet. Danimarka'da kabaca 11 Eylül'den sonra 16-17 sene aşırı sağ iktidar gündemdeydi. Bu dönüşümler bizi daha da sarsıcı şekilde bekliyor. Almanya bunun her zaman olduğu gibi yeni işaret oldu Avrupa kıtasında.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınızda. Kolaylıklar dileriz.
0: Saygılar.
1: Mersin Üniversitesi'nden Doktor Kaan Kutlu Ataç bizimleydi. 9 haberlerinden sonra spor ve sanat var gündemde. Saat 9.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik, beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum," dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 800 bin lira tutarındaki manevi tazminat davasını kazandı. Dava, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in geçen yılın Ağustos ayında İstanbul ve Aydın'daki konuşmalarında kullandığı ifadelerle ilgili olarak açılmıştı.
3: Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürek, uyuşturucu baronların

de saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izlerini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimizin kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 kişiden biri tutuklandı. Bu kişilerden 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken 2 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kaşif Kozinoğlu soruşturması çerçevesinde düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 9 kişinin jandarma birimlerindeki işlemleri de sürüyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun mezarı açılarak zehirlenme şüphesiyle incelemede bulunmuştu. Olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın bilimsel ve hukuki çerçevede ilerlediğini vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. İbrahim Kalın'ın Libya Temsilciler Meclisi ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanlarıyla da görüştüğü belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın biteceği tarih konusundaki tahminini öne çekti. Daha önce savaşın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra biteceğini söyleyen Trump, son açıklamasındaysa savaşın ara seçimlerden önce bitebileceğini belirtti. Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını da kaydetti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri basını İran'ın yeniden balistik füze ürettiğini yazdı. İran devrim muhafızları da Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ait insansız bir geminin hedef alındığını duyurdu. İran ve Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması amacıyla bir araya geliyor. Konuyla ilgili haber İngiltere'de yayınlanan Financial Times gazetesinde yer aldı. Haberde Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarının Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını geçici olarak düzenleyecek bir anlaşmaya destek sağlamak amacıyla İran Dışişleri Bakanı ile görüşeceği ifade edildi. Toplantının pazartesi günü Umman'ın kıyı kenti Selale'de yapılması planlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit, gazi ve gazi yakınlarının haklarında iyileştirmeler sağlayan yeni düzenlemeyi duyurdu. Işıkhan, düzenlemeyle 25.099 kişiye bugün toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapılacağını açıkladı. Düzenlemeyle şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylık net asgari ücret seviyesine yükseltildi. Bakım ücretlerine ise %25 zam yapılırken 15 Temmuz gazilerinden aylık almayanlara da ilk kez aylık bağlandı. Türkiye'nin eğitim alanındaki politika ve yatırımları uluslararası PISA araştırması sonuçlarına da yansıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dershane vesayetinin kalkmasıyla 2015 yılından sonra eğitimin kademeli şekilde yükselişe geçtiğini söyledi. Araştırma kapsamındaki öğrenci örneklemi konusundaki eleştirilere de yanıt veren Yusuf Tekin, öğrencileri de okulları da OECD belirledi, bizim müdahale etme yetkimiz yok dedi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliği'nin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.

0: seni düşünür o.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
12: Selam, ben Piraye.
13: Ben de Rutkay.
12: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
14: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
15: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
16: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündem 2. bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın kıymetli dinleyicilerimiz ve bu bölümün ilk konuğu spor yazarı Sayın Özgür Şahiner telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Şahiner günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Temsilcilerimizi konuşalım. Avrupa macerasında neler yaptılar bu hafta? Fenerbahçe ile başlayalım istiyoruz. 18 yıl sonra katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir puanla başladı. Evinde karşıladı Roma'yı ve Roma ile 1-1 berabere kaldı. Ve bu maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Evet. Baktığımızda bu akşam görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla diye de devamında bu ifadeyi de kullandı, bu cümleyi de kullandı, ancak başkan Aziz

0: Yıldırım istifayı kabul etmediklerini belirtiyor. İsmail Kartal ben olduğum sürece görevinin başındadır diye de devam ediyor açıklamasında. Şimdi Fenerbahçe'de bir kaos durumundan söz edemeyiz ama neden bu aşamaya gelindi anlamak mümkün değil. Ne dersiniz?
1: Önce saha içinden başlayalım Sinem Hanım. Hı hı. Dün Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı bu arenada bir tedirginlik vardı açıkçası. Yani maça başlangıçtaki Fenerbahçe, özellikle ilk yarıda rakibi Roma karşısında oyunu daha çok kendi sahasında kontrol eden, çok fazla temasla oynamayan, Romalı oyunculara çok fazla top oynama şansı tanıyan, hücuma çıkma konusunda sıkıntılar yaşayan ve kazandığı topları çabuk kaptıran bir Fenerbahçe, ürkek bir Fenerbahçe vardı açıkçası. Ama ikinci yarıyla birlikte bambaşka bir Fenerbahçe çıktı sahaya. O ilk yarıdaki ürkeklik gitmiş, daha agresif, daha temaslı, daha korkusuz oynayan bir Fenerbahçe vardı. Özellikle ilk yarı, ikinci yarının başlarında golü bulduktan sonraki süreçte Fenerbahçe ikinci golü bulacak, öne geçebilecek pozisyonları da yakaladı. Sonrasındaki bölümde Roma'dan çok daha net pozisyonlara girdi. Kazanabileceği maçı beraberlikle bitirdi. Bir puanla başlamış olmak böyle bir organizasyon 18 aradan sonra önemli, ama kazanabilir miydi Fenerbahçe? Kazanabilirdi. Hı hı. Sonuçta bir beraberlik, ama maç sonrasındaki açıklamalar maçın önüne geçti açıkçası.
0: Evet.
1: İsmail Kartal maç sonunda hemen istifa ettiğini belirtti. Sonrasında Başkan Aziz Yıldırım istifanın kabul edilmediğini, İsmail Hoca'nın görevin başında olduğunu belirtti, ama bu süreç Fenerbahçe için bundan sonraki dönemin biraz sıkıntılı geçeceğinin göstergesi açıkçası. Şimdi büyük kulüplerde görev almak tabii ki zor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerde görev yapmak gerçekten çok zor. Camianın, taraftarın baskısı, medyanın baskısı her an üzerinizde. Evet. Olası bir kötü sonuçta eleştiriler hemen çok fazla yüksek mertebeye ulaşıyor ve bunun altından kalkabilmek, bunlara göğüs germek kolay değil. Zaten İsmail Kartal göreve gelirken de Fenerbahçe'de bir tartışmalı süreç yaşanmıştı. Sonrasında Avrupa kupalarında alınan başarılı sonuçlar, takıma olan güvenin yükselmesi, İsmail Hoca'ya olan güvenin yükselmesi Fenerbahçe'de işlerin iyi gittiğinin göstergesi olarak nitelendiriliyordu. Ama lig başında hemen alınan bir Gençler Birliği yenilgisi, işleri biraz iyi giderken kötü noktaya taşımaya doğru bir şey kaldı taraftara, camiaya. Ama sonrasında Şampiyonlar Ligi'ne kalmış olmak yeniden Fenerbahçe için kara bulutların dağıldığı anlamına geliyordu. Her şey yolunda gibiydi, ama bu kez bir derbi mağlubiyeti tekrar eleştirileri Fenerbahçe'de yüksek noktaya taşıdı. Yani Fenerbahçe iyi oynayıp kötü oynayıp böyle bir maç iyi bir maç kötü süreci bir türlü istikrarlı bir şekilde iyi oynama sürecine dönüştüremedi. Bu da İsmail Kartal üzerindeki camianın, taraftarın, medyanın baskısını çok üst noktaya taşıdı. Özellikle derbi maçında Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a kaybetmesi, ligin daha 4. haftası geçilirken 2 yenilgi alınması, şampiyonluk yarışında belki çok geride kalmadı, daha ligin çok başındayız, ama o moral bozukluğu başlangıçtaki o eleştirilerin daha da artmasına yol açtı ve bu baskıyı İsmail Hoca çok fazla hissetmeye başladı. Açıkçası ben dünkü maç sonrasındaki istifanın, hı hı, bir geçmiş olduğunu düşünüyorum. Sanki orada hani taraftara, camiaya mesaj veriyor, işte atılan suç sesinin etkisi olduğu söyleniyor falan, ama bence orada İsmail Kartal yönetim kanadına da bir göndermede bulunuyor. Her, evet, ne kadar Başkan Aziz Yıldırım istifayı kabul etmediklerini söylese de son dönemde yapılan transfer hamleleri, transfer planlamasındaki yanlışlar, işte dünkü maçta Asensio'nun sakatlığı nedeniyle oynayamayışı, Talisca'nın gönderilmesi, diğer bazı oyunculardan elden çıkarılması, Lukaku transferinin İsmail Kartal tarafından çok onaylanmayışı gibi bir tür gelişmeler aslında bu süreci buraya kadar getirmiş oldu. Hı hı. Ve dünkü maçta İsmail Kartal, maç biliyorsunuz normalde teknik adamlar kötü sonuçların ardından, başarısız sonuçların ardından istifayı dile getirirler. Ama dün alınan bir puan var. Şampiyonlar yine puanla başlamış bir Fenerbahçe var. Böyle bir ortamda teknik direktörün istifa etmesi bana biraz yönetime mesaj gibi geldi açıkçası. Bir de oradaki bağlayıcı sözlerinin dışında İsmail Kartal'ın işte ben bundan sonraki süreçte asla geri dönmeyeceğim sözü çok bağlayıcı bir söz, ama başkan ve yönetim ikna eder, geri döner. Ondan sonraki süreci İsmail Kartal bir basın toplantısında farklı bir şey dile getirebilir. Bunları bilemem. Ama Bence açıklamasındaki önemli noktalardan bir tanesi, yönetimin önünü açmak adına ben bu kararı aldım ifadesi bence dikkat çekici. Çünkü dikkat edin, Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maç yaklaşık bir ay sonra oynanacak. Yani İsmail Kartal orada sanki başarısız bir sonucun ardından zaten beni görevden alacaktınız. Ben başarılı bir puan girişi yaptım Şampiyonlar Ligi'ne ama görevimin başında kalmayacağım. Aldığım kararı uygulayacağım. Önünüzde bir aylık bir süreç var. Bu süreçte zaten kafanızda ben başarısız olursam bu takımın başına bir teknik direktör getiririm düşüncesi hakim olabilir. Bu bir aylık süreci en iyi şekilde değerlendirip takımın başına istediğiniz bir teknik direktörü getirebilirsiniz düşüncesinin hareketle bu kararı alıp uygulamış da olabilir açıkçası. Ama şunu söyleyebilir Fenerbahçe için, belki bundan sonraki süreçte Aziz Yıldırım ve yöneticiler İsmail Kartal'ı ikna ederler, İsmail Hoca görevine devam edebilir. Ama süreç bundan sonrasında biraz sıkıntılı yürüyebilir. Her ne kadar oyuncuların maç sonrasında özellikle Archie Brown'un istifayı çok taşkınlıkla şey yapması, ifade etmesi, bu tür gelişmelerin kulüp üzerinde, takım üzerinde, oyuncular üzerinde olumsuz bir etki yapacağını da göstermesi açısından son derece değerli. Ama birkaç gün içinde bu konuda Fenerbahçe'deki gelişmelerin netleşeceğini düşünüyorum ben.
0: Şimdi dün Aziz Yıldırım'ın açıklamaları da esasında çok dikkat çekiciydi. Doğrudan basın mensuplarını işaret etti Sayın Yıldırım.
1: Evet.
0: Ve yani ortalığın karıştırılmaya çalışıldığını iddia ediyor, ifade ediyor daha doğrusu. Doğrudan basın mensuplarına yönelik. Yani siz de bu işin bir parçasısınız der gibiydi. Şimdi ve hatta bir spor yorumcusunun da iddiasını da okudum. Onu da paylaşayım Sayın Özgür Şahiner.
1: Evet.
0: O da diyor ki Beşiktaş maçından da önce bir teknik direktör arayışı vardı Fenerbahçe'nin ve bu İsmail Kartal'ın kulağına gitti. Dolayısıyla İsmail Kartal zaten o günden bugüne yönetimin önünü açmak için istifa etmek istiyordu. Bugün bir pet şişenin, su şişesinin atılması da aslında bir bahane oldu. Yani gelinen süreçte bir teknik direktör arayışı olacak gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin zira geri dönmemek üzere istifa ediyorum diyor İsmail Kartal ve Aziz evet. Yıldırım açıklama yaparken de stadı terk ediyor. Dolayısıyla biz Fenerbahçe'yi önümüzdeki süreçte biraz daha konuşacağız gibi teknik direktör açısından. Şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray tabii Osimhen'in yokluğunda bir mağlubiyet aldı. Osimhen olsaydı galibiyete dönüşür müydü diyerek sorarak karşılaşmayı değerlendirmenizi isterim. Sporting Lisbon karşısında Galatasaray'ı.
1: Şimdi Osimhen Galatasaray için gerçekten çok ekstra bir güç, ekstra bir motivasyon. Onun sahadaki varlığı, attığı goller, arkadaşlarına yaptığı asistler, oyun içindeki o dinamizmi, enerjisi, bunlar farklı şeyler. Bir de Galatasaray'ın işleyen çarkında Osimhen'in oluşu çok farklı bir noktaya getiriyor takımı. Yani o olmadığı zaman hem oyun anlayışı hem hücum alan, hücumdaki pres,

0: başka bir oyuncu geçiyor. O zaman o işleyen çark, o dişliler bir şekilde aksamaya başlıyor. O yüzden Osimhen'in olmadığı tüm maçlara bakalım. Son Sporting Lisbon maçı ve ondan önceki maçlara. Galatasaray genelde çok zorlanıyor. Sonuca gitmekte zorlanıyor. Maç kazanmakta zorlanıyor. Puan kayıpları yaşıyor. Bu anlamda Osimhen gerçekten önemli bir oyuncu. O olmadığı zaman da işte gördük, Sporting Lisbon karşısında Galatasaray yine oyuna iyi başladı ama sonunu getiremedi. Bu anlamda Galatasaray'ın yaşadığı sıkıntıları bence teknik anlamda Okan Buruk'un iyi değerlendirmesi gerekiyor. Ama onun dışında Lemina'nın da olmayışı orta alandaki o dinamizme Galatasaray'a olumsuz anlamda etki yaptı. Oyuncu tercihleri konusunda Okan Hoca'nın da bence bazı yanlışları vardı. Özellikle ikinci yarıda skor Sporting Lisbon lehine değiştikten sonra oyuncu hamleleri biraz gecikti. Özellikle 85. dakikadan sonraki yapılan oyuncu değişikliklerini çok fazla kişi anlamlandıramadı. Ama 3-1 kaybedilen maçta hakem kararları da bence öne çıktı. Çünkü Galatasaray her ne kadar ikinci yarıda iyi oynayamayabilir, oyuncu değişiklikleri skora etki etmeyebilir, teknik anlamda, taktik anlamda bir takım yanlışlıklar yapılmış olabilir, bunların hepsine kabulüm ama hakem kararları, hakem performansı konusunda da Galatasaray'ın Sporting Lisbon karşısında bir şeye uğradığını söylemek lazım. Orada bir aleyhte durum gelişti Galatasaray için. Oyuncu da saha içinde hakem konusunda, hakem kararları konusunda böylesine olumsuz bir tabloyla karşılaştığı zaman doğal olarak moral motivasyonu düşüyor. Bir de 5 dakika arayla gelen 2 gol oyuncunun ondan sonraki süreci iyi götürmesine engel teşkil ediyor. Bu anlamda Galatasaray hesapta olmayan bir yenilgiyle başladı Şampiyonlar Ligi'ne. Çünkü grupta kimlerle karşılaşacağı belli olduğunda Galatasaray camiası, cephesi, teknik kadrosu, oyuncuları ilk maç Sporting Lisbon'a asla 0 puan yazmamıştır. En azından 1 puan yazmıştır. Ama önümüzdeki süreçe baktığımızda, Galatasaray'ın geçmiş maçlarına da baktığımızda, geçmiş sezonlardaki Şampiyonlar Ligi'ne girişine de baktığımızda yine mağlubiyetle başlamıştı Eintracht Frankfurt karşısında. Sonrasında bir toparlanma süreci, üst üste galibiyetler. Şampiyonlar Ligi arenası gerçekten çok farklı bir arena. Orada her takım çok güçlü, her takım farklı hedefleri var. O yüzden ilk maçın kaybedilmiş olması Galatasaray için bir moral bozukluğudur. Ama bundan sonraki sürecin daha iyi değerlendirileceğini düşünüyorum ben. Ama bir sonraki maçın içeride Barcelona olması bu açıdan Galatasaray için büyük bir handikap gibi duruyor.
1: Kesinlikle. Naçizane şu yorumu getirmek isterim ben de. Bazen Okan Buruk'un taraftarlığının teknik direktörlüğünün önüne geçtiğini düşünüyorum. Maçı takip ederken bir taraftar gibi oynayıp aslında tam oyuncu değiştirmesi gerektiği yerde izlemeyi tercih ettiğini düşünüyorum. Naçizane bu yorumumda inşallah eleştirenler olmaz diye düşünerek tabii getirmek istedim. Şimdi Beşiktaş'ı da konuşacağız ama çok az bir süremiz var. Beşiktaş Erzurumspor maçı bugün oynanacak saat 20'de. Evet. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz?
0: Şimdi Beşiktaş derbiyi kazandıktan sonra morali çok yükseldi. Artık şampiyonluk yolunda geçmiş sezonlarda yaşanan o hayal kırıklığı, ligin daha başında kopmalar, bunlar olmayacak gibi duruyor Beşiktaş açısından. Ama bu tür maçlar her zaman zor maçlar. Onu

0: kadroda bir takım revizyona gidecektir. O anlamda farklı oyuncuları da izleyebilir. Erzurum Spor'da lige yeni çıkan ekiplerden bir tanesi. Onların da sezon başlangıcı iyi olmadı ama Beşiktaş karşısında, Beşiktaş'a karşı zorluk çıkarmak için 90 dakika ellerinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koyacaklardır. Bu arada Beşiktaş yönetimi de bir genel kurul kararı aldı. O da önemli. Kısa sürede bir genel kurul yapılacak.
1: Evet.
0: Bu da Beşiktaş'ta yönetimdeki bazı isimlerin değişeceğini göstermesi açısından teknik anlamda farklı bir noktaya gideceğini gösteriyor Beşiktaş'ın.
1: Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi. Şimdi kültür sanat etkinliklerini konuşacağız. Önce reklamlar. Ara, özür dilerim.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Ve saat 9:24 dakika geçiyor. Kültür sanat etkinliklerini konuşacağız şimdi. Akşam gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar bizimle. Sayın Acar, hoş geldiniz. Günaydın.
4: Hoş bulduk. Günaydın Sinem Hanım.
1: Yaklaşık bir 10 dakikamız var. İstanbul'a başlayalım isterseniz.
4: Tabii, nasıl isterseniz. Geçen hafta da belirtmiştik, sinema dünyasını hem de müzik dünyasını birleştiren bir etkinlik Bodyguard müzikali sahnelenmeye başladı İstanbul'da. Aynı uluslararası bir turne kadrosuyla gerçekleşiyor bu gösteri. 11 bugün, bu akşam, yarın ve ertesi gün 11, 12, 13 Eylül'de ve 15 Eylül'de de tekrarı var. Zorlu Performans Sanatları Merkezi Türksel sahnesinde perde açacak Bodyguard müzikali. Bir de yine gösteri dünyasından bir etkinlik, Fındık Kıran Bir Dağ Masal, Bu Bir Masal Değil, Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil etkinliği de yine Moskova Balesi yapımı olarak bu akşam ve yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek. Müziklerin Çaykovski'nin yaptığı bu eser Paul Glutkow rejisiyle Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde geçen yetişkin bir anlatıya dönüştüğünü de söyleyelim Fındık Kıran'ın. Konserler var. 6. Uluslararası Oda Müziği Festivali gerçekleşiyor İstanbul'da. Uluslararası solistlerin yer aldığı özel konserler ve ustalık sınıflarıyla hafta başından bu yana klasik müzik tutkunlarını ağırlayan bir festival, Oda Müziği Festivali. Kadıköy Süreyya Operası'nda düzenleniyor. 9 Eylül'de başlamıştı. Perküsyon dörtlüsü Sanane grubunun konseriyle başlamıştı. Etkinlik kapsamında bu akşam da festival buluşması konseri gerçekleşecek. Yine aynı sahnede Kadıköy Süreyya Operası'ndaki bu festival, Oda Müziği Festivali 24 Eylül tarihine kadar çeşitli sanatçıların performanslarıyla devam edecek. Açık hava gösterilerinde, konserlerinde belki artık son zamanları Eylül ayına da girdik. Ortasına geldik. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nun Sonbahar konserleri serisi kapsamında bu akşam Ajda Pekkan sahnede olacak. 12 Eylül'de yarın Maher Zaim yine burada konser verecek. 13 Eylül'de ise Zülfü Livaneli ve Maria Farantori konserine ev sahipliği yapacak Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu. Sergiler var. İstanbul Modern yarın bir sergi açılışına sahne olacak. Aynı Mavi'nin Altında başlıklı 10 koleksiyon sergisi. İzleyici 10. koleksiyon sergisi İstanbul Modern'in izleyiciyle buluşacak. Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan bugüne uzanan gelişimini uluslararası sanatçıların eserleriyle bu sergide buluşturacak. Resim, fotoğraf, yerleştirme, video gibi farklı disiplinler üzerinden kimlik, hafıza ve kent temaları, şehir temaları

0: çalışmaları ele alınıyor bu sergide. 31 Aralık 2027 tarihine kadar ziyarete açık olacak uzun soluklu bir sergi bu İstanbul Modern'de. Türk müziğinin hafızası diyelim ve Türk müziğinin önemli isimlerinden ut ve cello virtüözü, aynı zamanda bestekar ve ressam olan Şerif Muhittin Targa'nın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışladığı koleksiyonundan seçilmiş nota defterleri, yazmalar, nadir matbu eserler, şahsi eşyaları, kıyafetler ve sazlarının yer aldığı Şerif Muhittin Targan sergisi Beyazıt'taki Yazma Eserler Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türk müziğinin hafızası adına önemli bir sergi. Targan'ın vasiyeti gereğince eşi Safiye Ayla Targan tarafından 1974 tarihinde bağışlanmıştı. Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi'ne emanet etmişti bu koleksiyon, bu sergi, bu koleksiyonları. Ve bu koleksiyondan yapılan bu seçki de ilk kez topluca görme imkanı sunuyor sanatseverlere. Bir başka sergi de iş sanatın iş sanatın öğrenme programları kapsamında Galata Port'ta bulunan İş Vapur, kentin hafızasına odaklanan bir takım seminer ve söyleşilere, sohbetlere ev sahipliği yapacak İş Vapur. 13 Eylül'de Nilay Örnek ve Vapurların Seyrinde Bazı Evler başlıklı bir oturum gerçekleşecek. Bu oturumda da Boğaz mimarisi ele alınacak. Nilay Örnek Boğaz mimarisini anlatacak dinleyenlere. Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Pera Müzesi Eylül'de iki tematik sergi turu da düzenleyecek. 18-15 Eylül tarihleri arasında. 18 ve 25 Eylül düzeltiyorum. 18 ve 25 Eylül'de gerçekleştirecek ücretsiz bu rehberli turlar Kütahya Çin'i ustalarının esin kaynaklarından antik uygarlıkların ticaret dünyasına kadar uzanan zengin bir tarihsel anlatı sunacak. Programın ikinci ayağı ise ağırlık ve ölçü sanatı sergisi kapsamında düzenlenecek. Burada da tanrılar, semboller ve ölçüler başlıklı bir tur düzenlenecek. Mısır, Mezopotamya, Antik Yunan ve Roma anlatılarının ağırlık nesneleri üzerinde duracak bu sergi. Ve Anadolu'nun 4000 yıllık ticaret geçmişi de yine mitolojik sembollerle buluşturulan bu sergi rehberlerin eşliğinde anlatılacak. Sınırlı bir kontenjana sahip bu turlar tabii ki ve katılmak için de resepsiyon@peramuzesi.org.tr adresinden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.
1: Evet, gerçekten de çok heyecan verici olsa gerek. Keşke Ankara'da da olsa diye düşünüyoruz bizler tabii Ankaralı sanatseverler olarak.
0: Evet, Pera Müzesi aslında sadece bunlarla da sınırlı değil, epey bir yoğun bir faaliyetler zinciri var. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 3 kült film mesela gösterilecek. Şimdi Uzaklardasın programı kapsamında gösterilecek. Bu film gösterimlerinden sonra da müzik performansları sunulacak diz jokeyler tarafından. Ucuz Roman, Quentin Tarantino'nun bir filmi burada gösterilecek. 12 Eylül'de yarın akşam saat 18'de Quentin Tarantino'nun Ucuz Roman filminin gösterimiyle başlayacak bu film. Ve gösterimin hemen ardından da saat 21'de sinema ve müzik yazarı Engin Ertan bu sefer DJ kabinine geçecek ve müzik performansı sunacak. Başka bir yine Ucuz Roman'dan sonra Genç ve Heyecanlı filmi de gösterilecek. Ertesi günlerde ve Büyük Lebowski filmleri de yine Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde gösterilecek. Müzenin bir de Türk sinemasına yönelik bir etkinliği var. Yine Türk sinemasından 4 kült film burada gösterilecek. 16-27 Eylül tarihleri arasında William Shakespeare'ın trajedisinden sinemamıza uyarlanan İntikam Meleği Kadın Hamlet adlı film gösterilecek. Fatma Yeğik başrolünde çok başarılı bir performans sergiliyor. Bu da 16 Eylül'de Pera Müzesi'nde gösterilecek Kadın Hamlet filmi.
1: Sayın Acar, bugün tüm etkinlikleri paylaşamayacağız dinleyicilerimizle. Bir dakikamız var, buyurunuz.
0: Tabii o zaman Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin de başladığını duyuralım. Aspendos'ta 12-26 Eylül tarihleri arasında sanatseverleri bekliyor olacak. Burada da operalar gösterilecek. Yine 7. İdilip Bilet Festivali var. Muğla'da başlıyor. 14-17 Eylül tarihleri arasında Datça, Bodrum ve Menteşe'de gerçekleştirilecek İdilip Bilet Festivali de burada da klasik müzik konserleri yer alacak. Öte yandan İzmir Enternasyonel fuarı da devam ediyor. Bu sene 95. düzenleniyor ve 13 Eylül'e kadar da bu hafta sonu kaplayacak şekilde devam ediyor. İzmir Enternasyonel Fuarı. Bir de 13 film bu hafta sonu itibariyle, bugün itibariyle gösterime girmiş durumda. Birkaçını sayacak olursak, Sandra Bullock ve Nicole Kidman gibi iki kadın önemli oyuncunun başrolünü paylaştığı Aşkın Büyüsü 2, seyircilere eğlence, büyü ve kaos dolu bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor. Peki. Yine içindeki yabancı bilim kurgu ve dram ve fantastik unsurlarını barındıran bir film. Arthur Peki. Harari yönetmiş filmi de.
1: Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar dileriz.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları diliyorum
1: size. Teşekkürler. Akşam gazetesi kültür sanat yazarı Sayın Bedir Acar'dan aldık kültür sanat etkinliklerini sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Harun Balaban, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Mutlu hafta sonları dileriz.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim. 1985'te futbolu bıraktıktan sonra 1987'de teknik direktörlüğe yönelen Terim, Ankara Gücü ve Göztepe'nin ardından milli takımı çalıştırdı. 1993 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Olimpik Milli Takımını şampiyon yapan Fatih Terim, A Milli Futbol Takımını 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'na götürdü. 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferleri yaşadı. Başarısını Avrupa'ya da taşıyan Sarı Kırmızılılar 2000 yılında UEFA Kupası'nı alarak Türk futbol tarihine geçti. İtalyan ekibi Fiorentina ile Milan'ı da çalıştıran Fatih Terim, 2002'de göreve geldiği Galatasaray'dan istediği sonuçları alamayınca ayrıldı. 2005'te başına geçtiği A Milli takım 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yarı final oynadı. 2011'de 3. 2017'de 4. kez göreve geldiği Galatasaray'da ligi 2'şer kez zirvede tamamladı. Bu sonuçla Fatih Terim kariyerinde 8 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi işcep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
6: Ooo, her yerden sipariş aldık.
7: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
6: Tabii ya.
7: Tabii değil ya. Tabii. Söyle bakayım.
6: Tami.
7: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
8: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Reklamlar.
9: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Anadolu Ateşi 3. bölüm. Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik.

0: Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berin Öner, Ferhunde Sema Aybars, Mülazım Memduh Bey Murat Atak, Miralay Selim Bey Altay Yizbırak, İzzet Hakan Özgümeç, Rıza Mustafa Ali Sezam.
1: Ben Şefika. 1919 yılında İstanbul'da yengem Ferhunde ve küçük yeğenim Rıza ile birlikte kalıyordum. Tarihimizin en kara günlerini yaşıyorduk. Güzel İzmir'imiz Yunan işgali altındaydı. Abim binbaşı Supi, Kuvayi Milliye ruhunu yaymak için Akşehir'e gitmişti. Sokaklarda Cihan Savaşı'nda sakatlanan, aç dolaşan terhis edilmiş erler, işsiz güçsüz kalmış eski yedek subaylar, havada düş kırıklığı, umutsuzluk, nefret ve inilti vardı. Komşumuz Saliha teyzenin oğlu Mülazım Memduh Bey de benim gibi hürriyet ateşiyle yanıyordu. Onunla söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini beklerken, ne yazık ki 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalini görmek bahtsızlığına da uğradık. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey, vatansever bir insan olarak Anadolu'ya geçme kararı verip milli mücadeleye katılmadan önce annesini bize emanet etti. Ben de Anadolu'ya geçme isteğimi ona bildirdim. Ertesi gün İzzet adında bir genç bana Memduh Bey'den bir mektup getirdi. Mektubunda Anadolu'ya geçerken benim de yanında olmamı istediğini bildiriyordu. Yengemle bu konu üzerinde konuşurken dışarıdan iki el silah sesi duyduk. Yeğenim Rıza ve İzzet kapının önündeydi. Korkuyla dışarı koştum.
2: Oğlum, Rıza'm, neredesin?

0: Hiçbir şeyin yok. Ver elini bakayım. Çık o çalıların arasından.
1: İzzet abin nerede Rıza?
0: Kim ateş etti evladım?
2: İki yabancı sabit geldi. Üstünü aradılar İzzet abinin. Silahı varmış. Sabitleri yumruklayıp kaçtı. Onlar da kovalamaya başladı. Hem de arkasından ateş ettiler.
1: Ah yavrum benim, çok korkmuşsun.
2: İzzet abiyi yakalarlarsa ne yaparlar hala?
0: Ay inşallah yakalanmaz. Yakalanırsa yazık olur delikanlıya. O kadar genç ki.
1: Silah taşımak çok büyük suçmuş. Kolay kolay bırakmazlar.
3: Durup dururken üstünü aradıklarına göre bir şeyden şüphelenmiş olmalılar. Ha,
1: keyfi davrandıkları ortada. Onlar vatandaşlarımızı tevkif etmek için sebep yaratıyorlar yenge. Ama azınlıkların silah taşımasına göz yumuyorlar pekala.
3: Sade o mu? Gözlerini kestirdiklerini, keyiflerinin istediği gibi tabanca, bıçak çekip öldürüyorlarmış. Ay, hele Beyoğlu tarafında hemen her gece cinayet işleniyormuş.
1: Amaçları bizi yıldırmak. Başka yolu yok yenge. Vatanını seven her aklı başında insan Anadolu'ya gidip milli kuvvetleri desteklemeli.
0: Yani gidiyorsun öyle mi?
1: Evet, kararımı verdim yenge. Gideceğim.
0: Sen bilirsin Şefika. Bir gün daha beklesen abin gelmiş olurdu. Hem Anadolu'ya giden grupla nasıl buluşacaksın? Zavallı İzzet de canını kurtarmak için kaçtı.
1: Mektupta her şeyi yazıyor. Bu gece onlarla buluşacağım.
2: Gitme hala, korkuyorum ben.
1: Sizi yalnız bırakmak istemezdim Rıza. Fakat bu böyle sürmez. Biz korkup sindikçe cesaretleri artıyor. Meydanı boş buluyorlar. Kendimizi göstermenin zamanı çoktan geldi yavrum.

0: Ben hazırım yenge. Ay, böyle yalnız başına nasıl gideceksin bilmem. Yanında İzzet olsaydı keşke.
1: Dikkatli olurum, merak etme.
0: İçime sinmiyor. Korkuyorum Şefika. Seni çok merak edeceğim. İlk fırsatta haber gönder. İhmal etme sakın.
1: Olur yenge. Artık çıksam iyi olacak. Hakkını helal et. Abime durumu münasip bir dille anlatırsın artık.
0: Ölüme gider gibi konuşma Şefika. İnşallah tez zamanda dönersin.
1: Bu uğurda ölürsem hiç üzülmeyin. Ben şerefli bir mücadelenin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Siz de böyle düşünün ne olur.
0: Rıza'yı arayayım mı? Onunla da vedalar.
1: Onu benim için öper sarılırsın. Beni böyle kaçar gibi görmesin. Çocuk bu. Dilini tutamaz, anlatır sağda solda. Sizin için iyi olmaz.
2: Kim acaba? Yoksa düşman zabitleri geri mi döndü?
1: Dur ben bakayım.
2: Kim o?
3: Benim Şefika abla. Rica ederim çabuk açın kapıyı.
2: Çok şükür. Çok şükür sağ salim geri döndün İzzet. Senin için çok korktuk.
3: Neredeyse yakalanıyordum. Bir kadıncağız beni evine alıp gizlemeseydi şimdi burada olamazdım. Rıza nasıl? Bir şey yok ya.
0: Hoş geldin İzzet. Çok korkuttun bizi.
1: Rıza iyi, merak etme.
3: Çok şükür. Benim de aklım onda kalmıştı.
1: Gidiyoruz değil mi İzzet? Ben hazırım.
3: Peki abla, hemen çıkalım.
0: Sen de üstünü değiştirseydin keşke İzzet. Supi Bey'in elbiseleri sana uyar, boylu boslusun. Bir terslik olur da o askerlerle karşılaşırsanız dikkatlerini çekmezsin belki.
1: Bunu iyi düşündün yenge.
0: Gel benimle İzzet. Sana uygun bir şeyler bulalım.

0: Hava iyice karardı İzzet. Daha çok yolumuz var mı?
1: Geldik bile. Şu köşeyi döndük mü tekke görünür.
0: Buluşma yeri olarak niçin tekkeyi seçti acaba?
1: Bildiğin tekkelerden değil abla. Anadolu'ya geçenlere sığınak vazifesi görüyor orası. Emniyetli bir yerdir. Bu gece orada konaklar, sabah hareket ederiz.
0: Acaba ben nasıl bir vazife üstleneceğim? Hakikatte her hizmet benim için mukaddestir.

0: Sana göre bir vazife bulurlar Şefika abla. Okuman yazman var, sonra...
1: Ben her işi yaparım İzzet. Ayırt etmem.
0: Bilmem ama köylü analarımız gibi kanı kolunda sürücülük edemezsin gibi geliyor bana.
1: Yanlış düşünüyorsun. Her şey vatan için değil mi? Kanı sürücüsü de, hasta bakıcısı da, cephede süngüleşen de vatan için çalışmıyor mu?
0: Memduh kumandanım seni boşuna methetmemiş meğer. Benim de bir sevdiğim var abla. Onu da götürmem için çok ısrar etti ama ben reddettim.
1: Sebep? Bu mücadele hepimizin. Kadın erkek ne fark eder? Onlar da bu toprağın evladı değil mi?
0: Sebebini bir gün belki anlatırım Şefika abla. İşte tekkeye de geldik zaten.
1: Kapının önünde bir karaltı var.
0: Memduh kumandanıma benziyor. Bizi merak etmiştir.
1: Ha, evet o. Memduh Bey.
2: Hoş geldiniz Şefika Hanım. Gözlerim yollarda kaldı. Gelmezsiniz diye öyle korktum ki.
1: Siz çağırmasanız da ben en uygun zamanda gitmeyi düşünüyordum. Sizden gelen mektup kararımı öne almamı sağladı.
2: Buna memnun oldum. Buyurun içeri girelim. Şurada boş bir oda var. Orada rahatça konuşabiliriz.
0: Bana bir emrin var mı kumandanım?
2: Sağ ol İzzet. Yok. Şefika Hanım'a refakat ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Verdiğiniz her emri layıkıyla yerine getirmek boynumun borcudur kumandanım.
1: Çok cesur bir çocuk.
2: Evet öyle. Babasını savaşta kaybetmiş. Bu yüzden en tehlikeli vazifelere beni gönderin diyerek gönüllü çıkıyor ortaya.
1: Bizim kapının önünde de büyük bir tehlike atlattı. Sonra anlatırım size. Çok da genç. Yaşı 18'den fazla değildir zannederim. Kimsesi yok mu?
2: Yok. Annesi de yıllar önce ölmüş. Artık benim anam da babam da vatanımdır der sık sık. Güzel şiirler yazar.
1: Siz ne durumdasınız Memduh Bey? Buraya gelinceye kadar kötü bir olayla karşılaşmadınız inşallah.
2: Hayır hayır. Fakat o gün o selam verme meselesinden sonra kendi memleketimde esir muamelesi görmek haysiyetimi kırdı elbette. Bütün bunların hesabı sorulacaktır Şefika.
1: Buna gönülden inanıyorum.
2: Fakat ben bu mevzulardan değil, daha güzel şeylerden konuşmak isterdim.
1: Ben de Memduh Bey. Ben de güzel şeylerden konuşmak isterdim. Fakat sabretmek lazım. Vatan yaralı bir kuş gibi çırpınırken insanın kulağı sevda namelerine kapalı olmalıdır.
2: O günlerin uzak olmadığına inanıyorum. Arkadaşlar içeride. Hadi biz de onların yanına gidelim.

0: Bu torbayı da Kaan'dan indirdik mi işimiz bitiyor Şefik abla.
1: Yoruldun değil mi İzzet? Senin şiir yazan parmakların buğday çuvallarını kavruyor şimdi.
0: Ben şu anda dünyanın en güzel şiirini, vatan şiirini yazıyorum Şefik abla. Askerlerimize giden bu buğdaylar şiirimin birer mısradır. Üzülme sen.
1: 6 aydır Ankara, Konya, Kayseri arasında gidip gidip geldik. Bir gün bile yorgunluk belirtisi görmedim sende.
0: Sen de benim gibisin Şefik abla. Bir gün of demedin.
1: Beni ayakta tutan biraz da Memduh Bey'den aldığım mektup. Hep istikbalden söz etmesi bütün yorgunluğumu alıp götürdü.
0: Bunca zamandır bir tane mi mektup aldın?
1: Daha önce de yazmış ama bu ana baba gününde birinin gelmesi bile mucize. Benden hiç cevap alamadığını yazıyor. Kaç mektup attım halbuki.
0: Keşke biz de onun yanında olsaydık.
1: Bir gün nasıl olsa yollarımız birleşecek. Sabırlı olmak lazım. Ömrümüz hep yollarda geçmeyecektir.
0: Yanımıza bir Miralay geliyor abla. Yeni bir emir mi var acaba?
2: Kızım sen hangi kafiledensin?
1: Kayseri Kağnıkoğlu'ndanım Miralay'ım.
2: Adın nedir?
1: Şefika.
2: Okumuş bir kıza benziyorsun.
1: Rüşdiye mezunuyum Miralay'ım.
2: Buradaki işim bitince istasyon kumandanlığına gel. Miralay Selim Bey diye beni ara.
1: Baş üstüne.
0: Sana önemli bir vazife verecekler galiba Şefika abla. Keşke beni de çağır.

0: Girin.
1: Beni görmek istemiştiniz Miralay'ım.
0: Aa, evet, evet. Adın Şefika'ydı değil mi? Gel, gel, yaklaş şöyle. Yorgun görünüyorsun. Ağır çuvalları karnından indirdiğini gördüm. Buyur, buyur, otur kızım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen devamlı hizmet almış gönüllülerden misin, yoksa bir defalık hizmet için mi kafileye katılmış bulunuyorsun?
1: Devamlı hizmetteyim kumandanım.
0: Ailen nerede peki?
1: İstanbul'da efendim. Belki tanırsınız. Binbaşı Supi Bey'in kardeşiyim.
0: Bravo. Seni takdir ettim Şefika Hanım. Demek bir İstanbul kızı burada kanı başında ha? İnanılır gibi değil. Supi Bey'i yakından tanırım. Şimdi Eskişehir taraflarındadır zannediyorum.
1: Hiç haberleşemedik. En son Akşehir'den İstanbul'a geleceğini haber almıştık. Fakat görüşmek kısmet olmadı. Ben Anadolu'ya geçtim.
0: Bak kızım, seni gözüm tuttu. Yeni bir hizmet teklif etsem kabul eder misin?
1: Ne emrederseniz yaparım.
0: Cephe kumandanlığının bazı elemanlara ihtiyacı var. Ancak bu hizmeti kabul ettiğin takdirde devamlı olarak cephe kumandanlığı karargahı emrinde kalman lazım. Bu yönde bir engelin var mı?
1: Benim için askerlik hizmetinde hiçbir istisna yoktur kumandanım. Kendimi vatana ve ordumuza adamış bulunuyorum. Ne emrederseniz memnuniyetle yaparım.
0: O halde seni Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifelendireceğiz. Şimdiki vazifeni bir başka bacımız pekala yapar. Orada senin gibi çalışkan, tahsilli ve becerikli hanım elemanlara ihtiyaç var. Fakat bir süre burada benim yanımda çalışacaksın.
1: Üstüme düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışacağımdan emin olunuz. Kumandanım, benimle birlikte kanı kolunda çalışan bir genç var. Kendini İstanbul'dan tanırım. Abla kardeş gibiyiz. O da benimle çalışabilirse çok memnun olurum.
0: O halde onunla da önce bir konuşma yapmam lazım. Münasip bulursam olur Şefika Hanım. Şimdi işinin başına dön. Yakın zamanda çağıracağım seni.
1: Emredersiniz kumandanım.

0: Rapor daha bitmedi mi Şefika Hanım?
1: Bitirdim Miralayım. Buyurun.
0: Evet, güzel güzel. Hiç hata yok gibi görünüyor. Aferin sana kızım. Kısa zamanda daktiloyu da öğrendim. Bu vatanın senin gibi çalışkan evlatlara ihtiyacı var.
1: Sağ olun. Size bir şey sorabilir miyim?
0: Sor bakalım.
1: İzzet'ten memnun musunuz? Yüzümü kara çıkarmadı inşallah.
0: Çok memnunum Şefika Hanım, çok. Tavsiye ettiğin kadar varmış. Hakikaten ateş gibi bir genç.
1: Bunu duyduğuma sevindim.
0: Gir.
2: Kumandanım, bir telgraf var.
0: Ver bakalım İzzet. Bu iyi haber çocuklar. 12. Kolordu Kumandanı Fahrettin Bey Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş. Artık o da bundan böyle İstanbul hükümetinden emir almayacakmış. Gidip bunu diğer arkadaşlara da müjdeleyeyim.
3: Nasılsın Şefika abla? Kumandanımın yanında soramadım.
1: İyiyim İzzet. Memduh Bey'e burada olduğumuzu haber verebilsem daha da iyi olacağım. Kanı kolundan bu yana haberleşemedik onunla.
3: Eğer şehit olsaydı haberi gelirdi abla. Boş yere kuruntu yapma.
1: Bu kargaşada haber almak kolay mı İzzet? Düşmanların her biri bir yandan vurmaya başladı. Bir de bunu fırsat bilip ayaklananlar var.
3: Şeyhülislam'ın fetvasından haberin var mı? Ben de bugün öğrendim.
1: Ne diyor?
3: Milli kuvvetlerin kafir olduğunu, katletmenin vacip olduğunu bildirmiş.
1: Aman Allah'ım. Bu millet kime inanacağını şaşırmış durumdadır o halde.
3: İngiliz tayyareleri dağ taşa bile bu yazılardan atıyormuş.
1: Allah'ım sen yardım et bize.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla gittiği memleketi Rize'de hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Erdoğan, "Birlik beraberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum." dedi. AK Parti'de yerel yönetimlerdeki kadın çalışmalarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen istişare toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin kadın belediye başkanlarını dün AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmede AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Mustafa Demir'le Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Mercan da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü SDK'nin fezih sürecinin yakından takip edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın basını bilgilendirme toplantısında silahların teslimi entegrasyon sürecinin gereğidir denildi. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusundaki yanlı kararlarına da sert tepki gösterdi. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmani tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Harbusi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. İbrahim Kalın'ın Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay ile de görüştüğü belirtildi. Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarında 13 kişi öldü. Ukrayna güçleri ise Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesini değerlendirdi. Trump, "Putin bir anlaşma yapmak istiyor," dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olamayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Güvenlik Toplantısı'nda terörle mücadelede işbirliği ve ortaklık mesajı verdi. Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelede Europol benzeri bir ortak kolluk teşkilatı olarak Türkpol'ün kurulabileceğini açıkladı. Türk devletlerinde seyahat kolaylığı konusunda da çalışıldığını belirten Çiftçi, kimlikle seyahat ve havalimanlarında ortak pasaport kontrolü yapılabilmesi amacıyla adımlar atıldığını da söyledi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda FETÖ'nün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 20 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı. 29 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir düğünde havaya ateş açan 6 kişi gözaltına alındı. Dodurga köyündeki düğünde ateş açan kişilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek ve 1 av tüfeğiyle yüzlerce mermiyle geçirildi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir puanla başladı. Sarı

0: lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. İsmail Kartal, "Bu akşam görevimden istifa ediyorum, bir daha asla geri dönmemek kaydıyla," dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek İsmail Kartal, "Ben olduğum sürece görevinin başındadır," açıklamasını yaptı. A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası B grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
6: Reklamlar.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, 10 haberlerinin ardından takvim yaprağımız 11 Eylül Cuma gününü gösteriyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz başladı. Programımızı bugün sizler için Selma Atalar hazırladı. Teknik yönetmenimiz Muharrem Biren ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 11'i gösterinceye kadar Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikte olacağız. Peki bugün program içeriğimizde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım.

0: İlk olarak hava durumu diyeceğiz ve Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak tahminleri kendilerinden dinleyeceğiz. Ardından çevre, şehir ve insan olacak başlığımız. Kısa adı COP31 olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda COP31 Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Veysel Turan konuğumuz olacak. Bingöl Üniversitesi'nin COP31 sürecindeki çalışmaları üzerine kendilerinden bilgiler alacağız. Bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın İrfan Tarakçıoğlu ile konuşacağız. Bölgemizde tarım başlığımızda Ardahan'a uzanacağız. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Harun Akıllı bizlerle birlikte olacak. Hayvancılık destekleme başvuruları, çiftçi kayıt sistemi ve toprak yeniden üretime dönüyor projeleriyle müdürlüğün diğer çalışmaları üzerine bizlere bilgiler aktaracak. Ve para piyasaları diyeceğiz. Haftanın son işlem gününde para piyasalarındaki son durumu Pusula Yatırım'dan yatırım baş ekonomisti Doçent Doktor Sayın Filiz Er Yılmaz bizlere aktaracak ve programımızda zaman bulursak yerel basından da başlıklar sunacağız sizlere.
1: Hava durumu.
0: Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızı gerçekleştiriyoruz ve hattımızda hava tahmin uzmanı Sayın Aslı Alkanat var. Sayın Alkanat, iyi günler, iyi çalışmalar.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar Yıldıray Bey.
0: Teşekkür ederiz. Bölgemizde hava durumu nasıl olacak? Tahminleri sizden dinleyelim. Buyurun lütfen.
2: Evet. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il ve bazı ilçelerinde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle: Erzurum 26, Erzurum'a bağlı Aşkale, Horasan ve Hınıs 28, İspir 32, Oltu 29 ve Şenkaya 25 derece, Erzincan 31, Erzincan'a bağlı Kemaliye 34, Refahiye 28 ve Tercan 29 derece, Ardahan 24, Ardahan'a bağlı Göli 21 ve Posof 24 derece, Bayburt ve Bayburt'a bağlı Aydıntepe 28 ve Demirözü 26 derecedir. Bölgemize dair aktaracaklarım şimdilik bu kadar Yıldıray Bey.
0: Sayın Alkanat, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ile telefon bağlantımızın ardından saatimiz 10.13'ü gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programında birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Çevre, şehir ve insan. Kısa adı COP31 olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihleri de ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda COP31 Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Veysel Turan telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Turan, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Sayın Turan, 9-20 Kasım tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde yapılacak COP31'in genel kapsamı ve önemi nedir diye başlayalım mı sohbetimize?
1: Olur.
0: Buyurun.
1: Burada şöyle, 9-20 Kasım tarihlerinde ülkemiz, dünyanın dört bir yanından liderler ülkemizde buluşacaklar.

0: burada ülkenin ev sahibi yapması ve bölgemizde de Bingöl Üniversitesi olarak biz de bu sürece katkı sunmaya çalışıyoruz. Burada tabii Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Eğitim Eşliği Bakanlığımız aracılığıyla süreç işletiliyor. Bu kapsamda da üniversitelerimiz birkaç konuda destek veriyor. Yüksek Öğretim Kurumu'nda koordinasyon halinde devam ediyor bu süreç. YÖK'ün başlattığı bir süreç var. Bu süreçte de KOP31'in akademik elçisi hamlesi kapsamında üniversitemizin Yüksek Öğretim Kurulu'na akademik proje ve etkinlik bildirimlerinde bulunduk. Bu kapsamda öğrencilerimiz için KOP31 Genç Akademi Takım başvurularını başlattık. Burada amacımız gençlerimizi bu küresel sürecin bir parçası haline getirerek onların bilimsel birikimini ve farkındalığını arttırmak olarak planlamalarını yaptık. Tabi burada Bingöl Üniversitesi olarak bizler bu sürece sadece katılmıyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz üniversitemiz bölgesel kalkınma odaklı misyon fazlasması kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma ihtisas üniversitesi olduğundan dolayı bu sorumluluğu biz birlikte paylaşmaya devam ediyoruz.
1: Evet. Sayın Turan, Türkiye'nin bu küresel iklim zirvesine ev sahipliği yapacak olmasının ülkemiz adına stratejik değeri nedir?
0: Evet. Tabii burada KOP31 bir ülkemizde düzenlenmesi bizim için hem büyük bir sorumluluk hem de eşsiz bir fırsat ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz KOP30 zirvesi Brezilya'da yapılmıştı. Tabii burada ülkemizde yapılıyor olması, ülkemizin de tarım anlamda da dünyada yetkili bir yerde olması çok kritik bir öneme sahip. Burada ülkemizin iklim diplomasisi özelliğinde küresel bir lider konumuna yükselmesini sağlayacak olan bir fırsat olarak görüyoruz biz. Ülkemizin sıfır atık, dirençli şehirler, gıda güvenliği ve temiz enerji gibi alanlardaki başarılı çalışmalarını aslında biz tüm dünyaya burada anlatma fırsatı bulacağız. Yani daha önce geçen ay YÖK Başkanımızla bu konuyu anlatırken iklim değişikliği mücadelede en güçlü kaynağımız bizim bilimsel faaliyetler. Yani en önemli yöntemimiz işbirliği olarak belirlemişti. Biz de üniversite olarak burada yapmış olduğumuz çalışmalarla bu sürece katkı sağlamak istiyoruz. Yani aslında KOP31 zirvesi zirveden daha fazlası bir nitelendirebiliriz. Burada üniversitelerimiz öncülüğünde de tarımdan enerjiye, sudan şehir planlamasına kadar hayatımızın her alanını ilgilendiren bir dönüşüm başlangıcı olacak. Bu kapsamda üniversitelerimizden, Türkiye'deki tüm üniversitelerimizden, devlet vasfı üniversitelerimizden proje bilgileri alındı. Öğrencilerimiz de bu projelerin içerisine entegre edildi. O yüzden bu süreç aslında herkesin ortak çabasını ortaya çıkartıyor. Bu şekilde ifade edebiliriz
1: Evet.
0: hocam.
1: Sayın Turan, Bingöl Üniversitesi olarak KOP31 sürecine nasıl bir koordinasyonla ve hangi amaçlarla dahil oldunuz?
0: Evet, şimdi KOP31 sürecinin birçok başlığı var. Bu başlıklardan aslında bizi ilgilendiren kısım daha çok tarım ve havza bazlı ihtisas üniversitesi olduğumuzdan dolayı bu alanı biz ön plana çıkartmaya çalıştık. Daha öncesinde bazı çalışmalar yapmaya başladık. Sadece dedik ki Bingöl Üniversitesi olarak biz de sadece sözde olmayalım. Özde de çevre dostu bir üniversite olduğumuzu anlatalım. Öncelikle Yeşil Kampüs iklim dostu üniversite vizyonumuz var. Bunu biz somut adımlarla ve proje temelli uygulamaları zaten başlattık. Bu vizyon doğrultusunda da özellikle geçen yıldan itibaren aslında iklime dirençli bitkilerle kampüsümüzü örnek bitkilerle buluşturduk. 2501'den fazla da toprak fidanlarımızı dikimlerini yaptık. Tabi burada biz şunu planladık. Dedik ki burada biz sadece fidan dikimi değil aynı zamanda nasıl içerisinde örneğin merkez laboratuvarımızda atık yağların sabun üretimlerini başlattık. Daha sonra sıfır atık faaliyetlerini tüm üniversiteye yaydık. Kampüsümüzdeki atık alanları geri dönüşüm yaşam alanına dönüştürdük. Ve somut bir şekilde kullanılan alanlar şu an öğrencilerimizin yaşam alanına dönüştü. Bu şekilde aslında biz Yeşil Kampüs, İklim Dostu Üniversite vizyonuyla bu sürece doğrudan katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yakın zamanda da akıllı kampüs projeleriyle biz ayıt tabanlı su yönetim sistemlerini, yağmur hasatı ve bazı geri dönüşüm, özellikle suyun daha etkili kullanılması için uygulamaları hayata geçirdik hocam.
1: İklim değişikliğiyle mücadele, bölgesel üniversitelerin üstlendiği rolü nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şöyle ifade edelim. Biz Bingöl Üniversitesi olarak Atatürk Üniversitesi, Muzdur Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Dicle Üniversitesi biliyorsunuz burada su havza kaynaklarımızı oluşturuyorlar. Ya yani burada suyun etkili verimli kullanılması, ortak işbirlikleri, o alanlardaki ekonomik verimini arttırması bir hedef olması gerekiyor. Yani bu bölgesel bir küresel diyoruz ya.

0: küreselden küresele diyoruz. O
1: Evet.
0: yüzden burada özellikle bizim bölgemize çok hızlı, sıkı bir şekilde entegre çalışmalarla bu sürecin desteklenmesi gerekiyor. Bu bölgenize uygun olarak meyve türlerinden tutun da işte yem bitkilerinden tutun da çiftçimizden, üretimcimizden tüm birimleri ilgili şekilde destek olmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız anda bu iklimle mücadele ve değişikliklerle ilgili mücadeleye biz somut destek verebiliriz. Daha yani herhangi bir krize karşı birlikte mücadele etmiş oluruz.
1: Sayın Turan, Bingöl ve Doğu Anadolu bölgesi özelinde iklim değişikliğinin etkilerini en çok hangi alanlarda hissediyoruz?
0: Yani biz aslında dediğim gibi bu değişen hava şartları, iklim koşulları bize üç konuda öncelik vermemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bunlardan bir tanesi gıda güvenliği. Biliyorsunuz Ukrayna-Rusya bölgesi farklı bir durumda. Daha sonra kuraklığa dayanıklı tarım çok önemli. Yani burada biz artık su kaynaklarımızı maksimum şeyde kullanmak zorundayız. Buna da aslında şunu diyoruz, birim alımdan çok maksimum fayda elde etmemiz gerekiyor. Ayrıca az önce bahsettiğim su yönetimi kısmı çok kritik. Burada suyu doğru ve etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Biz bu alanlarda eğer doğru yönetim, doğru bir şekilde, sistematik bir şekilde sistem işletebilirsek biz bu krizlerle mücadele çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Yani örneğin bizim bölgemizde geçmişte başladığımız bazı uygulamalar vardı. Sadece örnek için söylemek istiyorum. Yüksek yayla gevem balları var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu kapsamda biz bunları çölleşme ve erozyona mücadeleyle birlikte yürüttük, protokolleri imzaladık. Bunları aslında bu kaynakları sürdürülebilir kılmak için biz çalışmalar yürütüyoruz. Diğer taraftan aslında ortak ihtiyaç analizlerini çıkartıyoruz. Yani burada değişen iklim, değişen şartlar, değişen ortamlara göre biz diyoruz ki burada biz yerelle birlikte gidelim, ortak ihtiyaç analizlerimizi çıkartalım, buna bağlı olarak çözüm üretelim, somut adımlarla hareket edelim şeklinde çalışmaları sürdürüyoruz.
1: Sayın Turan, küresel iklim krizinin bölgesel ekosistemi ve su kaynakları üzerindeki etkileri nelerdir?
0: İşte burada şu devreye giriyor. Biliyorsunuz bölgesel olarak baktığımızda Fırat ve Dicle Nehri bu bölgemizden çıkıyor. Bununla birlikte diğer su kaynaklarımız da Erzurum, işte Tunceli, Erzincan, tüm bölgemiz içeri şekilde kaynaklarımız mevcut. Biz bu su kaynaklarımızı akıllı sistemlerle her bir alanda uygulayacağımız yeni yöntemlerle çok daha verimli bir şekilde mücadelemizi sürdürebiliriz. Diğer şekilde eğer biz doğru verimi kullanamazsak üretecek ham maddeyi bile karşılayamayacak duruma gelebiliriz. O yüzden su kaynaklarının etkili verimli kullanılması, özellikle bilim alanına düşen verimin hesaplanması yani çok önemli yakın zamanda somut çıktılara fayda sağlayacaktır.
1: Sayın Turan, çevre bilincinin ve sürdürülebilirlik anlayışının yerel düzeyde yaygınlaştırılması için neler yapılmalı sizce?
0: Tabii bu çok önemli bir soru. Burada tabii yerelden başlayıp ta en üste kadar bir bilincin oluşması gerekiyor. Yani biliyorsunuz ülkemizde bir sıfır atık seferberliği başlatılmıştı. Bu sıfır atık seferberliğini biz en çocukluktan değil mi, anaokullarından başlayıp ta üniversiteye kadar o farkındalıkların oluşturulması gerekiyor. Yani biz gerekli eğitimlerle, somut örneklerle, uygulamalarla tüm insanlarımızı, tüm ihtiyaç olan veya anaokulundan başlayıp üniversite çağına kadar bunu sürekli hale getirmek gerekiyor. Ve tarımsal olarak baktığımızda da iyi tarım uygulamalarını sürekli hale getirmemiz gerekiyor.
1: Evet, Sayın Turan, üniversite bünyesinde, gerçi sohbetimizde değindiniz ancak biraz daha detay isteyeceğim sizden.
0: Evet.
1: Gençlerin ve öğrencilerin iklim hareketine katılımını sağlayan çalışmalarınız var ve bunların biraz detaylarını dinlemek isteriz sizden.
0: Tabii. Üniversitemizde sıfır atık koordinasyon birimini öncelikle biz hayata geçirdik. Yani bir takvim yılı boyunca yapılan tüm çalışmalar, örnek veriyorum, öncelikle bu bilinçlerin oluşması gerekiyor. Su haftası, toprak haftası, çevre haftası, sıfır atık haftası. Bu haftanın hepsinde öğrencilerimizle birlikte toplu etkinlikler planlamaları yaptık, bunları uyguluyoruz. Yakın zamanda da bunları daha bir üst seviyeye götürmek için Avrupa Çevre Ajansı'ndan üniversitemize yakın zamanda da bir çok güzel bir akıllı peyzaj projesi kazandırdık. Bu proje kapsamında sadece kuraklığa dayanıklı bitkilerle çok geniş bir alanı gençlerle, bizim öğrencilerimizle uygulama alanlarına dönüştürdük. Hem buradan projeler çıkıyor, hem de örnek uygulama alanları çıkıyor. Biz bu prototip uygulamaları alıyoruz. İşte belediyelerimize, başka yerlerdeki ihtiyaç olan alanlara örnek proje olarak da gösteriyoruz. Yani her alanı biz aslında dönüştürdük. Yakın zamanda da 110 dönümlük bir alanı sadece dönüştürerek iklime dayanıklı bir hale getirdik ve bu alanda yetişecek olan bitkileri tek tek belirledik. Yani bu alanda sulama yapılmıyor. Ama kampüsün içerisinde böyle bir alan oluştu. Etkinliklerimizi bu alanda yapıyoruz. Diyoruz ki geri dönüşüm yaşam alanında bu konumda konumlarda belirliyoruz. Bu alanda öğrencilerimiz geliyorlar. Çevre sağlığı da öğrencilerimiz geliyor. İşte enstitüde yeni bir bilim daha açtık. Çevre yönetimiyle ilgili bir yeni bilim bir ana bilim dalı da oluşturduk. Tüm bilimlerimizi aslında bu parkın içine katmaya çalışıyoruz.
1: Evet, Sayın Turan, sohbet ederken telefonun konumunda zannediyorum bir değişiklik oldu. Sesiniz biraz düştü. Tekrar eski konumuna getirebilirsek seviniriz. Sayın Turan, COP31 zirvesinden çıkacak kararların Türkiye'nin çevre ve enerji politikalarına yansıması nasıl olacak efendim?
0: Tabi bu süreç içerisinde ülkemiz olarak, üniversitemiz olarak alınan kararları eksiz bir şekilde uygulamamız da gerekiyor. Az önce bahsettiğim şekilde sürdürülebilirlikten bahsettiniz. Bu sürdürülebilirliğin altını çok doğru konumlandırmamız gerekiyor. Üretilecek ürünlerden tutun da ürün desenine her havzaya uygulanacak ürünlerin doğru test edilmesi ve bunu doğru bir şekilde sisteme entegre edilmesi ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu projeksiyonların çok doğru bir şekilde uygulanması gerçek anlamda hem enerji verimliliğini, su verimliliğini ve diğer faktörleri bir araya getirecek. Örneğin biz önümüzdeki yıl itibariyle üniversitemiz üzerinde söylüyorum, tüm enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarına güneş enerjisiyle karşılamış olacağız inşallah. O yüzden adımlarımızı atıyoruz. Yani biz aslında değişen bu iklime karşı biz de kendi tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz.
1: Evet, Sayın Turan, yerel yönetimler dedik efendim sohbetimizde. Yerel yönetimler ve akademinin çevre projelerinde nasıl bir işbirliği yapması gerekiyor?
0: Bu çok güzel bir soru. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Üniversitelerin rolü burada Ar-Ge kısmı, araştırma gelişme kısmı oluşturuyor. Az önce bahsettiğim biz çevre ajansından üniversitemize 3 milyondan fazla bir bütçeye kazandırdık ve kazandırılan bu bütçeyle birlikte üniversitemizde akıllı yaşam kampüsünü oluşturuyoruz. Yani bu örnek olarak belediyemize, yerel diğer kuruluşlara diyoruz ki üniversitemiz bu çalışmaları yaptı, siz daha büyük prototiplerini ilimize uygulayalım şeklinde bir çalışma içerisindeyiz. Sürekli belediyelerimizle de irtibat halinde süreçleri yürütüyoruz. Üniversitemizin ilgili birimlerini sürece dahil ettik. Yani coğrafyadan tutun, peyzaj mimarlığı, mimarlık fakültelerini diğer bilimlere katarak entegre bir şekilde Bingöl Üniversitesi olarak örnek bir yaklaşımda bulunmaya çalışıyoruz.
1: İklim değişikliğinin tarımsal biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ne tür önlemler öneriyorsunuz Sayın Tuğra?
0: Tabii burada önemli olan nokta şu, biliyorsunuz iklim değişikliği etkisiyle hava sıcaklıklarının hızlı değişimleri sonucunda bazı veya farklı hastalık türleri ortaya çıkabiliyor. Biz burada özellikle çalışmalar yaparken o bölgede biyoçeşitliliği arttıracak işte hem böcek türleriyle hem diğer bitki türleriyle destekleyerek bu sürecin etkisini, olumsuz etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bu bölgeye dirençli örnek veriyorum. Bir yem bitkisi üretimi yapılacak. Bu yem bitkisini buraya adaptasyon sağlamak için gerekirse bazı mikroorganizmadan faydalanarak o toprağın yapısını iyileştirerek o bitkilerin oraya dayanıklılığını, orada faaliyetlerini, verimini azaltılmaması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Sayın Turan, Bingöl Üniversitesi olarak COP31 sonrasında sürdürmeyi hedeflediğiniz uzun orta vadeli planlar var mı? Bunlar nelerdir?
0: Tabii biz aslında üniversitemizi açısından yeni bir platform kurduk. Bu platformda tarım ve hayvancılık Silikon Vadisi adını bıraktık. Bunun içerisinde kullanacağımız modern teknolojilerle sürdürülebilir hale getirip özellikle 2032 vizyonumuzu geçen hafta rektör hocamla birlikte birimleri gezerek başlattık. 2052 dedim 20 sene sonrasında düşünerekten tüm vizyonumuzu bu kapsamda sürdürüyoruz. Yani tüm atına adımların somut hesap verilebilir, sürdürülebilir, iklime dayanıklı, az önce bahsettiğim gibi tüm enerjimizi kendi kampüsümüze yenilebilir kaynaklardan kullanması gibi birçok alanda gelecek projeksiyonun içerisinde eklemiş olduk hocam.
1: Evet. Sayın Turan, son olarak mesajlarınızla sohbetimizi noktalayalım istiyoruz. Buyurun.
0: Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Burada Bingöl Üniversitesi olarak az önce bahsettiğim gibi COP30 bir zirvesini bir zirveden daha fazlası olarak gördük. Bu kapsamda tarımda enerjiye, sudan şehir planlamasına kadar her alanda biz üniversite olarak tüm ülkemizde katkı sunacak çabaları göstermek istiyoruz. Ayrıca Bingöl Üniversitesi olarak COP31 ve iklim değişikliği mücadele olan kararlılığımızı bir daha yenileyerek hepimizi bu küresel dönüşüm bir parçası olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Biz de aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: İyi günler diliyorum.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda çevre, şehir ve insan dedik. Kısa adı COP31 olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı 9-20 Kasım tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı, aynı zamanda COP31 Koordinatörü Profesör Doktor Sayın Veysel Turan bizlerle birlikte oldu. Bingöl Üniversitesi'nin COP31 sürecindeki çalışmaları üzerine kendilerinden bilgiler aldık.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Saatimiz 10.32'yi gösteriyor ve bölgemizde tarım diyoruz. Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Harun Akıllı bizlerle birlikte. Sayın Akıllı, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim, hayvancılık destekleme başvuruları, çiftçi kayıt sistemi ve toprak yeniden üretime dönüyor projesiyle ilgili bilgiler alacağız. Müdürlüğün diğer çalışmalarını da sizden dinleyeceğiz. Ardahan'da güncel hayvancılık destekleme başvurularında son durum ve takvim nedir diyerek söze başlayalım isterseniz.
1: Evet, tabii ki.
0: Buyurun.
1: Tüm dinleyicilerimize de merhabalar diliyoruz. Hayvancılık desteklemelerimiz şu anda başladı. Destek müracaatlarını alıyoruz. 2025 yılında bir buzağımız için 1400 TL desteğimiz varken 2026 yılında 2000 TL oldu bu değerimiz. 1400 TL aile işletmesi için olan yine arttı. 1200 TL olan suni tohumlamamız 2000 TL oldu. Biz yine tarımda biliyorsunuz gençlerimiz ve kadın üreticilerimizi her zaman destekliyoruz. 980 TL olan destekleme değerimiz 1400 TL oldu. Bizim için önemli olan bir de ayrı işletmelerimiz var. Ayrı işletmelerimiz de dişi buzağı desteklemelerimiz 5600 TL iken 8000 TL oldu. Yani böylece üreticinin yanında sürdürülebilir hayvancılık, daha güçlü üretim, daha güçlü Türkiye için bu şekilde desteklemelerimiz devam edecek.
0: Evet. Sayın Akıllı, özellikle üreticilerimizin bu hayvancılık desteklerinden eksiksiz yararlanabilmesi için dikkat etmesi gereken kritik hususlar nelerdir?
1: Bunlardan bir tanesi buzağlarımızın kulak küpesinin olması ve koyun keçi çiçeği, koyun keçi vebası aşısını yapmaları önem arz etmekte. Daha sonra ilçe müdürlüklerimize müracaat ederek zaten bizim birliklerimiz bulunmakta. Hem birliklerimiz aracılığıyla hem de kendi ilçe müdürlüklerimiz aracılığıyla kendi duyuru sayfalarımızdan da bunları sık sık paylaşmaktayız.
0: Çiftçi kayıt sistemi, ÇKS güncellemeleri ve başvuru süreçleri nasıl ilerliyor?
1: Şu anda ÇKS başvurumuz başladı. Başvuruları ilçe müdürlükleri aracılığıyla ayrıca birliklerimiz, ziraat odalarımız aracılığıyla ve e-devlet üzerinden de çiftçilerimiz yapabilmekte. İsterseniz bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereyim.
0: Lütfen,
1: İlimizde
0: buyurun.
1: 2025 yılında destekler nasıl verildi, ne kadar bir şeyimiz oldu. Daha önce biliyorsunuz mazot ve gübre desteği tam destek olarak temel destek olarak gerçekleşmekte ve planlı üretim desteği olarak 2025 yılında gerçekleşmekte. 2025 yılında yem bitkileri desteği olarak ilimizde 34 milyon bir desteğimiz oldu. Temel destek olarak 217 milyon bir desteğimiz var. Planlı üretim desteği 98 milyon olarak gerçekleşmiş. Organik tarım biliyorsunuz Ardahan'ın havası, suyu, yapısı organik tarıma uygun ama biraz desteğimiz az kalmış. 219 bin lira tutarında bir desteğimiz var. Sertifikalı tohum desteğimiz 37.750 TL. Toplamda 2025 yılında 349 milyon 983 bin liralık bir desteğimiz olmuş yetiştiricimize.
0: ÇKS'ye kayıtlı olmanın üreticiye sağladığı temel avantajlar ve mevzuat kolaylıkları var mı efendim? Varsa
1: işte,
0: bunlar nelerdir mesela?
1: İşte biraz önce söylediğim gibi temel destek ve planlı üretim desteklerinden tam olarak faydalanmakta, hak mahrumiyeti oluşmamakta en büyük şeyimiz bu.
0: Toprak yeniden üretime dönüyor. Projenin amacı, kapsamı ve Ardahan için önemi nedir? Projeyi de dinlemek isteriz sizden.
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ardahan Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri. Bizim için hayvancılık sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda köylülerimizin, ailemizin ve kırsal hayatımızın temelidir. Ardahan'ın bu konudaki en önemli avantajı ne? Geniş mera varlığımız, hayvancılığa uygun doğal bir yapımızın olması. Biz mera yönetiminden başlayarak buzağı kayıplarını azaltmak, yem bitkileri üretimini geliştirmek, kaliteli kaba yem üretimi artırmak, hayvanların bakım ve besleme şartlarını iyileştirmek, işletmelerimizin modernizasyonu sağlamak, bu şekilde bizim öncelikle konu başlıklarımız olarak değer kazanmaktadır.
0: Evet. Peki bu proje kapsamında işlenmeyen veya atıl kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla da çalışmalar
1: Tabii
0: yürütülüyor
1: ki,
0: mu?
1: tabii ki bu bakanlığımızın zaten ana temel konularından bir tanesi. Biz bununla ilgili olan alanları tespitini yaptık. Duyuru aşamasındayız şu anda. Müracaatlar olduğunda bunlar değerlendirilecektir.
0: Proje kapsamında çiftçilere sağlanan tohum, gübre ve teknik ekipman desteği var mı efendim?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. İlimizde tabii ki 2024 yılında 7 adet alanda kırsal kalkınmanın 7 adet destekleme sağlanmış. Bu proje tutarı yani hibe tutarı 1.122.000 TL değerinde. 2025 yılında 29 adet proje desteklenmiş. Projenin toplam tutarı 15 milyon TL'ye yaklaşmakta. Hibe tutarı ise 7,5 milyon TL olmakta. Bizim için sevindirici olan bir şey var. Bu yıl ilimizde 67 adet başvurusu tamamlanmış projemiz bulunmakta. Bugün yarın bakanlığımız tarafından da bunların nihai sonucu açıklanacak ve böylece ilimize büyük bir yatırım ağı gerçekleşmiş olacak.
0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Bölge Gündemi programımızda, bölgemizde tarım dedik ve konuğumuz Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Harun Akıllı bizlerle birlikte Ardahan'da hayvancılık destekleme başvuruları, çiftçi kayıt sistemi ve toprak yeniden projesi üzerine kendilerinden bilgiler alıyoruz. Sayın Akıllı, Ardahan özelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın mevcut potansiyeli ve kalitesini arttırmak anlamında yapılan çalışmalar da var. Bu çalışmalar ne durumda ve tabii bölge için özellikle hayvancılık çok önemli. Sizden bu konu hakkında da bilgiler almak isteriz.
1: Tabii ki ilimizde 350 bine yaklaşık olarak bir büyükbaş hayvan varlığımız, 250 bine yaklaşan bir koyun varlığımız bulunmakta. İlimizin mera yapısına baktığımızda Türkiye'de öncü sıralarda yer almakta. 2 milyon 100 bin dekar bir mera alanıyla. Hayvancılığın gelişmesiyle ilgili bizim burada temel birkaç tane en önemli konularımızdan bir tanesi tabii ki buzağı yaşatma.
0: Evet.
1: Buzağı kayıplarını azaltma. Bu bizim en büyük hedefimiz. Bununla ilgili de 2027

0: yılında bir DAP'la ortak projemiz var. Bunu gerçekleştirdiğimizde biz buzağı kayıplarının ilimizde en aza indireceğimize inanıyoruz ve bununla ilgili var gücümüzle çalışıyoruz. Zaten rutin bakanlığımızın uyguladığı aşı çalışmaları şu anda başlayacak, süreç devam etmekte. Bunun yanında ilimizde infertilite problemleri gözükmekte. Yani gebe kalmayan inek oranını azaltmaya çalışmak yine bizim ikinci en büyük hedefimiz arasında bulunmakta. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi meralarımız önemli bir yer tutmakta ilimizde. Biz diyoruz ki kaliteli yem yoksa yüksek verim olmaz. Sağlıklı buzağı yoksa güçlü bir sürü oluşturamayız. Güçlü bir sürü yoksa da sürdürülebilir hayvancılık yapamayız.
1: Evet, meralar çok önemli dedik. Biraz önce ifade ettiniz. Meralarla ilgili aktif yürütmüş olduğunuz çalışmalar var. Bunları biliyoruz ancak şu anda aktif yürüyen bir çalışma var mı yine sahada?
0: Şöyle söyleyeyim, evet biz mera ıslah ve aranjman projelerimizde belirlediğimiz köylerimiz var. Bu köylerimizde gerek hayvanların içme suyu açısından merada sıvat sağlıyoruz. Çoban evi sağlıyoruz yetiştiricilerimize. Bunun yanında tohum desteğimiz oluyor ve gübreleme çalışmalarımız oluyor. Bunları tabii ki kimle beraber yapıyoruz? Erzurum'da bulunan Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki uzmanlarımızla beraber meralarımızı her yıl değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme kapsamında eğer meralarımıza gübre, tohum desteği gibi yapılması gereken işlemler varsa bunların hepsini gerçekleştiriyoruz.
1: Sayın Akıllı tabii özellikle Erzurum'da şu anda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde önemli de bir fuar var. 9-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Tarım ve Gıda Fuarı, uluslararası fuardan bahsediyoruz efendim. Fuarı gezme imkanınız oldu mu,
0: Fuarı
1: ziyaret edecek
0: gezme, evet,
1: misiniz?
0: fuarı gezme imkanım oldu. Gerçekten güzel bir fuar ve bu fuara ayrıca bizim bugün Ardahan ilinden çiftçilerimiz Erzurum'a geliyorlar. Gelme nedenlerinden bir tanesi Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etmeleri. Biz bunu Serkay'la birlikte gerçekleştiriyoruz. Ortak bir projemiz Serkay'la. Biz burada Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yetiştiricilerimizi misafir edeceğiz. Buradaki üretim tekniklerini uzmanlardan dinleyecekler. Cumartesi günü de Allah kısmet ederse biz yetiştiricilerimizi tarım fuarında ziyaret ettireceğiz.
1: Evet, tabii fuarı gezdiğinde özellikle çiftçilerimiz çok kıymetliler. Birçok yeni modern yöntemi görecekler. İşte tarımda kullanılan ekipmanları görecekler. Bu anlamda size özellikle Ardahan özelinde Doğu Anadolu bölgesi için de sormuş olayım bu soruyu. Biz daha çok geleneksel yöntemlere bağlı tarım ve hayvancılık yapıyoruz. Modern yöntemlere geçiş sürecinde bir direnç var mı? Bu direnç varsa neden var ve bununla ilgili eğitim çalışmaları da veriliyor mu efendim?
0: Evet, maalesef ilimizde bu söz konusu. Bununla ilgili bizim çalışmalarımız geldiğimiz günden beri devam etmekte. Biz Sayın Bakanımızın talimatıyla her cuma köylümüzle, çiftçimizle cuma buluşmalarında beraberiz. Bunları kendilerine elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyoruz. Evet, bizim en büyük eksiklerimizden bir tanesi de tarımsal mekanizasyon. Tarımsal mekanizasyonda birçok kaybımız var. Bunu yapan Ardahan'da üreticilerimiz var mı? Tabii ki var. İşletmelerimiz var mı? Tabii ki var. Hem tarlada kazanç sağlıyorlar, hem hayvancılıkta kazanç sağlıyorlar. Bizim zaten Erzurum Tarım Fuarı'na yetiştiricilerimizi de getirmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi suya atılan bir taş gibi
1: Evet.
0: düşünüp bu taşın halka etkisi yaratıp onların burada gördükleri tarımsal mekanizasyonu, tarımsal üretimi gidip kendilerinin uygulaması ve onların uygulamasıyla o köylerde bu uygulamaların devam etmesini düşünerekten böyle bir şey
1: Evet.
0: gerçekleştirdik.
1: Hep aslında köyden kente göçü konuşuyoruz. İşte tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanımızın yaş ortalamasının sürekli yükseldiğini ifade ediyoruz. Fakat kırsalı, köyü daha cazip hale getirmemiz gerekiyor. Oradaki konfor alanını daha güzelleştirmemiz gerekiyor ki insanlarımız orada kalıp üretimlerine devam etsinler. Hani köylü milletin gerçekten efendisidir. Çünkü üretim yapan her insan çok kıymetlidir ülke için ve bunun için de zannediyorum işte akıllı tarım, bugün modern tarım, dijitalleşme

0: Geçme diyoruz. Bu imkanlardan da faydalanılması gerekiyor, değil mi efendim?
1: Tabii ki, tabii ki çok doğru söylüyorsunuz. Yalnız sözünüzün başında söylediğiniz gibi Ardahan ilinin belki şu anki en büyük sıkıntılarından birisi genç çiftçi.
0: Evet.
1: Gençlerin hayvancılıkta ya da gençleri tarımla uğraşmada tutmak. Biz bununla ilgili hem bakanlığımız hem bizler illerimizde elimizden gelen tüm destekleri sağlıyoruz. Biliyorsunuz kırsal kalkınmalarda da gençlerin ve bayanların, kadınların ayrı bir yeri var. Bundan dolayı bizim için özellikle Ardahan'da da genç çiftçiler çok önemli. Hem tarımsal mekanizasyonu kullanmaları açısından hem de onları Ardahan'da tutabilmek, köylerinde tutabilmek adına çok önemli. Zaten biz biraz önce de söylemiştim. Bizim temel hedeflerimiz olarak bunlardan bir tanesi buzağları yaşatma, ikincisi dedik infertilite problemi, üçüncüsü yem bitkileri, dördüncüsü biraz önce merayı konuştuk. Mera ıslah ve anajman çalışmaları. Beşincisi ise işte genç çiftçilerdi. Gençleri hayvancılıkta tutmaktı. Eğer biz
0: Gençlerimize,
1: bunları
0: kadınlarımıza yönelik
1: evet
0: özellikle
1: biz
0: projeleriniz var, değil mi?
1: şöyle bir şey söyleyeyim. İlk defa Ardahan'da bir şey yaptık. Ardahan'ın üreten kadınları yarışıyor programı. Ardahan'da tarihinde ilk defa olmuş bir programdı. Ve biz burada yaklaşık bu yarışmaya bir 40 kadın çiftçimiz başvurdu. Bilgi yarışmasıydı bu. İki elemeli olarak gerçekleştirildi. Ben bunun Ardahan'da ilk bir adımın atıldığını, bir ilk ateşin yakıldığını düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte çünkü bunu kadınlarımızdan orada duymak bizi çok, kadın çiftçilerimizden, üreticilerimizden duymak bizi orada çok mutlu etti. Çünkü bize değer verilmesi, birinin bizle ilgili böyle bir şey yapması, müdürüm bizi çok mutlu etti dediler ve devamını bekliyorlar. İnşallah biz birincisi dedik, ikincisi geleneksel olup ilimizde devam edecek.
0: İnşallah. Sayın Müdürüm, son olarak dileklerinizle dilerseniz ve vereceğiniz mesajlar da varsa onları alarak sohbetimizi noktalayalım. Buyurun.
1: Şöyle diyelim, biz biraz önce bir sürü destek saydık. Bu devletimizin destekleri, üreticimizin gayreti ve kurumlarımızın çalışmasıyla Ardahan tarım ve hayvancılığını daha ileri bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum ben. Bu vesileyle toprağı işleyen, hayvanlarına bakan, arısını yetiştiren, alın teriyle üreten bütün üreticilerimize teşekkür ediyorum. Bereketli bir kazançlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hasat dönemi bereketli de olsun diyelim bu arada.
1: İnşallah.
0: Biz de programımıza katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için size ayrıca teşekkür ediyoruz.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda bölgemizde tarım dedik ve Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Sayın Harun Akıllı bizlerle birlikte oldu. Hayvancılık destekleme başvuruları, çiftçi kayıt sistemi ÇKS ve toprak yeniden üretime dönüyor projesiyle ilgili ve yine yapmış oldukları çalışmalarla ilgili kendilerinden bilgiler aldık.
2: 1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bölgemizden haberler.
1: Bölgemizde öne çıkan haber başlıklarını Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın İrfan Tarakçıoğlu ile konuşacağız. Sayın Tarakçıoğlu, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz ve hemen başlayalım isterseniz gündeme. 14'ünde okullar açılıyor.
2: Evet.
1: Bu hafta uyum haftasıydı aslında, başladı kısmen diyelim.
2: Evet.
1: Ve bölgemiz ve ilimize dair yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili neler söylersiniz bizlere?
2: Evet, tüm Türkiye'de okul heyecanı yaşayan minik öğrenciler ve veliler eşliğinde uyum haftası, bahsettiğiniz gibi hafta

0: başında başlamıştı. Bugün tamamlanıyor ilk bölümü. Tabii bu uyum haftası çocukların okula güven ve mutluluk içerisinde alışmasının yeni eğitim hayatları açısından çok önemli. Bahsettiğiniz gibi yine 14 Eylül'de yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor. Yeni dönemle birlikte okullarda güvenlik tedbirlerinin yanı sıra öğretmenlerimiz de ilk defa bu dönem beyaz önlük giyerek derslere katılacak. Yeni dönemin eğitim camiası öğrenci ve velilerimiz için güzelliklerle geçmesi temennisinde bulunuyoruz.
1: Evet. Sayın Tarakçıoğlu, iklim değişikliği. Biraz önce değerli müdürümüzle de konuştuk. Onun öncesinde işte Bingöl bağlantımız vardı. COP31 özellikle ülkemizde yapılacak. Yine kısaca değindik. Ve iklim değişikliğinin tabii sonuçlarını maalesef bölgemizde de, ilimizde de, ilçelerimizde de hissediyoruz. Aniden yağan yağışlar, seller gibi ve Uzundere ilçesinde yaşanan bir sel felaketi oldu. Yine bununla ilgili de bilgiler almak isteriz sizden.
0: Hafta başında Uzundere ilçesinde bahsettiğiniz gibi aşırı yağışlar Balıklı, Çamlı Yamaç, Dikyer, Sapaca ve Gölbaşı mahallelerinde sel ve taşkınlara yol açtı. Birçok noktada hasar meydana gelirken Erzurum Artvin Karayolu'da ve bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana gelmişti. Bu arada Gölbaşı mahallesinde de iki aracın sel sularına kapıldığı yansıdı gündeme. Tabii can kaybının olmamasına sevindik. Can kaybı yaşanmadı. Selin ardından Büyükşehir ve Uzundere belediyeleriyle Devlet Su İşleri ekipleri selin etkilediği bölgelerde temizlik, onarım ve yol açma çalışması yaptı. Bu arada belediyeler hasar tespit çalışmalarına başladılar. Oluşan zararın karşılanması için AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince de sanırım bugünlerde bir durum değerlendirmesi yapılacak. Geçmiş olsun diyoruz
1: Evet,
0: tekrar.
1: devletimiz kurum kuruluşlarıyla tabii sahada vatandaşlarımızın yanında Allah tüm afetlerden ülkemizi, dünyamızı, insanlarımızı korusun diyelim. Ancak bizler de tedbirlerimizi
0: Elden
1: alalım,
0: bırakmayın.
1: tedbirsiz davranmayalım.
0: Evet.
1: Efendim bir de nüfus istatistikleri açıklandı. İstatistikler çok önemli.
0: Evet.
1: Bize istatistikler ne söylüyor, ne anlatıyor?
0: Evet, Türkiye İstatistik Kurumu adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kapsamında zaman zaman veriler yayınlıyor. Bu verilerin yorumlanmasında şu günlerde gündeme gelmişti. Nüfustaki kişilerin ikamet ettikleri ilin yanı sıra nüfusa kayıtlı oldukları illere ilişkin istatistikler de vardı bu verilerde. 2025 verilerine göre herkes nüfus kütüğünün kayıtlı olduğu ilde yaşasaydı Erzurum'un yaklaşık 1.988.000 kişilik nüfusuyla en kalabalık 8. il olması gibi bir durum ortaya çıkacaktı. Tabii Erzurum'un nüfusundan fazla bir nüfusun şehir dışında yaşadığı ortaya çıkıyor bu şekilde. Yine verilere göre kentin şu andaki nüfusu 736.877 kişi. Yuvarlak olarak 2 milyon kişi Türkiye'de Erzurum nüfusuna kayıtlı. Tabii bu rakamlar bize şunu söylüyor. Göçün durdurulması, insanımızın doğduğu yerde iş imkanlarına kavuşması ve yerleşik olarak bulunması da bunlarla ilgili tedbirlerin de alınmasını beraberinde getiriyor.
1: Evet. Spor diyelim dilerseniz. Spora geçtiğimizde tabii stat ve yüksek irtifa merkezine öncelikle konuşalım istiyorum.
0: Evet, uzun bir süredir gündemi meşgul eden Erzurum'un yeni stadyumu ile ilgili ihale süreci, sözleşme süreci, ardından da temel kazı çalışmaları, hafriyat çalışmaları da dün itibariyle başlamış oldu. Yeni stadyum projesi kapsamında 20 bin kişilik stadyum, 5 bin kişilik spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzunu içeriyor bu yatırım. Rakamlara bakıldığında bu yatırım Cumhuriyet tarihinin Erzurum'a yapılan ikinci büyük yatırımı olarak nitelendiriliyor. 2011 yılında 25. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları için yapılan yatırımların ardından 5 milyarı aşan bir

0: Ligin 5. haftasının açılış maçı bu akşam saat 20'de Tüpraş stadında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Geçen haftalara bir bakmak gerekirse Erzurumspor geçen 4 haftada bir galibiyet, bir beraberlik, iki yenilgi aldı. Attığı 2 gole karşılık 8 golü kalesinde gördü. 4 puanlı ve 15. sırada mavi beyazlılar. Bahsettiğimiz gibi açılış maçında Beşiktaş'la karşılaşacak. 4 kez karşılaşmış ligde Erzurumspor'la Beşiktaş. 3 defa mağlup olmuş, bir defa da beraber ayrılmış. Ancak 2 kez de karşılaştığı Türkiye Kupası'nda rakibini 2 defa aynı skorla, 3-2'lik skorla kupada yenmeyi başarmış. Dadaşlar bugün akşam oynayacağı Beşiktaş maçının rövanşını da 21 Şubat 2027'de oynayacak. Bu vesileyle Erzurumspor'a ve tüm takımlarımıza da başarılar dileyelim.
1: Evet. Sayın Terakçıoğlu, aktarmış olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bölge Gündemi programımızda bölgemizden haberler dedik ve bölgede öne çıkan haber başlıklarını Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın İrfan Tarakçıoğlu ile konuştuk.

0: Yerel basından başlıklar. Ardahan Medya ile başlıyoruz yerel basın turumuza efendim. Çıldır'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi diyor gazete sürmanşetinde. Ardahan'daki su kaynaklarına 1 milyon yavru sazan bırakıldı. Bir diğer haberimiz gazetede yer alıyor. Vali Yanlı, Merkezköy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi demiş gazetede yine. Ardahan Valisi Sayın Ömer Hilmi Yanlı, merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Yeşilay'dan gençlere sağlıklı yaşam ve bağımlılıkla mücadele mesajı diyor ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıyor Ardahan Medya Gazetesi. Güne Bakış gazetesiyle devam ediyoruz yerel basın turumuza. Hayalin temeli kazıldı efendim. Erzurum'un yeni spor kampüsünün temelleri kazılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Levent Çakmur'la Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Erdoğan Dönmez temel kazma ve harfiyat çalışmalarını yerinde inceledi. Milletin Sesi gazetesine hemen bakıyoruz. Erzurumspor Beşiktaş'a konuk oluyor diyor. Trendyol Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş'la Erzurumspor yarın bugün efendim karşılaşacaklar. Bunu da ifade etmiş olalım. Okul hazırlıkları tam gaz sürüyor. Erzurum'da okul telaşı başladı. Veli ve öğrenciler kırtasiyeleri akın etti. 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Erzurum'da veliler ve öğrenciler okul hazırlıklarına başladı. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi programıyla Selma Atalar, Muharrem Bilen ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Birazdan saatlerimiz 11'i gösterdiğinde Hayatın İçinden programında buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.
1: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Saatlerimiz 11'i gösterirken bölge gündemi programımızın hemen ardından Yaşar'ın seslendirdiği Divane isimli şarkıyla selamladık sizleri. Hayatın İçinden programında TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimiz başladı. Ekip olarak tüm enerjimizle biz yerlerimizi aldık. Selma Atalar, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız. Hayatın İçinden programıyla yaklaşık

Yaklaşık 2 saat boyunca saatlerimiz 13'ü gösterinceye kadar sizlerle birlikte olacağız. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün diliyoruz efendim sizlere. Peki bugün programımızda neler olacak? Gelin yayın akışımıza hep birlikte göz atalım. Bugüne ait takvim yaprağımızı paylaşacağız sizlerle. Takvim yaprağımızın içeriğinde günün sözü ve tarihte bugün bölümleri olacak. Hayatın içinden konu ve konuklarımızla birlikteliğimiz sürecek ve Cuma sohbeti diyeceğiz. Erzurum İl Müftülüğü Başvaizi Doktor Sayın Ethem Karabulut bizlerle olacak. Ayetel Kürsi'nin anlamı ve ilahi mesajı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sağlık diğer bir başlığımız olacak. Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi Sosyal Çalışmacı Sayın Nur Muhammed Mustafaoğlu'yla psikososyal danışmanlık hizmetini konuşacağız. Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Yabancı Dil Koordinatörü Sayın Fatma Çetres bizlerle birlikte olacak. 11 Eylül 2001'de Amerika'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ikiz kulelere saldırı düzenlenmişti ve kuleler yıkılmıştı efendim. Sonrasında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Birlikteliğimize sizler için seçmiş olduğumuz müziklerimizle eşlik edecek. İşte onlardan biri ve Reyhan Karaca'yı dinliyoruz. Sevdik, sevdalandık.

0: Yaprağı.
1: 11 Eylül Cuma, günün sözü Emerson'a ait. Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak biraz da büyük olmaktır. Tarihte bugün, 11 Eylül 1922'de Bursa ilimizin düşman işgalinden kurtuluşu. Bursa ilimizin kurtuluşunun 104. yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, tüm Bursalı vatandaşlarımızın bu mutlu günlerini kutluyoruz. Eylül 2004'te TRT eski genel müdürü, yazar, şair Kerim Aydın Erdem vefat etti. 24 Eylül 1934'te Denizli'nin Acıpayam ilçesinde doğan Erdem, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Çatalca İlköğretim Müdürlüğü'nde vekil öğretmenlik yaptı. 1958'de Ankara Türk Ocağı'nda, 28 Ağustos 1962'de de Tarım Bakanlığı Neşriyat Müdürlüğü'nde görev yapmaya başlayan Erdem, 3 Aralık 1964'te TRT'ye girdi. TRT'de prodüktör olarak çalıştıktan sonra 1989'da genel müdürlüğe atandı. 1993'te emekli olan Erdem'in çok sayıda çocuk öykü kitabı bulunuyor. 11 Eylül 2004 yılında vefat eden Kerim Aydın Erdem'i rahmetle anıyoruz. Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ikiz kuleler düzenlenen terörist saldırı sonucunda yıkıldı ve yüzlerce insan hayatını kaybetti.

0: Saatimiz 11.18'i gösteriyor ve programımızda Cuma sohbeti diyoruz. Erzurum İl Müftülüğü Başvaizi Doktor Sayın Ethem Karabulut telefon attığımızda bizlerle birlikte. Sayın Karabulut merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar İldir abi, teşekkürler, sağ olun.
0: Sayın Karabulut, Ayetel Kürsi'yi konuşacağız efendim bugün. Dilerseniz Ayetel Kürsi'ye bu ismin verilmesinin hikmeti ve manası nereden gelmektedir diye başlayalım mı sohbetimize?
1: Tabii, ne demek. Ayetel Kürsi zaten Bakara suresinin 255. ayetini ihtiva etmektedir. Bu ayet gerçekten dinimizin en önemli ayetlerinden bir tanesidir. Özellikle bunun önemi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinden kaynaklanmaktadır. Hazreti Peygamber bir gün sahabeden Übey bin Kâb'a şunu diyor: senin okuduğun en büyük ayet hangisidir diye sorunca Übey bin Kâb da ya Resulullah diyor, Ayetel Kürsi'dir diyor. İşte nereden biliyorsun bunu, gerçekten isabet ettin diye bu ifadeyi kullanınca bu şekilde Ayetel Kürsi'nin en büyük ayet olduğu oluşmuş oluyor. Tabii ki bu ayetin muhtevası bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü bizim imanımızın temel şartı Allah'a imandır. Amentü billahi dediğimiz zaman öncelikle Allah'a iman gelir. Ve Allah'a imanda da Allah tasavvuru içerik olarak bulunur. Bu ayetin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten Allah tasavvuru çok açık bir şekilde ifade edilmiş. İşte bu içerdiği muhteva, Allah'la ilgili sıfatları, Allah'ın ilmini ve kudretini ifade ettiği için de bu şekilde evet, en büyük ayet özelliğini almış oluyor.
0: Sayın Karabulut, ayetin hemen başında yer alan Allahu la ilahe illahu huvel hayyum gayyum ifadesi, evet, bize Yüce Allah'ın hangi esmasını ve sıfatlarını öğretir?
1: Tabii öncelikle Allah la ilahe illahu ifadesiyle Allah'tan başka ilah yoktur, ondan başka ilah yoktur. Zaten bizim dinimizin temel tasavvuru tevhiddir. Tevhid de Allah'tan başka ilah olmadığını ikrar etmektir. İşte bu ayetin ilk girişi zaten Allah'tan başka ilah yoktur ve o haydır ve kayyumdur. Yani hay diridir, canlıdır. Kayyum ise bütün her şeyin varlığı ona bağlıdır. Onun iradesiyle gerçekleşir demektir. Tabii bu ayetleri okurken aslında İslam'ın ilk indiği dönemdeki Allah tasavvuruna bakmak lazım. Çünkü o dönemde putçuluğa bir tapma vardı, putçuluk anlayışı vardı. Onların evet Allah inançları vardı ama bozulmuş bir Allah inancı vardı. Bu bağlam

0: Allah ne yapıyor? Bu ayetlerle Allah tasavvufunu düzeltiyor. Yani sizin inandığınız şekilde, kabul ettiğiniz şekilde bir Allah değil de sürekli hay olan, diri olan, sürekli canlı olan, bütün varlığın kendisine bağlı olduğu böyle bir Allah vardır. Yoksa sizin anladığınız şekilde böyle cansız, put şeklinde bir Allah anlayışı eksiktir ve yanlıştır diyerek aslında böyle bir bilgiyi düzeltmek için de bu ayet-i kerime inmiş oluyor. Ve peşinden de aslında yani işte la te'ahudu sinetu ve la nevm diye okuduğumuz, yani Allah'a uyku ve uyuklama tutmaz. Çünkü
1: evet,
0: yani eksik bir varlık ne yapar? Uyur, uyuklar. İnsan zihninde böyle bir canlı tasavvuru vardır. İşte o ilah ki kesinlikle ne uyur ne uyku tutar. Yani uyuklama da yok onda. Sürekli canlıdır, sürekli haydır şeklinde bir bilinç oluşturmaktadır.
1: Efendim, hay ve kayyum sıfatlarının insan hayatındaki ve kainatın işleyişindeki karşılığı nedir?
0: Tabii yani şu anda sürekli hareket halinde bir dünya var. Yani Rabbimizin her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Ayetin ifade ettiği şekilde. Bu ölçü çerçevesinde bütün kainat sürekli hareket halindedir. Yani duran hiçbir şey yoktur. Zaten Rahman suresinde de geçiyor. Kulle yevmin huve fî şe'n. Allah her gün yeni bir iş ve oluşum içerisindedir. Yani yaratma sürekli devam eder. Bu bağlamda duranlık olmadığı için bu duranlığın sürekli idare eden bir varlığa bağlı olması gerekiyor. Yani hay olmayan, canlı olmayan, işte uyuklayan, uykusu gelen bir varlık sürekli hareket halinde olan bir kainatı idare edemez. İşte bundan dolayı bütün kainat, bütün varlık bu boyutuyla varlığı Allah'a bağlıdır. Yani siz Allah'a doğru bir şekilde idrak edebilirseniz bu hayatın gidişatını, idaresinin nasıl olduğunu da daha iyi anlarsınız şeklinde bir mesaj içermektedir.
1: Sayın Karabulut, göklerde ve yerde olan her şeyin Allah'a ait olması bilinci, insanın
0: Evet.
1: mülkiyet ve dünya hayatı anlayışını nasıl şekillendirir?
0: Evet, yani malumunuz biz sürekli şunu söylüyoruz, yani dünya fanidir, yani geçicidir. Yani bizim mülkiyetimiz bizim varlığımıza bağlı değildir. Yani biz geçici olduğumuz için mülkiyet de geçici bir hale geliyor. Ama lehu ma fis semavati ve ma fil ard, yani yine ayet-el kürsüde geçtiği üzere bütün göklerin ve yerin mülkü ona aittir. Yani şunu bilin ki siz geçicisiniz, siz fanisiniz. Sahip olduğunuz mal mülk de geçicidir. O yüzden burada önemli bir düşünce oluşturmakta aslında. Yani insanın hayata bakışını dizayn etmekte. Nasıl bir hayat anlayışımız olması gerekiyor? Yani dünya için çalışırken ebediymiş gibi hayata bakmayın. Kazandım olduğum mal mülk sürekli bana ait olmayacak. Ben öldükten sonra bunlar da bitecek. Başkasına devredilecek. Bu bilinçle bir hayat yaşayın diyor. O yüzden İslam düşüncesindeki temel mantık şudur. İnsan eşya hizmet etmek için değil, eşyanın kendisine hizmet etmesi için çalışır. Yani yemek için değil, yaşamak için yenir. Yani bu bir hayat tasavvurudur aslında. Çünkü böyle olduğu zaman, o zaman insan dünyanın geçici olduğunu bilecek, mal mülkün Allah'a ait olduğunu bilecek ve Allah dilediğinin rızkını vereceğini de bildiği için bu bağlamda bütün mesaisini, bütün düşüncesini, bütün zamanını işte bu şekilde dünyaya ayırmayacak da bu geçiciliği fark edip ona göre mülkle, ona göre işte eşya ile, ona göre hayatla ilişkisini bu şekilde düzenleyecek.
1: Ayette geçen şefaat kavramı nasıl anlaşılmalıdır?
0: Evet.
1: Allah'ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyecek olması ne anlama gelir?
0: Evet, ifade ettiğiniz la yeşfa'u illa bi izni, yani Allah'ın izni olmadan şefaat olmaz kısmıdır. Yani malumunuz Mekkeli müşriklerde o dönemde şefaat anlayışı biraz farklıydı. Yani onlar putları şefaatçi olarak görüyorlardı. Yani putlar bize şefaatçi olacak diye putlara tapıyorlardı. Ve bu bağlamda Allah dışında bir yetkiyi, Allah'ın yetkisini başkalarına devrediyorlardı. İşte burada Rabbimiz diyor ki sizin zihninizdeki şefaat anlayışı farklı. Sizin bildiğiniz şekilde bir şefaat anlayışı yok. Allah'ın iradesi, Allah'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Bu da Allah'a aittir. Allah izin verirse şefaat yetkisi kullanılabilir. Bu bağlamda şefaat yetkisinin mutlak manada Allah'a ait olduğunu da tespit etmiş oluyor. Çünkü bu olmadığı zaman, şefaat yetkisi başkasına devredildiği zaman, Allah'a ait olan bir vasfın başkasına verilmesi olur ve bu da

0: ilah vasfını zedeler. Bundan dolayı da şefaat, o dönemdeki şefaat anlayışının yanlış olduğunu ifade etmek için bu şekilde Allah'ın izni olmadan şefaat olmaz, bunu bilin diyerek bu bağlamdaki düşünce de düzeltilmiş oluyor.
1: Sayın Karabulut, o kulların önlerindekini de arkalarındakilerini de bilir beyanı. İlahi evet. ilmin kapsayıcılığı açısından bize nasıl bir sorumluluk yükler?
0: Tabii bu da önemli bir vurgu aslında. Yani ayetin devamında geldiği şekliyle özellikle Allah'ın ilminin ezeli olduğunu bilmek birçok problemi çözer. Mesela bizim en temel problemimiz kader konusudur. Kader konusunda insanların bayağı soru işaretleri vardı ama Allah'ın ilmi bilindiği zaman, ilmi ezeli dediğimiz ilmi bilindiği zaman aslında bu problem çok rahat bir şekilde çözülebilir. Aynı şekilde haberdar olan, gören, işiten, yani her şeyin ilmini kuşatıcı olan Allah olduğu için bu çerçevede yani iman ettiğiniz Allah, bir tasavvurunu oluşturduğunuz Allah ilmi cüz'i değildir, parça değildir. Ezelidir ve sizin önünüze ve arkanızdaki ifade de sembolik bir ifade. Yani kapsayıcı bir ilmi vardır. Bu olduğu zaman bu şekilde bizim Allah'a olan tevekkülümüz daha da artar, daha da netleşir. Çünkü bilen bir Rabbimiz var bizim. Haberi olan bir Rabbimiz var. O yüzden biz bütün varlığımızı, bütün dayanığımızı ona verdiğimizde bu bağlamda rahat oluruz. Çünkü insan genelde mesela çocuk ebeveyninin gücünü, onun büyüklüğünü daha farklı algılar. Ve o yüzden kendisini anne babasına teslim edin. Mesela bir bebek olsun, bir çocuk olsun. Kendisini bir yerden attığı zaman şunu düşünür. Annem babam beni mutlaka tutar, bana zarar vermez. Bu şekilde bir bilgiye sahiptir. Yani evet. Onun ebeveyn hakkındaki bilgisi bu şekilde oluştuğu için ona tam bir teslimiyet gösterir.
1: Ayetin son kısmında özellikle evet. ona gökleri ve yeri korumak zor gelmez müjdesi aslında evet. tam ifade ettiğiniz şeyle ilgili değil mi? İnsanın darlık ve sıkıntı anındaki tevekkülü zannediyorum evet. burada önemli.
0: Çok doğru. Tabii yani o ilme sahip olan zat aynı şekilde koruma görevini de üstlenebilir. Çünkü ilimle kudret birbiriyle ilişkili olan iki temel kavramdır. İlim eksik olduğu zaman güç ve kudret de az olur. O halde güç ve kudret azsa koruması da az olur. Ama Allah'ın ilmi ezelisi olduğu için bu bağlamda gücü ve kudreti de ezelidir. Ve bu çerçevede sizin belki acaba bu kainatı, bu yeri ve bu göğü nasıl idare edecek, nasıl koruyacak gibi bir endişeniz de olmasın. Bu bağlamda Allah ilmiyle ve kudretiyle bunu ihata etmeye vakıftır diyerek aslında bir bilinç oluşturuyor.
1: Günümüz insanı Ayetel Kürsi'nin içerdiği bu derin tevhid mesajlarını günlük yaşamına nasıl aktarmalıdır?
0: İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdeleri burada devreye giriyor İldir abi. Yani özellikle biz mesela hadisin ifade ettiği şekilde farz namazlarından sonra Ayetel Kürsi okursanız cennette aranızda ölümden başka bir şey olmaz diyor, engel olarak diyor. Yani bu büyük bir müjdedir. Yani o zaman biz ne yapıyoruz şu anda? Namazlarda hemen sonra Ayetel Kürsi okuyoruz. Ondan sonra yatağa girdiğiniz zaman diyor Ayetel Kürsi okuyun ki Allah'ın korumasına giresiniz diyor. Bu minvalde birçok hadis var. Yani sürekli Ayetel Kürsi bizim güncel günlük hayatımıza indirmekte bu teşvikler. O halde biz özellikle bu dönemde belki teknolojinin etkisiyle koruma problemi yaşıyoruz. Mesela nasıl ki ben hep şunu ifade ederim. Şu anda yazılım dünyasındayız, bilgisayar teknoloji dünyasındayız. Telefonlarımızda, bilgisayarımızda bir yazılım vardır, bir de virüs tehlikesi vardır. Yani virüs tehlikesine karşı ne yaparız? Antivirüs kullanırız. Aslında Ayetel Kürsi'yi bugün bir antivirüs programı olarak da düşünebiliriz. Hem zihnimize, hem kalbimize, hem manevi hastalıklara karşı bir koruyucu özelliği vardır. Bundan dolayı özellikle hem kendimiz hem de çocuklarımızı Ayetel Kürsi'yi öğretip bu bilinci vermemiz gerekiyor. Çünkü tedirginlikler arttı, psikolojik sorunlarımız arttı. Yani birçok problemlerle hızlı bir şekilde karşı karşıya kalabiliyoruz. Çok yönlü problemlerin içerisindeyiz. İnsanda manevi olarak, psikolojik olarak bir korunma hissi oluşuyor. İşte bunun için de aslında Ayetel Kürsi tam da bu korumayı yapıyor. Yani çok boyutlu olarak hem sahih hadislerde geçtiği üzere bizi korumaya alan bir ayet özelliğinde olduğu için bu bağlamda hem Rabbimizi tanımış oluyoruz hem de bu bağlamda kendimizi günlük endişelerden arındırıyoruz.

0: barındırıp bu ayetle korunmuş olabiliriz.
1: Sayın Karabulut, bugün de cuma malum efendim. Hayırlı cumalar dileyelim tüm dinleyicilerimize ve size.
0: Eyvallah, evet.
1: Şöyle bu güzel sohbeti birkaç cümlelik bir cuma duasıyla efendim noktalayalım mı?
0: Tabii Rabbimizle niyazımız, duamız şu olsun ki ayet-el kürsüde geçtiği üzere kendisini tanımayı, anlamayı ve ona kulluk etmeyi bizden nasip etsin. Ve bu şekilde yine onun peygamberinin müjdelemiş olduğu ayet-el kürsüyü ezberlemeyi, ezberletmeyi ve onunla kendimizi korumayı bize nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz
0: bilgiler
1: ederim. İçin. Hayırlı cumalar diliyoruz bir kez daha.
0: Hayırlı cumalar.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda Cuma sohbeti dedik ve Erzurum İl Müftülüğü Başvaizi Doktor Sayın Ethem Karabulut bizlerle birlikte oldu. Ayet-el Kürsi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik.
2: Ya Latif, lütfunla tebessüm eder güller. Ya Latif, lütfun ile güler gül yüzler. Ya Latif, letafetinle kullarına pek lütufkarsın.

0: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Saatimiz 11.40'ı gösteriyor ve programımızda sağlık diyoruz. Yıldız

0: Kızkent Sağlıklı Hayat Merkezi Sosyal Çalışmacı Sayın Nur Muhammed Mustafaoğlu bizlerle birlikte. Sayın Mustafaoğlu merhaba, programımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Efendim bugün psikososyal danışmanlık hizmeti üzerine konuşacağız. Öncelikle dilerseniz toplum sağlığı merkezleri bünyesinde hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerinin temel yapısından kısaca bahsederek
1: Evet.
0: başlayalım sohbetimize.
1: Merhabalar. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben de Yıldız Kent Sağlık Hayat Merkezi'nde çalışıyorum. Palandöken İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Yıldız Kent Sağlık Hayat Merkezi'nde sosyal çalışmacı olarak çalışıyorum. Şimdi toplum sağlığı merkezlerinde bizim aslında eski ismi toplum sağlığı merkezi, şu an sağlık hayat merkezi diye değiştirildi. Sağlık hayat merkezinde öncelikle sosyal destek hizmetleri sunuyoruz ücretsiz bir şekilde. Buradaki bütün vatandaşlarımız kimlik kartıyla gelip giriş yaptıktan sonra kendilerini danışan olarak alıyoruz ve burada sağlık profesyonelleri akabinde kendilerine bir görüşme gerçekleştiriyor. Ayrıca sadece sosyal destek değil, burada çocuk ve ergen bölümüne bakan çocuk gelişimci arkadaşlarımız da vardır. Aynı şekilde fizyoterapist arkadaşlarımız bulunmaktadır. Beslenme ve diyetetik bölümünde de arkadaşlarımız bulunmaktadır. Yani keten birimi, birçok birimi aslında vardır. Hatta sigara bırakma polikliniği dahi mevcuttur. Yani bütün vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde gelip burada hizmet
0: İstifade
1: alabilirler.
0: edebilirler.
1: Evet, kesinlikle hizmet
0: Sağlıklı
1: alabilirler.
0: hayat merkezlerinde sunulan psikososyal danışmanlık hizmeti tam olarak nedir ve kimleri
1: Evet.
0: kapsıyor?
1: Aslında psikososyal destek hizmetleri toplumda özellikle işte afetzede olmuş ya da Allah korusun kötü bir durum yaşamış ve hayattaki yani istemeyen bir durumla karşılaşmış vatandaşlarımıza psikososyal destek alması gerekmektedir. Çünkü bu bireylerimiz ister istemez bir dezavantajlı bir konuma düşmektedir ve bu sağlıklı iyi oluş halini tekrardan kazandırmak için bir sağlık profesyonelinden destek alması gerekmekte. Bu yüzden de özellikle psikolog arkadaşlarımıza çok fazla bu konuda başvuru oluyor. Bizim de özellikle hani sosyal çalışmacı olarak biz de arkadaşlar yani bu dezavantajlı bireylere elimizden geldiğince danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ve bu arkadaşların yani şunu demek istiyorum aslında bazı durumlarda nasıl başa çıkabileceğini güçlü yönlerine odaklanarak bu arkadaşların o iyi oluş halini tekrardan kazanması için mücadele veriyoruz.
0: Aslında önleyici sağlık hizmetleri açısından da önemli bir
1: Evet.
0: çalışma. Çünkü ruh sağlığımızı kaybettiğimizde bu beden sağlığımıza da yansıyor, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bu
1: Evet.
0: anlamda da
1: Kesinlikle
0: önemli
1: fiziksel
0: çalışmalar.
1: olarak beden sağlığımıza da yansıyor.
0: Peki vatandaşlarımız hangi durumda ve hangi belirtilerle size başvuruda bulunabilirler?
1: Tabii evet. Vatandaşlarımız genellikle bazı durumlarda hani artık işin içinden çıkamayacağını anladıkları zaman bir psikososyal destek mekanizması artık devreye giriyor. Bu şekilde işte bazen CİMER üzerinden ya da bazen de işte bizzat kuruma gelerek destek almak istediklerini ifade ediyorlar. Tabii kendilerine bir ön görüşme gerçekleştiriyoruz. İşte bununla bu vatandaşlarımızın işte iyi olan özelliklerine odaklanıp bunları bu şekilde hani iyi özelliklerini kazandırıp aslında ilerleyen süreçte o sorunla kendisinde bireysel olarak başa çıkabileceğini gösteriyoruz. İşte bu şekilde
0: Aile
1: vatandaşlarımız.
0: hekimleri de bir yönlendirme yapıyor mu
1: Evet,
0: size?
1: kesinlikle aile hekimleri de yönlendirme yapıyor. Onlar da doğrudur. Onlar da yönlendirme yapıyor. Özellikle çocuklara çok fazla bakıyoruz. Çocuklar için de mesela sağlık tedbirlerimiz çok oluyor. Hastaneye çok götürüyoruz. Yani özellikle parçalanmış ailelerde çok çok karşımıza çıkıyor. Bu yüzden hani o arkadaşlara da çok çok hakikaten önem veriyoruz.
0: Evet. Peki psikososyal danışmanlık sürecinde bireysel görüşmeler dışında aile ve grup danışmanlığı gibi hizmetler de var mı?
1: Valla açıkçası yani aile danışmanlığı var ama grup danışmanlığı yoktur şimdilik. İlerleyen süreçte belki olabilir. Ama aile danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Sonuçta oradaki bir birey sadece birey olarak düşünmemek gerekiyor. Yani bir toplumsal bir çevresi var.
0: Evet.
1: Bir işte yaşam alanı var ve ailesi var. Bunlar da hani bu mekanizmalarda devreye koyarak bu şekilde hani değerlendirmemiz gerekmekte zaten. Ancak bu şekilde hani o sorunların üstesinden gelebiliriz.
0: Günümüzde toplumda en çok karşılaştığınız psikososyal sorunlar veya başvuru nedenleri nelerdir?
1: Yani ben sosyal çalışmacı olarak açıkçası bu şeye bakarsam az önce de belirttiğim gibi dezavantajlı ya da parçalanmış ailelerde çok fazla karşımıza geliyor. Bazen işte boşanmış ailelerde iki ebeveyn de işte çocuk fazla ilgi göstermediğinden dolayı çocuk içine kapanıyor. İşte derslerdeki verimi düşüyor. Kendini ifade etmekte zorlanıyor ve asosyal bir kişilik yapısı gelişiyor. Bu kişilerle işte alıp bir ön görüşme gerçekleştiriyoruz. Akabinde bir sosyal inceleme raporu yazıyoruz. Eve gidip ev incelemesi yapıyoruz. İşte sağlık tedbiri çıkıyor zaten Sağlık Bakanlığı'nın bir şeyinde. Hani Sağlık Bakanlığı'nın yerine getirmesi gereken bir tedbir oluyor. Bu da işte çocuk mahkemesi tarafından işte şey yazılıyor. Akabinde biz işte bu arkadaşı alıp gerekli çocuk psikiyatrisi bölümüne götürüyoruz.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çocuk, genç ve yaşlı gruplarına yönelik

0: Güzel. Psikososyal destek programlarınız var mı?
1: Evet, çocuklara özellikle belirtmek gerekirse çocuklara çok çok hani değer veriyoruz ve bunlar için de programlarımız vardır. Özellikle bazen işte gidip lise olsun, işte orta öğretim olsun bu gibi okullara gidip eğitim veriyoruz. Ve günümüzde maalesef işte bilişim teknoloji bağımlılığı çok çok fazla yaygın bir hale geldi. Özellikle bu eğitimleri veriyoruz. İşte tütün, işte madde kullanımı gibi eğitimleri de ayrıca veriyoruz. Bu şekilde toplumda bir bilinç, bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki aile içi iletişim sıkıntıları veya kriz anlarında merkezin nasıl bir rehberlik rolü var? Neler yapılıyor?
1: Evet. Özellikle öyle bir durumda bizim psikolog arkadaşımız bu konuda devreye giriyor. Yani oradaki iki ebeveyn de gerekirse hani onlara çağırıyoruz. Bir nevi çift terapisi verircesine hani sorunun mekanizmasını hani sorunun ana yani o sorunu meydana getirecek ögeyi bulmaya çalışıyoruz. Bu şekilde hani o sorunu bulduktan sonra iki tarafın da güçlü yönlerine odaklanarak o kriz anını atlatmaya çalışıyoruz genellikle.
0: Evet. Sayın Mustafaoğlu, tabii sosyal medyadan da dinleyicilerimiz takip ediyorlar
1: Evet.
0: bizi. Paylaşımlarımızın altına zaman zaman konuklarımıza sorular da
1: Evet.
0: gönderiyorlar. TRT Erzurum Radyosu özellikle resmi hesaplarını X'ten, Instagram'dan ve Facebook'tan da takip edebileceklerini bir kez daha yine dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ve paylaşımlarımızın altına da konuklarımızla ilgili sorular gönderebilirler. Şimdi bir konuk sorumuz var,
1: Tabii,
0: dinleyici sorumuz
1: tabii.
0: var. Onu size iletmek istiyorum. Merkezlerinizde ücret alınıyor mu diye
1: Hayır,
0: soruyor bir
1: ücret kesinlikle.
0: dinleyicimiz. Ve randevu ve başvuru nasıl gerçekleşiyor? Onunla ilgili bilgi almak istemiş.
1: Tabii güzel bir soru sormuş arkadaşımız. Yani ücret kesinlikle alınmıyor. Bir kamu kurumudur. Yani kimlik bilgilerini yani kimliğiyle geldiğinde rahat bir şekilde sisteme girişini yapabiliyoruz. İkincisi olarak ne demişti?
0: Randevu sistemiyle
1: Evet,
0: ilgili
1: randevu
0: bir soru
1: sistemini
0: var.
1: MRS üzerinden rahat bir şekilde alabilir. O şekilde hani orada zaten MRS sistemine girdikten sonra işte Yıldız Kent Sağlıklı Hayat Merkezi butonu var. Onu tıkladıktan sonra işte psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, sosyal çalışmacı arkadaşların hangi birimden hani ilgiliyse, hangi birime gitmek istiyorsa o birimden rahat bir şekilde poliklinik
0: Evet.
1: hizmeti alabilir.
0: Bilgi vermiştiniz. Yine bir dinleyici sorusu var. Hangi alanlarda hizmet veriyorlar diye
1: Evet.
0: isterseniz tekrarlamış
1: Tabii.
0: olalım.
1: Özellikle sosyal destek anlamında sosyal çalışmacı arkadaş yani ben destek vermeye çalışıyorum. Psikolog arkadaşımız var. Aynı şekilde fizyoterapist arkadaşımız var. Besleme ve diyetetik uzmanı arkadaşımız var. Çocuk gelişimci arkadaşımız var. Yani bu bölümlerde özellikle destek veriyoruz.
0: Bireylerin psikososyal açıdan güçlü kalabilmeleri için günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken temel hususlar nelerdir?
1: Temel hususlar şunlardır. Aslında bireyler ister istemez bazen hani bizim bilgimiz dışında bazı durumlar ortaya meydana gelebilir. Olumsuz sonuçlar. Hani bunlar da vücut ister istemez bir tepki mekanizması oluşturabilir. Hani bunları aslında bireylerin normal olduğunu anlaması gerekiyor açıkçası öncelikle. Çünkü bazen oluyor o durumda hani çok fazla sıkıntı yaşadığı zaman birey kendini bir çöküntüye bir ruhsal anlamda bir bunalım yaşıyor. Ama bu hakikaten vücudun verdiği bir tepkidir ve bu tepki olması gerekiyor zaten. İnsanların hani bu tepkiyi olağan dışı bir durum yaşandığından dolayı o tepkinin normal olduğunu anlaması gerekiyor. Bir ikincisi de eğer gerçek manada kendilerini çok iyi hissetmiyorlarsa dediğimiz, daha önce de belirttiğim gibi bizzat Yıldız Kent Sağlık Hayat Merkezi'nde sosyal destek birimi var. Ayrıca psikolojik danışmanlık birimi var. Bu birimlere uğrayıp buradaki sağlık profesyonellerinden yardım alabilirler.
0: Sayın Mustafaoğlu, sosyal çevrenin ve aile desteğinin bireyin ruh sağlığı ve dayanıklılığı üzerindeki etkisi nedir?
1: Evet. Tabii ki yani sosyal çevre ve aile çok önemli bir faktör. Yani çocuğun ya da işte şey bireyin sosyal anlamda daha güçlü olmasını, kendisini daha iyi ifade etmesini. Çünkü insanlar bugün 21. yüzyılda baktığımızda bir bireysellik almış başını gidiyor hakikaten. Ama birçok insan eğer bir şekilde o sorun varsa o işte aile ya da atıyorum sosyal yaşamdaki diğer destek mekanizmalarını da kullanarak bu sorunu daha rahat bir şekilde atlatabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bugün baktığımızda gelişmiş ülkelerde birçok insanın yaşadığını ve bunların hakikaten bireysel yaşadığını, ister istemez ruhsal anlamda sıkıntılar yaşadığını görmekteyiz. Yani şunu söylemek istiyorum açıkçası. Sosyal anlamda hani birey aile ilişkisinin çocuğun gelişiminin ya da işte bireyin gelişimi açısından çok önem arz ettiğini belirtmek istiyorum.
0: İnsan
1: Evet.
0: sosyal bir varlık
1: Kesinlikle
0: değil mi?
1: insan biyopsikososyal bir
0: Sosyalleşmemiz
1: varlıktır. Evet.
0: gerekiyor ve özellikle iletişim
1: Evet.
0: çok önemli burada. Ve tabii kullandığımız iletişim dili
1: Dili, evet,
0: özellikle
1: kesinlikle.
0: önem kazanıyor. Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde psikolog, diyetisyen gibi diğer uzmanlarla nasıl bir

0: disiplinler arası işbirliği yürütüyorsunuz.
1: Evet, özellikle yakın zamanda mesela bir çocuk gelişmiş arkadaş vardı. O hani bir tutanak tutması gerekiyordu. Hani kendisi de geldi işte hani şey söyledi. Hani bizim bu tutanak tutmamız lazım. Bu şekilde hani biz tutanak tutarak aslında bir disiplinler arası da iş yapıyoruz. Çünkü hem orada çocuk gelişmişte arkadaş var, hem sosyal çalışmacı hem de psikolog arkadaş var. Bu şekilde bir bilgi alışverişinde bulunarak o durumunda yaşanan şeyi hani kayıt altına alıyoruz ve ilgili birimlere aktarıyoruz. Bu şekilde bu arkadaşımızın işte ilerleyen süreçte yaşayabileceği sorunun önüne geçmeye çalışıyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz
1: Rica ederim.
0: aktarmış olduğunuz bilgiler için. Çalışmalarınızda size başarılar diliyoruz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Beni de buraya davet ettiğiniz için ben de çok çok teşekkür ederim size.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda sağlık dedik. Yıldızkent Sağlıklı Hayat Merkezi Sosyal Çalışmacı Sayın Nur Muhammed Mustafaoğlu bizlerle birlikte oldu. Psikososyal danışmanlık hizmetleri üzerine kendilerinden bilgiler aldık. Birlikteliğimiz Hayatın İçinden programımızda müzikle devam ediyor ve Adile Kurt Karatepe Tunceli yöresinden bir ezgi seslendiriyor. Ayrılık hasreti kâr etti canım.

0: Çok dur.
1: Sinan. Sana geldim anne. Kimseye belli etmem ama sen beni bilirsin.
2: En yakın arkadaşımın bir şalvarı var. Oraya benim kız arkadaşım olarak geleceksin.
3: Ne?
4: Benim diğer günlü lokumlarım nerede?
5: Evlilik güzeldir. Pazartesi günü TRT 1'de.
6: Ajda Pekkan sizlerle. Bambaşka biri.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin, kontrolü geri al.
2: Arşiv kayıtlarımızda Neşet Ertaş'ı dinliyoruz. Gönül Yarası.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Nilüfer Sarıtaş'ın sesine kulak veriyoruz. O yar gelir.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Saatimiz 12.18'i gösteriyor ve Hayatın İçinden programımızda birlikteliğimiz devam ediyor. Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Yabancı Dil Koordinatörü Sayın Fadime Çetres bizlerle birlikte. Sayın Çetres, merhaba, programımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
1: Bugün 11 Eylül 2001'de Amerika'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'ndeki ikiz kulelere saldırı düzenlenmişti geçmişte ve bu konuyu konuşacağız. Sonrasında yaşanan olaylar üzerine de sohbet edeceğiz. Çeyrek asır geçmiş, neredeyse yaklaşık olarak. O günü şöyle bir özetleyelim mi öncelikle dinleyicilerimize?
2: Elbette. Şimdi biz bugün olayı anlatırken orada neler oldu, ne bittiden ziyade biraz daha medyaya nasıl yansıdı, uluslararası diplomatik açıdan nasıl değerlendirildi, bunlara bakacağız. Ama kısaca bir olayı hatırlayalım.
1: Evet.
2: Şimdi 11 Eylül 2001 sabahında Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 tane yolcu uçağı kaçırıldı. Uçaklardan bir tanesi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey binasına, diğeri güney binasına, bir tanesi de Pentagon'a doğru. Ama daha sonra dördüncü uçağı yolcular tarafından durduruldu ve Pensilvanya'ya düştü uçak.
1: Evet.
2: Şimdi olay bu şekilde bir saldırı olarak değerlendirilirken tamamen El-Kaide üzerine koşullandırıldı. O dönem başında Usame Bin Laden vardı Afganistan'da. Dolayısıyla Amerika ile zaten Afganistan arasında bir gerilim vardı ve bu da o savaşı hızlandırmış oldu. Olay bu şekilde devam ederken uluslararası medya tamamen böyle savaş başlıkları atarak birazcık daha ortamı kızıştırmış
1: evet,
2: oldu.
1: Bir terör olayıydı ancak savaş algısı hemen oluşturulmaya başlandı değil mi?
2: Evet, yani
1: Sayın Çetres, 11 Eylül saldırılarının hemen ardından yabancı basının kullandığı dile baktığımızda özellikle saldırıdan çok savaş kavramının öne çıktığını görüyoruz. Sizce medyanın bu kelime tercihi, ki kelimeler gerçekten çok önemli, olayın uluslararası algısını ve diplomatik söylemi nasıl etkiledi?
2: Şimdi direkt bu saldırının ardından saldırı değil de savaş kelimesinin kullanılması uluslararası güvenliği ilgilendiren büyük bir tehdit olarak algılandı. Çünkü medya bunu böyle bir framing yaptı. Bir algı operasyonu başlattı. Bunun hemen ardından biz savaş dediğimizde çağrıştıran kelime biraz daha savunma, askeri karşılık ve müttefiklik kavramlarını da öne çıkarmış oldu. Dolayısıyla kullanılan dil hem kamuoyunu hem de siyasi söylemin şekillenmesinde etkili oldu.
1: Evet, İngiliz basınında özellikle oldukça güçlü başlıklar kullanıldı. Bir olayın medya tarafından

0: şekilde çerçevelenmesi, devletlerin vereceği diplomatik tepkileri ve etkileri nasıl sonuçlandırdı?
1: Şimdi İngiliz basınında hemen şey diye başlık atıldı. War on America, Amerika'da savaş. A Declaration of War, işte bir savaşın bildirgesi. The Day That Changed the World, dünyayı değiştiren gün gibi böyle çok önemli ve büyük başlıklar atıldı. Şimdi etkileyebileceğini söyleriz ama tamamen de işte bu bazı şeylere sebep oldu diyemeyiz. Sadece bu bir algı oluşturdu ve bütün insanların dikkatini savaş yönüne çekti. Bu tür başlıklar olayın büyüklüğünü ve tehdit algısını da aynı zamanda artırmış oluyor. Medya tek başına dış politikayı etkilemiyor tabii ki ama kamuoyunun olaya bakış açısını şekillendiriyor ve siyasi ve diplomatik kararlar da bu oluşan ortamdan etkilenebiliyorlar bazen. Yani medyanın tamamen framing dediğimiz bir olay var. Çerçelemesiyle karşı karşıya kalınmış oldu bu
0: O
1: olayla
0: çerçevede
1: birlikte.
0: aslında
1: Evet.
0: ilerledi değil mi her şey?
1: Şöyle,
0: Buyurun.
1: çok özür
0: Buyurun.
1: dilerim. Şöyle bakabiliriz. Hemen akabinde 7 Ekim 2001'de mesela Amerika Afganistan'da savaş başlattı, operasyonu başlattı. Ama Usama Bin Laden'i 10 yıl sonra 2 Mayıs 2011'de öldürdüler. Hani bu olay 2-3 saatlik bir şeyden ibaretti bu saldırı ama 10 yıl içerisinde devam etti, sonrasında da devam etti. Yani savaş bir 20 yıl sürdü. Bu 20 yıl çok büyük şeyler değiştirdi. Diplomatik açıdan da, siyasi açıdan da bir lider değişti Amerika'da o dönem içerisinde mesela. George Bush vardı başında, sonra tamamen bir lider değişikliği oldu. Süreç çok farklı yönlere dağıldı.
0: Evet. 11 Eylül'ün ardından Avrupa basınında bir yandan Amerika Birleşik Devletleri ile güçlü bir dayanışma görülürken, diğer yandan Amerika'nın vereceği karşılığın ölçülü olması gerektiğine ilişkin uyarılar da yer aldı. Sizce bu ikili yaklaşım Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından bize ne anlatıyor?
1: Şimdi şöyle oldu. Avrupa ile ABD arasındaki ilişki hem müttefiklik hem de diplomatik ihtiyaç üzerine kurulu olmuştu. Yani bunu gösterdi bize. Mesela Fransız basını direkt bunu destekler şekilde başlıklar attı medyada. Ama diğer Avrupa devletleri Amerika'nın birazcık daha bu saldırı süresince dikkat etmesi gerektiğine dair başlıklar da attı. Burada şunu görüyoruz. Bir dayanışma söz konusuyken aynı zamanda tamamen koşulsuz destek anlamına da gelmiyor. Yani biz destekliyoruz, evet bir yanında olma durumu söz konusu ama koşulsuz destek de yok. Yani onun da yanlış yapmaması gereken durumları da vurgulamış oldular süreç içerisinde.
0: Evet, tabii özellikle soykırımcı İsrail'in yapmış olduğu saldırılar, işte bütün bunları konuşurken bunlar da zihnimizde canlanıyor. Yakın tarihte Hamas tarafından yapıldığı iddia edilen bir saldırının üzerine Gazze'nin nasıl yok edildiğine tanık olduk. Orada nasıl bir soykırım yapıldığını, Filistin'de ve yılları kapsayan bir soykırım, Avrupa devletlerinin de aslında yeni yeni belki uyanmaya başladığını görüyoruz, değil mi, alınan
1: Aslında
0: kararlarda?
1: şöyle benzer bir şey söz konusu. Bir saldırı yapıldı. Medya bunu savaş olarak
0: Evet.
1: nitelendirildi ve savaş kararı alındı. Şimdi bunu saldırı olarak nitelendirip daha az tepki vererek de çözülebilirdi ama El-Kaide'nin yaptığı, Usama Bin Laden'in de lider olduğu, Afganistan'da da gerilimin devam ettiği bir dönemde savaşı hızlandırmış oldu. Şimdi benzer bir şey şu anda da yaşanıyor ama şu an Avrupa daha fazla tepki veriyor. O dönemdeki kadar böyle daha koşulsuz tepki söylemleri vardı
0: Evet.
1: ama daha böyle savaşa karışmadan devam ettiler.
0: Çünkü
1: Yani
0: zannediyorum burada halklar biraz da etkili oldu, değil mi? Halklar uyandı. Aslında bir soykırım yapıldığı çok açık ortada, açık seçik bir şekilde ortada. Tabii Türkiye'nin de burada rolünü inkar etmemek gerekir. Türkiye demişken güzide kuruluşumuz TRT'nin de yine bu anlamdaki çalışmaları çok kıymetli. Çünkü gerçekten Filistin'de neler olduğu konusunda dünya kamuoyunu da TRT aydınlatmış ve bilgilendirmiş oldu. Sayın Çetres, saldırıların ardından NATO tarihinde ilk kez 5. maddenin gündeme gelmesi diplomatik açıdan ne ifade ediyor? Bu karar transatlantik dayanışmayı nasıl etkiledi?
1: şimdi öncelikle

0: NATO'nun 5. maddesi temel olarak bir müttefike yapılan saldırı bütün müttefiklere yapılmış sayılır anlaşmasına dayanıyor. 11 Eylül sonrasında da bu maddenin NATO tarihinde ilk kez işletilmesi ABD'ye çok güçlü bir yalnız değilsiniz mesajını verdi. Aynı zamanda güvenlik anlayışının da değiştiğini gösterdi. Artık tehdit yalnızca devletlerden değil, uluslararası terör örgütleri gibi devlet dışı aktörlerden de gelebiliyordu. Yani tamamen seyri değiştirdi. Herhangi bir küçük bir saldırıda da bir araya gelebiliriz anlayışını göstermiş oldu bir kez daha NATO'da.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktarmış olduğunuz bilgiler için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hayatın İçinden programımızda Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Yabancı Dil Koordinatörü Sayın Fadime Çetres bizlerle birlikte oldu. 11 Eylül 2001'de Amerika'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nde İkiz Kulelere saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıyı ve ardından basında nasıl yer bulduğunu konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor ve Kubat seslendiriyor. Açığım yok, kapalım yok.

0: çok kilo aldım. Ne yaparsam yapayım veremiyorum. İnternette o kadar çok bilgi var ki. Hangisine inanacağımı şaşırdım.
1: Merak etmeyin. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde diyetisyenlerimiz tarafından size özel beslenme planı ücretsiz olarak hazırlanıyor. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Turgay Kızıltuğ bir Türk sanat müziği eseri seslendiriyor. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Söz müzik sanatçının kendisine ait. Yalını dinliyoruz. Küçücüğüm.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.
2: Gülseren Tatlıpınar, Trabzon yöresinden bir türkü seslendiriyor. Divane aşık gibi dolaşırım yollarda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Baba Ocağı Rize'ye gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşın ülkesindeki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerini söyledi. Trendyol Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Baba Ocağı Rize'ye gitti. Erdoğan memleketi Güneysu ilçesinde hemşehrileri tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Erdoğan Rize'de iki gün sürecek temasları çerçevesinde çeşitli programlara katılacak, yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışını gerçekleştirecek. Baba Ocağı Güneysu'da kendisini karşılayanlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik beraber haberlik içerisinde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza inanıyorum dedi.

0: Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsünden de birlik ve beraberlik mesajı verdi.
1: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baba Ocağı Rize'de açılışını gerçekleştireceği projelerin şehrin yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi. Burhanettin Duran, millet bahçelerinden toplu konut projelerine, eğitim yatırımlarından spor ve kültür alanlarına kadar birçok eserin Rize'nin hizmetine sunulacağını belirtti. İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehirlerimizin ihtiyaçlarını gözeten eserler ülkemize kazandırılmaya devam edilecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisine rağmen spor yapmayı da ihmal etmiyor. Erdoğan zaman zaman yaptığı gibi çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la AK Parti milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu ve Mehmet Kasapoğlu eşlik etti. AK Parti Bursa milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı görüntüleri "Evet yine kazandı" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiğini vurguladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın dün İstanbul'da gerçekleştirilen basını bilgilendirme toplantısında silahların teslimi entegrasyon sürecinin gereğidir denildi. Konuyla ilgili açıklamada eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz vurgusu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konusundaki yanlı kararlarına da sert tepki gösterdi. Kıbrıs Türk halkının güvenliğine hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi. Açıklamada Avrupa Birliği ve kurumlarının Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı iddia ve söylemlerine esas almasının Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzak olduğunun da altı çizildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın basını bilgilendirme toplantısında İsrail zulmünün durdurulması konusunda uluslararası topluma da bir kez daha çağrıda bulunuldu. Toplantıda Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı yaklaşık 75 bine ulaşmıştır. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz denildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. Kalın ve Halbusi, Irak'ta yürütülen silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecini de görüştü. İbrahim Kalın'ın Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Takalay'la da görüştüğü belirtildi. Libya ve bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Libya-Türkiye işbirliğinin devamına yönelik adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin ev sahipliğindeki görüşmenin tıkanıklık yaşanan süreçlerle ilgili somut ilerleme sağlanması dolayısıyla büyük önem taşıdığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman.

olmadığını belirtti. İran ise ülkedeki ara seçim öncesinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına seslendi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan halkı İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor dedi. Bu arada İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız geminin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapalı, kontrolünün ise İran'da olduğu vurgulandı. Bölgedeki diplomasi trafiği ise sürüyor. Çatışma ve gerilimin gölgesinde Hürmüz Boğazı konusundaki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Kuveyt heyeti de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn'le görüşmede Hürmüz'deki seyir güvenliğini ele aldı. Ukrayna ile Rusya'nın karşılıklı saldırıları devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırılarında 13 kişiyi öldü. Ukrayna güçleri ise Rusya'nın altyapı tesislerini vurdu. Sahadaki şiddete rağmen diplomasi trafiği de sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini değerlendirdi. Trump, Putin bir anlaşma yapmak istiyor dedi. Kanada'da temaslarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ise Rusya'daki seçimlerden önce üçlü barış görüşmesi olmayacağını söyledi. Kanada Ukrayna'ya destek için 350 milyon Kanada doları tutarındaki hava savunma paketini onayladı. Rusya ile Batı ülkeleri arasındaki gerginlik de sürüyor. İngiliz haber ajansı Reuters'a göre İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç, Arktik denizinde Rusya'nın denizaltı fiber optik kablolarına yönelik gizli bir silah denemesini engelledi. Söz konusu gelişmenin bu yıl bahar aylarında yaşandığı belirtildi. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Akın Gürlek, uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Suç örgütü yöneticisi Yakut, 2017 yılından bu yana yurt içinde ve dışında saklanıyordu. Yakut'un bu sürede suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili olarak hakkında soruşturma açılan Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. Üsküdar Belediyesi'nin 3 meclis üyesinin şikayeti üzerine Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ilçe başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlatılmıştı. Meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine ilişkin iradelerinin fesada uğratılmasına yönelik tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını beyan etmişti. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 43 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmış. İçişleri Bakanlığı İsmail Yetişkin'i belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırmıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasında 9 sanığın tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Bu kişiler tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla yargılanıyor. Soruşturma kapsamında 295 kişiden ifade alındığı görüntü kayıtlarının da dava dosyasında yer aldığı belirtildi. İncelemelerde geminin kara kutusuna ulaşılamadı. Geminin kızağının kırık olduğu konusundaki kaydınsa incelendiği belirtildi.
İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 10. gününde de devam ediyor. Arama çalışmaları denizin 720 metre derinliğinde tespit edilen geminin enkazı çevresinde devam ediyor. Hava desteğiyle verilen çalışmalar çerçevesinde 30'dan fazla ekip su

0: altında ve deniz yüzeyinde tarama yapıyor. Kaza ile ilgili soruşturma da sürüyor. Tuğberk İmamoğlu adlı geminin çarpıştığı Asu adlı tankerin birinci ve üçüncü kaptanı olayın ardından tutuklanmıştı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun mezarının Fetih kabir işlemi çerçevesinde açılması bekleniyor. İnceleme ile Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı belirlenecek. Mezardan alınacak kemik ve toprak numunesi, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 telefon hattı kayıtları ve hastane belgeleri ile birlikte değerlendirilecek. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli olarak 20 kentte düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi tutuklandı. 29 kişi hakkındaysa adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ahbap Derneği'nin depremzedeler için topladığı bağışlardan 950 milyon liranın nakit olarak çekildiği belirlenmişti. Bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında da mal veya hizmet alımı bulunamadığı kaydedildi. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul terörle mücadele ekipleri tarafından 6 ilde düzenlenen operasyonlarda FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. 5'inin kamu görevlisi olduğu belirtilen şüphelilerin FETÖ'nün kapatılan finans kuruluşu Bankasya'da hesabı bulunduğu, ankesörlü telefonlardan ardışık arandığı ve terör örgütünün emniyet birimlerindeki yapılanmasında görev aldığı belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek, zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, yılın üçüncü çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'da düzenlenen Birlikte Daha Güçlü Bir Gelecek zirvesinde konuşma yaptı.
1: Jeopolitik gerilimlerin derinleştiği bir dönemdeyiz. Bunun yer yer sıcak savaşlara dönüştüğü hepimizin malumu. Özellikle bölgemizde bunları yaşayarak görüyoruz. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin, son OVP'deki rakamları paylaşıyorum, 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme gerçekleşmişti. Özellikle üçüncü çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla üçüncü çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz.
0: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit, gazi ve gazi yakınlarının haklarında iyileştirmeler sağlayan yeni düzenlemeyi duyurdu. Işıkhan, düzenleme ile 25.099 kişiye toplam 217 milyon lirayı aşan ödeme yapıldığını açıkladı. Düzenleme ile şehit anne ve babalarına bağlanan toplam aylık net asgari ücret seviyesine yükseltildi. Bakım ücretlerine ise %25 zam yapılırken 15 Temmuz gazilerinde bazılarına da ilk kez aylık bağlandı. 14 üniversiteye 334 akademik personel alınacak. Öğretim üyesi alımlarına ilişkin ilan resmi gazetede yayımlandı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuru yapacak adayların alım şartlarına ilişkin detaylara resmi gazeteden ulaşılabileceği belirtildi. Sayın dinleyicilerimiz, 13 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Baba Ocağı Rize'ye gitti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la savaşın ülkesindeki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu adlı geminin 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerini söyledi. Spor. Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına bir puanla başladı. Sarı lacivertliler Roma ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal görevinden istifa etti. İsmail Kartal bu akşam görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla dedi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ise istifayı kabul etmediğini belirterek İsmail Kartal ben olduğum sürece görevinin başındadır açıklamasını yaptı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Fenerbahçe karşılaşmasının ardından sevk edilen Beşiktaşlı Sırp futbolcu Vlahovic'in cezasını açıkladı. Vlahovic'e bir maç men cezası verildiği bildirildi. Beşiktaş kararı tahkim kuruluna taşıma kararı aldı. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası D grubundaki ilk maçında Almanya'ya 3-1 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki ikinci maçına yarın Fransa karşısında çıkacak.
2: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Bursa, Eskişehir, Konya, Hatay ve Erzincan 31, İstanbul ve Nevşehir 29, İzmir, Çanakkale, Kırklareli, Uşak ve Antalya 32, Edirne, Osmaniye ve Tunceli 34, Kocaeli ve Tokat 30, Aydın 38, Denizli ve Kahramanmaraş 37, Muğla, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa 36, Adana ve Gaziantep 35, Bolu 28, Zonguldak, Giresun, Trabzon, Kars ve Van 25, Sinop ve Rize 27, Samsun ve Erzurum 26, Malatya ve Mardin 33 derece.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 1 ile 20. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kahraman Kazan Kızılcahamam istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Seydi Kemer Söğüt yolunun 4 ile 49. kilometreleri arasında asfalt kaplama ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle Mekece-Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü düzenleniyor.
3: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
8: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Şoperfly?
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS...

0: model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Haftanın son gününde son programımızda programımızı hazırlayanlar elbette Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray. Teknik yönetimde Harun Balaban var. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca konuğumuzla size önemli bilgiler aktaracağız. Konuğumuz öğretmen, yazı ve resim analizi uzmanı Pelin Eren sevgili dinleyiciler. Sayın Eren hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Biz hafta başından bu yana çocuklarımızın okula uyum süreciyle ilgili konuşuyoruz. Aileler nasıl davranmalı, öğretmenler nelere dikkat etmeli, özel gereksinimli öğrencilerimiz var onlar için neler yapılmalı. Ağırlıklı olarak bunları konuştuk ve artık 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bütün sınıflar için pazartesi günü başlayacak. Herkese kolay gelsin çocuklarımıza, gençlerimize, öğretmenlerimize, yöneticilere ve elbette ailelere. Bugün de önemli bir konuyu sizinle paylaşacağız. Sizden bilgiler isteyeceğiz. Çünkü uyum sürecinde de çok konuşmuştuk. Oradan aslında biraz daha önceye geçmiştik. Çocukların yetiştirilmesi, yeni bir dünyaya adım atıyorlar. Orada kendilerini iyi hissetmeleri için neler yapılmalı diye. Bugün resim, yazı, oralardan başka bir boyutundan sizinle bakacağız biz. Çocuklarımız okula başlamadan önce bu kreş de olabilir. Onlara aileler nasıl dikkat etmeli, nasıl gözlemlemeli? Her birinin de yapısı farklı, duygusal yanı farklı, hayata bakışı küçücük olsalar bile karakterleri farklı. Onlar bize kendilerini nasıl ifade ediyorlar?
1: Evet, öncelikle aslında okula başlayan her çocuk için yeni başlıyor diyebiliriz. Yani şimdi okul öncesi evet okulu belki ilk defa görüyor ama birinci sınıfa, ikinci sınıfa başlayan da bir 4 aylık aslında süreçten

0: çok merak ettiği şey o okula başlamadan önceki çocuğun kaygısını nasıl giderebiliriz? Ya da işte geç saatlerde yatmaya başlamak, işte rahatça oyun oynamak ya da rahatça dışarı çıkmak artık orada okul başladıktan sonra çocuk için yavaş yavaş kuralların içine gireceği bir dönem. Bu yüzden de kaygı duyuyor olabilir. Ya da önceki sene içinde aslında çok olumlu olmayan bazı anılarla dönemi kapatmış olabilir. Onları hatırlıyor olabilir. Öğretmeniyle arasında belki bağ kurulamamış olabilir. O yüzden ben diyorum ki çocuklara anlatmak istediğim bir şey var mı demek yerine çizmek istediğim bir şey var mı diyelim. Aslında bizim anahtar cümlemiz bu. Ve bence ebeveynliğin en önemli anahtarı geçen yayında da çok üzerinde durmuştuk bunun. Soru sormak. Yani etiket yapıştırmak ya da çocuğu sorgulamak değil de
1: Anlamaya çalışmanın bir yolu olarak.
0: Evet. O yüzden diyoruz ki başlamadan önce okulla ilgili bir resim çizdirin. Çok rahatlayacak bu yöntemle aileler bu arada. Sonra resimle ilgili sorular sormaya başlayın. Tabii resim çizmeden önce mutlaka bunu söyleyelim. Bir A4 kağıdı olması çok iyidir. Ve onun önünde de 12 en az renk bulunan bir boya olsun. Kuru boya olabilir, pastel boya olabilir, bu fark etmez. Ama çocuğun renklerle ilgili bir seçme şansı olsun. Çocuğa sadece bana okulla ilgili ne düşünüyorsun, çizer misin? Ya da belki bazen çocuklar artık çizmek de istemiyorlar bu arada. Yani kalem kağıttan çok uzaklaştık biliyorsunuz son
1: Evet,
0: yıllarda.
1: evet. Onu soracaktım ben size. Çünkü şimdi ailelerin çocukların o geniş ve merak duydukları dünyada her soruya bir de ailelerin cevap verme şansı olmuyor bazen galiba ya da yoğunluk olabiliyor. Oysa çocukların öğrenebilmeleri için o soruları sorması, kendini ifade etmesi de gerekiyor. Ama çoğunun elinde çok küçük yaştan başlayarak cep telefonu ya da tablet
0: Evet, ne yazık ki.
1: yer buluyor ya da işte maddi duruma göre her şey değişiyor elbette. Biz herkesi düşünerek ortalama üzerinden konuşmak zorundayız. Bilemeye de biliyor aileler, yani ezbere bir yetiştirme de olabiliyor. Daha önceden çocukların çizme merakı kalem bulduklarında vardır mutlaka. Onu geliştirmek için sizin söylediğinizi yapabilmek için kaç yaşlarında adım atmaları gerekir?
0: Bu çok güzel bir soru. Aslında bunu hiç konuşmuyoruz biz. 3 yaşında, 2 yaşında çocuğun mutlaka eline kalem alması lazım. Hatta bizde çok da böyle kurallara sokmak istemem bunu ama 3, 4 ve 5 yaşa özgü çizgiler vardır ve bu çizgileri çizmesini bekleriz biz çocuğun. Mesela 3 yaşında bir daireyi tamamlamasını isteriz. Çünkü benlik algısıdır daire ve bu benlik algısının tam olarak oturması için hem de o kas gelişiminin geliştiğini göstermesi açısından daireyi tamamlamalı. Ama kusursuz bir daire değil bu. Bir daireye başlayıp bir noktadan bir yuvarlığa benzeyen bir şey çizip başladığı yere geri döndüğünde biz bunu kabul ediyoruz. Çünkü 3 yaşta artık ben annemden farklı biriyim, bireyim kısmı başlar ve bunun tezahürü aslında kaslardan, sinir sisteminden dışarıya akan bir dairedir. 4 yaşında kare çizmesini bekleriz. Artı işareti, dikey çizgi ve kare çizmesini bekleriz. Bu da fallik döneme denk gelir. Hem cinsiyetinin farkına vardığı hem de bir oda gibi kendine sınırlar çizdiği, ben bunu istiyorum dediği bir yaştır bu. Çok da saygı duyulması gereken bir yaş. Sonra 5 yaşında bir üçgen çizmesini bekleriz. Yani biraz eğik çizgiler, işte çarpı işareti olan çizgileri çizmesini bekleriz. Tabii kusursuz değil, bunlar kusurlu olabilir. Üçgen de bizim için 5 yaşındaki bir çocuğun artık analitik düşünmeye başlaması. Artık sayılarla, soyut düşünceyle yavaş yavaş hayatını almaya başladığı zaman diyebiliriz.
1: Çocuk okula başlamadan önce dediniz ki bir resim çizdirelim, renk paleti olsun, renk seçebilsin. Orada seçtiği renkler de önemli. Bir A4 kağıt dediniz. Çocuk çizdi. Nelerle karşılaşabiliyoruz?
0: Bunu en baştan bir toparlayalım o zaman. 2 yaşında eline kalem aldı.
1: Evet.
0: Başlayabiliriz oradan yavaş yavaş çizgilere. Ve okuldan önce bu ana sınıfı da olabilir. 4. sınıf okul değiştirmiştir, şehir değiştirmiştir.
1: Evet.
0: Bu 4. sınıfta olabilir. A4 kağıdı. Önümüzde en az 12 renk kalem. Bu arada maddi durumun neyi el verirse o derecede. Eğer çocuk çizmek istemezse de yanına oturup aslında 5 dakikanızı alıp ben de iş yerimi çizeceğim ya da ben de şunu çizeceğim diyebilirsiniz. O zaman

0: da çok zevk alırlar bundan. Çocuğa çizme sırasında bunu da çiz, bak okulun bayrağı da var ya da burada çit de var demiyoruz hiçbir şekilde. Çocuk doğal akışında çiziyor. Bu arada size sorabilir, anne olmuş mu, baba olmuş mu, teyze olmuş mu ya da güneşi buraya mı yapsam? Sen nasıl yapmak istersin? Senin için uygun burasıysa benim için de
1: Müdahale
0: uygundur. Müdahale
1: etmeyeceğiz.
0: etmiyoruz.
1: Sonra çizdi çocuğumuz.
0: Çizdikten
1: Ne
0: sonra
1: anlayacağız? Yani aileler
0: evet
1: anlayabilir mi?
0: aslında anlayabilir. Biz böyle son yıllarda özellikle Instagram'ın ya da sanırım o sosyal medyanın da verdiği kusursuz ve uzman olmaya çalışıyoruz. Hayır, biz zaten içgüdüsel olarak çocuğun kaygılarını biliyoruz. Sadece resimde yapmak istediğimiz şey evet. Demek böyle bir şey var deyip peşinden gitmek. Orada biz ilk resmi yaptık. İlk resimde bizim hiçbir çıkarım yapmamıza gerek yok. İlk resim bizim arşivimizin birinci parçası. Bir anne babanın mutlaka hem yazıda hem resimde arşivi olmalı. Birinci resmi çizdi okulla ilgili. Sonra okula başladıktan bir hafta ya da bir ay geçtikten sonra, bir ay çok uzun olur bu arada, bir hafta bence uygundur. Tekrar okulla ilgili bir resim çizmesini isteyin. İşte şimdi analiz başlıyor. İki resmi yavaş yavaş karşılaştır, veri bankasına atmaya başlıyoruz içimizde. Ama ne yapıyoruz? O arada da sadece 4-5 tane çok değerli soru var, onu soruyoruz. Mesela diyoruz ki resimdeki değişiklikler, hani vardır ya iki resim arasındaki 7 farkı bulun
1: Evet,
0: diye.
1: evet.
0: Biz orada tam bir dedektif olup iki resim arasındaki farkları bulacağız ve diyeceğiz ki birinci resminde bu yoktu. Şimdi yeni bir figür görüyorum, yeni bir insan görüyorum. Bu kim? Bana söyler misin? Bu

0: analizini zaten az çok biliriz biz yani.
1: Evet.
0: Çocuklar nasıl yazar ve karakterleri nasıldır diye. Ben sanırım mezun olduğum arkadaşlarımla biraz daha fazla ilgilendim bununla. Ve ilk önce yazı analizinde olmak üzere akademik çalışmalarda bulundum. Sonrasında bilirkişilik, grafoloji, işte imza sahteciliği
1: Evet.
0: ve yazı ile
1: Evet.
0: ilgili bazı uzmanlıkları aldıktan sonra eğitimlere başladım. Özellikle aile ve sosyal politikalarda psikolog ve sosyologlara çocuklarda ihmal ve istismarın izlerini resimde ve yazıda nasıl görebiliriz? Bunların eğitimlerinde bulundum. Resim analizi de buna eklenmesinin sebebi aslında yazı yazmanın 7-8 yaşında başlıyoruz ve neredeyse 12-13 yaşına kadar o kemikleşmiyor yani oturmuyor. Peki ondan önceki
1: Nasıl
0: veri kayıp mı
1: anlatacak,
0: edici? Tabii.
1: konuşamıyorsa?
0: Evet. Ki bu inanın o kadar eski bir bilgidir ki çocuk 3-4 yaşındadır ama 1000 yıllık bir bilgiyle aslında o resmi yapar. 2000 yıllık bir bilgiyle.
1: Genetik şifrelerden
0: Genetik,
1: gelenler.
0: evet. Bu bilinçaltı sembolleriyle yapar. Bilirsiniz hala işte üçgen çatı ve kare ev yaparız. Aslında böyle bir ev yok yani 100-200 yıldır.
1: Dere de var. Bir
0: Evet,
1: iki de
0: dere
1: dere
0: de
1: de var.
0: var.
1: Bir ağaç hemen yanı başında.
0: Normalde plaza çiziyor olmaları lazım ama hala bunu
1: Evet.
0: çiziyoruz. Çünkü bu bilinçaltından gelen bilgilerdir.
1: Peki bugüne kadar sizin gözlemlediğiniz ve genelleyebileceğimiz bir durum var mı? Çocuklar benzer resimler mi çiziyor? Ailelerin işte hemen uzmana gitmesine gerek yok. Önce kendileri anlamaya çalışsın gibi özetleyebileceğimiz cümleleriniz oldu sizin. Aileler fark edebilir mi? Nasıl davranılmalı bundan sonra?
0: Aslında yani çok fazla deneyimim oldu bu tarz resimlerle ilgili. En ağır örnekten vereyim size. İhmal ve istismara uğrayan çocuk resimlerinde daha birinci resimden itibaren bütün olayı aynen çizer. Sadece resmine baktığınızda bile çocuğun seneler sonra ki biz şimdiye kadarki tecrübelerimizden haberlerde duyduğumuz ve çevremizde duyduğumuz kadarıyla çok sonra öğreniyoruz değil mi bunları çocuklukta başına gelen. Bu arada bu şiddet de olabilir, diğer kötü şeyler de olabilir. Resimlerine bakın, her şeyi çizer çocuklar. Yani bunu hiç analiz yapamayan biri bile çok net bir şekilde görebilir.
1: O yüzden de bu resimler saklanmalı demiştiniz sohbetimizin başında zaten ve zaman zaman gözden geçirilerek çocuk ne anlatmak istiyor iyi gözlemlenmeli. Okula başladık, birden oturmuyor yaşamda yazıyı öğrensek bile dediniz. Önceki bölüm ve resimden söz ettik. Gelelim yazıya. Yazılar yazmaya başladılar o minicik elleriyle. İşte sistem hep değişiyor. Heceleyerek mi öğreteceğiz, tek tek mi öğreteceğiz meselesi. Onların hepsi ayrı ama yazılar bize ne söylüyor?
0: Aslında yazı analizini çok az kişi duymuştur. Yazı analizi dünyada çok fazla kullanılan bir karakter çözümleme işidir. Oradaki yazıda ne yazdığı değil de çizgilerin yönü, formu ve yönü aslında orada bizi ele verir. Hem karakterimiz, hem sağlığımız, hem ne düşündüğümüz ve neye meyilli olduğumuz yazıdaki çizgiler. Resimdeki çizgilerle yazıdaki çizgiler birbirinin aynıdır. Aslında resimseldir ikisi de. O yüzden orada ne yazdığına hiç bakmayız. Çocukta da ilk yazıyı öğrendiği zamandan itibaren mesela şunu biz çok önemsiyoruz. Çizgi çalışmaları artık çok kısa sürüyor fark ettiyseniz. Çizgi çalışmaları 3-4 ay sürmeli ki küçük kaslar gelişsin, o kas hafızası yerleşsin. Eskiye göre yazılarımızı düşünün. Mesela bizim dönemimizde en az
1: Güzel
0: 3-4
1: yazı
0: ay.
1: dersi de
0: Tabii.
1: vardı.
0: Hem güzel yazı dersi vardı hem de inanılmaz iyi yazıyorduk. Bu inanılmaz iyi nedir yazıda? Onu da söyleyelim. Şimdi radyo programı olduğu için bir görsel gösteremiyoruz ama Atatürk'ün yazısını örnek verelim. Bağlı ve sağ, hafif eğimli bir yazıdan bahsediyorum aslında. O güzel yazıdan bahsediyorum. Çünkü bizim düşünme sürecimizdir harfleri birbirine bağlamak.
1: Beyin, göz, el, koordinasyon.
0: Evet, aynen öyle. Eğer tek tek harfler yazılıyorsa ve harflerin arasında mesafe varsa düşünme süreci bölünüyor demektir. Biz mesela çocukta birincil bunu alabiliriz. Ne kadar harfler birbirine yakınsa ve el kağıttan ne kadar çok uzaklaşmıyorsa, ya yani biz kağıdın üzerinde ne kadar uzun süre kalabiliyorsak o baskıyı yaparak o kadar düşünce sürecimiz ve odağımız yüksek demektir. Çocukları bu şekilde değerlendirebiliriz. Kırmızı çizgi vardır ya hani
1: Evet.
0: başladığımızda hemen ilk 7 yaşındayızdır. Annemizden ayrılmışızdır ve ilk defteri açarız ve bir kırmızı çizgiyle karşılaşırız. Sol taraf çünkü annedir. Sağ taraf baba ve gelecektir, sol taraf anne ve geçmiştir. Aslında o kırmızı

0: kırmızı çizgi çoğu sınıf öğretmeninin de bilmediği anneden ayrılma çizgisidir çocuk için. Bu bir semboldür ve bunu biz algılarız. Sol tarafta bir boşluk bırakırız. Sol tarafın dibine doğru yazarsak geçmişe ve annemize hala bağlıyız demektir çünkü.
1: Çok ilginç. Şimdi yabancı dizilerde çok sıklıkla karşılaşıyoruz aslında bu konularla. Biraz da polisiye seviyorsanız devam ediyor ama çocuklarımızı tanımak ve onların kendilerini ifade ediş biçimlerini çeşitlendirebilmek için de resim ve yazıyı da takip edebiliriz. Ama siz de biraz önce söylediniz ya, dünya çok hızlı değişiyor. Teknoloji yaşamımızda çok yer tutuyor. Bu ifade biçimlerini etkilediği gibi çocukların izlediği çizgi filmler nereden tutalım da karşılaştıkları televizyon, açık orada haberlere kadar. Çocuk iyi, aslında bir problem yok ama maruz kalıyor bunca bilgiye. Bu onların yazılarını ve resimlerini etkiliyor mu? Onun için doğruyu bulabilmek meselesi çok kıymetli ya. Var mı öyle etkileri?
0: Tabii çok etkiliyor. Özellikle erkek çocuklarında çalıştığım en son bu sene çok fazla gördüm. Karakterler. Çizgi film karakterleri, yani aslında insan çizeceği yerlerde çizgi film karakterleri onu sanki gerçekmiş gibi çiziyor. Gerçekmiş gibinin altını çiziyorum burada çünkü çocuk için gerçek. İşte orada tehlike başlıyor. Aslında çok izlemesi, maruz kalması bize bir tehlike yokmuş gibi görünüyor ama o, hani biraz önce dedik ya, kolektif bilinçaltındaki ev farklıdır, dere farklıdır, insan farklıdır diye. Bunun bozulmuş halini yaşıyoruz şu an biz. Çünkü gerçek olmayan gözler, ağızlar, kulaklar, karakterler. Eskiden uzaylı filmleri falan vardı biliyorsunuz ama şimdikiler gerçekmiş gibi sunuluyor. Çocuk onu gerçek hayatta olduğunu düşünüyor. Öyle bir karakterin var olduğunu düşündüğü için de kendine olmayan bir karaktere örnek alıyor. Ve bunu eğer resimleri çiziyorsa da orada bir tehlike var demektir, evet.
1: Burada işte önce öğretmeni, öğretmenin yönlendirmesiyle bir uzmana başvurulabilir. Biraz önce söylediğiniz öğrenci elizi meselesi önemliydi. Orayı biraz daha açabilir misiniz? Sizin bu aktardıklarınıza genel olarak ülkemiz eğitim sistemi içinde biz hakim miyiz? Bir projenin parçası mı bu? Öğretmenler aslında bilir dediniz ama biraz daha açarsak ne söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi ben 3 senedir EBA'da görev yapıyorum. Biraz kamera arkasına geçtim. EBA'nın kurgularını ve senaryolarını yapıyorum yenilik teknolojilerinde. Ve 3 sene öncesine kadar da sınıf öğretmenliğinde direkt sahada çocukların resimlerinin ve yazılarının aslında biraz boşa gittiğini fark ettim hep. Çünkü öğretmenin iş yükü çoktur ve çocuk resim yaptığında ve yazı yazdığında bunu analiz edecek vakti yoktur. Her sınıf öğretmeni arkadaşım için söylemiyorum, bazıları çok önemsiyor bunu ama 30 kişilik 40 kişilik sınıflarda bunun pek yeri yok. Aileler de bu bilinçte olmayınca aslında 4. sınıfa kadar biz çocukların kim olduğu ile ilgili en önemli verileri çöpe atmış oluyoruz. Biz de şöyle bir şey düşündük, aslında daha çok proje yeni bir durumda, bunu bir sisteme dönüştürelim. Öğretmen hiç

yetiştirdiği, soran, soruşturan, anlayan ve anlatan nesillere olduğu vakitler diliyoruz. Programı Müge Tüzüngerek Ayhan Demiray ile birlikte hazırladı. Bugün teknik yönetmenimiz Harun Balaban'dı. Mikrofonda da ben Selvi Karakoç. Hepinize güzel bir hafta sonu dileriz. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün bir kimseye vasinin ne şekilde atanacağını, hangi prosedürlerin izleneceğini ve vasi olarak atanacak kişinin sahip olması gereken özellikleri, kimlerin vasi olamayacağını açıklamaya çalışacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Vesayet. Yetişkin olduğu halde kanunda sayılan bazı hallerin gerçekleşmesiyle ya da yetişkinliğe erişmemiş ancak ana ve babasının da velayeti altında bulunmayan çocukların kişisel veya mal varlıksal haklarının korunması amacıyla bir vasi atanması sonucu vasi ile söz konusu kişi arasında kurulan ilişkiye vesayet denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere vesayet bir kimsenin kural olarak yetişkin olduğu halde çeşitli sebeplerle kısıtlanması nedeniyle o kişinin alındığı bir hukuki koruma mekanizmasıdır ve bu mekanizmayı yürüten vasi dediğimiz kanuni temsilcidir. Evet, bir kimsenin kısıtlanması ve ona vasi atanabilmesi için o kişinin akıl hastalığı, akıl zayıflığı ile karşı karşıya olması, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlısı olması, mal varlığını kötü yönetmesi, kötü bir yaşam tarzının bulunması, 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olması, savurganlık, malını adeta harrup harman savunması gibi sebepler ve hatta bazen de yaşlılık, tecrübesizlik ya da kendi işlerini göremeyecek derecede ağır hastalıkla mücadele eden kişilerin vasi tayin edilmek suretiyle koruma altına alındığını belirtebiliriz. Peki bu kısıtlama talebini kimler yapacak? Bir defa kısıtlama şartlarının oluştuğunu gören, öğrenen her türlü makam, devlet makamı bunu yapabilir. Noterlerde yapabilir, bunu mahkemelerde yapabilir. Diğer taraftan o kişiye vasi atanmasında menfaati olan herkes de bu talebi yapabilir. Peki vesayet işlerini kamu düzeniyle bağlantılı olarak yürüten mahkeme hangisidir? Sulh mahkemesidir. Evet, bir kişi hakkında kısıtlama kararını sulh mahkemesi verir. Evet, diğer taraftan kısıtlama kararını verecek olan da yine sulh mahkemesidir. Evet, bir kimse hakkında sulh mahkemesine bu kişi vesayet altına alınsın, buna vasi atansın denildiğinde sulh mahkemesi

mesela ilgili kişiyi mahkemeye davet ederek dinler. Ya da mahkemeye gelecek durumu yoksa bir şekilde o kişiyi bulunduğu yerde dinler. Savurganlık, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yönetim ya da kötü yaşam tarzı gibi gibi hususlar nedeniyle o kişi mahkemede sorgulanır. Daha sonra bu kişi hakkında bir sağlık kurulu raporu alınır. Örneğin akıl sağlığı var mı, aklı zayıf mı ya da bu kişi alkol ya da uyuşturucu madde bağımlısı mı gibi hususlarla ilgili olarak mutlaka mahkemenin sağlık kurulu raporunu alması gerekir. Kısıtlama süreci devam ederken ilgili kişiler zarar görmesin diye geçici bazı koruma tedbirleri alınabilir. Örneğin vesayet altına alınacak kişinin belirli tasarrufları kısıtlanabilir. Mal varlığının korunması bakımından örneğin kayyım atanabilir, geçici bir temsilci atanabilir. Diyelim ki sulh mahkemesi o kişinin gerçekten de kısıtlanıp vesayet altına alınması için gerekli koşulların oluştuğuna karar verdi. Bu karar kesinleştiği tarihten itibaren nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan edilir. Evet, bu ilanla başkalarının da o kişi hakkında vesayet kararı verildiği, o kişiye vasi atandığı, bundan böyle yapılacak hukuki işlemlerde muhatabın o kişi değil vasi olduğu uygun araçlarla topluma duyurulur ve nüfus kütüğüne, tapu kütüğüne bu kararın bir sureti gönderilir. Vasi olacak kişinin de gerçekten bazı önemli özelliklere sahip olması gerekir. Vesayet o kişinin hem kendisini hem mal varlığını koruma görevini yerine getirip hem de mahkemelere hesap verme durumunda olduğu göz önüne alınırsa o kişinin mutlaka bu görevi yapacak yeteneğe sahip olması gerekir. Vasinin sağlık durumu, eğitimi, deneyimi, kısıtlıyla olan ilişkileri, güvenilirliği ve kısıtlı ile arasında çıkabilecek muhtemel menfaat çatışmaları, bütün bunlar oldukça önemlidir. Kişiye vasi atanırken genelde mahkemeler o kişinin eşini ya da yakın hısımlarını daha öncelikli tutarlar. Evet, haklı sebepler bulunmadıkça vesayet altına alınacak kişinin ya da anne ve babasının gösterdiği kişi vasi olarak atanacaktır. Evet, peki kimler vasi olamaz? Kendisi kısıtlı olan vasi olamaz. Kamu hizmetinden yasaklı olanlar vasi olamaz. Haysiyetsiz hayat sürenler vasi olamaz. Kısıtlı ile menfaat çatışması içinde olanlar vasi olamaz. Ve vesayet dairelerinin hakimleri vasi olamaz. Bazı kişiler de mahkeme kendisini vasi olarak atasa bile vasilikten çekilebilirler. 60 yaşının üstünde olanlar, ağır hastalığı olanlar, engellilik durumu olanlar, 4'ten fazla çocuğu olan ve 4'ten çok çocuğun velisi olanlar vasilikten kaçınabilirler. Kural olarak vasi olarak atanan kişi bu görevi kabul etmekle yükümlüdür. Sadece kaçınma sebebi varsa ve görevi yerine getiremeyecek durumdaysa o zaman görevden çekile

0: Sayet altındaki kişiyi kefil yapamaz, onun adına vakıf kuramaz ve onun mallarını başkalarına bağışlayamaz. Ve çok önemli işlerde de mutlaka Asliye Hukuk Mahkemesi'nden izin alması gerekir. Görevini safsaklayan vasi, kötüye kullanan vasi, güven sarsıcı davranışlarda bulunan vasi ya da borç ödemeden aciz hale düşen vasi görevinden alınabilir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün vasinin özellikleri, atanma süreçleri, görevleri gibi hususlar üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: bakış açısı.
1: Bakış açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Programımızda aktüel meselelerin tarihi arka planlı, hukukla, uluslararası ilişkilerle, iktisatla, kimi zaman sosyolojiyle ilişkilerini ele almaya, tartışmaya çalışıyoruz. Değerli uzmanlarımız marifetiyle. Bugün unutulma hakkını konuşacağız. Ama değerli uzmanımızı sizlere takdim etmeden önce çalışma arkadaşlarımı arz etmek isterim. Ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu, yapımcımız Mine Avcı ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Değerli uzmanımız Profesör Doktor Faruk Bilir hocamıza hoş geldiniz demek isteriz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum.
1: Faruk Hoca hukukçu ama aynı zamanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun başkanı, kurucu başkanı. Bugün aslında konuşacağımız konu bu unutulma hakkı da biraz kişisel verilerle de ilişki kurulabilecek

0: bir konu. Bazen mesela hocam sosyal medyada bir araştırma yapıyoruz. Bir tarihi olay, bazen bir isim çıkıyor bir liste. Listeyi artırmak istediğimizde hani devamına bastığımızda şöyle bir uyarı çıkıyor. Unutulma hakkı dolayısıyla bazı veriler silinmiş olabilir vesaire diye. Buradaki bu unutulma hakkı nedir? İnsanların nasıl bir hakkına, hukukuna delalet ediyor hocam?
1: Tabii unutulmanın hakkı mı olur?
0: Evet,
1: Öyle.
0: evet.
1: Hocam unutulma hakkı dediğimiz zaman şöyle izah ediliyor. Bireyin geçmişte hukuka uygun ve doğru bir şekilde işlenmiş kişisel verilerinin zamanın geçmesiyle birlikte görünür olmamasını, erişilmemesini isteme hakkı. Yani daha somut bir örnek üzerinden gidebiliriz. Kişi bir adli olaya maruz kalmıştır. İşte diyelim ki kolluk tarafından gözaltına alınmıştır, yargılanmıştır, beraat etmiştir. Haber doğru mu? Doğru. Bu veri hukuka uygun işlendi mi? İşlendi. İnternete düştüğü zaman arama motorlarına düşüyor. Dolayısıyla şimdi aradan yıllar geçiyor. Siz bu kişiyi adıyla ve soyadıyla arama motorlarında arattığınız zaman karşınıza hep bu haber çıkıyor.
0: O kişi önce bu haberle
1: Ha.
0: tanınıyor.
1: Veya başka şeyler de olabilir hocam. Hani bu geçmişte bir hata da yapmış olabilir
0: Evet.
1: insan. Ne bileyim artık şunu demek istiyorsunuz aslında unutulma hakkıyla. Ben artık bunlarla yaşamak istemiyorum.
0: Bununla anılmak istemiyorum.
1: Yeni bir sayfa açmak istiyorum.
0: Bunun mesela bir zaman şartı var mı hocam?
1: Hocam unutulma hakkı aslında kanunda açıkça düzenlenmiyor. Ama hem Yargıtay kararlarında hem Anayasa Mahkemesi kararında hem de bizim kurul kararlarında bunun silme hakkı çerçevesinde varlığı kabul ediliyor.
0: Mesela böyle bir şey oldu. Ben ertesi gün bunu sildirebilir miyim yoksa?
1: Hayır. 14 tane kriter var hocam. Bu kriterlerden bir tanesi belli bir sürenin geçmesi gerekir. Biz buna makul süre diyoruz. Bu süre neye göre belirlenir? Şöyle düşünün. Bu eğer haberse haber değerini, güncelliğini yitirmiş olması, o haberin bilinmesinde kamu yararının ortadan kalkması, gerçekten zihinlerde unutulmuş, kamuoyunda unutulmuş, artık kişi de bununla yaşamasının gerekmediği. Çünkü sizin hakkınızda, bizim hakkımızda önyargılar
0: Bu
1: oluşturabiliyor.
0: kişiye has bir hak mıdır? Mesela bir siyasi partinin, bir derneğin
1: Hayır,
0: böyle
1: bu
0: bir hakkı var
1: kişilere
0: mı?
1: tanınmış
0: Evet.
1: bir insan hakkıdır bana
0: İnsan,
1: göre.
0: evet.
1: Ama mutlak bir hak mıdır? Değildir. Şöyle mutlak hak olmadığını söyleyebiliriz. Her hal ve şartta kullanılacak bir hak değil. Bunun şu haklarla dengelenmesi gerekiyor. Bir, bilgi edinme hakkı
0: Evet.
1: ve ifade hürriyeti. Hani düşünün, bu basın hürriyetini de kapsar. Şöyle düşünün, kişilerin haber alma hakkı var.
0: Ona
1: Dolayısıyla bunların arama motorlarında vesaire, ama bizim burada altını çizmek istediğimiz husus, zamanın geçmesiyle birlikte onun haber değerini yitirmesi, güncelliğini yitirmesi, kamunun hiçbir yararının kalmaması.
0: evet, aslında hani bir tür hak, ama bir taraftan da dediğiniz gibi başka bir takım haklarla da ilişkili. Yani mesela şöyle
1: Sınırsız
0: düşünelim,
1: değil hocam.
0: sınırsız olmaması lazım. Mesela hani kötü alışkanlıkları olan, belli
1: Evet.
0: suçlara bulaşmış olan
1: Evet.
0: insanların daha sonra diyelim bir yardım kuruluşunda görev almışken bu eski suçlarını işte mahkeme marifetiyle mahkumiyetlerini ya da buna ilişkin haberleri sildirmesi o insanlar için, diğer insanlar için yanıltıcı bir şeye yol açmaz mı hocam mesela?
1: Yanıltıcılık da olabilir, yanlışlık da olabilir, önyargıya da sebep olabilir.
0: Tabii. Yani ama muhakkak üzerinde durulması, düşünülmesi gereken bir şey. Nereden çıkmış bu hak hocam? Bunu isterseniz.
1: Şöyle, bu aslında olay şu, isterseniz
0: Evet.
1: kısaca olayı anlatayım. İspanya'da, İspanya'nın bir ilçesi diye düşünün. Bir avukat, normalde avukatlar icra takibi yapar. Belli süreler dahilinde para ödenmezse haciz işlemi uygulanır. Ama avukatın icra haciz yapması haber değildir, ama bir avukatın hacize uğraması, evlerinin borcu dolayısıyla haczedilmesi haberdir. İşte bir ilçesinde İspanya'nın bu haber konusu oluyor.

0: yapıyor. Avukat borçlarını ödüyor. Nitekim artık haciz duruyor. Fakat bu haber arama motorlarında her zaman çıkıyor. İşte Maria Costage Gonzalez. Bak biz biliyoruz ismini. Evet. Onun adını yazdığınız zaman işte SGK borcu için evleri satışa çıkarılan avukat. Hocam siz buna vekalet verir misiniz? Ve bundan muzdarip. Önce İspanya mahkemelerine gidiyor. Daha sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı'na gidiyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı 2005 yılında diyor ki Maria Costage Gonzales'in unutulma hakkı vardır. Ama buradaki ironi şu. Aslında o ilçede unutulmak istiyordu Gonzales.
1: Bütün dünyaya mal oldu değil mi?
0: Bütün dünyaya mal oldu. ama sonuçta iyi bir şeye hizmet etti. Hani şöyle düşünün hocam, mesela şöyle bir örnek. Kişi bir suçtan dolayı cezaevinde yargılandı. Cezaevinde cezasını çekti, çıktı. Şimdi bu kişi aslında bir iş hayatına atıldı. Çocukları vesaire vesaire. Şimdi infazı gerçekleşmiş oldu. Cezasını da çekti. Aradan da belli bir süre geçti. Diyelim 10 yıl, 15 yıl makul süre. Şimdi bu kişi bir sektörde çalışmaya başladı. Siz de onunla iş yapmadan önce Google'a yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki Faruk Bilir. Bütün internetteki her şey sizin önünüze dökülüyor. Burada dediğim gibi artık o kişinin çocukları var, torunları var. Bu haberle yaşamak zorunda değiller. Unutulma hakkı bu. Peki nasıl müracaat edilecek? Biz bunu sadece arama motorları üzerinde kabul ettik. Mesela Google, mesela Yandex gibi arama motorları. Önce şunu yapıyorsunuz. O haberlerin linklerini ve bunun için Google Türkiye'ye özgü bir başvuru kanalı açtı. Bizim girişimlerimizde. O haber adreslerini Google'a gönderiyoruz. Google bir denge testi yapıyor. Diyor ki bu haberi indeksten çıkarıyorum veya çıkarmıyorum. Veya hiç cevap vermiyor. Genellikle cevap veriyor. Cevap vermediği zaman, başvurunuzu kabul etmediği zaman 30 gün içinde kuruma başvuruyorsunuz. Kurum da bir denge testi yapıyor. Bu 14 kriter hocam. Mesela bu başvuran kişi çocuk mudur? Kamu yararı var mıdır? Güncelliğini yitirmiş midir? Belli bir süre geçmiş midir? Bu denge testi sonucunda bu haberin indeksten çıkarılması veya kalması şeklinde bir karar veriyor. Yalnız burada yanlış anlaşılmasın. Artık unutulma hakkı gerçekleşirse o haber bizim adımız soyadımızla gelmiyor. Ama başka bir algoritmayla mesela Maria Costage Gonzalez demeseniz, borcu için evi satışa çıkarılan avukat deseniz o haber internette var.
1: Gene çıkıyor.
0: Çıkıyor ama benim ismimle çıkmıyor.
1: Evet. Tabii bu bir haber meselesi. Adli sicil kaydı değişmiyor onunla değil mi hocam?
0: Tabii. O sadece arama motorlarında gözükmüyor hocam.
1: Evet.
0: Gözükmüyor. Ön yargıya, ne bileyim bizim hakkımızdaki yanlış.
1: Bir aileye falan da değil mi? Yani o yardımcı oluyor. Bir aile, çünkü sadece o kişi değil.
0: Evet.
1: Bazen bir aileye de mal edilebiliyor hocam, böyle şeyler.
0: Mesela insan geçmişinde bazı yanlış kararlar vermiş olabilir. Hatalı bir davranışta bulunmuş olabilir. Dolayısıyla hani ona bir fırsat vermek lazım.
1: Evet. Bu fırsatı değerlendirmek için de arama motorlarına başvuruyor. Sonra kuruma başvuruyor. Bu başvuru da diyelim reddedildi hocam. Bir daha başvurabilir mi? Yani bu tüketti mi hakkını?
0: Hocam tabii ki hayır, tüketme diye bir şey yok. Mesela diyelim ki hala güncel diye reddedilmişse aradan zamanla bir zaman geçer. Makul süre geçmemiştir deyince biraz daha süre geçer. Ama gerçekten bu 5 yıl mıdır, 10 yıl mıdır? Bunu her somut olay özelinde bunu değerlendirmek gerekir.
1: Bu hocam kararlar hani o arama motorlarını, neticede bu da bir kültür meselesi değil mi? Hani aslında size gelmeden arama motorları da bir prensip kararıyla mesela tabii, o tabii. Makul süreye bakıp falan böyle kararlar vermeliler. Böyle bir Bu kültürde bir ama gelişme, değişme var mı hocam?
0: Bu başvuru olmadan arama motorlarından bunu istemek de çok
1: şey. Yok, arama motorlarına hani başvurarak diyorum.
0: Tabii.
1: Yani size gelmeden arama motorları kendi içinde hallediyor mu? Böyle örnekler var mı?
0: Halletmese de reddettiği zaman bir gerekçeli olarak reddetmesi lazım.

0: bunu kaldırmıyorum şu sebeple. Tabii burada kriterlerden biri de çocuk mesela.
1: Evet.
0: Yani orada bana göre süreler de kısalır, haber değeri de çok fazla olmayabilir. Hani bir yetişkin, hatta kamuya mal olmuş birinin de olmamış biri arasındaki sürede farklı olabilir. Bizim ve Google'un vereceği karar da onda etkili olabilir.
1: Sizin yanı sıra hani mahkemelerde de bu konuya atıf var değil mi hocam? Yani kimi
0: Tabii,
1: mahkemelere de
0: yüksek mahkemelerin önüne de bu olay gittiğinde onların da bir
1: o
0: kararı
1: nasıl
0: var.
1: oluyor? Mesela size başvurduktan sonra bir de mahkemeye mi gitme hakkı var yoksa
0: Hocam
1: doğrudan
0: bildiğim
1: mahkemeye mi gitme?
0: kadarıyla bir kitap vesilesiyle bu olay intikal ediyor. Şöyle düşünün, sizin isminiz bir mahkeme kararında geçiyor. Bir bilimsel çalışma yaparken de kararı olduğu gibi diyelim kitabınızda yer verdiğiniz zaman diyelim o bir mağdur ise o kişi, o isminin o kitapta o şekilde gözükmesini istemiyor. Bilinmesini istemiyor. Yani bu dijital dünyada hocam.
1: Evet.
0: Arama motorları üzerinde bu. Dijital dünyada. Bu hani şöyle bir soru çok anlamlı olmayabilir. Daha önceden bu yoktu, nereden çıktı bu? Hocam hatırlar mısınız? Eskiden de insanlar unutulmaktan korkarlardı.
1: Evet.
0: Ama şimdi arama motorlarının algoritması öyle bir çalışıyor ki bizim unuttuğumuz şeyleri dahi önümüze getirebiliyorlar. Mesela akıllı telefon kullanıyoruz, fotoğraf arşivimiz var. 5 yıl önce bir memlekete gitmişsiniz, bir ülkeye gitmişsiniz. Diyor ki sizinle ilgili bir arşive rastladım. Sizin önünüze
1: Hatırlatıyor.
0: hatırlatıyor bütün
1: Evet.
0: şeyde. İşte arama motorları da
1: Sosyal medya da
0: böyle.
1: öyle
0: Yani
1: hatırlatıyor.
0: biz unutuyoruz, arama motorları unutmuyor hocam. Çok net. Ve hani mesela bu kişisel verilerle alakalı değil ama lekelenmeme hakkı da günümüzde ortaya çıkan bir hak.
1: Onu da konuşalım hocam. Yani o nasıl bir
0: Tam
1: haktır?
0: bizimle ilgili değil ama lekelenmeme hakkında da hani bu da öyle bir hakkı hiçbir şekilde hani kolluğun, savcılığın size dokunmadan önce hani isminizin bazı dosyalarda ne bileyim vesaire de bu hakkınızın olduğunun kabul edilmesi lazım. Hani bu şöyle bir hak değil hocam. İşte isminiz geçti diyelim. Bir olaya maruz kaldınız. Ondan sonra beraat edersiniz falan değil. İlk baştan itibaren aslında o olayla hiç karşılaşmamak gerekir. Hocam bize gelen bir başvuruyu aslında anlattığım zaman bunun ne kadar önemli olduğunu, hani bu dijital ortamda değil de mesela bazen eskiden, şimdi yapılıyor mu bilmiyorum, eskiden üniversite sınavına çalışmak için rapor alınırdı okulun son günlerinde.
1: Evet.
0: Şimdi rapor alıyorsunuz, oraya doktor bir şeyler yazıyor.
1: Stresten şundan bundan bir şey diyor.
0: Veya bir psikiyatri
1: Sağlık.
0: kliniğinde bu rapor
1: Evet.
0: yazılıyor.
1: Evet.
0: Aradan yıllar geçiyor hocam. Sonra siz üniversiteyi kazanıyorsunuz, üniversiteyi bitiriyorsunuz. Sonra bir memuriyete girmeye veya özel sektörde bir işe başlamak istiyorsunuz. Sizden bir takım bilgiler istendiği zaman bakıyorlar ki siz geçmişte bir hafta raporlusunuz ve psikiyatrik tedavi görmüşsünüz. Siz diyorsunuz ki aslında öyle bir şey yok. Aslında
1: Çok enteresan, evet.
0: ben onu ders çalışmak için aldım. Hatta raporun süresi biraz uzun daha olmasını istiyorsanız.
1: Bu akademisyenlerde de var hocam. Yani tez süresiyle ilgili olarak olmuş olan şeyler yani, evet.
0: İşte bu mahremiyet böyle bir şey hocam.
1: Evet.
0: Bu belki o zaman önem vermiyorsunuz. Hatta hangi polikliniğe gittiğinizi bile
1: Tabii.
0: bilmiyorsunuz. Doktorun oraya ne yazdığını, önemli olan raporu almak. Ama daha sonra sınavlara giriyorsunuz. Diyorlar ki size siz bu tarihte rapor almışsınız şu sebepten dolayı. Hatta raporun süresini uzatmak için yatış da olmuş olabilir. Siz diyorsunuz ki hayır, ben aslında öyle değil. Sonuçta o bizim geçmişimizde bir iz. Bunun bir de haber yapıldığını düşünün hocam. Ve
1: Evet.
0: o internet aleminde, dijital alemde silinme diye bir şey yok hocam. Altını çiziyorum. Sadece silinmiş sayılma var. O bir köşede duruyor. İstediği zaman getirilebilir. Nitekim unutulma hakkında da indeksten çıkarıyoruz. Tamamen o veri

0: Olmuyor, yok olmuyor.
1: Şimdi hocam ben mesela biz hani akademisyeniz, bir yani bizim açımızdan tarihi bir insanın, siyasetçinin hatıraları vardı. Orada onun biyografisini yazma vazifesi bana verdiler. Oğlu verdi, rica etti. Bir de hocamız vardı. Ben sonra araştırdım. Yani bir takım dosyalara falan baktım. Aslında hani kamuoyunun bilmediği ama o dosyalarda olan ben bazı şeyler gördüm. Yani işte mesela bir gayrimeşru evlat, onun davası vesairesi falan vesaire, bunları gördüm. Şimdi buradan itibaren de hani bu alanlara biraz girmiş oluyoruz, değil mi? Yani
0: Tabii.
1: bunu yazsanız
0: Ama
1: mesela.
0: burada siz gerekli protokolü yaptığınız sürece işte bu zaten kendileri
1: Hayır,
0: tarafından
1: hukuk
0: verilmiş.
1: kısmı bir yana, bir de ahlakla ilgili bir kısım da
0: Tabii,
1: oluyor yani.
0: tabii,
1: Hani
0: tabii.
1: yazsanız bir türlü, yazmasanız bir
0: Tabii,
1: türlü.
0: tabii. O da vicdan meselesi biraz.
1: Evet yani.
0: Hocam ben aslında şunu

0: diyelim ki eskiden sokaklarda kameralar yoktu. Alışveriş merkezlerinde kameralar. Şimdi her hareketimize dikkat etmek zorundayız.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu bir şekilde haber yapılıyor. İşte haber yapılması için de bizim rızamıza gerek yok.
1: Evet.
0: Biz ya bir hata yapmışız. Bu başkaları tarafından çekilmiş. Hemen cep telefonları çıkıyor. Bu haber sitelerine
1: bütün hayatınızı tayin eden bir şey dönüşebiliyor, değil mi hocam?
0: Basit bir
1: Evet. Basit bir sırada mesela bir münakaşayı düşünün.
0: Evet,
1: Yani
0: evet.
1: Bir banka sırasında, efendim havaalanında
0: İşte o
1: falan.
0: internete düşüyor. Siz
1: Evet.
0: pişman oluyorsunuz ama sizi bilmek isteyenler o haberle yüzleşiyor.
1: Evet.
0: Hocam, siz bu kişiyle hani trafikte basit bir olaydan dolayı kapıyı açmış, diğerinin üzerine yürümüş. Olay bu. Şimdi pişman olmuş. Hatta para cezası, gerekirse hapis cezası da uygulanmış. Aradan 5 yıl geçmiş. Ama o kişiyi ismiyle girdiğiniz zaman, adıyla soyadıyla, o olay karşınıza geliyor. Şimdi siz pişman oluyorsunuz. Bak, pişman, tövbe diyorsunuz ama artık o haberle anılmak istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki hata yaptım, evet, bir daha olsa yapmam. Ama hani unutulma hakkının mantığında da bir beyaz sayfa açmak var.
1: Hocam şimdi bir yani tarihen olmuş bir şey anlatacağım. Bizim hemşehrilerin arasında Allah rahmet eylesin. Hepsi rahmetli oldu
0: Allah
1: şimdi.
0: rahmet eylesin.
1: Ahmet amca vardı. Bizimkiler işte halay oynuyorlar, horon oynuyorlar. Ahmet amca çocukluğunda bir yere gelince hata yapıyor. O yüzden ona her seferinde oraya geldiklerinde o hatayı yapmasın diye. Çünkü hep o hatayı yapıyor. Şaşma Ahmet diyorlar. Yani uyarıyorlar onu. Bu Şaşma Ahmet onun lakabı oluyor.
0: Ya.
1: Yani adamcağız bunu yapmış 3-5 yaşında, hani 7-8 yaşında. Yani 60 yaşına geldi hala bu Şaşma Ahmet diye bir lakabı vardı. Rahatsız da oluyordu ama
0: Evet.
1: bu şey her seferinde bu Şaşma Ahmet olarak kullanılıyordu. Yani eskiden bu hak yokmuş demek ki. İnsanların gerçekten hani bu lakaplar meselesinde de gerçekten biz de hani dijital aleme girmese bile bazen hani şunun için söylüyorum. Bu unutulma hakkına biraz riayet etmemiz lazım herhalde, değil mi? İnsanları üzüp
0: Kesinlikle,
1: kırmamak için biraz
0: kesinlikle.
1: bizim de unutmamız lazım yani.
0: Evet, belirttiğiniz gibi hocam, kişiye takılan bu takma atlar, müstearatlar da kişisel veri.
1: Evet.
0: Hocam, ya şöyle düşünün, bir toplumda yaşıyoruz, bir mahallede bir hata yaptık, işte o hatayla, o hatadan dolayı kişiyi sizin anlattığınız olaydaki gibi takma atla ödüllendirdik. Ama kişi bunu, kendisine bu lakabın takılmasını, takma adı istemiyor. Sadece o mahallede aslında rahatsız oluyor. Ama bunun internete düştüğü zaman hocam, bu dünyada görünüyor. Bakın,
1: Evet.
0: unutulma hakkının aslında dijital çağda ne kadar ehemmiyetli olduğunu buradan anlıyoruz. Yani o mahallede veya o mahallede yaşayan kişiler öldüğü zaman, belki artık
1: Unutulacak.
0: veya o mahalleyi terk ettiğiniz zaman şey biter, lakap biter. Bunu bir üniversite ortamında düşünebilirsiniz veya meslek ortamında düşünebilirsiniz.
1: Aslında geleneksel terbiyemizin, ahlakın içinde biraz bunlar var aslında, değil mi hocam? Yani böyle
0: Yani
1: lakap
0: biz
1: takmayın.
0: hocam, mahremiyet odaklı bir
1: Evet.
0: toplumuz. Hem bu Türk kültüründen geliyor, hem İslam geleneğinden geliyor. Ve buna önem vermek bizim doğamızda da var, kültürümüzde de var. Ve ben inanıyorum ki koruma kültürünün Türkiye'de yaygınlaşacağına. Yani insanlardan bir takım verileri isterken, eğer amacınızı, bunu nasıl kullanacağınızı konusunda ikna edemezseniz, o veriyi alamazsınız. Ve gereğinden fazla veriyi de almamak lazım. Son hocam, bir ilke kararı da mesela mesai takip için biyometrik veri işlenmesi, parmak izi, göz retinası. Yani hocam, bunlar çok önemli veriler. Yani bunların sahtesi yapılamıyor. İmzanın bile sahtesi var ama parmak izinin sahtesi olmuyor. Bu kişiye öyle özel bir veri. Dolayısıyla bu verileri bu amaçlarla kullanmamalıyız.
1: Yani yapılamaz bu. Buradan onu çıkarıyoruz. Doğru
0: Mesai
1: mu?
0: takibi için kartla sağlayabilirsiniz bunu. Başka yöntemlerle sağlayabilirsiniz. Ama biyometrik veri bu amaç için ölçülü değil. Biz bu kararı verdik. Ama biyometrik veriyi bazı yerlerde kullanabilirsiniz.
1: Özel yerler olması lazım, değil mi?
0: Yani sizin devletin
1: İstihbari,
0: bazı
1: önemli
0: savunma
1: istihbari
0: sanayi
1: şey,
0: gibi
1: evet.

0: vesaire bu gibi önemli noktalarda kullanılabilir. Ama mesai takibi güvenlik amacıyla kullanılabilir.
1: Zaten burada herhalde prensip şu, ölçülülük olması lazım. Yani sizin istediğiniz veriyi gerçekten hani bu şeyi ölçmek için kullanmak mecburiyetiniz var mı? Eğer yoksa yani insanın hani bu parmak izini almayın, bunu kartla yapın. Siz bunu söylüyorsunuz.
0: Veya başka yöntemler de
1: başka
0: var.
1: Başka yöntemler, imza attırarak yapabilirsiniz tabii, belki.
0: Burada ölçülülük bizim kanunumuzda önemli bir ilke, temel bir ilke. Araçla amacın orantılı olmasını söylüyor ve bu araç o amaç için gerekli mi? Siz bu yolla bunu sağlayabilir misiniz? Veya şöyle de düşünün, veri minimizasyonu. Bu kadar veri almaya gerek yok. Bir alışveriş için ne veri gerekir? Bana göre cep telefonu gerekmez. Kişi rızasını verirse olabilir. Adı, soyadı, bir de fatura için adres. Başka bir veriye gerek yok hocam.
1: Evet, bunlar kulağımıza küpe olsun. Çünkü neticede suistimal edilebilecek, dolandırıcıların eline geçebilecek, yarın öbür gün bizi, ailemizi rahatsız edebilecek hususlar.
0: Sadece bizi, ailemizi değil hocam. Şöyle düşündüğünüz zaman bireylerin verileri bir ülkenin verisi haline gelebiliyor.
1: Giderek bir
0: milli güvenlik meselesi haline gelebiliyor.
1: Gelebiliyor ama burada tek tek hani bireyler bakımından onların unutulma hakkı çerçevesinde yani bu hakkımızı bilmeliyiz ama biraz da toplumun da hani bu gıybet, dedikodu, birisini takip, tarassuttan vazgeçerek hani o unutulma hakkına riayet eden bir yerde durmasında da fayda var herhalde. Bugün önemli bir konuyu konuştuk. Unutulma hakkı, kişisel verileri koruma kurul başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir hocamızla. Hocam teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz efendim.
2: Bakış açısı.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Gerçek şu ki kütüphanemle çevrili olmadan yaşadığımı anımsamıyorum. 7 ya da 8 yaşlarındayken odamda her türlü konuda farklı boyutlarda yaklaşık 100 ciltlik minyatür bir İskenderiye kurmuştum. Çeşitlilik adına sınıflandırma biçimlerini sık sık değiştirirdim. Diyelim ki boyutlarına göre dizmeye karar verdim. Böylece her rafta yalnızca aynı boydaki kitaplar yer alırdı. Ben işe koyulurken önce en alttaki rafa resimli kalın ciltleri yerleştirdim. Dievelt in der wir leben, Yaşadığımız Dünya adlı, içinde denizin altındaki dünyanın ve güzün çalılıklardaki yaşamın ayrıntılı resimlemelerinin yer aldığı kitabın Almanca baskısı, kedilerle ilgili toplu öyküler, Constanzio Wigil'in birkaç kitabı, Margaret Wise Brown'un masal ve şiir kitabı ve Heinrich Hoffmann'ın Struwwel Peter, Paspas Kafa Peter adlı masal kitabının çok değerli eski baskısı. Bunların ardından acayip şekilli kitaplarım gelirdi. Tek ciltlik halk masalları, içindeki hayvan resimleri sayfalarından fırlayan birkaç kitap, ana karalara benek benek serpiştirilmiş minicik kentlerde yaşayan minicik insanları keşfetmeye çalışarak ıcığını cıcığını çıkardığım paçavraya dönmüş bir atlas. Ayrı bir rafta normal boyuttakiler dediğim kitaplarımı sınıflandırmıştım. May Lamberton Becker'ın Rainbow Classics, Emilio Salgari'nin Korsan Serüvenleri, Edmundo de Amicis'in Kahraman ve Acı Çeken Çocuklarla Dolu Cuore adlı hikayesi. Biraz daha küçük boydaki Altın Kitaplar Çocuk serisi alttaki raflardan birindeydi. Beatrix Potter'la Binbir Gece Masalları'nın Almanca koleksiyonu son minyatür bölmeyi oluşturuyordu. Fakat bazen bu düzenden hoşnut kalmaz, kitaplarımı konularına göre yeniden sıralardım. Peri masalları,

0: bir rafta, serüvenler bir başkasında, bilim ve seyahat kitapları üçüncü bir rafta, şiirler dördüncüde, yaşam öyküleri beşincide dururdu. Bazen de sırf değişiklik olsun diye kitapları dillerine veya renklerine ya da onlara verdiğim düşkünlük ölçüme göre gruplandırırdım. Bir de gruplandırmalar içerisinde gruplandırmalar olacaktı. Birkaç konuya karar verirsem bu konulardan her biri sınıflandırma içinde sınıflandırma gerektirir. Düzenleminin belirli bir noktasında yorgunluktan, sıkıntıdan ya da düş kırıklığından bu geometrik sıralamayı durdururum. Ama devam etme olasılığı her zaman orada durur. Bir kütüphanede son kategori diye bir şey yoktur. Aklımda kalan bu satırlar Alberto Mangel'in Geceleyin Kütüphane adlı kitabından. Dilek Şendil'in çevirisiyle Yapı Kredi yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
11: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
1: Reklamlar.
12: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.
13: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne, zaman ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Latince'de fringere fiili dışarı doğru çıkmak için kırmak anlamına geliyor. Bizi çevreleyen bir şeyin içindeyken onu dışarıya doğru açmak, ışığın içeri gireceği bir çatlak yaratmak. Dışarıya, yani açık havaya, ötekine doğru gitmek. Dışarıya doğru bir gitme eylemi yaratmak, bunu yaparken dışarının da içeri girmesine izin vermek. Çemberi kırmak, bariyerlerin üstünden atlamak. Fringe, sınırlarla oynayan, alternatifi keşfeden. İlk olarak 1947'de o zamanki Edinburgh International Festival'e davetsiz misafir olarak katılan ve festival programında yer almamalarına rağmen gösterilerini bir kenarda sergileyen 8 ekiple başlayan Fringe topluluğu giderek büyüyor. Bugün Fringe festivalleri her yıl dünya çapında 170 bin sanatçıyı 250 farklı mekanda 60 bin etkinlikte 19 milyon seyirciyle buluşturuyor ki bu sayılar her gün artıyor. Her şehirde farklı ölçek ve formlarda düzenlenen Fringe festivalleri genellikle alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçılara işlerini uluslararası bir platformda sergileme fırsatı sunuyor. Ve de 8. kez İstanbul'da bu şehirlerden biri. İstanbul Fringe Uluslararası Performans Sanatları Festivali 8 yaşında 2026 başlıyor. Dans, performans ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra atölye çalışmaları, söyleşiler ve partilere de ev sahipliği yapacak 19 Eylül'den itibaren. Fringe Festival kurucu ekibinden ve sanat yönetmeni Emre Yıldızlar bize bu yılın bütün detaylarını anlatacak. Emre Yıldızlar merhaba, hoş geldin Matine Suare'ye.
14: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
13: En son Bergama Tiyatro Festivali'nde karşılaşmıştık ve Fringe de yaklaşıyor, konuşuruz o zaman diye sözleşmiştik. Ne güzel, 8 yıl böyle bir festivali sürdürebilmek hiç kolay değil. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir festivali var İstanbul'un. Böyle yazdan itibaren bir festivaller sezonu başladı ve sonbaharda Fringe'le, ardından da İstanbul Tiyatro Festivali ile İstanbul'da şenlenecek. Türkiye'de böyle bir festivali yaratma, başlatma cesareti ve motivasyonu nereden beslendi sizin için?
14: Aslında ben hem oyunculuk yapıyorum hem de yurt dışında bir fiziksel tiyatro okulunda eğitim aldım. Orada izlediğim gösterilerin farklı deneyimlerle oluşturulması, çok farklı ekiplerin önünün açılması ve farklı sahnelerde, farklı mekanlarda işler izlemek bana çok iyi gelmişti. İstanbul'a döndüğümde de biraz aslında bunun boşluğunu, ihtiyacını gördüm. Dolayısıyla direkt World Fringe Network'le, dünyadaki Fringe aile iletişime geçerek İstanbul'dan daha önce böyle bir talep alıp almadıklarını sordum. Ve bunun üzerine 2018'de harekete geçip 2019'da da festivalin ilkini gerçekleştirdik İstanbul'da.
13: Çok iyi yapmışsınız. Tam da pandemi başlarken başlamışsınız ama ona rağmen sürdürmüş olmanız ve 8.sini bizim seyredecek olmamız çok güzel. Bu yılın programına bakıyorum. Detaylı konuşuruz programı. Çok farklı ülkelerden çok bambaşka ve farklı işler var. Yani her yıl bu farklılığın ve renkliliğin de arttığını görüyoruz programa baktığımızda. Siz Fringe'e davet edeceğiniz grupları, gösterileri, işleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Hangi kriterler göz önüne alınıyor?
14: Aslında İstanbul Fringe Festival programı biraz kendi kendine oluşturan bir programa dönüştü yıllar içinde. Biz de ilk sene bir açık çağrı yayımlamıştık. Bu açık çağrıya yaklaşık 170 başvuru aldık ilk senemiz olmasına rağmen. Ve bu bizi güzel bir şekilde sevindirdi ve şaşırttı. Dolayısıyla festivalin programı aslında biraz da o sene başvurular üzerinden belirleniyor. Çünkü dünyanın her yerinden, sizin de dediğiniz gibi, biz başvurular almaya başladık. İşte bu sene Küba'dan bir iş geliyor mesela. Daha önce de Costa Rica'dan, Brezilya'dan...

0: programı biraz gelen başvuruların yarattığı dünyayla biraz kendini buluyor diyebilirim. Çünkü o sene çıkan işler ve insanların ne üzerine üretim yaptığını bize gösteriyor. Dolayısıyla bizim programda biraz bunun etrafında şekilleniyor.
1: Harika. Gerçekten çok farklı ülkelerden gösteriler var, performanslar var, oyunlar var diyeceğim. Bazıları o kadar hiç şu ana kadar görmediğimiz tanıtım metinleriyle geldiler ki ne olabilir acaba bu diyoruz. Şimdi biraz programdan bahsedelim, bu yılın programından bahsedelim. 19'unda başlayacak, gelecek hafta cumartesi günü başlayacak. Ben biraz erken konuşmak istedim ki hem sizin yoğunluğunuz olacaktır gelecek hafta, hem de bilet almak isteyen dinleyicilerimiz için bir haftalık süre olsun katılmak isteyenler için diye. Neler var 19'undan itibaren, böyle kısa kısa biraz değinelim programa.
0: Tabii bu sene biraz aslında net bir tema belirlemesek de kendi içimizde belirlediğimiz temalar oluyor. Bu seneki temamız biraz sarılma.

0: Çok sevdim afişi.
1: Aslında o bizim görsel dünyamızın teması olmasına rağmen hatta şimdi bir işte tişört tasarımı da yapıyoruz. Festivale gelen seyirciler görebilir. Bir sarılma temada bir tişörtümüz olacak. Bu sene dolayısıyla biraz bir araya gelebilmek adına ve insanları da hem tiyatro hem dans hem performans diyoruz ama bu sene biraz müziği de koyduk açıkçası. Açılışımız o yüzden biraz daha konser tadında, bir parti tadında olacak. Roxy'de olacak. Suriyeli bir müzisyen Omar Alkilani ve arkasında da Tuğçe Şenoğlu ve Seda Erciyes'in ikili kurduğu Too Much ekibiyle devam edecek bir parti şeklinde olacak.
0: Böyle müzikle başlıyor festival.
1: Evet, biraz müzikle ve eğlenmeyle başlayalım dedik bu sene.
0: Ardından pazar günü 4 ayrı gösteri var. 4 ayrı
1: mekan. Evet, pazar günü bu senenin en yoğun programı 20 Eylül pazar günü olacak. Hem İMÇ'de 3 gösteri arka arkaya olacak. Ve aynı zamanda Öktem Aykut galerisinde Hollanda'dan gelen Yana Yadiko'nun Ha isimli işini beraber izleyeceğiz. Arkasında yine ufak bir DJ performansı olacak. Hatta böyle daha oturmalı ve izlenen bir DJ performansı olacak. Böyle direkt ayakta dans edilen değil de. O da bir ilginç etkinlik olarak bizi bekliyor.
0: İstanbul'da artık mekana yönelik oyunlar, performanslar çok arttı. Ve İMÇ de enteresan bir alan açtı değil mi? İMÇ atölye. Buna.
1: Evet, İMÇ'nin son yıllardaki dönüşümü bence birçok sanatçı için, hem görsel sanatçı hem de sahne sanatlarında çalışan sanatçılar için iyi bir alan oldu. Hatta birçok sanatçıyı birleştiriyor ve İMÇ'nin hala hazırda orada bulunan esnafının da izlediği, dahil olduğu, belki bir parçası olduğu bir dünya yarattılar. O yüzden ben olumlu buluyorum açıkçası İMÇ'nin bu son yıllardaki hareketini.
0: Kesinlikle. Arkasından pazartesi küçük bir ara veriyorsunuz ve salı günü 3 ayrı gösteri var yine.
1: Evet, aslında pazartesi günü tam bir ara vermiyoruz. Bizim bu sene Barınhan'la ortak üretim projesi adı altında ve teması da bağ kurma olan bir etkinliğimiz olacak. Pazar ve pazartesi günü olacak aslında bu. Onun duyurusunu yeni yapacağız. Çünkü bir açık çağrı yapıp başka sanatçıları davet ettiğimiz ve sene içinde çalışıp Barınhan'a özgü, yani direkt mekana özgü işlerin yaratıldığı bir proje oldu bu. Bunu da bu hafta duyuracağız. Yine sosyal medyadan takip edebilir izleyiciler. Arkasından salı günü devam ediyoruz dediğiniz gibi. 22'sinde Arter'de olacağız. Arter'de hem yerli bir ekibimiz olacak hem de yurt dışından gelen. Bu sene biz her sene Kısalar adlı bir etkinlik düzenliyoruz. Yurt dışından gelen, özellikle bazen Türk dansçılarında olduğu kısa dans gösterileri oluyor. Bu sene bunu biz ikiye çıkardık çünkü çok güzel başvurular aldık. Solo danslar ve duo danslar olarak İki etkinlik adı altında topladık. Arter'de sololar olacak. Son günde pardon, Arter'de duolar olacak.
0: Arter'de duolar, son günde sololar galiba.
1: Evet, evet.
0: Free solo kısalar. Benim çok merak ettiğim, sezonda da seyretmek istediğim, bu bir prova değil, L'Oréal var bir de salı günü Alan Kadıköy'de.
1: Evet, Alan Kadıköy'de. Bu sene zaten yerli başvurularımız biraz azaldı. Bir de geçen senelere göre programı maalesef biraz kısmak zorunda kaldık. Maddi kaynaklarımızın yetersizliğinden dolayı, bağımsız festival yapmanın zorluğundan dolayı. Dolayısıyla biraz programı küçülttük. Ender yerli ekiplerimizden, hatta Türkiye'den tek tiyatro işi olarak programda yer aldı L'Oréal.
0: Yani tabii ki yerli ekiplerin olmasını da, bir denge olmasını da seviyoruz ama bir taraftan da seyirci olarak başka yerde seyredemeyeceğimiz yabancı ekiplerin artması da hoşumuza gidiyor bizlerin.
1: Evet.
0: Çarşamba günü yine bir dans, iki dans var galiba değil mi? Hatta iki workshop var.
1: Evet, workshop programından ayrıca bahsedebilirim. Bu sene 1, 2, 3, 4 tane workshopımız olacak. 3'ü yine Çıplak Ayaklar Stüdyosu'nda, Çak'ta. Biri de Öktem Aykut'ta, cumartesi günü 19 Eylül'de olacak. İlginç workshoplar var. Biri kendini savunma sanatı üzerine çağdaş dansla birleştiren ve kendi savunma sanatlarıyla çağdaş dansı birleştiren bir workshop. Zaten o sanatçının gösterisi de çok enteresan. 26'sında solo

0: olacak. Onun dışında elektro dans workshop'ımız var. Bir de yine daha önceden fringe sanatçısı olmuş Ariel Rivika Dance Company'nin repertuarından esinlenen bir atölyemiz olacak. Hı-hı. Bu da Çak'ta olacak. 23'ünde ve 24'ünde aslında Küba'dan gelen Mondo gösterisini izleyeceğiz Paribu Art'ta. 2 gün gösterim yapacaklar. Benim en enteresan bulduğum işlerden, en heyecan verici bulduğum işlerden biri bu sene için.
1: Benim de afişini görür görmez bir insan bu heyecanlanıyor zaten Mondo'nun.
0: Evet, evet, yani çok pratik bir sahne tasarımı da yapmışlar. Şişme koltuklar, kanepelerle yani kendi valizlerinde gelebildikleri bir sahne tasarımı kurmuşlar. O yüzden artık biraz da bu değişen dünyada bunu yapmak şart oluyor. Hı hı. Dolayısıyla pratik ve zekice bulduğum bir iş.
1: Bu pratiklik, bu olmayanı var etme çabası yaratıcılığı çok destekleyen bir şey, çok besleyen bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Çok merak ediyorum, onu da mutlaka görmek istiyorum. Ve Clown Jam var 23 evet. Eylül.
0: Clown Jam hemen Mondo'nun arkasına komünitede bu sene zaten çok yakın mekanlar. Biraz, hı-hı, seyircileri de bir dolaşıma sokmak istiyoruz, evet, festival havası. Çünkü destinasyon festivallerinde bu biraz daha kolay oluyor ama İstanbul içinde bir yerden bir yere gitmek, evet, biraz zor olabiliyor festivalde.
1: Aynı gün olan ya da işte arka arkaya olan oyunların böyle yakın mesafede olması seyirciye büyük kolaylık sağlıyor ve katılımı da arttırıyor.
0: Evet, evet, kesinlikle bir festival deneyimi yaşatmak açısından herkese bence iyi oluyor, iyi, hı-hı, geliyor diye düşünüyoruz. Evet, Clown Jam bizim zaten takip ettiğimiz, sene içinde de benim şahsen de gidip izlediğim, çok sevdiğim bir etkinlik ve çok tatlı bir ekip. Bu sene de Fringe özel şakaları ve Fringe özel numaraları olacak. O yüzden biz de heyecanla bekliyoruz. İlk sold out olan etkinliğimiz oldu bugün. Biletler tükendi.
1: Ben de onları heyecanla bekliyorum gerçekten. Perşembe günü enteresan, Arter'de enteresan bir gösteri de var. Görme tutkusundan kör olabilir insan. Bu da merak uyandırıyor.
0: Evet, bu da yine aslında sezon içinde birkaç gösterim yapmış bir etkinlikti. Bizim de çok sevdiğimiz ekiplerden, daha önce de farklı işleriyle Fringe'de programda yer almış bir ekip. Ben de merak ediyorum. İşin sadece videosunu izleyebilmiştim. O yüzden Arter'de görmeyi heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda yine Perşembe günü solo kısalarımız. Ya da Ariel Rivka Dance Company'nin işi olacak. Arter bu sene iki gün olduğu için.
1: Evet, evet. Şey var. Ariel Company'nin işi var.
0: Evet.
1: Solo kısalar cumartesi günü. Gözüküyor,
0: evet,
1: programda.
0: Evet, solo kısalar cumartesi günü.
1: O cumartesi,
0: doğru,
1: gözüküyor. Alan Kadıköy'de yine. Ve bir gösteri daha çok ilgimi çekti benim. Nasıl okunuyor? Deluge diye mi okunuyor acaba?
0: Deluge.
1: Evet, Deluge. O da çok enteresan. Enteresan ve çok özel bir oyuncu tarafından galiba. Enteresan da bir hikayesi var işin.
0: Kesinlikle bu seneki başvurular içinde beni videosunu izlerken böyle daha ilk 10 dakikasında ne yapıyor bu kadın dediğim inanılmaz şaşırtıcı ve çok yetenekli bulduğum bir insandı. O yüzden bu seneki işler içinde, ki ben tek kişilik işlere çok yakın durmam genel olarak, ama direkt beni içine alan ve çok etkileyen bir iş oldu. O da zaten 25'i Cuma günü tek etkinlik. Ona herkesi bekliyorum
1: o
0: gerçekten.
1: O Zorlu PSM'de olacak.
0: Evet.
1: Böyle rengarenk, merak uyandıran ve dünyanın bambaşka yerlerinden şaşırtacak bizi, merakımızı kaşıyan oyunlar var. Bence bu Fringe Festival'in ya da bu alternatif bütün festivallerin şöyle iyi bir tarafı var, şöyle bir işlevi var. Hani manası karnında işler bunlar, deneysel takılmış çocuklar gibi biraz üstten edilen sözler artık geride kalıyor. Öyle hissettiriyor bana bunlar devam ettikçe. Evet. Çünkü artık hazır cevaplara ya da ezberlere değil, sorulara ve sorgulamaya daha çok ihtiyacımız olan bir dünyada yaşıyoruz. Yani yeni olan, denenen, farklı bir taraftan göstermeye çalışan, bunu farklı bir biçimde yapmaya çalışan her şeye açık olmamız gereken bir zamanda yaşıyoruz, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Aslında programı oluştururken biraz buna da bakıyoruz. Farklı ve belki de beğenmeyeceğimizi düşündüğümüz ya da bunlar ne yapıyor dediğimiz işleri gerçekten görmek gerekiyor. Çünkü diğer taraftan baktığımızda biraz tek bir doğru biliyormuşuz ve bunun ömür boyu doğru olacağını düşündüğümüz bir hayat yaşıyoruz. Ama bu hep değişebilir. Bizim arkamızdan gelen genç sanatçıların yaptığı, ürettiği işleri değer vererek ve gerçekten düşünerek, dikkate alarak izlememiz gerekiyor. Çünkü bundan sonraki sanatı onlar sürdürecek, devam ettirecek kişiler onlar. Dolayısıyla alan açmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz bir doğru bilmiyoruz. Biz sadece bir şeyler biliyoruz ama o bizi nereye götürecek ya da o gerçekten doğru mu bunu bilmiyoruz. O yüzden açık olmanın ve alan vermenin çok değerli olduğunu düşünüyorum o anlamda genç sanatçılara da.
1: Kesinlikle deneyene sorana, programın başında bizim hep okuduğumuz bir yer var. Göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan. O kadar önemli bir şey ki bu, çünkü saçmalamadan ve yanılmadan yeni bir şey bulmamız, yeni bir dil bulmamız, yeni bir şey yaratmamız mümkün değil. O zaman hep aynı döngünün içinde fasit dairede gider geliriz hep birlikte.
0: Kesinlikle. Zamanında Dadaizm böyle çıktı zaten ortaya ve şimdi bir edebi akım olarak hepimizin okuduğu, takip ettiği bir edebi akıma dönüştü.
1: Son olarak şunu sorayım. Bizim ekiplerimiz, Türkiye'den ekipler dünyada Fringe'e katılmaya başladılar galiba, değil mi? Farklı birkaç ekipten bunları gördüm ben. Edinburgh'da özellikle Fringe'e katılıyorlar. Başka yerlere başvuran, hani senin daha net bilgin olabilir, giden oyunlarını sahneleyen ekipler var mı?
0: Evet. Aslında biz de birkaç senedir özellikle Avrupa'daki fringe'lerle temas halindeyiz. Hem partnerlik kuruyoruz, hem bir sanatçı dolaşımı yaratmaya çalışıyoruz. Atıyorum Amsterdam Fringe'de gösterisini yapan, zaten bu sene programda olacak Ha gösterisi, Öklem Aykut'ta olacak gösteri. Geçen sene bizim Amsterdam Fringe'de izlediğimiz ve davet ettiğimiz bir sanatçı oldu. Bizden yine gidenler oldu ya da bize direkt danışanlar oluyor. Temas kurmak isteyenler Amsterdam Fringe'de, Brighton Fringe'de, Stockholm Fringe'de, Catania Fringe'de, Milan Fringe'de bizim bağladığımız birçok yerli sanatçı oldu. Gidebilenler oldu, gidemeyenler oldu. Yine Edinburgh Fringe'e giden sanatçılar artmaya başladı bu son dönemde. Hatta bir Türk komünitesi de oluşmaya başladı seyirci anlamında.
1: Harika. Yani Fringe zaten buna açık bir yapı olduğu için burada da oralara gidebilecek, hakikaten farklı ülkelere gidebilecek çok ekip var, çok tiyatro var ve hem giden ekipler için hem oranın seyircisi için o etkileşimin olması hakikaten çok önemli. Emre Yıldızlar, çok teşekkürler. Size çok kolay gelsin. İyi ki yapıyorsunuz
0: bunu. Ben teşekkür ederim.
1: Ben de oyunları takip etmeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Fringe'in, İstanbul Fringe Festival'in cümleleriyle bitirmek istiyorum bugünü. İstanbul Fringe Festival ilhamını bu dışarı doğru gitme eğilimi yaratırken dışarının da içeri girmesine izin veren sürekli hareket fikrinden alıyor. İçerisi dışarısı, ana akım, alternatif, merkez, çeper gibi ikiliklerin arasındaki sınır fikrinin kendisini sorguluyor. Bu ikiliklerin birbirinin içine geçebileceği, birbirine dönüştürebileceği, bu tanımlarla sınırlanmayan üçüncü ihtimallerin ortaya çıkabileceği bir alan yaratmayı hedefliyor. Sınırların bizi sınırlamadığı günler diliyoruz hem hayatta hem sanatta. Çok teşekkürler ve bütün ekibe selamlar tekrar. Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak, bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak, yarın tekrar açılmak üzere. Bizler Zeynep Matur, İbrahim Türksoy, Aybin Zeci Uçan, Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
2: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde hırçın dalgaların kucağından ayrılıyor ve ufkumuzu güneşin ilk uyandığı, dağların göğe omuz verdiği o vakur ve beyaz diyara, Doğu Anadolu'ya çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu ikinci menzilinde niyetimiz, dışarıdan bakıldığında çetin kış şartlarının, sarp kayalıkların ve sert iklimin şekillendirdiği o mesafeli çehrelerin ardındaki o pürüzsüz cömertlik cevherini yakından hissetmek. Biz bu yolculukta toprağın sertliğine inat, insanın kalbinde nasıl bir gül bahçesi büyütüleceğine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki sevgiyi ve hürmeti ve paylaşmayı sadece modern kalıplarla ölçen günümüz dünyasına inat, Doğu insanının o ekmeğini bölüşürken sergilediği o asil adabı, yemeğin soğuk bir ticarete değil ikrama dönüştüğü o muazzam sofra hukukuna pür dikkat kesilmenizi istiyoruz. Doğu Anadolu'nun o karlı yollarında, sarp dağ köylerinde ya da tarihi konaklarında kapıyı çalan bir yabancı alelade bir yolcu muamelesi görmez. O, haneye sığınan aziz bir emanet cümlesidir. Coğrafyanın getirdiği o yalıtılmışlık ve zorluk, insanları birbirine görünmez şefkat ipleriyle bağlamıştır. Bu insanların kelimelerindeki o az ve öz duruş, dışarıdaki o kış ayazının tam tersi gibidir. O kapıdan içeriye adım attığımız saniyede önümüze serilen o uçsuz bucaksız ikram kültürü, kalplerindeki o sarsılmaz vefa ve merhamet pınarının en duru şahididir. Medeniyet tasavvurumuzun özünün insana insana yük olmak değil, insanın yükünü almak ve onu aziz kılmak için bir araya gelmesi olduğunu hepimiz biliriz. Doğu insanının fıtratında bu tasavvur, hanesindeki en iyi odayı misafire ayırmasında, ambarındaki en kıymetli zahireyi hiç tanımadığı bir yolcu için harcamasında hayat bulur. Kendisi darlıkta bile olsa misafirinin tabağını cömertçe doldurmak, o sofradan kimsenin mahzun ayrılmasına rıza göstermemek, işte o kadim İslam ahlakının ve medeniyet terbiyesinin en asil nişanesidir. Kemal Sayar, modern çağın bizleri içine ittiği o en büyük çoraklığın her şeyi maddi bir karşılıkla ölçmek ve hesapsızca vermeyi unutmak olduğunu savunur. Doğunun o geniş sofralarında tabağın dibinde bırakılan o son lokmaya kadar misafiri ağırlama titizliği, işte Kemal Sayar'ın bahsettiği o bencilce mülkiyet duygusunu tamamen eriten, ruhu şifalandıran muazzam bir cömertlik eylemi değildir de nedir? Nezaket o sofrada hem yemeğin zenginliği hem de ev sahibinin gözlerindeki mahcup ikram etme sevincidir. Sosyolog Goffman, insanların toplumsal hayatta bir araya geldiklerinde birbirlerine sundukları o emniyet alanlarını ve karşılıklı itimat bağlarını inceler. Coğrafyamızın bu vakur köşesinde Goffman'ın üzerinde durduğu o itimat, hanenin kapısını ve sofrasını herkese açık tutan güzel insan ahlakına dönüşür. Sevgili dinleyenler, çünkü ikram etmek, Bergson'un da bahsettiği o zamana yayılan, babadan oğula, anadan kıza devrolan köklü bir içsel sürekliliktir.

0: bize şunu fısıldar: coğrafyamızın her bir rengi aslında ayrı enstrümanlardan yükselen ama aynı ilahi besteyi çalan koca bir orkestra gibidir. Doğunun cömertlik dağları bize birbirimizi ağırlamanın, ekmeğimizi hesapsızca bölüşmenin ve insanı sadece insan olduğu için aziz bilmenin en muazzam insani dersini verir. Unutmayalım ki dünya sadece biriktirenlerin değil, kendine saklayanların değil, bir sofrayı sevgiyle, bereketle ve aşkla paylaşanların zarafetiyle nefes alır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betü Şatır. Gönlünüzün o dağlar kadar vakur, halinizin her daim nazik kaldığı huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz, spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi programa katılmak üzere Baba Ocağı Rize'ye gitti. Memleketi Güneysu ilçesinde hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan birlik ve beraberlik içinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret ederek zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde 10 Eylül itibarıyla başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan gemiye ilişkin davanın 3. duruşması görüldü. 9 şüphelinin tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Geminin batmasına ilişkin yeni görüntüler de dava dosyasına girdi. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşım yapan 19'u çocuk 32 kişi belirlendi. Ankara merkezli soruşturmada 22 ilde düzenlenen siber suç operasyonunda 27 kişi yakalandı. Siirt Pervari

Aslında önemli bir yol projesi daha hayata geçiyor. Bölge ticaretini canlandıracak olan yeni yol, Siirt'te Perveri arasındaki seyahat süresini 1,5 saatten 45 dakikaya düşürecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran'sa Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş, Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer, Bandırma Spor maçı ile başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.

15 haberlerinin hemen ardından takvim yapraklarımız 11 Eylül Cuma gününü gösterirken mutlu, huzurlu, sağlıklı bir gün geçirmenizi diliyor. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Genç Yaşam programında birlikteliğimiz başladı. Programı bugün sizler için Alev Altun hazırladı, teknik yönetmenimiz Arif Karaman ve mikrofonda spikeriniz Yıldıray Yıldız. Saatlerimiz 16'yı gösterinceye kadar Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikte olacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarında konuklarımız da stüdyoda yerlerini alacaklar. Ancak konuk tanıtımını gerçekleştirmeden önce sizleri bir müzikle selamlıyor, Enis Arıkan'ın sesine kulak veriyoruz. Lafı mı olur?

Değerli dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz başladı ve birazdan stüdyomuzda konuklarımız bizlerle birlikte olacak. Türkiye Ulusal Gözlem Evi'nde stajyer olan Emin Karaca, elektronik ve haberleşme mühendisliğinde okuyor ve Cansu Güzel, Betül Bilecen ve Oğuzhan Küçükoğlu, ki onlar da bilgisayar mühendisliği öğrencileri, ve Hülya Taştan, yönetim bilişim sistemlerinde öğrenci, kendileriyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz müzik arasından sonra. Burcu Güneş seslendiriyor. Ben yanmam.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Saatimiz 15.17'yi gösteriyor ve Türkiye Ulusal Gözlem Evi'nden stajyer öğrenciler bizlerle birlikteler. Programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün her birinizi tanıyacağız ve tabii stajınız nasıl gidiyor buna dair de bilgiler alacağız. Fakat dikkatimi çeken bir şey oldu. Hoş geldiniz deyince erkeklerden cevap geldi fakat kızlar... sizden duyamadık.
3: Hoş bulduk.
1: Evet, sizi de duymuş olalım. Hoş geldiniz bir kez daha. Emin Karaca ile söze başlayacağım. Evet. Emin Karaca'yı kısaca tanıyalım.
2: Ben Mehmet Emin Karaca. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde elektronik ve haberleşme mühendisliği öğrencisiyim. Burada da aslında bir ARGE stajını gerçekleştiriyorum. Stajımızın 3. haftası gayet güzel ilerliyor. Hem Erzurum'u da tanıyorum dışarıdan. İlk defa geldim Erzurum'a. Hem Erzurum'un kültürü hem kendi staj alanımla ilgili çalışmalarıma devam ediyorum.
1: Evet. Hemen bir diğer arkadaşımıza merhaba diyelim ve onu da tanıyalım. Cansu Güzel.
4: Evet, merhaba. Ben Cansu. Ben de Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıfı bitirdim. Stajdan sonra da mezun olacağım artık.
1: İnşallah.
4: Bu şekilde.
1: Diğer bir arkadaşımıza yine merhaba diyelim ve mikrofonu ona uzatalım. Betül Bilecan.
5: Merhaba, evet ben Betül Bilecan. Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde mezun yılındayım. Zorunlu staj için buradayım. İşte stajım bitince ben de mezun olacağım.
1: Evet, başarılar dileyelim size de. Hemen diğer bir arkadaşımızı yine tanıyoruz. Oğuzhan Küçükoğlu.
6: Evet, merhaba. Oğuzhan Küçükoğlu. Ben de Atatürk Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okuyorum. Ben 4. sınıfa geçtim. Arkadaşlardan bir dönem düşüyorum. Burada da ben Erzurumlu olduğum için işte hem stajı devam ediyoruz hem Erzurumlu olmayan arkadaşlarımıza Erzurum'u tanıtmaya çalışıyorum falan. Bu şekilde geçiyor.
1: Evet. Gönüllü elçilik de yapıyoruz.
2: Tabii.
1: Evet. Değil mi? Çok güzel. Ve başka bir arkadaşımız yönetim bilişim sistemlerinden Hülya Taş'tan.
7: Evet, merhabalar. Ben Hülya Taş'tan. Atatürk Üniversitesi'nde yönetim bilişim sistemleri bu sene mezun oldum. Buraya da gönüllü staja geldim, gözlem evlerine. Araştırma, geliştirme işlemleri yapıyoruz.
1: Evet, kolay gelsin. Başarılar dileyelim size. Ve dilerseniz biraz Türkiye Ulusal Gözlem Evi'nden bahsedelim. Ve tabii staj başvuru sürecini de merak ediyorum. Kaç tane öğrenci var sizler gibi staj yapan?
2: Şu an biz stajımızda 9 arkadaşımızla beraber staj yapıyoruz. 3 dönem yaz geliyor. Herhalde yaklaşık olarak 30 stajyer.

0: ağırlıyorlar diye düşünüyorum
1: Ağırlıyorum. Bir
0: abi.
1: de uzun dönem bir staj ekibi vardı. Onlar da hemen hemen 5-6 kişi falandı.
2: Evet. Peki staj başvurularını nasıl gerçekleştirdiniz? Bizi dinleyen arkadaşlarımız vardır. Onlara da bilgi vermek açısından. Çünkü gerçekten Doğu Anadolu gözlemevi özellikle ülkemiz için çok önemli, dünya için çok önemli. Bunu bilmek gerekiyor ve bu özellikleriyle de tabii orada staj yapıyor olmak CV'de görünecek bir ayrıcalık
0: Evet.
2: olacak, değil mi?
0: Bir kere zaten dediğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin en büyük temel bilim yatırımı olarak geçiyor. Türkiye Ulusal Gözlemevi, Doğu Anadolu Gözlemevi, Erzurum Şubesi. Ben LinkedIn aracılığıyla duyuruları
2: Tabii
0: takip
2: özellikle
0: ettim.
2: sen dışarıdan da
0: Evet
2: Erzurum
0: evet.
2: dışından geldiğin için onun için
0: Aynen.
2: soruyorum sana.
0: Ben İstanbul'da LinkedIn'i çok aktif kullanıyorum. Orada duyurularını takip ettim. Çalışma alanlarına baktığımda aslında dediğiniz gibi daha önce hiç duymadığım bir yerde ama çalışma alanlarının tam beni geliştirecek pozisyonda olduğunu gördüm ve şu anda da aslında hani vaat ettikleri gelişimi gösterdikleri için de mutluyum. Oradan da teşekkür ediyorum buradaki
2: Evet.
0: ekibimize.
2: Sizlerin nasıl haberi oldu arkadaşlar?
3: Yani şöyle ben KUDAKAF kariyer fuarları oluyor Erzurum'da düzenli olarak.
2: Evet.
3: Hem orada gördüm hem de zaten biz buradaki Atatürk Üniversitesi'nde okuduğumuz için
2: Bilgi
3: ilanlarını ve
2: sahibiydi.
3: firmadan bilgimiz vardı yani. Sonra ilanları takip edip başvurduk ve olumlu sonuçlandı.
2: Oğuzhan için süreç nasıl yürüdü?
1: Ben de zaten Erzurumlu olduğum için burada teleskop kurulduğundan beri burayla alakalı bir bilgim var. Yine Atasam'ın işte LinkedIn hesabı falan takip edince Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin stajyer aldıklarını öğrenince ben de bu şekilde başvurdum.
2: Evet. Tabii gözlemevi olunca özellikle elektronik ve haberleşme mühendisliği tamam, bilgisayar mühendisliği kısmen ki konuşacağız tabii stajda neler yaptığınızı. Fakat yönetim bilişim sistemleri
3: Evet.
2: biraz farklı bir bölüm diğerlerine göre. Sen nasıl haberdar oldun ve gönüllü staj yapıyorsun orada? Onu da dinlemek isteriz.
4: Ben de Cansu arkadaşımın bahsettiği gibi KUDAKAF'tan yani kariyer fuarından geçen sene şey oldum, haberdar oldum. Standında karşılaştım. İşte başvuru belge süreci vesaire zaten web sitesi de açıkça var. Başvuru sürecim oldu. Gözlemevlerine. Fakat stajımın gönüllü olmasının nedeni şöyle, bizim bölümde zaten zorunlu staj yok. Ben deneyim kazanmak, hani sosyal anlamda, akademik anlamda tecrübe edinmek amacıyla buraya başvurdum.
2: CV'nde de özgeçmişinde de yer almış
4: Aynen
2: olacak.
4: öyle. Üstelik astronomiye olan merakım da bunu tetikledi ayrıca.
2: Evet, çok güzel.
4: Evet, o şekilde.
2: Değerli arkadaşlar, tabii söylediğimiz, ifade ettiğimiz gibi çok önemli bir nokta ülkemiz açısından da, bölgemiz açısından da öyle. Ve burada staj yapıyor olmak da bir ayrıcalık. Peki staja kabul süreciniz nasıl işledi? Onu da merak ediyorum. O süreç nasıl ilerledi?
0: Kabul sürecimizde zaten dediğimiz gibi her mühendislik bölümü ya da her bölüm başvuramıyordu. Biz o elemeyi kendi bölümümüzde uygun olduğu için geçtik. Kendilerinin bir sistemi vardı. Bu sistemde gerekli belgeleri ulaştırdık ve aslında hani herhangi bir mülakat süreci gerçekleşmedi. Çünkü bir niyet mektubu aslında istemişler. Bu niyet mektubunda aslında karşılıklı olarak niye burayı istediğimizi, onların bizi niye istediğimizi açıkladığımızda ona göre bir değerlendirme gerçekleşti ve olumlu olumsuz bir cevap almış olduk.
2: Sizler için de aynı şekilde mi gelişti
1: Evet,
2: süreç?
1: yani hemen hemen aynı süreci biz de işledik.
3: Evet.
1: Benim için şöyle bir şey oldu. Ben ilk açıklandığında yedeklere kalmıştım. Daha sonra bir telefon aracıyla yani boş yerimiz oluştu, katılmak ister misin şeklinde bir telefonla kabul ettim.
2: Evet. Tabii Türkiye'den düşünecek olursak çok sayıda aslında başvuru vardır. Ve bunlar içinden hani seçilip orada staj yapma imkanı bulmak da sizler için bir ayrıcalık. Özellikle bunu da ifade etmiş olalım. Emin Karaca, nereden geldin? İstanbul'dan mı?
0: İstanbul'dan.
2: İstanbul'dan geldin. Peki gelmeden önce staja kabul edildin ve düşünceler mutlaka oluştu.
0: Evet.
2: Erzurum'a ilk defa geldiğini de
0: Aynen.
2: ifade ettin. Erzurum'la ilgili de mutlaka düşünceler vardır gelmeden önce. Gelmeden önceki o hayal ettiğin şeyler ve bugün yaşadıkların arasında ne gibi farklılıklar var, bize anlatır mısın? Veya
0: Şöyle.
2: neler örtüştü?
0: Benim stajdan beklentim böyle çok fazla teorik kısımda boğulmamaktı. Zaten burayı aslında aradığımda da biraz hani bizde şöyle bir tabir vardı, eli kirlenen mühendis. Yani birazcık daha işte
2: Uygulama.
0: aynen öyle sahada aslında birebir uygulama fırsatı. Bunu burada birebir gördüğüm için mutluyum. Çünkü böyle bir şey aslında vaat edilmişti ve gerçekleşti. Aynı zamanda Ar-Ge'yi de bunun içine katarak aslında bir Ar-Ge stajyeri olarak gözüküyorum ama Ar-Ge ile sahayı birleştiren çok güzel bir konum olduğunu görüyorum. Erzurum'la ilgili beklentim açıkçası bu kadar seveceğimi düşünmüyordum. Çünkü daha önce dediğim gibi uzak bir yerdi benim için. Hatta yani hep soğuğuyla bildiğimiz bir yer. Hani belki kış turizmi okey, çok okey ama yazın Erzurum'da ne yapabiliriz diye. Bir kere çok lezzetli buldum Erzurum'u.
2: Evet.
0: Yani her gün zaten stajdan sonra arkadaşlarımız, hocalarımız, oradaki müdür yardımcılarımız bizi farklı bir mekan öneriyorlar ve inanılmaz beğendim.
2: Gastronomi iyi.
0: Gastronomi.
2: Astronomi de iyi, gastronomi de iyi. Yani. Evet.
0: Aynen.
2: Yani... Aslında güzel de bir slogan evet, oldu
0: evet.
2: Değil mi?
0: Evet.
2: Evet. Astronomiden de, gastronomiden de memnunuz yani, Erzurum'da.
0: Döndüğümde burayı çok güzel anacağıma eminim şu an. Yaklaşık 15 gündür buradayım ama bitirdiğimde gerçekten İstanbul'a döndüğümde arkadaşlarıma, hocalarıma yani çok güzel deneyimlerimi aktaracağım burada.
2: Evet. Şimdi yabancı turistlere sorarlardı Türkiye'yi nasıl buldunuz diye. Evet. İşte kebap çok güzel derlerdi.
0: Cağ çok güzel.
2: Cağ çok güzel. Siz de umuyorum ki tabii Gözlem Evi'ni paylaşacaksınız. Tabii. Gerçekten şehrin çok önemli değerleri var. Oğuzhan özellikle evet. Elçilik ediyorum dedi. Dışarıdan gelen arkadaşlarımızla ilgileniyorum.
1: Ben olabildiğince
2: ne yapıyorsun?
1: Dışarıdan
2: mesela,
1: gelen arkadaşlarım.
2: Erzurum bir açık hava müzesi aynı
1: evet.
2: zamanda
1: evet,
2: değil
1: kesinlikle.
2: Mi? Gezdiriyor musun?
1: Gezdiriyorum. Bazı nereye? Yerleri tavsiye ediyorum. Mesela Cumhuriyet Caddesi'nde zaten bir sürü tarihi eserin olduğu bir yer. İşte Üç Gümbetler, Çiftemir Medrese. Yani oraları komple gezmek zaten başlı başına bir tarihi eser gezisi.
2: Evet.
1: Oraların haricinde işte tabelalar falan var mesela. Oralar henüz götüremedim, getireceğim.
2: Ne yiyelim ne içelim.
1: Ne yiyelim ne içelim. Kesinlikle yani 3 haftadır buradalar, 3 haftadır hala daha nereye götürebilirim, nereyi tavsiye edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü evet. çok fazla yer var ve...
2: Kadayıf'ta olmasını da deneyimlemişsin.
0: Ya ben her şeyi deneyimledim.
2: Şu an. Peki sorry, dut çullamasıydı mı?
0: Dut çullamasını duydum, sadece denemedim.
1: Onu
0: ha,
1: maalesef
2: onu da denemedim.
1: Şey yapamadım.
0: Onu denemedim.
1: Dut çullaması, pestil çullaması falan onlara daha gelemedim.
2: Hasuta değil mi? Bunlar
1: evet.
2: aslında bölgemize özel değerler gerçekten. Su böreğini herhalde
0: tabii, su böreği, kete, onları... Yani çoğunu denemişimdir.
2: Evet. Peki çok güzel, keyifli de bir sohbet oluyor. Özellikle tabii şunu merak ediyorum. Emin Karaca'ya sordum. Cansu Güzel'e de sormuş olalım. Sen de staja kabul edildiğini duyduğun anda mutlaka hayaller kurmaya başladın. Staj yeriyle ilgili olarak. Neler yapacağına dair, nasıl istifade edebileceğine dair. Bu hayallerine karşılık bulabildin mi? Örtüştü mü?
3: Evet evet. Hatta hani ben bu kadar tatmin olacağımı beklemiyordum. Geldikten sonra aslında şöyle söyleyeyim. Bir bilgisayar mühendisi olarak benim kendi sınıfımda staj yapacağım yer deyince ilk insanların aklına ilk şey gelmiyor. Gözlem evi gelmiyor. Ama geldikten sonra iyi ki gelmişim diyorum. Çünkü normalde yapabileceğiniz yani yazılım sektöründe yapabileceğiniz stajlara göre çok farklı bir deneyim oluyor. Benim için en önemlisi zaten Türkiye'nin en büyük teleskobu. Aynı zamanda ilk Kızılötesi teleskobu. Onun dışında staj ekibimiz hani şu an biz biraz IT ekibi gibi geldik ama astronomiden de arkadaşım oldu. İşte inşaat mühendisliği, fizik mühendisliği. Çok disiplinli bir deneyim olduğu network kazanmamı
2: değil
3: da
2: mi?
3: Sağladı.
2: Disiplinler
3: evet.
2: arası da aslında bir
3: evet.
2: bağ
1: kesinlikle.
2: Oluşuyor.
3: Evet evet özellikle zaten artık son dönemlerde tek bir alan değil birkaç alanda bilgimizin olması da çok önemli. Hani bu dünyada daha iyi iş bulabilmemiz için
2: evet.
3: gibi. O yüzden güzel bir deneyim oldu ve bilgisayar mühendislerinin de aslında çok fazla farklı alanlarda çalışabileceğini de görmüş oldum. Zaman zaman deneyimlemiş oldum.
2: Evet.
3: Bu şekilde.
2: Betül Bilecen neler söyler?
5: Yani arkadaşımın söylediklerine ek ilave olarak sadece kendi alanımız değil daha farklı açılardan olaylara bakmayı da deneyimlemiş bulunduk. Vizyonumuz daha genişledi. Mesela evet ben o konuyu biliyordum ama hiç işleyişini birebir deneyimlememiştim ve bu benim için muhteşem bir şeydi.
2: Evet.
5: Oldukça tatmin edici bir süreç oldu.
2: Arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Mutlaka farklı kurumlarda staj yapan
5: evet.
2: arkadaşlarınız, onlar da size tecrübelerini aktarıyordur.
5: Evet.
2: Bu bağlamda konuştuğunuz zaman farklı bir yerde yapıyorsunuz stajınızı. Neler soruyorlar, merak ediyorlar mısın? Mesela uzayı gözlemlediniz diye bir soru gelebilir değil mi?
5: Yani gizlilik çerçevesinde açıklayabildiğimiz kadarını açıklıyoruz.
2: Evet, peki çok güzel. Bu güzel samimi sohbetimize devam edeceğiz. Kısa bir müzik arasından sonra.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor ve Türkiye Ulusal Gözlem Evi'nden stajyer arkadaşlarımız bizlerle birlikteler. Yaptıkları stajlarla ilgili bilgiler alıyoruz. Başvuru süreçlerini konuştuk ve yine gözlem eviyle ilgili kısa bilgiler aldık. Tabii farklı bölümlerden arkadaşlarımız, bölümlerini de duymak, tanımak, bilmek istiyoruz. Hemen sıralamayı değiştiriyorum. Bu kez Hülya Taştan'la başlayalım. Yönetim Bilişim Sistemleri. Bahseder misin biraz bize bölümünde?
2: Evet, yönetim bilişim sistemleri aslında mühendisliklere kıyasla teknik adamdan çıkararak bizi iki köprü arasındaki dengeyi sağlamamızı sağlıyor. Şöyle, işletmeler ve teknik. Teknik adam bu bir projeyi yapıyor. Fakat bu projenin sonunda son kullanıcısı olarak müşteriler var.
1: Evet.
2: Müşterilerle ilişkisini tam sağlayamıyor. İşte o sırada biz devreye giriyoruz.
1: Yani bir orkestra şefi gibi mi diyelim?
2: Yani bir nevi öyle denebilir.
1: Evet.
2: Evet, o şekilde.
1: Evet. Peki ne tarz, ne tür dersler görüyorsunuz?
2: Ne tür dersler? Yani mühendislikten teknik dersler de görüyoruz tabii ki. Fakat böyle bir karar destek sistemleri, ondan sonra sistem analizi gibisinden böyle biraz daha YBS'ye

0: ağırlıklı onu yansıtacak derslerde görüyoruz.
1: Evet. Oğuzhan Küçükoğlu, bilgisayar mühendisliği ile ilgili bize neler
2: Evet.
1: anlatırsın?
2: Bilgisayar mühendisliği benim ilk başta tercih ederken çok böyle bilmeden tercih ettiğim bir bölümdü ama işte okuyarak, seneler geçince 4. sınıf olduk artık çok sevdiğim bir bölüm oldu.
1: Önceden çok tercih
2: Önceden çok
1: edilirdi.
2: tercih
1: Girilmesi
2: ediliyordu.
1: çok zordu. Şu
2: Evet.
1: an durum ne
2: Şu an
1: tam
2: durumda
1: bilemiyorum.
2: yapay zeka özellikle çıktıktan sonra bilgisayar mühendisliği biraz da yani özellikle bu sene çok fazla düşüş yaşadı. Çünkü insan artık yapay zekanın bilgisayar mühendislerinin yaptığı her şeyi yaptığını sanıyor ama aslında böyle değil. Yani biz işin işte mimari kısmını falan çok da tekniğe girmeyeyim ama yani o tarz şeyleri çok fazla görüyoruz. Yani sadece yapay zeka kullanarak yazılım yapılabilir evet ama onu yönetmesi, sürdürmesi falan biz bunların derslerini alıyoruz aslında ve bizde bir de donanım kısmı da var. Tabii yazılım mühendisliği de çünkü bilgisayar mühendisliği. Donanım kısmı da yine çok zevkli. Özellikle şu anda mesela bir staj yaptığımız yerle de ilişkili olan bir şeyler. Bu şekilde benimki de.
1: Evet. Böyle araştırarak, bilerek kendi tercihinle mi girdin bölüme?
2: Tercih etme sürecim biraz daha farklıydı aslında
1: Evet.
2: ama araştırdıktan sonra böyle ilk başlarda bu bölümü okurum gibi bir şey
1: Yani
2: oldum
1: o,
2: yani ben de.
1: aslında okudukça sevdiğim bir bölüm
2: Okudukça
1: haline
2: sevdiğim bir bölüm
1: geldi.
2: haline geldi ve benim gelecek hedeflerimden de çok uzak olmadığını aslında hayalim olan mesleğe doğru buradan da bir şekilde ilerleyebileceğimi fark ettim. Yani
1: Ve
2: özellikle bu
1: birçok
2: çok
1: da
2: güzeldi yani.
1: iş alanı
2: Çok fazla
1: var.
2: iş alanı var. Yani ben Türkiye Ulusal Gözlemevi'nde staj yapıyorum dediğimde yani orada ne yapıyorsun ki gibi bir şey oluyor ama aslında işin iç yüzünde çok fazla yazılım sistemlerinin olduğu bir teleskop
1: Evet.
2: yani o yüzden.
1: Aynı soruyu biz soralım peki sana.
2: Tabii.
1: Bilgisayar mühendisliğinde okuyorsun. Gözlem evinde ne yapıyorsun?
2: Gözlemevi aslında o teleskop çok fazla evet donanımsal sistem var ama bunların birbiriyle haberleşmesi, teleskobun kontrolü gibi şeyler tamamen yazılım mühendisi, yazılımla alakalı şeyler olduğu için biz bunların aslında iç yazılımını yapıyoruz. Yani teleskobun hareket etmesi tamamen bir yazılım aslında.
1: Evet. Peki bilgisayar mühendisliğinde özellikle müfredatla ilgili olarak güncellemeler yapıldı mı, yapılacak mı ve yine bölümünle ilgili neler söylemek istersin bize Betül Bilecan?
3: Kendi üniversitemizle ilgili konuşacak olursam, bizim dönemimizde güncellemeler yapılmadı ama velakin bizden sonra işte bu yıl geleceklerle ilgili müfredatla ilgili düzenlemeler yapılacaktı. Artık prompt engineer hani prompt mühendisliği daha çok revaçta olduğu için kod yazmaktan ziyade evet yine kod yazmayı öğretiyorlar ama hani o kodları birbiriyle bağlamayı, bir yapay zeka aracını nasıl oluşturursun, onun nasıl iyi yönetirsin, ondan nasıl geri dönüşler alırsın. Bu tarz şeyler üzerine daha bir ağırlık verilecek diye biliyorum.
1: Peki bölümü tercih ederken sen nasıl bir tercihte bulundun? Nasıl oldu bilgisayar mühendisliğine?
3: Şöyle bir şey oldu. Açıkçası ben kararsızdım. Biraz kendi karakterimi göz önünde bulundurdum. Bir de bir tanıdığım aracılığıyla hani çok eğlenceli geldi. O yaptığı şeyleri gösteriyordu bana. Dedim ben de bilgisayar mühendisi olacağım. Öyle çalıştım. Mutluyum da.
1: Evet. Sen de
3: Öyle
1: böyle
3: oldu.
1: okudukça seven kesimdesin. Oğuzhan'la aynı durumda mısın?
3: Zaten başta bir hafif merakım vardı tanıdığımızdan dolayı ve gerçekten de zevkli.
1: Evet. Bir bölümde yine okuyan arkadaşınız var. Cansu Güzel, bilgisayar mühendisliğinde okuyan. Onu da dinlemek isteriz. Bölümüne dair neler söyleyecek Cansu bize?
4: Ya şöyle aslında çok fazla çalışma alanımız var. Bir bilgisayar mühendisi olarak siz telefonu açtığınız anda işte oradaki uygulamayı da biz yazıyoruz. İnternette bir web sitesi açıyorsunuz, onu da biz yapıyoruz. İşte oyun oynuyor çok fazla insan, onu da yapıyoruz. Ya da şu an yapay zeka çok revaçta. O yapay zekanın arkasındaki modellerin
1: Onu da bize.
4: eğitilmesi ve süreci. Ya da mesela gözlem evinde teleskoptan veri geliyor. Bu verinin analiz edilmesi, yorumlanması ve aslında astronomların ya da fizikçilerin kullanabilmesi, anlayabilmesi için verinin analiz edilmesi gerekiyor. Onu da yapıyoruz. Bu şekilde çok
1: Evet.
4: farklı
1: Bir
4: çalışma
1: de
4: alanları var.
1: gerçekten teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bilmiyorum, bizlere öyle geliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
4: Evet,
1: Değil mi?
4: evet.
1: Çok hızlı.
4: Evet.
1: Tabii. Evet, bilgisayar mühendisliği okuyorsunuz. Ancak yeni güncellenmesi gereken birçok şey oluyor hayatımızda. Özellikle sizin bölümünüzle de ilgili. Yani mezun olduktan sonra da aslında bu gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor, değil mi?
4: Evet. Yani şöyle söyleyeyim,
1: Yani
4: çok
1: sürekli aktif olmanız
4: evet
1: lazım.
4: sürekli aktif olmanız lazım. En ufak bir ara vermeniz sizin geri kalmanız demek oluyor. O yüzden zaten bu bölümü seçerken de insanlar şunu söylüyordu. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorsanız gelin, yoksa gelmeyin.
1: Evet. Peki ailenizden, çevrenizden özellikle bilgisayar mühendisliği okuduğunuz için böyle çok size talepler geliyor mu, yardım talepleri? Hani yaşı biraz daha ileri olan insanlar teknolojiyi kullanırken biraz bazı noktalarda tıkanabiliyorlar
4: Evet.
1: veya güven sorunu olabiliyor.

0: olabiliyor. Hani güvenli mi değil mi diye, değil mi?
1: Evet.
0: Siber güvenlikten bahsediyoruz. Bununla ilgili böyle başvurular oluyor mu?
1: Ya
0: Kızımız
1: şöyle.
0: bilgisayar mühendisi, dur ona bir soralım diye.
1: Ya evet, arar oluyor. Şöyle biraz daha yaşı büyük akrabalarımdan
0: Değil
1: falan
0: mi?
1: hani sadece para aktarması gerekiyor. Onun için beni çağırıyor. Yaşıtlarımdan da en
0: Mesela
1: çok gelen.
0: havale
1: Ha,
0: yaparken gibi. Evet,
1: evet. Ama
0: evet.
1: güvenmiyorlar
0: Evet.
1: çünkü şubeye gitmeye alıştıkları için telefondan yapılan bir şeyi 65 yaşındaki bir insan güvenilir bulmuyor.
0: Evet.
1: Onun dışında
0: Ama
1: yaşıtlarımdan
0: bilgisayar mühendisi kızımız yaptığında güvenilir hale geliyor,
1: evet.
0: değil mi? Evet. Tam
1: Evet.
0: olarak bunu
1: Evet,
0: sormuştum.
1: evet,
0: Ne
1: evet.
0: kadar güzel. Aslında
1: Kesinlikle.
0: bunlar da yine hayatın içinde hoş anılar olarak sizde mutlaka kalacak.
1: Tabii ki.
0: Bir diğer arkadaşımız Emin Karaca, elektronik ve haberleşme mühendisliğinde
1: Evet.
0: okuyor. O bölümü de dinlemek isteriz.
2: Bizim birazcık farklı çünkü tercih döneminden de yeni çıktık. Normalde elektrik elektronik mühendisliği en çok bilinen kısmıdır. Biraz İTÜ'ye özgü mühendislik bölümlerinden biri. Buradan da İTÜ'ye selam söyleyeyim. Bizde güzel bir söz vardı. Kovandan ne kadar uzaktasın? Kovandan şu an 1200 kilometre uzaktayız. Elektronik haberleşme mühendisliği aslında şöyle. Elektrik elektroniğe göre farkı. Elektrik dediğimiz kısım yüksek voltaj. Elektronik düşük voltaj. Aslında bu telefondaki çipleri örnek verebiliriz burada. Bizde o yüksek voltaj kısmı yok. Onun yerine haberleşme kısmı var. Onu deyince de herkes aklına operatör şirketleri geliyor. Onlar da var ama bizim şu anda okulumuzun daha çok odaklandığı kısım son zamanlarda ivmesi artan savunma sanayi şirketleri, İHA SİHA haberleşmeleri ve şu an burada benim de bulunmamı sağlayan aslında RF sistemleri, uzay haberleşmesi. Bizim de bu tarz bir bölümümüz var. Ben de tercih, bu arada 3. sınıfa yeni geçtim. Yani 3 senedir bu okuldayım hazırlıkla birlikte. Çok keyifle okuyorum. Çünkü güncel trendi bence en iyi takip eden bölümlerden biri olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, bilgisayar mühendisliğinde okuyan arkadaşlarımıza sorduk.
1: Evet.
0: Gözlem evinde ne
1: Evet.
0: yapıyorsunuz diye soruluyormuş çünkü böyle bir soru
1: Evet.
0: kendilerine de. Sana da arkadaşların veya çevrendekiler soruyorlar mı? Gözlem evinde ne
2: Tabii
0: yapıyorsun diye.
2: çünkü gözlemevi deyince herkesin aklına ilk gözlem geliyor ama
0: Evet.
2: bunun arkasında aslında o gözlemleri yaptığımız elektronik araçlar var. Aslında gözlemin başarısını da bu araçlar belirliyor. Yani değişen aslında günümüzden teknoloji gelişiyor diyoruz. O gözlem yöntemleri değişmiyor. Gözlemleri yapan araçların teknolojisi gelişiyor. Ben de bunun arkasındaki bu elektronik araçların haberleşmelerinin yine sağlanması noktasında burada çalışıyorum. Bana çok öyle soru gelmedi çünkü bağdaşık bir yerdeyim diye
0: Evet.
2: düşünüyorum.
0: Tabii özellikle gözlem evi yeni kurulduğu için dünyada gözlem evleri var. Fakat yeni kurulduğu için aslında son teknoloji, bütün orada kullanılan
2: Evet.
0: ekipmanlar. Bu da çok ciddi bir avantaj değil mi
2: Evet.
0: sizler için?
2: Kesinlikle yani oradaki yeni sistemlerin tasarımı yani sıfırdan bir sistem tasarlıyor gibiyiz aslında. Bu da yani stajyerler için hem orada çalışanlar için çok yeni bir şey ve çok harika da bir şey aslında yani
0: Gözlem
2: dünyada.
0: evinin binası özellikle, o binanın özelliklerini öğrendiniz mi? Gerçekten muazzam değil mi? Mimarisiyle
2: Evet.
0: aslında her şey başlıyor.
2: Ya çok güzel. Ben oraya çıktığımda zaten çok etkilenmişim. Yani 3170 metre rakımda yani diyorlar ya Türk Cumhuriyet tarihinin en büyük temel yatırım projesi. Gerçekten onu görüyorsunuz. Hatta yeni bir şu anda bir optik
1: Evet.
2: binası inşa ediliyor. Onun da yine mimari sesindeğiniz gibi özel bir şey var. Yukarıdan bakıldığında Doğu Anadolu Gözlemevi'nin silüeti yansıyormuş. Yani hem mimari açıdan çok değer verilen bir yer hem de içindeki teknoloji bakımından çok
1: Cidden
2: kıymetli.
1: hayran kalmamak elde değil yani
0: Evet,
1: bakınca.
0: gerçekten hayran
2: Evet.
0: kalmamak elde değil. İşte turizmi konuşuyoruz, gastronomi
2: Evet.
0: dedik, kültür turizmi diyoruz, inanç turizmi diyoruz. İlerleyen yıllarda umuyorum ki Erzurum için, bölgemiz için hani bu rotalara mutlaka gözlemevi de
2: Kesinlikle.
0: eklenecek diye düşünüyorum. Gerçekten emeği geçenlere buradan bir kez daha teşekkür etmiş olduk.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Saatimiz 15.47'yi gösteriyor ve Türkiye Ulusal Gözlem Evi'nden stajyer öğrencilerimiz bizlerle birlikteler ve sohbetimizin son bölümünü gerçekleştireceğiz. Emin Karaca, evet, Gözlem Evi'nde staj yapıyorsunuz. Evet. 1200 kilometre, 1300 kilometre uzaktasınız özetle. Peki, Emin Karaca'nın geleceğe dair hedefleri, hayalleri nelerdir? Yavaş yavaş sohbetimizin de sonuna yaklaşıyoruz.
2: Benim iki alanda. Mesleki olarak hayalim, daha çok ben insansız hava araçları üzerine çalışmak istiyorum. Zaten okulda da bu zamana kadar bununla ilgili çalıştım. Burası farklı bir soluk getirdi. Hani burada birazcık daha bilime daha çok yaklaştım. Bu kısmı da görmüş oldum. Kendi kişisel hayalim de ben tiyatroyla çok fazla ilgileniyorum. O yüzden hala daha böyle auditionlara girmek

0: etmek gibi, hani böyle birazcık daha sahne önünde olmak gibi hayallerim de var. Bu ikisini kendi mesleğimle birleştirmek aslında hedefim.
1: Sahneye çıktın mı hiç
0: Tabii
1: oynayın?
0: çok fazla çıktım yani.
1: Ha, çok güzel.
0: Hem kendim yazdım, kendim oynadığım oyunlar oldu. Birazcık da hani şu var. Baktım bir teknolojik kısma da bu kadar ilgiliyken şu anki hayalim aslında bu ikisini harmanlayıp bir içerik oluşturmak. O yüzden bu şekilde diyebilirim
1: Evet.
0: kısaca.
1: İHSA dedin. Teknofestlere katılma imkanı oldu
0: Tabii
1: mu?
0: tabii. Yani biz Teknofest'ten ziyade daha çok uluslararası yarışmalara katılma fırsatı buldum. Ülkede de Ulaştırma Bakanlığı'nın bizim çok güzel bir yarışması var. Fikir yarışması. Oradan ikinci olmuştuk. Türkiye'ye ikincisi olmuştuk. Yani bu tarz şeyler çok fazla İTÜ'de imkanımız oluyor. Ama dediğim gibi benim aklım daha çok bunları aktarma yönünde.
1: Evet.
0: Hani yapma kısmından biraz hafif tatmin oldum. Şimdi birazcık daha konuşmayı seviyorum fark ettiğiniz
1: Başarıların
0: üzere.
1: daim olsun diyelim, hayallerin
0: Teşekkür ederim.
1: gerçek olsun. Hemen bir diğer arkadaşımız Cansu Güzel'in hayallerini, hedeflerini de dinleyelim.
2: Yani şöyle, ben de mesleki anlamda hala ne yapacağım konusunda biraz daha karar verme aşamasındayım.
1: Ama sanki oraya doğru yaklaşıyorsun, değil mi? Karar verme
2: Evet.
1: zamanı
2: Ya
1: da
2: evet.
1: geliyor. Evet.
2: Ama şöyle, hani çok fazla seçenek var.
1: Seçenek fazla.
2: Evet,
1: Evet.
2: hangisini seçersem aslında beni mutlu eder gibi düşünüyorum da. Ama daha çok böyle şu an yapay zeka daha revaçta. Yapay zeka modellerinin geliştirilmesi tarafında. Çünkü ülkemiz için aslında çok kullanıyoruz. Ama üretim tarafında olmak bizim için hani daha önemli, ülkemizin de gelişmesi adına. Yani şöyle hem ülkeme hem insanlığa fayda sağlayacak işler yapmak istiyorum.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: Evet, diğer bir arkadaşımızın da hedeflerini, hayallerini dinleyelim. Betül Bilecan.
3: Elbette. Ben açıkçası veri bilimi ve görüntü işleme kısmında kendimi geliştirmek olan da çalışmak istiyorum. Onun dışında çok büyük bir hayalim yok aslında. İlgilendiğim bir spor dalı olsun, bir hobim olsun, işim, bu üçü arasında gideyim. Boş kalan vakitlerimde de yeni yerler, yeni
1: Var
3: insanlar
1: mı böyle
3: keşfedeyim.
1: özellikle sporda hani şu alan beni çok cezbediyor dediğin?
3: Sporda henüz bulamadım ama hobi olarak keman çalmayı seviyorum. Keman dinlemeyi daha çok seviyorum.
1: Keman
3: Öyle.
1: çalabiliyor musun?
3: Başlangıçta bir iki küçük
1: Ses
3: basit şarkılar
1: çıkarabiliyorsan değil mi?
3: çalabiliyorum,
1: Çünkü
3: saman yolu falan.
1: çalabiliyorsun da. Çünkü
3: Evet ama
1: kemandan hani ses çıkarmak gerçekten
3: çok
1: zor.
3: acemiyim.
1: Olsun. Keşke burada olsaydı o acemiliği görseydik bakalım ne derecede
3: Maalesef
1: diye.
3: evde.
1: Peki başka bir zaman kemanınla birlikte seni ağırlarız ve dinleriz
3: İnşallah.
1: umarız ki. Ve Oğuzhan Küçükoğlu senin de
4: Evet.
1: hedefini dinlemek isteriz
4: Hedefim
1: geleceğe dair.
4: ya, yaptığım işi en iyi şekilde yapıp aslında bizim peşimizden gelen jenerasyona bir şekilde bir idol olabilmek aslında. Beni gösterip ben ileride bu adam gibi olmak istiyorum diyen birilerinin olması bence gayet yeterli bir tatmin olabilecek bir şey aslında. Ya bu şekilde çalıştığım her şeyi bunu başarmak için çalışıyorum aslında. Yapmak istediğim her şeyin temel hedefi bu yani. En büyük hayalim herhalde
1: Tercih
4: bu
1: dönemi
4: olur.
1: geçti tabii.
4: Evet.
1: Ek kontenjanlar açıklanacak bildiğim
4: Hı.
1: kadarıyla ve yine tercihler yapılacak bu noktada. Bilgisayar mühendisliğini genç arkadaşlarımıza veya gelecek yıl tercihlerini yapacak arkadaşlarımıza tavsiye eder misin?
4: Şöyle tavsiye ederim aslında, yani hala da neden lise densin işte, yapay zeka bitirdi falan filan gibi şeyler dönebilir evet, ama yine de bizim öğrendiğimiz şeyleri hiçbir şekilde bir yerde öğrenemezler. Sonuçta biz bir üniversite okuyoruz. Üniversitenin öğrettiği bazı şeyler var. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani yine okuyabilirler evet, gözlerini korkutmasınlar. İşte sıralama düştü gibi şeylere takılmamak gerekiyor. Tavsiye ederim. Çünkü çok fazla, Cansu'nun da dediği gibi, alan var. Yani çok fazla yerden ilerleyebilirler. Mesela Türkiye Ulusal Gözlem Evleri'nde çalışmak çok uç bir nokta. Mesela
1: Evet.
4: bazıları için. Mobil bir uygulama yapmak çok farklı bir nokta. O yüzden tavsiye ederim yani, hiç şüphesiz bir şekilde kendilerini geliştirdikleri müddetçe olabilir.
1: Gözlem evinde çalışmayı ister miydiniz? Arzular mıydınız?
4: Tabii
1: Hani
4: ki
1: staj
4: isterdik. Yani
1: yapıyordunuz. Hani
4: çünkü
1: orada
4: burada
1: kalmayı da ister misiniz?
4: gözlem evinde çalışan bütün herkes, yani herkes çok fazla bilgili ve multidisipliner insanlar. Yani onlar gibi olabilmek evet gerçekten istediğimiz bir şey olabilir.
1: Evet, böyle bir alanda da özellikle çalışma sergilenebilir ki biraz önce aslında Cansu da ifade etti. Hem memleketimiz için hem ülkemiz için böyle başarılı olmak gerekiyor. Hedefleri de biraz zannediyorum çıtayı biraz üste taşımak lazım değil mi? Yüksek
4: Kesinlikle.
1: koymak gerekiyor ki gerçekten o hedeflere ulaşılabilsin. Diğer bir arkadaşımız Hülya Taş'tan. Hülya, senin de hayallerini, hedeflerini dinlemek isteriz.
5: Evet, aslında benim hedefim, yani gerçek mottom, tam ana mottom, öğrenmek, her anlamıyla öğrenmek. Akademik anlamda olsun, mesela IT çok derin bir alan. IT'de öğrenmemiz gereken çok şeyler var, her alanda. Aynı zamanda sosyal anlamda da. Alanının profesörleri, hani ileri gelen insanların da.

0: Çok şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Yani öğrenmek olarak söyleyebilirim.
1: Evet. Artık diploma tabii ki önemli, ancak diplomanın tek başına bir özelliği olmayan bir dönemden geçiyoruz, değil mi?
2: Doğru.
1: Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Kişisel gelişim burada çok önemli. Bu noktada neler söylersiniz? Fikirlerinizi gençler olarak merak ediyorum. Hani evet, diplomayı aldım ama İngilizce bilmem gerekiyor. Evet, bilgisayar mühendisiyim, fakat işte şu alanda da ilerlemem ve bilgi sahibi olmam gerekiyor. Bunlarla ilgili düşüncelerinizi de merak
2: Ya
1: ediyorum.
2: eskiden mesela ben liseye başladığımda çok yönlü olma kavramı çok fazla vardı ama yapay zekanın gelişimiyle benim en büyük tavsiyem artık sektörün ve akademinin beklentisi alanında uzman isimler. Yani sen çok alandan bir şey bilmek yerine bir alanın en iyisi ol kısmı. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Kendim de bunu yapmaya çalışıyorum şu anda. Yani çok alana kaymaktansa bir alan belirleyip bu alanda uzmanlaşmak bence şu an çağımızın en büyük gerekliliği.
1: Evet. Peki sosyalleşme anlamında üniversitelerde bildiğim kadarıyla kulüpler var.
3: Evet.
1: Kulüplerde de görev aldınız mı, alıyor musunuz?
2: Ben halihazırda IEEE çok Türkiye'nin her yerinde olan bir öğrenci kolu. IEEE İTÜ Öğrenci Kolu'nun başkanlığını yapıyorum bu sene itibariyle.
1: Neler yapılıyor orada?
2: Biz biraz global bir topluluğuz. Daha çok hem ulusal hem uluslararası etkinlikler ağırladığımız misafirler oluyor. Bölge toplantılarımız oluyor. Teknik çalışmalarımız oluyor. Sizin daha demin bahsettiğiniz gibi Teknofest gibi ulusal hem de uluslararası yarışmalara katıldığımız ekiplerimiz oluyor. Aynı zamanda işin sosyalliğine de çok fazla biz okul olarak önem veriyoruz. Yaptığımız balolar, partiler, eğlenceler. Yani daha böyle insanların girdiğinde her şeyi tek bir kulüpte bulunmasını sağlayacak bir ortam oluşturmaya
1: Evet.
2: çalışıyoruz.
1: Oğuzhan, sen kulüplerde faaliyet gösteriyor
3: Benim yok.
1: musun?
3: Herhangi bir kulüpte bir faaliyet gösteremedim maalesef ki.
1: Evet. Sizde var mı arkadaşlar, kulübe giden üniversitede okurken, eğitim hayatında?
4: Benim oldu. Beraber güzel çalışmalar yaptık. Son sınıfa geçince de kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için ayrıldım.
1: Evet. Biraz daha anladığım kadarıyla bölümlerinizle ilgili özellikle alanlarda uzmanlaşmak ve bilgiler almak için, değil mi? Böyle de. Peki akademik kariyer olarak düşünür müsünüz ilerleyen yıllarda? Böyle bir
4: Akademik
1: hedef olabilir
4: kariyer.
1: mi? Hani
4: Evet.
1: üniversitede kalayım, yeni yeni öğrenciler yetiştireyim ve bu arada da tabii bilgimi de arttırayım, değil mi?
4: Evet,
1: Böyle bir
4: tabii
1: hedef de
4: ki.
1: olabilir mi?
4: Ya şöyle benim aslında direkt olarak akademik olarak devam etme gibi bir hayalim önceden yani ilk hedefim değildi. Ama özellikle bu stajdan sonra aslında en azından yüksek lisans yapıp bilgimi biraz daha derinleştirebileceğimi düşünüyorum. Hem sektörde de daha iyi bir konuma gelmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki arkadan gelen öğrenci yetiştirmek de çok önemli.
1: Evet. Hepinize başarılar diliyoruz. Hayat size hayal ettiğinizden, düşündüğünüzden daha güzel imkanlar sunsun. Programımıza katıldığınız, aktardığınız bilgiler için, samimi sohbetiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.
2: Biz
3: Biz
2: teşekkür
3: teşekkür
2: ederiz.
3: ederiz.
1: Evet,
4: Teşekkür
1: bu
4: ederiz.
1: kapanış daha iyi oldu. Açılışta sadece erkeklerin sesini duymuştuk. Şimdi kızlarımız da rahatladı ve onların da sesini duymak daha güzel oldu. Bir kez daha teşekkür ederiz. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programımızda Türkiye Ulusal Gözlemevi'nde stajyer öğrencilerimiz Emin Karaca ve Cansu Güzel, Betül Bilecen, Oğuzhan Küçükoğlu, Hülya Taşlan bizlerle birlikte oldular. Staj süreçlerine dair kendilerinden bilgiler aldık ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. TRT Erzurum Radyosu'nda Genç Yaşam programıyla Alev Altun, Arif Karaman ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk. Başka bir programda buluşmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz, bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. Bu can bu tende olduğu müddetçe yorulmadan koşturmaya devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde 10 Eylül itibarıyla başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü.

0: Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıf.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
9: Reklamlar.

0: Tüketici Günlüğü.
1: Radyo 1'den merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tüketici Günlüğü başlıyor. Ayla Sert hazırladı programı. Teknik yönetimde Adem Gürlek var. Mikrofon başındaysa ben Mücella Karada. Evet, bugün sevgili anne ve babalara sesleneceğiz. Okulların açılmasına az bir süre kaldı. Okula dönüş heyecanının tüm evleri sardığı, tatlı bir telaşın yaşandığı çok özel bir dönemdeyiz. Ailelerin gündemi doğru, sağlıklı, bütçe dostu bir okul alışverişi yapmak. Kalem, silgi, boya, çanta, matara, pek çok kırtasiye ürünü bunun yanı sıra gerekiyor. Ancak kırtasiye alışverişinde yalnızca fiyat ve görünüşe bakmak yeterli değil. Özellikle çocukların kullandığı bu ürünlerin güvenli olması büyük önem taşıyor. İşte biz bugün Tüketici Günlüğü'nde bu önemli konuyu konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi, Arge ve Yenilikçi Politikalar Direktörü Doçent Doktor Müge Ensare Özay telefon konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Efendim pek çok kırtasiye ürününün sağlık açısından, çocuk sağlığı açısından riskli olabileceğine dair hepimiz pek çok haber dinlemişizdir, duymuşuzdur. Bu ürünlerin çocuk sağlığı açısından hangi riskleri barındırdığını bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki. Şimdi öncelikle önemli bir noktayı vurgulamak gerekir ki her kırtasiye ürünü tehlikeli değildir. Ama risk, hani bu ürünün hangi maddeden üretildiğine, bu maddelerin konsantrasyonuna

0: çocuğun ürünü nasıl kullandığına ve maruziyetin süresine bağlıdır. Çocuklarda kırtasiye ürünleri açısından 3 temel maruziyet yolu var. Deriyle temas edebilir, solunum yoluyla maruziyet olabilir veya ağız yoluyla, yutma ile olabilir. Özellikle küçük çocuklarda, 3 yaş altındaki çocuklarda bu ürünleri, kalem, silgi, boya gibi ürünleri ağza götürme, çiğneme gibi bir maruziyet olabilir. Buradaki kimyasallara baktığımızda da fitalatlar ciddi anlamda risk yaratır. PVC gibi plastiklerin yumuşatılmasında, yani mesela silgilerin esneklik kazandırılmasında kullanılan maddeler, genellikle fitalatlar. Bunlar da hani üreme sistemi, endokrin sistem, gelişim sistemi üzerinde olumsuz etkileri olmakta maalesef. Bu yüzden de bu ürünlerde, hem kırtasiye ürünlerinde hem oyuncaklarda sınırlı kullanılması gerekiyor. Bunun dışında ağır metaller olabiliyor. Kurşun, kadmiyum, krom gibi ağır metaller olabiliyor. Boyalarında olabiliyor ürünlerin veya içinde olabiliyor. Bu da çocuğun kullanımı sırasında çocuğa temas ederek geçişi olabiliyor. Yani çocuk bunu çiğneyebiliyor ya da eliyle deriden teması olabiliyor. Burada da gene mevzuatsal sınırlamalar var. Çözücüler olabiliyor, solventler. Bu solventlerde yapıştırıcılarda, boyalarda uçucu organik bileşikler olarak bulunabiliyor. Bunlar da özellikle solunum yoluyla, göz, burun, ağız ve solunum yollarında iritasyonlara, alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Kullanılmaması gerektirmesine rağmen mesela formaldehit ve bazı koruyucu maddeler kullanılabiliyor. Formaldehit mesela %100 kanserojen ama yapıştırıcılar mürekkeplerde az miktarda da olsa bazen kullanılabiliyor. Yüzey temizleyicilerinde hani kullanılabiliyor. Hobi malzemelerinde kullanılabiliyor. Bunların olmaması gerekiyor. Yine alerjen maddeler, boya ve yapıştırıcılarda ve plastik bileşenlerde kullanıldığında, özellikle alerjik olan çocuklarda deride, dermatit veya işte gözlerde iritasyona yol açabiliyor. Burada da önemli olarak ben şeyi de söylemek istiyorum. Güvenli bir ürün, ama oraya soruya geçince söyleyeyim, evet, isterseniz. Tamam.
1: Aynen öyle. Sayın Özay, bahsettiğiniz riskleri çocukların kullanımına açılan ürünlerin taşımaması gerekiyor mevzuat gereği. Ama bu riskler varsa demek ki üretim süreçlerinde karşımıza çıkabiliyor, raflarda karşımıza çıkabiliyor mu demek oluyor bu. Yani aileler gönül rahatlığıyla ürünlere etiketlerine bakmadan bu ürünleri aslında satın alabilmeleri gerekiyor. Ama galiba bunu delip geçen ürünler var. Böyle diyebilir miyiz?
0: Diyebiliriz, evet.
1: Maalesef.
0: Maalesef burada mesela Ticaret Bakanlığı'nın bir sitesi var, güvensiz ürün bilgi sistemi sitesi. Burada da güvensizürün.ticaret.gov.tr üzerinden ulaşabilir ebeveynler bu siteye. Bu sitede bakanlıklar tarafından, işte Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi çeşitli bakanlıklar bu siteye bildirimde bulunuyorlar. Siteye girdiğiniz zaman ürün grubunu seçebiliyorsunuz. Mesela kırtasiye yazıp detaylı aramada isterseniz alt grupları da seçebiliyorsunuz ve burada bildirilmiş olan şeyler, ürünler var. Mesela şu anda benim önümde açık Ticaret Bakanlığı'nın bildirimini yaptığı güvenli olmayan bir kalem kutusu var burada. Güvensizlik nedeni olarak işte ne demişler? Yapılan analizler sonucunda üründeki kadmiyum ile kısa zincirli klorlu parafinler, uçucu organik maddeler oranlarının yasal mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde çıkmıştır diyor. Yani biraz önce söylediğimiz işte ağır metal ve uçucu organik bu kalem kutusunda. Hani kalem kutusu ne kadar zararlı olabilir diyeceksiniz. Çok fazla temas yok ama bu güvenli bir ürün değil mesela.
1: Evet.
0: Bunun gibi pek çok ürün var. İşte kalem tıraşlar, boya kalemleri.

0: boya malzemeleri, defterler gibi bu şekilde veliler, ebeveynler siteden de kontrol edebilirler.
1: Evet. Peki bir kırtasiye ürününün güvenli olup olmadığını bu internet sitesinin dışında tüketici satın almadan önce nasıl anlayabilir?
0: Şimdi normalde etiketini kontrol etmelerini ben öneririm. Etiketinde mutlaka üretici firmanın ya da ithalatçı firmanın bilgisinin olması gerekiyor. Eğer ithalatçı firma, üretici firmanın adresi, markası, modeli yoksa, bulunmuyorsa o ürünleri ben tercih etmemelerini istiyorum en temelde. Sonrasında üzerinde C işareti ve TSN belgesine dair bir işaret olup olmadığı kontrol edilebilir. C işareti ve TSN 71 standardı kırtasiye ürünleri için zorunlu değil ama oyuncaklar için zorunlu. Bazı kırtasiye ürünleri mesela oyuncak kategorisine de giriyor. Burada ürünün etiketini kontrol ettiğinizde C işareti varsa, TSN 71 işareti varsa nispeten daha güvenli diyebiliriz. Bunun dışında sert kokulu ürünlerden, hoş kokmayan ürünlerden kaçınılabilir. Burada uçucu kimyasal maddenin varlığını işaret edebilir bu koku. Ambalaj yırtık olabilir, hasarlı olabilir. Bu da önemli, bu da kontrol edilebilir. Bunun dışında mutlaka yaş grubuna uygunluk kontrol edilmeli. Özellikle 3 yaş altı ve üstü çocuklar. Çünkü 3 yaş altındaki çocukların davranışıyla, yani kullanım davranışıyla 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuğun kullanım davranışı farklıdır. 3 yaş altı çocuklar yutma riskine özellikle daha meyillidir. Hani ağızlarını alıp onun tadına bakmak, yutmak isteyebilirler. Hele güzel kokuyorsa, şeker gibi kokuyorsa bu risk daha da artmakta.
1: Peki ürünlerin bazılarında çoğunlukla çocukların elbette hoşuna gitsin, cezbesin diye parfüm de kullanıldığını görürüz. Esans daha doğrusu. Bunların sağlıklı olup olmadığına dair belirleyici bir uyarı var mıdır? Yine sizin bahsettiğiniz yoksa çeşitli ürün yeterlilik ya da güvenlik belgelerin işaretleri yeterli midir?
0: Şöyle, eğer üzerinde C veya N71 işareti varsa bu oldukça güvenilir olduğunu gösterir. Özellikle TSN 71 bir standarttır. Burada ürünün pek çok testi yapılır. Mekanik, fiziksel özellikleri test edilir. Alevlenebilirlik özelliği test edilir. İçinde bulunan hani kimyasal özelliklerinin kurşun, kadmiyum, civa krom gibi ağır metal, toksik metal, metal var mı, ağız yolu avucu ne kadar geçebileceği, bunların testlerinin hepsi yapılıyor. O yüzden standartların üzerine çıkmadığını, uygun olduğunu gösterir.
1: Evet. Veliler çocuklarıyla alışverişe çıkarlar. Genellikle bu ürünlerin alışverişinde, eğer internet üzerinden almıyorsa, internet alışverişlerine de ayrı bir başlık açacağız sizinle. Elbette o anki telaş, çocukların özellikle çizgi film karakterli popüler ürünleri tercih etmesi, oradaki kaos çok da kolay değildir, bilirsiniz, çocuklarla alışverişe çıkmak. Velilerin çok da bunaldığı anlarda yanlış seçimlere yöneltebilir. Bu anlamda velilere de söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir alışveriş listesi oluşturmaları belki ilk akla gelen şey, öneri olabilir. Sizin eklemek istedikleriniz var mı?
0: Evet, gerçekten özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarla alışveriş olabilir. Zorlu olabiliyor. Benim oğlum şu an 23 yaşında ama küçük yaşlarını hatırlıyorum. burada hani fiyat mı, marka mı, ürün güvenliği mi, bunlar nasıl önceliklendirmeli diye bakarsak, hani veliler açısından bence önce güvenlik derim. Yani ilk başta mutlaka üzerinde işte tüketicinin adresi, adı olsun, varsa C belgesi, Türk standartları, N71 işareti olsun.

0: Ürünün amaca uygunluğu ve kalitesi ile ilgili mutlaka, ya da ürünün kullanım şartları, kullanım koşulları veya zararları, veya işte mesela 3 yaş altı kullanılmamalı diyorsa o 3 yaş altına alınmamalı. Bunlara dikkat edilmeli. Marka ve üretici güvenilirliği de önemli. Tabii ki güvenilir, daha bilindik markaları tercih etmelerini tavsiye ederim. Fiyat bence en son kategori, yani en pahalı ürün en güvenli üründür şeklinde düşünmemek lazım. Ama hani markanın güvenilirliği daha önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Peki internetten kırtasiye ürünü alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktalar nelerdir Sayın Özay? Çünkü malum alışverişlerimizin artık çoğunu internet üzerinden yapıyoruz.
0: Şimdi internetteki en büyük sorunlardan biri, tabii fiziksel olarak görmüyoruz ürünü. Buradaki tabii resimleri incelenebiliyor, ya da ürünün bazı internet sitelerinde özellikleri kısmı oluyor. Buralara bakmak lazım. Biraz önce dediğimiz gibi satıcı kim? Hani satıcının ticari kimliği belli mi? Üretici ithalatçı firma kim? Ürünün sayfasında üretici ithalatçı firma bilgisi bulunuyor mu? Çünkü burada firmalar tabii kendi markalarını ve güvenilirliklerini korumak için bunu bildiriyorlar. Eğer yoksa o zaman bu güvenilir değil demek. Ürün etiketi var mı? Etiketin de uyarı işaretleri, sertifikasyon belgeleri var mı? Bunlara bakabilirler. Biraz önce dediğimiz gibi yaş uyarısı var mı? CE belgesi var mı? Burada dikkat edilmesi gereken şey şu: bazen ürün hakkında kimyasalsız, zehirsiz, tamamen sağlıklı gibi böyle belirsiz pazarlama ifadeleri kullanılıyor. Bunun hiçbir anlamı yok. Yani etikette böyle bir ibarenin olması böyle olduğunu göstermiyor. Onun yerine hani sertifikalarına bakmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir de burada dediğim gibi mutlaka internetten alanlar GÜBİS, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Ticaret Bakanlığı'nın, buradan mutlaka ben kontrol etmelerini öneririm.
1: Evet, şimdi aileye düşen görevler elbette fazla ama denetim işi de kamu güçlerine ait. Bu konuda neler yapılıyor acaba? Merdiven altı ürünlerin satışının önüne geçilmesi, kırtasiye ürünlerinde az önce bahsettiğimiz çocuklarımızı riske atacak bir takım kimyasal maddelerle buluşmaların önlerinin geçilmesi açısından hangi denetim mekanizmaları devreye sokulmuş durumda?
0: Burada çeşitli bakanlıklar kendileriyle ilgili tabii ki ürünlerde, özellikle hani kırtasiye ürünlerinde, burada Ticaret Bakanlığı denetimleri yapmakta. Hani sağlıkla ilgili ürünlerde Sağlık Bakanlığı denetimleri yapmakta. Burada yapılan hani mevzuata uygun olup olmadığını test ediyorlar. Tabii ki mesela tüketici, veliler alıp da bunun kimyasal analizini yapamazlar. Ama tabii ki bakanlıklar bu ürünlerin kimyasal analizini de yapmaktalar. Biraz önce mesela GÜBİS sistemi üzerinden size okuduğum kalem kutusunda, bu kalem kutusunun analizleri yapılmış ve bu analizler sonucunda bu kimyasallar üzerinde yüksek çıkmış. Ve daha sonra kendi web siteleri üzerinden de bununla ilgili bilgilendirme yapılmakta. Hatta detaylı analizleri de bulunmakta. Bunların detaylarını da gene web sitesinde Ticaret Bakanlığı'nda görebilmekteyiz.
1: Evet, Sayın Özay, bir de kimyasal riskler dışında çocuk anatomisi üzerinde de yanlış tercihler bir takım kötü sonuçlara da yol açabilir. Aklıma ilk gelen okul çantası seçimi. Ben sokakta çok görmüşümdür. Kilolarca ağırlık altında ezilen, sırt çantası altında ezilen küçücük bedenler maalesef. İşte skolyoz, duruş bozukluğu gibi sağlık sorunlarına da yol açma ihtimali var. Efendim, bu konuda da ailelere uyarılarınız var mı?
0: Tabii ki. Yani burada aslında bizim ergonomi konumuza giriyor. Ergonomik risk faktörleri diyoruz. Çok ağır taşındığı zaman omurga ve bel üzerinde ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor çocuklarda. O yüzden mutlaka hani çantada taşınırken tek omuzda taşımamaları lazım. İki omuza birden eğer sırt çantasıyla takılması lazım. Onun dışında şimdi başka alternatifler de var artık, böyle tekerlekli hani havalimanlarında kabin tipi dediğimiz çantalar var. Bunlar da çocuk yerde hani çekmeden direkt hani hafif bir güç uygulayarak kullanabilir. O tür çantalarda tercih edilebilir. Mümkün oldukça hani çocuğun sırtına yük bindirmeden kullanılabilir. Ders çalışma sırasında da aynı şekilde oturulan sandalyenin de sırt desteğinin olması, ayakların yerle temasının olması, hani ayak ayak üstüne atılmaması ders çalışırken, ödev yapılırken, bunların da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarını önlemek için, oluşmaması için tavsiye ediyoruz. Ekrana bakışta da mesela bilgisayarda çok fazla vakit geçiriyor çoğu öğrenci artık bütün ödevlerinin yapılması, çalışmasında. Mutlaka bir yani 50 santim gibi dediğimiz bir kol boyu uzakta durmalı ekran. Çok ekranın dibine girmemeleri lazım. Ve yani işte ekrana da 20-30 derecelik bir açıyla en fazla bakılması lazım. Yani ekranın çok yüksekte de olmaması lazım, çok alçakta da olmaması lazım. Çünkü çok yüksekte olduğu zaman bu sefer boyunla ilgili sıkıntılar ortaya çıkmakta. Hani başı kaldırmak durumunda kalıyorlar. Alçakta olduğu zaman da eğmek durumunda kalıyorlar. Defter ve kitapla yazarken de aynı şekilde, yani deftere yazar ya da kitap okurken de eğilmeden, yani omurga dik, baş dik, böyle baş omurganın devamı gibi ifade ediyoruz. Dik bir pozisyonda hani oturulmasını da tavsiye ediyoruz.
1: Evet, son olarak da matara seçiminde de uyarılarımızı yaparsak, röportajımızı böyle bağlarsak çok iyi olur diye düşündüm. Malum yanlış plastik seçimi de çeşitli riskler içeriyor, öyle değil mi?
0: Evet, matara seçiminde de mutlaka çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü içine de sıvı koyuyoruz, su koyuyoruz. Mataranın eğer kullanılan malzemede biraz önce saydığımız gibi ftalatlar ya da ağır metaller varsa çözünebilir. Özellikle sıcak koyduğumuz zaman, belki sıcak çay, sıcak kahve gibi bir sıvı, sıcak bir sıvı koyduğumuz zaman da gene bu mataranın içinde bulunan malzemenin çözünmesine de neden olabilir. Plastiğinde gene ftalat kesinlikle kullanılmaması lazım. Bu çok önemli. Orada da az önce belirttiğimiz gibi mutlaka ürünün sertifikaları var mı, ona bakılmalı. Daha güvenilir markalar tercih edilmeli. Ve GÜBİŞ sisteminden, Ticaret Bakanlığı'nın güvensiz ürün bilgi sisteminden de kontrol edilmesi lazım. Çünkü ben baktığımda bazı mataralar içinde güvenli olmadığının belirtildiğini gördüm.
1: Çok haklısınız. Peki çok teşekkür ediyoruz Doktor Müge Ensari Özay. Alışveriş sezonunda velileri belki masraflı bir süreç bekliyor ama çocuklarımızın sağlığı her şeyin önünde. Yaptığınız uyarılar gerçekten çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum.
1: İyi günler diliyoruz. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Arge ve Yenilikçi Politikalar Direktörü Doçent Doktor Müge Ensari Özay'la söyleştik efendim ve tüketici günlüğünün sonuna geldik. Programı hazırlayan Aylan Sert, teknik yönetimde Adem Gürlek ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Tüm ebeveynlere, anne babalara, çocuklara mutlu, sağlıklı günler diliyoruz efendim ve başarılı bir eğitim sezonu. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
8: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
0: Reklamlar. Eğitim Koçu.
9: Merhaba, ben Hakan Çildan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, bu haftaki konumuz erteleme hastalığı. Yarın çalışırım diyen öğrenciler, sonraya bırakan öğrenciler, neler yapmalıyız, bunu nasıl halletmeliyiz merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Yarın başlarım. Hemen klasik söz değil mi? Hani bunu sadece çalışma anlamında düşünmeyelim. Birçok anlamda aslında karşımıza çıkan bence sorunlu kelimeler ya da cümlelerin başında geliyor. Ki gerçekten de çok önemli. Neden? İşte ders çalışmamız gerektiğini bildiğimiz halde. Bugün biraz dinleneyim. Yarın kesin başlarım dediğimiz oluyor mu? Duyuyorum. Evet oluyor hocam. Ya da şey var. Hani böyle klasik. Yarın diyete başlayacağım ya da pazartesi diyete başlayacağım gibi aslında çalışma noktasında da bu hataya düştüğümüz maalesef. Buna benzer birçok cümle kullandığımız, sözcük kullandığımız durumlar olabiliyor ki öğrencinin sık kullandığı şu cümleleri hatırlayalım. Ne diyor? Akşama çalışırım. Hafta sonu toparlarım. Evet duyuyorum. Evet hocam ben dediğinizi duyuyorum. Sınava daha çok var. Şimdi kafam almıyor. İşte tam da bu noktada gerçekten de problem olan kısımlar başlıyor. Hatta bir şey daha söyleyelim. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle ya da maalesef bazı televizyon platformlarıyla şöyle bir soru da karşımıza geliyor sorunla beraber. Bir bölüm izleyeyim sonra çalışayım. Ya da işte bir sezon bitireyim. İşte yarın erken kalkıp çalışacağım dediğimiz anda süre geçiyor, hanemize yazıyor. Gerçekten de sonra çok daha farklı, daha büyük sorunlarla maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. Şunu da söylemiş olayım. Ertelemek tembellikle aynı şey değil. Şimdi şunu söylemeyin sakın. Hani velilerimize birazdan da anlatmaya çalışacağız. Hani bunun tembellikle ilgisi değil. Öğrenci çoğu zaman çalışmak istemediği için değil.

0: başlayacağı işi gözünde büyüttüğü için aslında erteler. Yani buradaki en büyük problem şu. Büyütüyor gözünde, büyütüyor. Sonra başlarım mantığı bu sefer sonrası çok sonraya kalıyor. Bu noktaya gelebiliyoruz. İşte burada şunu yakalamamız lazım. Erteleyen öğrencinin, bir daha söylüyorum, kalın kalın kalemin altını çizerek onun tembel olduğunu göstermez. Ama tabii şurada şu ana mesajı verelim mi? Ne diyelim? Yarın çalışırım cümlesi bazen öğrencinin en büyük zaman kaybı haline gelebileceğini bilmesi gerekiyor. Şimdi maalesef biz bunu bilmezsek erteleye bu sefer ertelenmiş noktaların çok uzağında kalıp inanılmaz bir zaman kaybı yaşayacağımızı biliyor olmamız gerekiyor. Peki buradaki en büyük problemlerden bir tanesi şu. Erteleme nedir? Yani ertelemenin bizde hangi noktalarda, hani o alarm ya da kırmızı çizgi ya da o noktaları gördüğümüz zaman bunu yaşıyor, ya da ki biraz önce söylediğimiz soruları aslında soruyorsak, söylüyorsak ya da cümleleri, anlıyorum ki biz burada erteleme ile ilgili problem yaşıyoruz. Ama erteleme yapılması gereken bir işi bilerek daha sonraki bir zamana bırakmaktır. Bir kere bununla ilgili çoğu noktada yaşıyorsa bir öğrenci, bilin ki erteleme ile ilgili probleminiz var. Ki bir daha söylüyorum, erteleme ile ilgili problem eşittir yığılan bir dağ demek. Hani bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Dağa gidiyoruz dağa. Tabii ki o da sonrasında üstüne, hani bizim geçemeyeceğimiz, üstünden kalkamayacağımız bir ağırlık olarak karşımıza gelebiliyor ki öğrenci ders çalışması gerektiğini bilir, ancak telefon, oyun, sosyal medya ya da televizyon gibi başka etkinliklere yöneliyor. Tabii son dönemde şunu söylemeden geçmeyelim. Her ne olursa olsun maalesef son dönemdeki en büyük problem tabii ki telefon. Yani burada bakıldığı anda ertelemenin en büyük problemlerinden bir tanesi telefon. Bir, kolay ulaşılabilir olması. Burada en büyük problem zaten burada. Ne yapabiliyor öğrenci? Alabiliyor, yatağında götürebiliyor, her yere götürebiliyor. İçinde sadece telefon demiyoruz artık. Akıllı telefonlar, biliyorsunuz bunlar. Bilgisayarı, interneti, her noktayı taşıdığı için bu sefer ne oluyor? Öğrenci her yere götürebileceği, cebinde gece yatarken kulaklıklar, işte bluetoothlu kulaklıklar. Sonrasında tabii ki sonra yaparım, sonra yaparım, ama sonra yaptığımızda büyük bir dağla ya da büyük bir sorunla karşılaşacaklarını biliyor olmaları gerekiyor.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin ve yalnız değilsin.
0: Tabii bu erteleme ne oluyor? Erteleme döngüsü oluşuyor. Hocam ne demek erteleme döngüsü? Ders, erteleme, geçici rahatlama. Şimdi hani ders var, yapılacak ödev var, başladı, işte başlayacak, biliyorsunuz haftalar. Yavaş yavaş böyle sınav grubundaki öğrencilerin hani çok böyle koştur koştur belki bir düzene girdiği nokta değil, ama ki bazıları belki yazdan başladılar, geçen yıldan çalışanlar var, ama böyle ders moduna yeni yeni girenler için söylüyorum. Tabii ki ders ya da ödev var ki okullar açılında ödev gelecek karşımıza. Hemen çat, ne yapacağız? Erteledik. Sonra erteledik ya, oh tamam, geçici bir rahatlama. Neden? Şimdi burada bir ne vardı? Yapmamız gereken görev vardı. Tamam, geçici bir rahatlama yaşadık. İşte o geçici rahatlamadan sonra şunu yaşayacağız. Yavaş yavaş ilerliyor zaman kaygı. Doğru mu? Sonra kaygıdan sonra suçluluk. Hani artık yavaş yavaş ne yapıyorsunuz? Eyvah, ben bir şeyleri erteledim, devam etmem lazım. O zaman ne yapacağız? Maalesef işte erteleme döngüsünde bu sefer daha kötü bir şey geliyor. Niye? Daha fazla erteleme. Yani işte erteleme döngüsü böyle döndüre döndüre döndüre döndüre bir topan, sonrasında işin altından kalkamayacak stresler ortaya çıkıyor. Maalesef sadece tabii erteleme değil, psikolojik anlamda da birçok hasta problem yaşıyor. Öğrenci çalışmadan da istediği kadar ne yaparsa yapsın, tamam, kısa süreli rahatladık, bir sıkıntı yok. Ama sınav yaklaştıkça ya da denemelere girdikçe, özellikle eğer sınav döneminde bir öğrencimiz ise, kaygı artıyor. Artıyor, artıyor. Ondan sonra diyor ki ne yapacağım ben? İşte bu noktada kesinlikle ve kesinlikle kendimizi kandırmamamız

0: yapmamız gerekiyor. Erteleme noktasından vazgeçmemiz gerekiyor. Hatta şunu da söyleyelim. Kendinizi kandırdığınız cümleyi söyleyeyim mi? Bugün verimli çalışamam. İşte bak hemen geldi. Hani tamam böyle moral veriyorsunuz ama yarın daha enerjik olurum. Bak kendinizi kandırdığınız cümleler. Önce odamı düzenleyeyim. Ya da telefonuma bir bakayım dediğiniz anda işte bitti. Buradaki en büyük problem şu. Ne olursa olsun gerçekten de kendinizi rahatlatacağını düşündüğünüz ama kandırdığınız cümleleri yapmayın, söylemeyin. Tabii ki şu, ne olursa olsun erteleme çoğu zaman zaman kazanmak değil, zamanı gelecekteki halimize devretmektir. Bakın bu çok önemli. Erteleme çoğu zaman zaman kazanmak değil, zamanı gelecekteki halimize devrediyorsunuz. Yani zaman geçti yine aynı problemi yaşayacaksınız. Ertelediğiniz anda hatta aynı şeyi daha fazla stresle yaşayacaksınız. İşte bu noktada bizim mutlaka ve mutlaka bunları ertelemememiz gerekiyor. Zamanında yapmamız gerekiyor. Peki öğrenciler neden dersi erteliyor? İlk önce şu. İlk maddem şu. Böyle madde madde ilerleyelim. Bir, dersin zor gelmesi. Yani şimdi öğrenci konuyu anlamayacağını düşürüp zor görünen işten kaçabilir. Bu tabii klasik, sadece ders anlamında değil. Hayatımızda aslında bu. Yani zorlandığımız noktada hemen ne yapıyoruz? Kaçıyoruz, kaçmayacağız. Tabii ki zorlanabiliriz. Yani hayat bu. Hayat hep bize böyle çok çok böyle mutluluk, işte pembe panjurlu evler ya da işte pembe gözlükler vermiyor. Evet, zorlanacağız. İşte her attığımız adımda zorluklar bizim hanemize deneyim olarak yazılacak. O anlamda zor kolay değil, ben bunu yaparım mantığıyla kesinlikle zihninize bunu yazmanız gerekiyor. Hani kötü bir örnek ama yine de söylemem gerekiyor. Matematiği yapamam. Hayır, yaparsınız. Nasıl millet yapıyorsa, yapabildiğiniz her noktada kendimizi zorlamalıyız. Ya da şunu yapamıyorum. Hayır, olumsuz bir noktayı beyne gönderdiğiniz anda bu sefer başka olumsuzluklar birbirini kovalıyor. Özellikle sizden ricam bir noktanın zor ya da kolay gelmesi değil. Bunu ya da konuyu anlamayacağını düşünüp zor geleceğini düşünüp vazgeçtiğinizde ki hani klasik bir söz vardır, onu da söylemeden geçmek istemiyorum. İnsan ne diyor? Kazanamadığında değil, vazgeçtiğinde kaybeder. O yüzden lütfen buradaki olay şu. Anlamayacağınızı düşündüğünüz şeyler yarın öbür gün size çok daha muhteşem anlatımlar ve bunları tamamlayan unsurlarla başarıyı getirebilir. Yeter ki beynimizdeki, zihnimizdeki olumsuzlukları bir kenara bırakalım.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Yine bence en önemli noktalardan bir tanesi madde madde devam ediyorduk. Tabii ki mükemmelliyetçilik. Maalesef buradaki en büyük problem şu. 2 saat çalışacaksam tam verimli çalışmalıyım. Eksiksiz çalışacaksam hiç başlamayayım. Bitti. İşte bak bu. İşte başlamama noktasında seni engeller. Yani tamam, evet doğru. Şu noktada bir parantez açalım. Hocam verimsiz çalışmaktansa verimli çalışmak daha doğru. Evet doğru. Ondan bahsetmiyorum ama biraz önce söyledik ya, sürekli bir döngü mantığı eşittir sizi ne yapacak? Bu sefer çalışmamaya itecek. Sürekli erteleme, sürekli erteleme bu sefer gerçekten de çok daha farklı bir yere gidersiniz. O yüzden yani tabii ki belli noktalarda verimli çalışmayı öneriyorum %100 ama sürekli ertelemeyi de önermiyoruz. Peki bence bir diğer madde başarısızlık korkusu. Hocam evet, bu hemen böyle sesler geliyor kulağıma. Hocam gerçekten bunu çok yaşıyoruz diyor öğrenciler. Özellikle çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan bana ulaşıyorsunuz. Özellikle sorularınızı soruyorsunuz ki karşınıza çıkabilecek zorlukları nasıl aşmanız gerektiği ile ilgili ya da hangi programları öne alalımla ilgili kesinlikle dönüşleriniz çok değerli ama en çok karşımıza çıkan aslında bu soru, başarısızlık korkusu. Gerçekten öğrenci çalışmasına rağmen başarısız olmaktan korktuğu için çalışmaya başlamayabilir. Bakın evet, biraz önce de söylemeye çalıştık işte mükemmelliyetçilik ya da başka noktada. Başarısız olabiliriz. Sakın şunu unutmayın. Hayat daima böyle %100 mutlulukla karşımıza gelmeyecek. Olumsuzluklar yaşayacağız. Bu olumsuzlukların karşılığında mutlaka hani bizi ayağımızı geriye çek

0: gelecek ya da işte kaydıracak noktalarla engeller gelebilecek. Lütfen korkmayın. Bunlar bizim için tabii ki hani olumsuzluk evet, ama bizi mutlaka deneyimsel anlamda doğruya götürebilecek şeyler. Peki bence bir diğer nokta, ki ertelemenin bence en büyük problemi, nereden başlayacağını bilmemek. Bence en büyük problemlerden bir tanesi. Ya nereden başlamalıyım? İşte bence çok fazla konu ve kaynak öğrencinin harekete geçmesini zorlaştırabilir. Bu anlamda özellikle rehber öğretmeninizden ya da yardımcı, sizi yakın öğretmeninizden, ailenize mutlaka destek alın. Ya da bizim programlarımızı dinleyebilirsiniz. Eğitim Koçu programının TRT Radyo 1'in arşivinden nereden başlayacağınıza, nasıl çalışmanız gerektiği ile ilgili kesinlikle defalarca programlar yaptık. Bu da sizi gerçekten de olumlu anlamda yönlendirecektir. Ki buradaki en büyük problemlerden bir tanesi, dediğim gibi, öğrencinin nereden başlayacağını bilmemesi. Maalesef çok önemli bir nokta, maalesef. Telefon ve sosyal medya gerçekten de bir dakika bakacağım dediğiniz anda uzun süreli dikkat kaybına sebep olabilir. Çok iyi niyetle konuşuyorum. Saatler. Bir bakıyorsunuz. İnanılmaz bir şekilde gününüzün birçok aslında kısmı erimiş, gitmiş, uçmuş. Şuna bakın, tam da bu programı dinlerken, özellikle program bittikten sonra ya da şu anda bakabilirsiniz, ekran sürenize bakın. Yani ekran sürenizin fazlalığı eşittir bu sizin gününüzden. Tabii ki hani hocam ben sosyalleşiyorum. Tamam, sosyalleşme anlamında bakabilirsiniz. Bunu doğru kullanabiliyorsanız evet, belli bir sürede. Ama sosyalleşme uğruna saatlerinizi harcıyorsanız, çalışma noktanızı, yani sizin aslında çalışma kısmınızdan bir şeyleri oraya alıyorsanız, maalesef bu anlamda burada problem var demektir. Hedefiniz gerçekten de çok değerli. Maalesef çalışma noktasında bence en büyük problemlerden bir tanesi hedefsizlik. Yani hedef noktasında belirsizse öğrenci, ileriye gittiği anda problem. Çünkü ileride bir sis bulutu var. Nereye gideceğini bilmiyor. Şimdi ders çalışacağım yerine aslında 20 paragraf sorusu çözeceğim gibi ölçülebilir hedefler belirlenmesi lazım. Bence en büyük problem şu: ölçemeyeceğiniz hedefler. Tamam, ders çalışacağım ama en büyük problem şu: ya ne çalışacağım ben? İşte bir kere bir her gün 20-30 paragraf çözmeniz, matematikte anlamadığınız kısımları tekrar etmeniz, buna benzer aslında sizin çalışma noktanızda %100 devamını sağlayabilecek konuları belirip oradan ilerlemeniz gerekiyor. Ya da bir program yapmanız gerekiyor. İşte o yaptığınız program sizi ileriye atacak. Bir kere en net şu, hani sis bulutu var ya, belirsiz. Çünkü ders çalışacağım gerçekten de çok kapsamlı bir şey. Yanlış değil, yanlış anlaşılmasın, ama o kapsamı biraz daha daraltıp dediğim gibi daha ölçülebilir minik hedefler sizi aslında hedefinize, doğru hedefe, en azından ertelememe noktasında doğru bir yere götürecektir.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Yarın değil şimdi. Özellikle bununla başlayalım bu bölüme. Neden? Şimdi 5 dakika kuralı önemli. Öğrenci kendine sadece 5 dakika çalışacağım diyebilir. Bakın, ilk hedef aslında şu: hocam 5 dakika az değil mi? Hayır. İlk önce şu: masaya oturmak ve kitabı açmak. Bakın bu çok önemli. Yani bazen şunu istiyor öğrenci. Yani biraz iktireceğiz arkadan, iktire iktire ilerleyeceğiz ki bu bizi ne yapacak? Hedefimizi bir tık daha ilerleme noktasında bize bir gaz olacak. Bu önemli. Tabii ki bir soruyla başla. Mesela buradaki en büyük problem şu: hani bugün 100 soru çözeceğim yerine sadece bir soru çözeceğim, iki soru çözeceğim. Bu şu: küçük hedefler. Yani bazen biraz önce de söyledik, yani bir anda böyle pat diye 100 basamak çıkamazsınız. Yani bir bir, iki iki. Yani bu bizim aslında hedefe ulaşma noktamızda bizi biraz daha mutlu edebilecek. Çünkü ulaşamayacağımız hedefler moral bozar. Ulaşamayacağımız hedefler bizim vazgeçmemize sebep olabilir. Ne diyoruz ya, ben yapamıyorum. Ya bu olmuyor zaten. Erteliyorduk, yapmaya başladık, o da olmadı gibi. Lütfen kendi aslında karakterinize en minimum seviyede başlayarak ilerlemeniz çok daha değerli. Ki biraz önce onu söylemeye çalıştık. Öyle bağlayalım. Küçük hedefler belirleyin. Yani 15 dakika paragraf, 20 dakika işte matematik, 10 dakika tekrar, 10 dakika işte problem sorusu, TYT ise fizik, kimya.

0: gibi yani böyle ulaşılabilir, bizi mutlu edecek. Hani çözdüğümüz anda bu çözümlerin mutlaka gerçekçi bir karşılığı olması gerekiyor. Bunu yapabilirsek biz aslında bir yere ulaşabiliriz. Tabii hepsini bugün bitireceğim düşüncesinden vazgeçin. Yani önemli olan mükemmel başlamak değil. Ne demek hocam bu? Önemli olan başlamak. Tabii ki biz de istiyoruz bazı noktalarda olumlu ilerlemeyi, ama burada başlamadığınız sürece günde 300 soru hedefiniz var. Başlamadık, orada kaldı. İşte onun kalmaması gerekiyor. Bu anlamda bizim de buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani başlamamız gerekiyor. Ve yine biraz önce söylediğimiz bir nokta var. En azından bu bölümde çok bir parantez açarak bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Telefonla mücadele. Yani hani nokta nokta ile mücadele diyoruz ya olumsuzluklarda. Burada telefonla mücadele. Yani telefon çalışma masasında olması, yani telefonun çalışma masasında olması gerçekten de sizin için çok büyük bir problem. Mümkünse başka bir odaya at lütfen. Yani yanınızda olması gerekiyorsa bildirimleri kapatın. Ve hani mümkünse tabii kullanabiliyorsanız lütfen açık açık da şunu söyleyeyim. Bazı öğrencilerin bunu doğru kullanamadığını düşünüyorum. Saatlerce böyle bir bakmaya başlıyor. Gerisi gelmiyor. Yani bitti artık orada. Sürekli oraya bakan, sonra saatlerini kaybeden öğrenciyi görüyoruz. Mesaj ve sosyal medya bildirimlerini kesinlikle kapatın. Dikkati böyle bilir. Çat, aha mesaj geldi, arkadaşımdan geldi, şuradan buradan geldi. Yani bunun kapalı kalması çok önemli. Hatta mümkün olduğunca bunu tabii ki sosyal medya aslında uygulamalarını silmeniz ya da kaldırmanız değerli. Çünkü burada sosyal medya uygulamalarını kaldırmazsanız burada problem olabilir. İşte bu anlamda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada şunu yapabilirsiniz aslında. Evet, telefonu kullanıyoruz. Ya hocam ben kullanıyorum. Benim için mutluluk. Evet, o zaman telefonu ödül haline getirebilirsiniz. Örnek vermek için söylüyorum. 30 dakika ders ardından. Ya mümkün olunca bunu çok önermiyorum ama ya da işte belli bir o gün dersi bitirdikten sonra 30 dakika belki biraz daha yakın olabilir. Orada kendinize belli bir seviyede telefon kullanma hakkı verebilirsiniz. Çok böyle sürekli kalıcı öğrenmeyi etkileyen arka arkaya telefon kullanmalarını da çok önermeyelim. Ama burada tabii ki telefonu da tabii ki orada kullanma noktası çok değerli. Bir dakika bakacağım tuzağına düşmeyin, çünkü bir video diğeri takip ediyor. Son dönemde yapılan en büyük problemlerden, hatta açılan davalar var dünya genelinde. Gerçekten telefonu tamamen hayatımızdan çıkarmak zorunda değiliz, ama ders çalışırken telefonun bizi yönetmesine izin vermeyelim.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Peki sona yaklaşırken ertelemeyi yenmek için gerçekten işte 5 tane altı kural söyleyelim. Bizim için çok değerli. Bir, hedefi küçültmemiz gerekiyor ne olursa olsun. Yani 5 saat çalışacağım yerine şimdi 25 dakika çalışacağım ya da belli bir çalışma noktası belirlemeniz çok değerli. İki, çalışma saatleri önceden belirleyip bugün çalışacağım yerine saat 17'de masada olacağım şeklinde. Ha, bunlar da olabilir ama o saati kaçırabilirim. Yine belli böyle bir saat algınızın olması böyle çok böyle keskin çizgiler bize zarar verebilir. Ama o gün çalışma algınızı kafanıza yerleştirmeniz çok önemli. Üç, bence çalışma alanını hazırlamanız değerli. İşte kitap, kalem, defter, gerçekten önceden işte suyunuz da olabilir, bunu ayarlayabilirsiniz. Neden? Çünkü bunu ayarladıktan sonra tekrar kalkmaz, bölünmezsiniz. Bu da çok değerli motivasyonun bölünmemesi açısından. Burada dördüncü maddeyi de ekleyelim. En zor derse küçük bir adımla başla. Zor dersten tamamen kaçmak yerine ilk hedefi çok küçük tutalım. Böyle çok özellikle zor dersten kaçmayalım. Ama tabii ki kolaylarla başlayıp zor dersleri de bir yere atmayalım. Yine beşinci madde olarak yapılan çalışmayı mutlaka işaretleyin. Tamamlanan görevleri görmek ilerleme hissini arttırabilir. Bu çok önemli. Tabii ki son noktada şunu da söylemeden geçmeyelim. Veliler ne yapmalı? Velilerin bence en büyük hatası şu: sürekli ders çalış demek yerine çocuğun çalışmasını kolaylaştıracak bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Bakın en büyük problemlerden bir tanesi bu aslında. Sürekli ders çalış demek bizi biraz belki böyle olumsuz noktaya koyabilir. Lütfen onu destekleyin. Çocuğunuzu, ki en önemli noktalardan bir tanesi, başkasıyla kıyaslamayın. Yani bak arkadaşın kaç soru çözüyor gibi cümleler motivasyonu düşürebilir, sizden soğutabilir. Lütfen bunu yapmayın. Sadece sonucu konuşmayın. Kaç net yap

0: yaptın. Evet, ama bugün hangi konuyu öğrendin? Bakın nerede zorlandın? Sana nasıl yardımcı olabilirim soruları sorun. Yani bu işin gerçekten hikaye kısmı çok değerli. Yani hikaye dediğimiz, bunun bir hikayesi var. Çocuklar savaşıyorlar. Bu noktada yardıma ihtiyaçları var. İşte o yardım sizin güzel kelimeleriniz, destekleyici unsurlarınız. Ve çocuğun süreci gerçekten desteklenmeyi, bu noktada olumlu böyle pekiştireçlere ihtiyacı var. Lütfen destekleyin ve küçük ilerlemeleri fark edin. Ve inanın, velilere şu mesajı vermek istiyorum. Çocuğunuza sürekli ders çalışmak demek yerine ders çalışmasını kolaylaştıracak bir ortam hazırlayın. İnanın bu onun başarısını kat kat daha arttıracaktır. Ve şöyle bitirelim. Bugün öğrenciler için plan noktasına da değinmesi gerekiyor. Bugün başlıyorum planı gerçekten de önemli. Yani birinci şu, dersi seçip Türkçe, matematik, fen gibi bunun planlamasını yapmak. İki, tek bir konu belirleyip matematikte çalışacağım yerine problemler konusunda onu test çözeceğim gibi. Gerçekten telefondan uzak durup mümkünse başka bir yere yerleştirmek gibi. 20 dakikalık zamanlayıcı kurup sadece 20 dakika çalışmak gibi. Süre bitince kendine ne yaptım, ne öğrendim, nerede zorlandım, bir sonraki adımım ne olacak gibi küçük sorular sorabilmeli. Gerçekten de küçük başarıları kutlayıp bugün başardım, kesinlikle erteleme zincirimi kırmamda ilk adımı attım dememiz gerekiyor. Gerçekten de yarının değil, bugünün öğrencisi ol. Çünkü bugün öğrencisi olursanız ertelemekten vazgeçer, başarıya çok rahat ulaşmış olursunuz. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.30'da TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Programı sona ererken programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Çildan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergül ile hepinize başarılı dolu günler derken, doğruları bilenlerin yanlışlara sığınmaya hakkı yoktur. Sorunun bir parçası olmak istemiyorsanız lütfen çözümün içinde yer alın. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Eğitim Koçu.

0: Bir soru, bir cevap. Herbaryum nedir? Herbaryum ne amaçla yapılır? Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Herbaryum Sorumlusu Öğretim Görevlisi Selçuk Tuğrul Körüklü cevaplıyor.
1: Herbaryumlar vası altında kurutularak belli bir sistemle dizilen, belli bir kuralı olan bitki örneklerinin saklandığı yerler ve koleksiyonlara verilen isimdir. Herbaryum kelimesi aslında bir tamlama, isim tamlamasından geliyor. İlk başladığı yıllarda insanlar kendilerine faydalı olan bitkileri özellikle kurutarak kitaplara, defterlere yapıştırmışlar, isimlendirmişler ve böyle büyük kitaplar, koleksiyonlar hazırlamışlar. 1750'lerden itibaren bitkiler bitki piresi adını verdiğimiz ahşap çıtalardan oluşan iki pres ve içinde kurutma kağıtları dışarıda da iki tekstil bant kuşak arasında doğadan toplanarak bu pres içerisinde vası altında kurutuluyorlar. Daha sonra bu kurutulmuş örnekler herbaryum kartonu adını verdiğimiz böyle A3 boyutlarında kartonlara yapıştırılıyor. Bitki doğadan toplandığı zaman mutlaka alınması gereken bazı notlar var ki bunlar daha sonra herbaryum kartonu üzerindeki etikete yazılıyor. Bunlar içerisinde en önemlisi bitkinin toplandığı yer. Bitkinin toplandığı yerin özellikleri hem konumu, bitkinin doğada yetiştiği yerle ilgili not alınıyor. Bitkiyi toplayan kişi mutlaka adını yazarak topladığı tarihi ilave ediyor bu bilgilere. Ki bu bilgiler daha sonra herbaryum kartonu üzerine konan bir etiket üzerine yazılıyor. Bitkinin adlandırılması zaman içerisinde yapılabilir. Toplayan kişi tarafından yapılmazsa gene bilen bilim adamları tarafından bitki adlandırılması familye ve ismi yazılır. Daha sonra bu bitkiler mutlaka toplayıcılar tarafından koleksiyon numarası verilerek o toplandığı tarihte hangi numarayla toplandıysa kayıt altına alınır. Herbaryumlar genellikle Türkiye'de 60 civarında sayıyla temsil ediliyor. Bunlar içerisinde Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki herbaryum bunlar içerisinde en kapsamlı örnek sayısıyla, müstakil binasıyla dikkat çekici bir konumda.
0: Bir soru, bir cevap.

devam edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğine işaret etti. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Cevdet Yılmaz, Ankara'da yaptığı konuşmada yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haberi'nin sorularını yanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde 10 Eylül itibariyle başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olağan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajını verdi. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Yunan ordusunun 1919-1922 yılları arasında Anadolu'da gerçekleştirdiği katliam bir kez daha gözler önüne serildi. Dışişleri Bakanlığı Yunan mezalimine ilişkin arşivindeki belge ve fotoğrafları yayımladı. Yunan basınından Türkiye'nin bölgesel gücüne ilişkin dikkat çeken bir analiz geldi. Yazıda Türkiye'nin ekonomik ve askeri kapasitesinin yanı sıra bölge ülkeleriyle geliştirdiği çok yönlü diplomasiye dikkat çekildi. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiği vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. Tahran ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran'da olduğunu duyurdu. Bölgedeki diplomasi trafiği de sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının ilk maçında bu akşam Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'in 7. haftası da bu akşam SMS Grup Sarıyer Bandırma Spor maçıyla başlıyor. Karşılaşmayı saat 20'den itibaren TRT Spor ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Çeşmeli Erdemli Taşucu Otoyolu'nda yapılacak çalışmalar

0: nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Niğde yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu akü bir numara.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. En para bankanın güzeli.
2: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik ve sağlık dolu günler diliyoruz. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Tamer Yılmaz'la birlikte hazırlıyoruz. Efendim çok değerli bir konuğumuz var bugün. Profesör Doktor Faruk Buyru, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Tüp bebek uygulamalarını konuşmak istiyoruz. Yeni gelişmelere değinmek istiyoruz. Yeni araştırmalar var. Onların üzerine konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş
0: stüdyomuza.
1: Bulduk, teşekkür ederim.
0: Sizi anladım, burada görmekten çok mutlu oluyoruz. Efendim yeni bir araştırma var. 2026 yılında yayınlandı. O da şu: az embriyo elde edilenlerde embriyoyu dondurmak başarıyı düşürüyor şeklinde. Tabii tüp bebek denemesi yapan ya da bu anlamda tedavi gören çok sayıda çift var. Ve en ufak bir gelişme ya da olumsuzluk onları çok etkileyebiliyor. O yüzden bu araştırmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bilim dünyası da tabii ki bu alanda çok fazla sayıda araştırma yapıyor ki başarıyı biraz daha artırabilelim diye. Bu araştırma hakkında neler söyleyeceksiniz? Çok yeni bir araştırma aslında, yeni yayınlandı. Tabii ki ek... bir

0: takım çalışmalara da ihtiyaç var. Kesin net bir şey de söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama neler söyleyeceksiniz?
1: Aslında bu araştırma önceki çalışmaların sonucunu bir araya getiren bir derleyip toparlama çalışması diye nitelendirilebilir. Hastaların yumurtalık cevabına göre aşırı cevap verenler, normal cevap verenler ve yumurtalık rezervi düşük olanlar diye ayırmakta fayda var. Yumurta dondurma ve embriyo dondurmadaki başarının artması, dondurmuş embriyo transferine bağlı gebelik oranlarının artması sonucunda acaba tüm embriyoları dondursak daha sonra transfer etsek daha mı doğru yaparız şeklinde bir yaklaşım gelişti yıllar içerisinde.
0: Peki bu yaklaşım neden kaynaklanıyordu? Yani bütün hepsini donduralım, öyle transfer edelim
1: bazı
0: şeklinde.
1: Durumlarda dondurulmuş embriyo transferi ile daha yüksek gebelik oranları elde etmek mümkün. Bu uç noktalarda söz konusu. Yani yumurta sayısı fazla olan kadınlarda, özellikle polikistik over sendromu gibi 15'ten fazla yumurta elde edilen kadınlarda o ay transfer yapmanın bir takım sakıncaları var. Taze transfer dediğimiz transferi o ay yapmanın bir takım sakıncaları var. Neden? Hormon düzeyleri çok yüksek. Bizim fizyolojik dediğimiz normal düzeylere göre oldukça yüksek miktarda vücutta östrojen hormonu var. Bu durumda transfer yapıldığında hem gebelik şansı daha az oluyor. Çok yumurtası olan kadınlar için geçerli bu. Hem de kadının vücudunda su tutulması gibi yumurtalıkların aşırı uyarılmasına bağlı bir takım problemler ortaya çıkabiliyor. Hele gebelik olursa bu ortaya çıkan problem daha ciddi bir boyutta ve daha uzun süreli olabiliyor. Bundan kaçınmak için embriyo dondurma ve dondurulmuş embriyoyu daha sonra transfer etme gibi bir yaklaşım ortaya çıktı haklı olarak. Ama bunu tüm hastalara uyguladığınızda bazen olumsuz sonuçlar da alabiliyorsunuz. Bahsettiğiniz çalışma ya da bahsettiğiniz derleme yumurtalık rezervi düşük olan, yumurtalık rezervinin düşük olması hormon tetkikleriyle de ortaya konabilir.
0: Bunlar ileri
1: ya da
0: yaştaki kişiler mi oluyor?
1: İleri yaşta olabilir. Tabii ki yaşın önemli bir katkısı, önemli bir faktör olarak karşımıza çıktığını biliyoruz. Ama onun dışında genç kadınlarda da her iki yumurtalıkta toplam 7'den daha az folikül yumurta içeren kesecik varsa buna düşük yumurtalık rezervi olarak değerlendirmek mümkün. Bu kadınlarda embriyoyu dondurup daha sonra transfer etmek gebelik şansını arttırmıyor. Hatta bazen
0: bu neden?
1: biriktirme gibi yani birkaç ay yumurta toplayıp birkaç
0: Evet.
1: ay embriyo oluşturup havuz yöntemi olarak nitelendirilen bir şekilde embriyoları biriktirip ondan sonra transfer etme gibi tedavi seçenekleri de ortaya kondu ama bu tedavi seçeneği yani düşük yumurtalık rezervi olan kadınlarda embriyo biriktirme, havuz yönteminin sakıncaları var. Ne sakıncası var? Bir kere ekonomik olarak belki ilk tedavide gebelik elde edebilecekken gereksiz yere ikinci ve üçüncü tedaviyi, ikinci ve üçüncü yumurta toplama işlemini işin içine sokuyorsunuz. Bu hem zaman kaybı hem de ekonomik olarak büyük bir yük. Her tüp bebek tedavisinin ciddi bir maliyeti var. Biz tedavi yaparken elbette öncelikle gebelik şansını, eve canlı çocuk götürme şansını değerlendirip ona göre bir tedavi yapıyoruz. Ama bu tedaviyi yaparken işin maliyetini de gözden kaçırmamak, göz ardı etmemek gerekiyor. İkisini birlikte biz bir gebeliği, bir bebeği en ekonomik olarak nasıl elde ederiz ve aileyi nasıl sağlıklı bir çocuk sahibi yaparız? Bunun hesabını yapmak zorundayız. Üç kere tedavi yaptığınızda belki üç kat artmıyor tedavi maliyeti ama 2,5 kat artıyor. Artı ilk ayda gebe kalabilecek bir kadının gebelik şansını 3 ay, 5 ay sonrasına erteleyip boşu boşuna bir ilaç tedavisi yüküne maruz, tedavi yüküne maruz bırakıyorsunuz ki bu gebelik şansını arttırsa belki kabul edilebilir ama sizin de bahsettiğiniz çalışmada ve daha önce yapılan bir takım çalışmalarda ortaya konmuş ki dondurulmuş embriyo transferi aşırı yanıt veren, yumurtalık rezervi fazla olan, yüksek olan kadınlar için yarar sağlıyor. Gebelik oranları da daha iyi, çoğul gebelik oranları da daha düşük, artı kadında bir takım problemlerin ortaya çıkma riski daha az. Aşırı yanıt verenler ama normal cevap verenlerde ve hele yumurtalık rezervi düşük olanlarda taze embriyo transferi elde edilen embriyonun o ay transferi çoğunlukla daha yararlı. Bazı istisnai durumlar olabilir. Rahim içinin yeterince hazır olmaması, zamanın uygun olmaması ya da preimplantasyon genetik tarama gibi embriyonun genetik incelenmesini gerektiren durumlarda taze embriyo transferi yapılmayabilir ama normal bir düşük yanıtı olan hastada taze transfer yapmak tercih edilmesi gereken yöntem ve gebelik oranı dondurmuş embriyo transferine göre daha iyi.
0: Ve çok önemli bir bilimsel dergide yayınlandı bu randomize çalışma. Peki böyle bir yaklaşım var mıydı? Siz örneğin kliniğinizde bu şekilde mi uygulamalar yapıyorsunuz?
1: Bu elde edilmiş tüm embriyoların dondurulması ve daha sonra transfer edilmesi gibi bir yaklaşım var bazı kliniklerin uzun süre uyguladığı, sonradan bir kısmını uygulamaya devam ettiği, bir kısmını uygulamadan vazgeçtiği. All freeze, bütün embriyoların dondurulup daha sonra transfer edilmesi. Hatta buna rahmi dinlendirme, rahmi hazırlama gibi isimler de verilebiliyor daha anlaşılabilir olması açısından, ama bu yöntem bizim baştan beri çok tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Embriyo seçilmiş hasta grubunda embriyo dondurma avantajlı olabilir. Embriyoyu dondurup daha sonraki aylarda transfer etmek, ama kapıdan giren tüm çiftlere embriyoları dondurup daha sonraki aylarda transfer etmek doğru bir yaklaşım değil.
0: Bu maliyet buradan, hesabı yüzünden mi böyle yapılıyor daha çok acaba?
1: Farklı bir şey yapmak ya da böyle olunca gebelik oranı daha yüksek olur gibi. Yani aşırı yanıt veren hastalarda gebelik oranı yüksek, diğer hastalar için de bu geçerli olabilir mantığıyla bu şekilde yaklaşılıyor. Biz rahim içini hazırlayalım, dondurmuş embriyo transferini yapalım, ama bu tüm hastalar için geçerli olan bir yöntem değil. Ekonomik açıdan, zamanlama açısından, hastaya gereksiz yük bindirme açısından, hastanın durumuna, ailenin, çiftin, kadının durumuna göre özellikle ve de embriyoların durumunu, kalitesini göz önüne alarak davranmak gerekir. Ne tüm embriyoları donduralım, ne tüm hastalara taze transfer yapalım. Seçilmiş hasta grubunda bireysel tedavi mantığıyla, bireysel yaklaşımla çiftin durumuna göre karar vermek en doğrusu.
0: Değil mi? O çifti değerlendirip hangisi uygunsa onu uygulamak en doğru, evet, mantık diyorsunuz ve kişiye özel gibi olur.
1: Elbette buna çoğunlukla tedaviye başlarken karar verip ona göre bir tedavi protokolü uyguluyoruz, ama bazen de tedavinin devamında, tedavi sürecinde bu kararımızdan vazgeçtiğimiz, ya bu ay donduracaktık ama transfer yapmak daha doğru olacak, ya da tam tersi transfer yapacaktık ama çok yumurta gelişti, yumurtaları, embriyoları dondurup daha sonra transfer yapmak daha mantıklı olabilir şeklinde bir yaklaşım sergiliyoruz. Bu tabii ki aileyle, çiftle konuşulup, tartışılıp, artısı eksisi değerlendirilip birlikte karar vereceğimiz bir şey. Bu embriyoloji laboratuvarının da görüşünü alıp embriyoların durumuna bakıp birlikte karar vereceğimiz bir durum.
0: Haklısınız. Bu araştırmada şöyle bir rakam da var. İncelenen randomize araştırmada canlı doğum oranı dondurulmuş embriyoda %32, taze transferde ise %40 olarak belirlendi. %21 daha düşük olduğu ortaya çıkıyor.
1: Elbette kötü yanıt veren, yani 7'den daha az yumurta elde ettiğiniz kadınlarda taze embriyo transferine tercih etmek daha doğru. Gebelik oranları biraz daha yüksek. Çünkü embriyo dondurma çok başarılı. Hızlı dondurma var. Kullanılan medyumların başarısı var. Bu kabul edilen bir gerçek zaten. Ama her ne kadar embriyo dondurup çözme ve buna bağlı transferler gayet iyi gebelik oranları sunsa da sonuçta embriyonun dondurulup çözülmesi embriyo açısından bir travma. Bunu da göz ardı etmememiz ve
0: bu
1: mümkün
0: başarıyı
1: olduğunca,
0: etkiliyor değil mi, travma dediğiniz şey?
1: Belki istatistik olarak etkilemiyor ama sizin bahsettiğiniz çalışmanın sonucunda taze embriyo transferinin yumurtalık rezervi düşük olanlarda daha başarılı olduğu rakamsal olarak karşımıza çıkıyor.
0: %21 de çok önemli bir rakam değil mi?
1: Elbette, yani %30 ile %40'ı karşılaştırdığınızda ciddi bir fark, kaldı ki %1'lik ikilik farkları bile değerlendirip tedaviyi ona göre yönlendirmek daha doğru.
0: Bu araştırmalar da çok önemli değil mi? Sizin yol haritasına da ihtiyacınız oluyor. Bu bilimsel olarak ortaya konduğu için başarı şansını da artırıyor.
1: Tabii o araştırmanın, o çalışmanın nasıl yapıldığı da önemli. Vaka sayısı önemli, yöntem önemli. Hangi hastaların bu çalışmaya dahil edildiği, buna ek olarak başka tedavilerin, örneğin embriyolara genetik inceleme yapılıp yapılmadığı, bunların hepsini değerlendirip, yani bir tek İşte şu rakamdan şu rakama çıktı, bunları değerlendirmek doğru değil. Çalışmanın içeriğine de, olanca ayrıntısına varıncaya kadar bakıp ona göre karar vermek, hatta kendi kişisel gözlemlerimizi, kendi deneyimlerimizi, laboratuvarımızın dondurma çözme başarısını da tedavide göz önünde bulundurmak zorundayız.
0: Tüp bebek merkezlerinin hangi teknolojiye sahip olduğu, nasıl çalıştığı da çok önemli değil mi? Başarıyı etkileyen faktörlerden birisi.
1: Elbette embriyoloji laboratuvarı zaten bilimsel olan bir takım gerçekleri hepimiz aynı şekilde uyguluyoruz.

0: yapılması gereken tedavi protokolü, embriyoloji laboratuvarında kullanılan medyumlar, mikro enjeksiyonu yapan embriyoloğun deneyimi, bütün bunlar ortak olarak kullandığımız yöntemler. Ama işin bir de sanat yönü var. Bu da yapan hekime, yapan merkeze göre ufak tefek de olsa farklar ortaya çıkabiliyor. Belki başarıdaki farkı ortaya koyan da bu oluyor.
1: Peki efendim, bir çalışma daha var. 3 tüp bebek denemesinde başarı %68'e ulaşabilir mi diye. Bununla ilgili de bir araştırma yapılmış. Bu bir kongrede sunulmuş aslında. Kesin bir sonuç demek doğru değil. 7 merkezde 18.306 kadın incelenmiş ve 2026 yılında yayınlanan bu araştırmaya göre modern tüp bebek uygulamalarıyla 3 tedavi sonunda kümülatif canlı doğum oranı ideal takip hesabında %68.2 olarak bildirilmiş.
0: O bahsettiğiniz çalışma da Avustralya'da yayınlanan ve 2011'den itibaren gebelik sonuçlarını değerlendiren 7 merkezin sonuçları. Burada temel nokta tek embriyo transferi. Önceleri yasada daha sonra çıktı zaten. Gebelik şansını arttırmak için 2 embriyo transferi, hatta ilk tüp bebek tedavi uygulamalarında 3 embriyo transferi dahi yapılabiliyordu. Bu bahsettiğiniz çalışmada acaba tek embriyo transferi yapıp kalan sağlıklı embriyoları dondurup eğer tedavi başarısız olursa sonraki aylarda tedavi yaparsak gebelik oranları düşer mi? Yani 2 embriyo transferinden kaçınmak asıl amaç. Neden? Çünkü çoğul gebelik eşittir riskli gebelik. Bundan kaçındığımız takdirde, yani tek embriyo transferini, embriyoları dondurup bir ay, iki ay, üç ay sabırla transfer ettiğimizde, sizin de bahsettiğiniz gibi daha genç hastalarda %80'lere varan kümülatif, yani 3 aylık tedavinin sonucunda %80'e varan gebelik oranı, gebelik şansı mevcut. %68'lik oran tüm yaş gruplarını kapsayan, 40 yaşından sonra bu tabii kümülatif gebelik oranlarının biraz

0: daha düştüğünü söylemek mümkün. Buna embriyoların genetik incelemesini de dahil ederseniz, yani normal sağlıklı genetik yapıya sahip embriyoları transfer ettiğiniz takdirde 3 aylık tedavi sonucunda gebelik şansı %90-95, yani her 10 çiftten 9'u neredeyse gebe kalıyor. Sağlıklı embriyo bulduğunuz takdirde. Bu oldukça iyi bir rakam. Ama tabii ki yumurtalık cevabı, tabii ki embriyonun kalitesi, rahim içinin durumu, kadının yaşı, bunların hepsi rol oynuyor.
1: Çok önemli etkenler.
0: En önemlisi embriyonun kalitesi ve genetik yapısının sağlıklı olması. Ve bu durumda da asla ve asla iki embriyo ya da zaten yasal olarak sınırlandıran bir durum var. İki embriyo transferinden olabildiğince kaçınmak gerekir. Yani bazen çiftler de farklı düşünebiliyorlar. İşte iki tane birden çocuk sahibi olalım. Ondan sonra bu iş deftere kapatabiliriz.
1: İki embriyo transferi yapılabiliyor mu?
0: İki embriyo transferi bazı koşullarda yapılabiliyor. 35 yaş üstündeki kadında daha önce iki kez tüp bebek tedavisi yapıp başarısız olunan çiftlerde yasal olarak mümkün, ama burada bile soru işaretiyle yaklaşmak gerekir. Çünkü İkiz gebelik eşittir düşük riski daha fazla, erken doğum riski daha fazla, anne ile ilgili tansiyon, şeker gibi problemlerle karşılaşma riski daha fazla gebelik esnasında ve bebekler arasında gelişme geriliği, büyüme farkı gibi problemler de gerek doğum esnasında gerek doğumdan sonra devam edecek bir takım problemlere yol açabiliyor.
1: Evet, çok önemli söylediğiniz, siz de belirttiğiniz konuşmanızda 35 yaş altında bu 3 deneme sonunda canlı doğum oranı 84.5.
0: Evet.
1: 41-42 yaş arasındaysa %30.1
0: Halbuki
1: olarak belirlenmiş.
0: O da iyi bir rakam, %30'u düşününce.
1: Evet.
0: Ama 40 küsur yaşında ya da 40 yaşından sonra tedavilerin iptal oranı da artıyor. Yeterli yumurta gelişmediği için, yumurtalık cevabı iyi olmayınca veya gelişen embriyonun kalitesi transfer için uygun olmadığında, yani gebelik şansı olmayan, gebelik şansı çok düşük olan bir embriyoyu transfer etmek doğru değil zaten. Onu kimse yapmaz. Bu durumda da o kalan sağlıklı embriyoları transfer ettiğinizde 40 yaş üstünde %30'lara varan bir kümülatif 3 aylık tedavi sonucunda gebelik oranına ulaşmak mümkün.
1: Aslında tek deneme değil, en az bir 3 deneme yapılması gerektiğini belirtiyor bu çalışmanın sonucu.
0: Şimdi tedaviden çok çabuk vazgeçmemek gerekir, ama işin hem psikolojik yönünü hem ekonomik yönünü göz ardı edemeyiz.
1: Tabii o yönleri
0: çünkü
1: de var.
0: Çünkü eğer sağlıklı embriyo elde edildiyse ve sağlıklı embriyolar transfer edildiyse gebelik büyük olasılıkla gerçekleşecektir, ama olmadığında da bu büyük bir yıkım olmamalı. Çünkü %50-60 çok iyi bir rakam gebelik şansı açısından. Bu ne demek? 10 çiftten 5'i 6'sı gebe kalabiliyor. Bunların bir kısmı düşükle sonuçlansa dahi. Ama geri kalan yarısı tedavide başarısızlıkla karşılaşıyor. Ve bunların bir kısmı gerek ekonomik nedenle ama daha çok psikolojik olarak, ben bu yükü daha fazla kaldırmak istemiyorum, bu travmaya, psikolojik travmaya maruz kalmak istemiyorum şeklinde bir davranış biçimine, haklı ya da haksız, girebiliyor. Orada tabii yapılabilecek bir şey yok. Psikolojik destek oldukça önemli, ama tedaviye başlarken bunun olumsuz sonuçlanabileceğini de göz önünde bulundurmak gerekir. Her şey çok iyi gitse bile.
1: Değil
0: ama
1: mi? Hazırlıklı vazgeçmemek gerekiyor.
0: Vazgeçmemek, eğer sağlıklı embriyolar elde edilebiliyorsa ve başka anormal bir durum yoksa, tabii ki çiftle, hekimle birlikte karar verecekler buna. Hemen vazgeçmemek en doğrusu. Kaldı ki kötü embriyo elde edilse bile sonraki ayda çok daha kaliteli, hatta hiç transfer olmayacak embriyolar, hiç transfer yapılamasa bile ilk tedavide, sonra transfer etmenin dışında dondurabilecek embriyo sayısına ulaştığımız pek çok çift olabiliyor.
1: Değil mi? Vazgeçmemek.
0: Evet, yani tedavi aydan aya çok farklı olabilir.
1: Peki şu ana kadar gördüğünüz en fazla deneme kaçtı sizin?
0: 10 civarında deneme sonrası gebe kalan hastaları olabiliyor. Bunlarla biz de karşılaşıyoruz. Bir kısmı aynı merkezde devam eden, sebat eden, bir kısmı merkez değiştiren, ama ısrar edip ve 8-10 tedavi sonrasında ne kadar sabır, ne kadar ekonomi izin verirse çocuk sahibi olan pek çok insan tanıyorum ben.
1: Peki kesinlikle denememesi gereken ya da siz bunu yaptırmasanız daha iyi olur dediğiniz kesim kimler? Bir de medyada da çok karşımıza çıkıyor artık. 50 yaş üzerinde gebeliklerle karşılaşıyoruz.
0: Evet.
1: Çocuk sahibi olanlarla. Tabii bu da insanlardaki umudu artırıyor.

0: merkeze 44-45 yaş üzerindeki hastayı, zaten kadının yaşının 44-45'in üzerinde olduğu durumlarda siz tedavi yapmasanız daha iyi olur şeklinde bir yaklaşım içindeler. Yani kadın yaşı çok belirleyici bir faktör. 45 yaşından sonra tedavi yapmamak daha doğru olur. Bu 45 yaştan sonra gebe kalmayacağı anlamına gelmez. Bu kendi kendine de gebe kalabilir bu kadın. Ama bizim yapacağımız tedavi ona gebelik şansı açısından çok fazla bir katkı sağlamaz.
1: Ama İleri kendi yaştaki. Kendine olabilir diyorsunuz.
0: Eğer yumurtalıkları uygunsa neden olmasın? İşte tabii ki istisnai durumlar var. Yumurtalıkları çok iyi, erkek faktörü yok. Bunlara değişik yaklaşımlar sergilenebilir ama doğrusu ileri yaşta çok ısrarcı olmamak. Buna eşlik eden ya da bunun yanı sıra yine tedavi yapmasanız daha iyi olur diyeceğimiz hasta, üst üste tedavi yapıldığı halde, bakın birden fazla tedavi yapıldığı halde sağlıklı, gebelik şansı yüksek olan kaliteli bir embriyoya ulaşılamaması durumu. Bu üst üste yaptığınızda farklı tedavi protokolleriyle, farklı laboratuvar denemeleriyle iyi embriyo elde edemediyseniz çok ısrarcı olmamak gerekir. Rahim içiyle ilgili ciddi problemi olan kadınlarda bu histereskopiyle, rahim filmiyle ortaya konabilir. Yine çok ısrarcı olmamak gerekebilir. Bahsettiğiniz ileri yaş gebeliklerinin çoğu donasyon dediğimiz başkasından alınan yumurtayla gebelik sahibi olan çiftler.
1: İleri yani yaşta. Ülkemizde bu yasal değil.
0: Ülkemizde yasal değil. Önermek de yasal değil. Bunu çiftlere söylemek bile doğru değil ama yurt dışında belirli ülkelerde başkasından alınan yumurtayla kadının eşinden alınan sperm birleştirilip bu şekilde çocuk sahibi, gebelik sahibi olunabiliyor. Genetik yapısı başka olsa da kadın kendi taşıdığı için bunu benimseyip çocuğu olarak değerlendirebiliyor. Bu etik açıdan, tıbbi açıdan tartışılabilecek bir durum ama basında yer alan ileri yaş gebeliklerinin çoğu bu şekilde ortaya çıkan gebelikler. Belki kadın daha genç yaşında yumurtalarını dondurup bunu ileri yaşta kullanmış olabilir. Bu da bir seçenek. Çünkü ülkemizde de 2014 yılından beri yumurta dondurma yasal olarak mümkün. Bu genç yaşta, daha erken yaşta yumurtayı dondurup 45 yaşından sonra da bu yumurtayı çözüp evlendiği takdirde eşinin spermleriyle kendi çocuğuna sahip olabilir. Ama basına yansıyanların çoğu maalesef donasyon yoluyla elde edilen gebelikler ve bundan çoğunlukla bahsedilmiyor çeşitli nedenlerle. Ama 45 yaşından sonra çok umutlu olmamak gerekir çocuk sahibi olmak açısından.
1: Yani sağlıklı bir yumurta olduktan sonra kadının yaşı çok önemli değil gibi görünüyor.
0: Doğru ama sağlıklı yumurtaya ulaşmak 20'li yaşlarda çok kolay. Çok kısa sürede gebe kalabilir ama 40 yaşından sonra sağlıklı yumurta elde etme şansı azalıyor. Çok siz düşük. Yumurta elde etseniz de bu yumurtalardaki kromozom bozukluğu nedeniyle gebelik şansı azalıyor. Gebe kaldığı takdirde de kadının düşük yapma ya da gebeliğin ileri dönemde anomali nedeniyle sonlandırılma riski artıyor.
1: Efendim çok kıymetli bir sohbetti. Bizi yine aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Çünkü tüp bebek denemesi yapmak isteyen çok sayıda çift var. Onların doğru yönlendirilmesi çok büyük önem taşıyor. İyi ki geldiniz diyoruz. Profesör Doktor Faruk Buyuru, kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Efendim tüp bebekle ilgili yeni yapılmış araştırmalara ve yine tüp bebekle ilgili merak edilenlere değindik. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.

0: Reklamlar.
1: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Hepicin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Selam, ben Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
9: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
8: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Değil midir?
8: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam, hızların da hızlısı varmış meğer.
10: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
11: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Adem Gürlek, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan her cuma yaptığımız gibi gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama biraz gıda güvenliğini konuşalım ve tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerini konuşalım istiyoruz. Çünkü gıda güvenliği Türkiye'nin de en önemli gündem maddelerinden biri. OVP'ye girecek kadar önemli bir gündem maddesi. Kınık, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanı Enver Olgunsoy'la konuşmak istiyoruz. Enver Bey merhaba.
1: Merhaba Sayın Ergin, saygılar sunuyorum. İyi günler efendim, iyi yayınlar olsun.
0: Teşekkürler. Şimdi gıda güvenliği bir üst başlık olarak aldığımız zaman neler söyleyebiliriz? Türkiye ne durumda şu anda?
1: Efendim, gıda güvenliği bir tanım olarak aslında bir sistemik izlenebilirlik ve denetimi içermektedir. Ve gıda güvenliğinin bu sistemik denetim ve izlenebilirlikten sonucunda ortaya çıkan gıdaya da güvenilir gıda. Öncelikle bu çok yakın birbirine ama gıda güvenliğini sağlamakla ilgili otorite güvenilir bir gıda ortaya çıkartıyor en sonunda efendim. Buna güvenilir ya da güvenli gıda da denebilir. Ama gıda güvenliği diye söylediğimizde Tarım Bakanlığımızın böyle bir tanımı var.
0: Peki şimdi bizde genelde şöyledir. Mevzuat eksikliğimiz yoktur. Herhangi bir konuda, yani gıda güvenliği için söylemiyorum. Mevzuat eksikliğimiz yoktur, kağıt üzerinde her şey dört dörtlüktür ama uygulamada bir türlü sağlanamaz. Gıda güvenliği söz konusu olduğunda mevzuatı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Mevzuat aynen dediğiniz gibi yeterli. Ancak tabii ki denetim olmadan, yani mevzuat Ankara'da yapılıyor ama periferde uygulanıyor mu bu mesele. Bu uygulandığı takdirde mevzuat yeterlidir. Bazen yetersiz kalan bölümleri olabiliyor. O da şundan, kalıntı analizleri yapılır yurt dışına giderken biliyorsunuz.
0: Evet.
1: AB onların rakamlarını küçültebiliyor. Yani AB ülkeleri. Küçülttüğünde bizim belki yukarıda kalabiliyor. Ve o ürünü oraya yolladığımızda küçültüldüğü için o değer kapıdan dönebiliyor. Belki orada küçük bir şey olabilir ama asla yetersiz değil. Ama dünyada bunu uygulamakla ilgili bir sistem, sistemik bir güvenlik ve denetimden söz ettim biliyorsunuz. Avrupa bunu 1997'de EuropeGAP diye bir izlenebilirlik programı yaptı. 97'de bu bir anlamda başladı. O yıllarda şöyle bir şey de oldu Türkiye'de. Ben burada şahit olduğumuz bir halde kuru üzüm konusunda olmuş idi. Biz tabii yabancı idik bu konulara o tarihlerde. Kuru üzüm ihraç ettik. Genellikle de Kanada'ya gidiyordu. Genellikle de çocukların kek yapımında falan kullanıldığı için dikkat edilerek bir takım analizlerle baktılar ki içinde kurşun var. Halbuki kurşunun hiçbir üzüm ilaçlamasında da yeri yok. Nereden geliyor falan ciddi bir araştırma sonucunda enteresan bir şey çıktı. İstanbul yolu yapılıyordu İzmir'den. O yolun kalıntı bölümleri, yani yeni yol yapıldığı için kenarlarda kalıntılar var eski yoldan kalan. Onların üzerinde kuruttukları için araçların egzozundan çıkan benzinindeki kurşun üstüne yani bu kadar, yani bir takım incelemeler yapılarak, izlenilerek bunların gönderilmesi gerekiyor. 2007'de de zaten bütün dünyada global GAP olarak uygulanmaya başladı. Tabii ki bir de ekolojik tarım var ama ülkemiz için biraz lüks demeyeyim ama belki fiyatlar açısından sorunlu olabilir. Yani mesela %25 civarında bir fark olsa ekolojik ürünler tercih edilebilir ama daha fazla bir fark oluyor. Bu AB ülkelerinde, diğer ülkelerde %15, yani ekolojik ürün de alabiliyorsunuz.
0: %15 farklı.
1: Tabii %15 Avrupa'da çok bir fark yok. Bunu da bir, ama bizde maalesef biraz önce ifade ettik, biraz daha yüksek maalesef efendim.
0: Peki şimdi tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri hem gıda güvenliği için hem başka açılardan da oldukça önemli projeler. 40'ın üzerinde bildiğim kadarıyla değil mi Türkiye'de sayısı?
1: 45 oldu.
0: 45 oldu, çok güzel. Şimdi çok uzun olduğu için tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi değil tarım organize diye devam edeceğim izninizle. Tarım organize sanayi bölgelerinde...
1: Bir düzeltme daha yapabilir miyim Sayın Ergin? O da şu, sanayi sözcüğü kaldırıldı bakanlık tarafından. Organize tarım bölgesi, OTB deniyor. OTB değil, tamam. OTB efendim.
0: O daha güzelmiş.
1: Evet.
0: Organize tarım bölgelerinde bir planlı üretim var. Bunların büyük bir çoğunluğu jeotermal kaynaklar yakınında kuruldu. Kınık'ta galiba öyle, değil mi?
1: Evet. Evet.
0: Yani her açıdan çok avantajlı, lojistik açısından da çok avantajlı. Dediğim gibi çok önemsediğimiz bir proje, organize tarım bölgeleri. Kınık'ta durum nedir? Çalışmalar nasıl devam ediyor?
1: Efendim Kınık'ın olduğu ova Bakırçay ovamızdır bizim. İzmir'in kuzeyine denk gelen bir ovadır, bakir bir ovadır. Burada sadece Kınık'ta değil, bir de Dikili organize var. O daha da yani... Sera organizesi. O biraz daha metrekare olarak da büyük. Bizim Kınık'taki organizemiz tıbbi aromatik bitkiler ana konusu. Ancak diğer üretimlerde yapılıyor. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi gıda güvenliğiyle organizelerin doğrudan bağlantısı var. Çünkü kontrollü tarım yapılıyor burada. Kontrollü tarım yapılma durumunda oluyor. Aslında kabaca şöyle bir şey hep hayal edelim ben. Bütün ürünlerin hallere girmesi, öyle bir düşününüz. Ürün yetiştiği zaman tarladan hale geliyor. Halden pazarlara, manavlara dağıtılıyor. Ve halde rastgele usulle kontrol yapıldığını varsayın ürünlerde. Ve sonucu iyi çıkmayanların imha edildiğini düşünüyorum. O zaman çok daha dikkatli olunacaktır diye düşünmekteyim. Ama bunu maalesef pek uygulayamıyoruz. Tarladan pazara direkt gelebiliyor ya da farklı bir şey onları izleyerek manavlara ulaşabiliyor efendim.
0: Aromatik bitkiler dediniz Kınık organize için tam olarak örnekleyebilir misiniz bunları?
1: Tabii ki.

0: Türkiye tıbbi aromatik bitkiler yönünden son derece zengindir. Hep şöyle bir söylem vardır. Bütün Avrupa'da yetişenlerden çok daha fazla Türkiye'de var. Ve bunun birçoğu da endemiktir. Yani bize has. Yani o bölgeye has olabiliyor. Türkiye'ye has olabiliyor. Ancak Türkiye bu zenginliğin üzerinde oturmasına rağmen sadece 4-5 tane üzerinde döner. Halbuki 600'e yakın bu tür bitkimiz var. Yani biz mesela kekikte dünya şampiyonuyuz. Defne'de dünya şampiyonuyuz. Efendim Adaçay'ında öyle. Yani çok fazla değil bunlar. Ama o kadar çok çeşidimiz var ki. Bizim tıbbi aromatik bitki organizmin bu görevi bir anlamda bu ürün deseni konusundaki görevi bir anlamda bunların adedini arttırmak. Hatta burada araştırma bir araştırma grubumuz da var. Bu spesifik file verecek. Onlar ekilerek standart ürün elde etmek gerekir. Çünkü tıbbi olarak değerlendirildiği zaman içindeki etken maddeleri ne varsa o bitkide hepsi belirli bir yüzdede veya gramda olması gerekir. Farklı olduğu takdirde standart dışı deriz ve o ilaç ya da kozmetikte kullanılamaz. Örneğin kokulu bir şeyse ancak esans olarak koku olarak kullanabilir. Bu Türkiye'de en çok lavantada başımıza geldi. Lavanta standart, lavantadan yağ yapılıyor. Öncelikle o böyle bir soğukluk oluyor. Lavantadan çıkartılan yağ da genellikle standart olmadığı için, standartizasyon sağlanamadığı için maalesef üretenlerin elinde kalıyor. Bunun da en kötü tarafı maalesef heyecanla tıbbi aromatik bitkiye üretmeye girişen insanlar moralleri bozuluyor efendim.
1: Peki organize tarım bölgelerinde bildiğim kadarıyla ürünü katma değerli ürüne dönüştürecek olan sanayi kuruluşları da yer alıyor. Sizde var mı? Kaç tane var?
0: Biz tamız efendim. O konuda tam ifadesiyle biz o görevi yapmaktayız. Çünkü bir aromatik bitkilerin klasik tarım ürünlerine göre 1'e 7 ya da 1'e 9 daha farklı katma değer sunmaktadır. O nedenle biraz önce ürün deseninden söz ettim. Orada üretilen katma değeri az olan ürünlerin buna yani bizdeki yetişenlere döndürülebilmesi için böyle bir sosyal görevi de var olduğun üzerine. O tarafa doğru katma değerli ürünlere doğru bunu değiştirmeye, çiftçimize bunu anlatmaya da eğitim bölümü de var bizde. Bunu da yapmayı planlıyoruz zaten. Ayrıca mesela Dikili'deki sebze üretilir ama kontrollü tarım yapılır. Su ona göre daha az harcanır. Dikey tarım yapılır. Yani modern tarım yöntemi kullanılır. Bizde de aynı şekilde öyle olacak. Modern tarım yöntemleriyle suyumuzu da çok dikkatli kullanmış olacağız. Örneğin İzmir'in güneyi dediğimiz Ödemiş tarafında maalesef su 300-400 metre derinlere kadar gitmiştir. Ama Bakırçay Ovası da bizim, yani bizim bulunduğumuzda da ovada takriben 70-80 metreden itibaren su var. Bunu dikkatli kullanmadığımız takdirde örnek önümüzde efendim Ödemiş Ovası'na döneriz tekrar.
1: Biz de 200 metrelere inmek zorunda kalırız diyorsunuz.
0: Maalesef efendim, maalesef. Bizde ayrıca Bakırçay Ovası'nda dediğim gibi Dikili organizemiz var. Bir de Manisa'da bize yakın. Aslında coğrafi olarak biz İzmir'e bağlıyız ama Manisa 60 kilometredir. İzmir 130 kilometredir kına. O nedenle bir tane de şu anda Manisa'nı da yapılıyor sahne. Organize tarım bölgesi. Ve bunlar hepsi bir anda harekete geçtiğinde ki çok yakın geçmesi. İzmir Manisa ile birlikte ortak ova havza yönetimiyle birlikte Türkiye'de bir numara olacaktır. Zaten geçen yılın tarım hasılatında İzmir'imiz ikinci sıradaydı. Sade İzmir. Evet. Şimdi Manisa ile birleşip böyle bir ova yönetimi yapıldığı takdirde Türkiye'de her zaman bir numara olacaktır. Şu anda Konya bir numara onda. Ama bu organizeler harekete geçtiğinde mutlaka biz bir numara olacağız. Burada sıkıntı şu yalnız. Maalesef üniversite desteğini biraz alma konusunda zorlanıyoruz. Hollanda'yı durmuşsunuz.
1: Evet.
0: Yani tarımla ilgili küçücük bir ülke. Dünyada Amerika'dan sonra ikinci tarıma atılıyor.
1: Evet.
0: Buna ama Wageningen diye bir üniversite var. O sayede yapıyor. Herhangi bir sorun olduğu zaman hemen üniversiteye gidiyor. Üniversite çözer. Biz de İzmir'de bakın Manisa'yı da sayarsak onu. Bir de Bayındır'ımız da var bize. 4 tane tarım organizatı var. Ama maalesef bir ziraat fakültesi var ama oradan

0: gerekli öncü bilgileri almakta sorun yaşıyoruz.
1: Evet,
0: umarım bunu hallederiz efendim.
1: İşte bu şikayeti de burada dile getirmiş oldunuz. Evet. Umuyoruz doğru yerlerden duyulur bu. Enver Olgun Soy, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Efendim.
1: Sağ olun.
0: İyi yayınlar.
1: Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikte hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hemen hızlıca başlayalım çünkü son günlerde biz hep çok geç giriyoruz yayına. Evet. Süremiz çok daralıyor. Temmuz ayı ödemeler dengesi verileri açıklandı. 8 ay sonra ilk kez fazla verdi cari denge.
1: Evet, fazla verdi ama biraz daha yüksek bir fazla tahmin ediliyordu. Evet. Hatta piyasa medyan ortalaması 600 milyon dolarlara yakındı.
0: 36 milyon dolar.
1: Elbette cari fazla her zaman şey iyi. Böyle olması kötü değil ama beklentinin biraz altında kalması da biraz kafaları karıştırdı. Çünkü yaz aylarında biliyorsunuz turizm gelirleri, seyahat gelirleri, bu türden gelirler, hizmet gelirlerinin arttığı bir dönem ve ana olarak oradan geliyor. Bir de dış ticaret dengesinde geçen seneye kıyasla kısmen bozulma var ama fena gitmiyor dış ticaret dengesi. Her iki kanaldan gelen şeyden dolayı, etkiden dolayı beklentilerin biraz altında kaldı. Demek ki şu portföy hareketleri Temmuz ayında, Haziran ayından bu yana biliyorsunuz Türkiye sermaye piyasalarında yeni regülasyonlar devreye giriyor. O tarafta bir dalgalanma var. Onun kısmen etkisi görüldü. Ama esas sevimsiz veri uluslararası yatırımlarda. Yıllık hala 5 milyar dolar kadar geliyor. Sermaye geliyor şu anda. Yabancı sermaye geliyor ama Türkiye'den yurt dışına gayrimenkulün sürüklediği bir var. Sermaye çıkışı var. Yıllıklandırılmış veride ilk defa Temmuz ayı itibariyle net sermaye yatırımcısı olduk. Ağırlığı geliyor. Gayrimenkulden geliyor ama diğer sanayi kalemlerinde de, yani diğer kalemlerde de, doğrudan yatırımlar kalemlerinde de yurt dışına giden yatırımlar artmaya başladı. İnsanların kafası karışabilir. Yani birkaç ay önce de sermaye yatırımları şunlar bunlar eksiye düştük, yurt dışına daha fazla gidiyor diye düşünebilirler. Burada ödemeler dengesinden söz ediyoruz. Yani gayrimenkulü, normal şirket yatırımları, şirketlerin şirketlere verdiği borçlar, alacaklar, bütün hepsini netleştiriyorsunuz ve diyorsunuz ki bütün bu doğrudan sermaye hareketlerinden sonra Türkiye'ye şu kadar para kaldı diyorduk. Ve bu şimdiye kadar artıydı. Düştü, yükseldi, şu oldu, bu oldu ama şimdiye kadar bilançonun sonunda, bakkal hesabının sonunda artı bir miktar vardı. Yıllıklandırılmış bazda ilk kez Temmuz ayında eksi yazdık. Tutarı da öyle görmezden gelinecek kadar değil. 320 düzeltiyorum. Doğrudan yatırımlar, evet. 325 milyon dolar. Yani 325 milyon dolar, 5 milyar dolar, 10 milyar dolarların içerisinde çok fazla görünmeyebilir ama bu Temmuz ayı verisi, kalan 5 ay daha var. Eğer bu eğilim devam ederse milyar dolar rahatlıkla bulabilir.
0: Evet. Şimdi şu daha önce de konuştuk, yatırım taahhütlü avans kredisi meselesi çok ilgi görmemişti. Galiba yatırım taahhüdü olduğu için de ama şimdi kapsam da genişleyecek, onu da 160 milyarı geçmiş kapsam genişlemesi öncesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bu puan sisteminde bir takım ayarlamalar yaptı. Nedir ayrıntısı, senin haberin bu?
1: Evet, iki açıdan bakıyoruz. Bir, gerçekten ihtiyacımız olan yatırımlar olduğu varsayılıyor. Yani bir plan yapıyorsunuz, bir analiz yapıyorsunuz. Hem ithal ikamesi, hem geleceğe yönelik yatırımlar, hem de ham maddeden başlayarak, yani tedarikte, biz yurt dışına tedarik için ya ham madde için çok fazla para veriyoruz, yani çok fazla ithal ediyoruz. Onların da üretimi için tasarımlar yapıldı. Projeler öyle oluşturuldu. 2023 yılından sonunda da bu işi bir düzene sokuldu yani. GİTİP bazında şu ürünlere ihtiyacımız var denildi. 300 küsur ürün. Bunlara daha önce puanlama sisteminde deniliyorduk. Bazı şartlar vardı. Şu kadar sermayen olacak, şu kadar da yatırım yapacaksın. O tutar da 1 milyar liraydı. Şimdi bu sistemin içerisine bir istisna getirildi. Bu yatırım taahhütlü avans sistemi saydığım şartlar içerisinde devam ediyor. Denildi ki bu 300 küsur ürünün üreticileri daha küçük olabilir. Öz sermaye şartı aramayacağım, 100 milyon liraya kadar çekildi. Yani azami en az 100 milyon liralık yatırım yapacaksınız. Ama siz bu yatırımı yapmaya ehil bir şirket olacaksınız. Bu şirketler de başvurabilecek. Sadece yatırım taahhütlü avans kredisinde değil, kamunun açtığı diğer programlar da, yani bankaların aracı olarak kullanıldığı projelerinin yapılabilirliğini sonuçta bankaya veriyor. Sanayi Bakanlığı'ndan projeye uygunluk şeyini aldıktan sonra, belgesini aldıktan sonra bu böyle bir kapı açıldı. Bu yatırımları hızlandırmaya yönelik bir şey, girişim olabilir. Merkez Bankası'nda kaynak var şu anda hala. Bu arada kaynak var derken şeyi söylemekte fayda var. Şu ana kadar tahsisler hiç açıklanmadı. Yani ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bir krediyi tahsis edersiniz. Daha sonra onun fiili çekişleri başlar. İşte o fiili çekişler biraz hızlandı. Ve bu yıl içerisinde yaklaşık 55 milyar lira civarında yatırım karşılığı olarak ödeme yapıldı. Ama tahsislerin tutarını bilmiyoruz. Ama oraya 750 milyar lira kaynak ayrıldı program olarak. Umuyoruz bu yatırımlar hızlanır. Ve ama burada söylemekte fayda var. Gerçekten bir ara raporlamaya da ihtiyaç var. Yani 2023'te başlamış bir uygulama. Şimdiye kadar düzeltiyorum. 2020'de başlamış bir uygulama. Şimdiye kadar geçen 5,5 yılda neler oldu, neler bitti, ne kadar tahsisat yapıldı, ne kadar yatırım tamamlandı, Merkez Bankası'nın elinde hala ne kadar var, hangi alanlar açık? Yani o 300 küsur üründen kaç tanesine yatırım alabildik ki? Yatırımcı ilgisini çekebildik. Onlara bir bakmaya ihtiyaç var. Ama haberin flaşı anlamında yatırım taahhütlü avans sisteminde uygun yatırım kredi, uygun maliyet yatırım kredisi de sistem biraz gevşedi. Yeni bir istisna yaratıldı. Artık 100 milyon lirayla da o alandan, o teşvikten yararlanmak mümkün. Ama şey tarafında da bilgiye ihtiyacımız var, daha fazla bir ara raporlamaya ihtiyacımız var.
0: Evet, şimdi hizmet enflasyonunu hep konuşuyoruz. Yani hizmetler sektöründe belki de önü alınamaz bir büyüme de var bununla birlikte. Şimdi son 10 yılda %143 artmış hizmet ihracatı.
1: Evet.
0: Bu çok yüksek gibi görünüyor ama net fazla da %148, 63 milyar dolar, ama turizm ve taşımacılığı çıkarttığımız zaman hizmet ticaretinde de açık veriyoruz 11 milyar dolar.
1: Evet. Bu verileri ödemeler dengesinden aylık olarak takip edebiliriz insanlar. Onu evet, söylemekte fayda var. Hatta şu anda önümde açık şeyler, aylık veriler, son veriler. Yıllık olarak TÜİK biraz daha anlaşılabilir hale getiriyor işte. Geçmişte seyahat gelirlerinde Merkez Bankası metodolojisiyle TÜİK'inki farklıydı. Ama bu hesaplamaları yapıyor. İşareti vermesi açısından Merkez Bankası aylık olarak takip ediyor. Hizmet dengesini oradan görebilirsiniz. 61 milyar dolar fazlamız var. Fena değil gibi. Sadece ve sadece sevimsiz manzara sizin dediğiniz unsura ilave olarak. Yani o seyahat gelirlerinde, turizm gelirlerinde, taşımacılık gelirlerindeki düşüşe ilave olarak hep biliyorsunuz dizilerimizle övünürüz, sinema filmlerimizle övünürüz, bazen gündeme gelir. Dünyada Amerikan sinemasından daha fazla yerli şey yapan, seyirci çeken birkaç ülkeden biriyiz.
0: Kreatif endüstriler,
1: kreatif endüstrilerde sektörü. Ama orada açık vermeye başladık. Açığın boyutu da her yıl artıyor.
0: Oh.
1: Sadece ve sadece onunla değil. Mesela yine şu oyunlar meselesi. Çok güçlü oyun şirketlerimiz var. Bilgisayar oyunlarından söz ediyoruz. Çok güçlü oyun şirketlerimiz var. Evet. Ama yayın tarafında her şeyi geriye gidiyoruz. Şu şeyler, dijital platformlar. Onların üzerinden çok fazla Türkiye'den yurt dışına para çıkıyor. Ve o tarafta kreatif endüstrilerin tamamında, bunda bilgisayarların yazılım lisansları dahil yalnız. Onu da söylemek lazım.

0: O tarafta açığımız ciddi boyutta artmaya başladı. TÜİK şey verilerinde de kısmen görebilir insanlar onu. Mesela fikri mülkiyet haklarında şu anda şey yani artış var ama dengemiz ekside. Evet. Şeyde kişisel kültürel eğlencede şey denge şeyde. Sigortacılık hizmetlerinde bile denge şeyde eksi veriyoruz. Sevimsiz bir durum.
1: Peki maalesef ancak iki cümleyle konuşabileceksin. Sanayi üretimi. Yani özellikle imalat sanayini seninle çok sık konuşuyoruz, evet, burada. Bir tehlike sinyali vardı artık. Alarm zilleri çalmaya başladı. Yıllıkta 0,3'lük, aylıkta %1 gerileme var.
0: Evet. İnsanlar burada endeksler diyoruz, biraz daha teknik sözler kullanıyoruz ama güzel bir ifade, yani tartışma başlığı olarak konuldu. Sanayisizleşme.
1: Evet.
0: Sanayisizleşme riskimiz var. Burada iki kanaldan gidiyor. Bir, mevcudu koruma anlamında, iki, dönüşüm anlamında. Dünyanın birçok kesimi dönüşüyor. Mesela biraz önce saydığımız hizmetler sektörünün hepsi, o kreatif endüstrilerin hemen hemen hepsi artık sayısal çıktılar yani. Geçmişte şey yapıldı, donanım yatırımı yapıldı, yazılım yatırımı yapıldı. O tarafta güçlü şirketler ortaya çıktı. Şimdi bizi pazar olarak kullanmaya başladılar. Böyle pazar haline geliyoruz. Demek ki bu tarafta hem sanayide, yani bildiğiniz o tüten bacalardan şeye kadar, yazılıma kadar bu sayısal dönüşümü ıskalamamamız gerekiyor. Evet. İşaretler de negatif olmaya başladı.
1: Mehmet Kaya, çok teşekkür ederim.
0: Ben çok
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Programı da haftayı da pazartesi 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: vereceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

0: Sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
2: Reklamlar.
3: Gün ötesi.
4: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 11 Eylül 2026 günlerden Cuma, her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, haftanın son iş gününde akşam saatlerine ulaştık. Hep olduğu gibi hafta boyunca oldukça hareketli ve sıcak gündem maddelerini takip ettik. Programımız süresince öne çıkanları ayrıntılarıyla konuşacağız. Bu arada pazartesi günü ders başı yapacak tüm öğrencilerimize üstün başarılar, eğitim camiamıza da kolaylık dileklerimizi iletmek isteriz.
3: Gün ötesinde son 24 saat.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin ne dediğiyle ne yaptığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak gündemlerinde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı sağlamak olduğunu söyledi. Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü üzerine dikkat çeken bir analiz kaleme alındı. Yunan gazeteci ve köşe yazarı Yannis Marinos, Türkiye'nin sahip olduğu askeri, ekonomik ve jeopolitik verilerin göz ardı edilemeyecek bir tablo ortaya koyduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerinin lideri İslam Yakut'un İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Gürlek yaptığı açıklamada ayrıca faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülemeyen 6 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek uluslararası öğrenci değerlendirme programı araştırmalarında asıl hedeflerinin ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü ülkeleri arasında ilk beşe girmek ve bu başarıyı kalıcı hale getirmek olduğunu açıkladı.

0: İçişleri Bakanlığı 18 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 43 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kara kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla kıyıdan denize sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız dedi. Dışişleri Bakanlığı 1919-1922 yıllarında Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimini gözler önüne seren belge ve fotoğrafları yayınladı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen aktaracak. Çağla Üregen, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba evi Rize'deki temaslarını bugün de sürdürdü. Bugüne düşen notları paylaşalım ve başlayalım.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 aylık aranın ardından yeniden memleketi Rize'deydi. Erdoğan baba ocağı Güneysu ilçesinde hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. Mehter takımı marşlarla bu coşkuya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konusuna geçerken makam aracını durdurdu. Kendisini bekleyen hemşehrilerini eşi Emine Erdoğan'la birlikte selamladı. Cumhurbaşkanlığı otobüsünden de birlik ve beraberlik mesajı verdi. Önemli açılışlar yapıldı. 10 milyar liralık dev yatırımların toplu açılışını yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kentte TOKİ eliyle yeni yapılar yükseldi. Merkez, ilçe ve beldelerde 500'den fazla konut inşa edilmiş oldu. Yatırımlarda halkın nefes alabileceği yeşil alanlar ihmal edilmedi. Birçok ihtiyaca yanıt veren donatılarıyla millet bahçesi Rizelilerin hizmetine sunuldu. İdere ve Çamlıhevsi'nde ise millet bahçeleri tamamlandı. Projelerde öğrenciler de düşünüldü. 16 derslikli Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdu artık Rize'de eğitimin önemli parçaları haline geldi.
0: Çağla Üregen, Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü üzerine dikkat çeken bir analiz kaleme alındığını gördük. Bu analizin ayrıntılarını paylaşabilir misiniz?
2: O analizde Türkiye'nin büyük gücü göz ardı edilemez denildi. Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü ve stratejik hamleleri mercek altına alındı. Yunan gazeteci Yannis Marinos, Sovvima gazetesindeki yazısında Türkiye'nin ekonomik, askeri ve jeopolitik kapasitesine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin bu yıl 1 trilyon 600 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti. 2025'te toplam ticaret hacminin ise 635 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Türkiye'nin askeri gücüne de vurgu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusu olduğu ifade edildi. Savunma sanayi ihracatının da son 5 yılda yaklaşık 3 kat arttığı belirtildi. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği diplomasi de yazının başlıkları arasındaydı.
0: Çağla Üregen, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı 3. İçişleri Bakanları toplantısında suçla mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmak amacıyla Interpol ve Europol benzeri Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiklerini duyurdu. Son olarak bu gelişmenin detaylarını paylaşalım ve tamamlayalım.
2: Bakan Çiftçi Kazakistan'da önemli mesajlar verdi. Açıklamasında Interpol var, Europol var, onun bir benzeri teşkilatı olan Türkpol teşkilatının kurulması ile ilgili bu konuyu teklif olarak dile getirdim. İçişleri bakanlarımızla, diğer İçişleri bakanlarımızla bu konuya oldukça olumlu yaklaştılar dedi. Bakan Çiftçi Türk devletleri arasında ortak bir güvenlik mekanizması kurulabileceğini belirtti. Çiftçi Türk devletleri topluluğu polis akademileri platformu, kısaca TÜRKPAP deniliyor. Bu mekanizma yürürlüğe girdi. Şu anda devrede TÜRKPOL'ün ileride kurulmasıyla sınırı aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin daha da artacağına inanıyorum dedi. Bakan Çiftçi toplantıda Türk devletleri vatandaşlarının seyahat imkanlarının da ele alındığını ifade etti.
0: Çok teşekkür ediyoruz Çağla Üregen. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin

0: Kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Çağla Üregen aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Konuğumuz gazeteci yazar Abdullah Adabaş. Abdullah Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar diliyorum Mahfettin Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Abdullah Bey, tamamlamakta olduğumuz hafta boyunca başkentte iç siyasetin gündemi oldukça hareketliydi. Kuşkusuz en dikkat çeken gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul edip görüşmesi oldu. Bu gelişmenin perde arkasına ilişkin yanıtı aranan sorular halen tartışılıyor. Yaşananlara ilişkin izlenimlerinizi almak isteriz. Neler aktaracaksınız?
2: Evet Mahfettin Hanım, sizin de söylediğiniz gibi Ankara yaklaşık birkaç gündür, bir haftadır Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mansur Yavaş'ın görüşmesini konuşuyor. Burada tabii bu görüşmeyi önemli kılan nokta Mansur Yavaş'ın şu anda durduğu siyasi nokta. Çünkü Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilmiş bir isim, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopuşlar ve yeni partinin kurulmasının ardından, Özgür Özel'in başka bir parti kurmasının ardından Mansur Yavaş'ın nasıl bir siyasi duruş sergileyeceği çok merak ediliyordu. Ve dolayısıyla da Mansur Yavaş'ın burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde mi kalacak, yeni partiye mi geçecek soruları sorulmaya başlandı başkentte. Tabii şu da konuşuluyordu. Acaba Mansur Yavaş AK Parti'ye geçer mi? İşte bu üç sorunun içerisinde önümüzdeki hafta inanılmaz bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Beştepe'de bir araya geldi. O günün şöyle bir özelliği vardı. O gün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümüydü. Anıtkabir'de bazı görüşmeler, Anıtkabir'de bazı törenler yapıldı. Akşam resepsiyon vardı. Bunların hiçbirine katılmadı Mansur Yavaş.
0: Evet.
2: Ve ne yaptı? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Dolayısıyla bu da bazı soruları gündeme getirdi. Mansur Yavaş AK Parti'ye mi geçiyor? Böyle bir süreç işleyecek mi? Bu görüşmenin arkasında ne var? İşte bütün tartışmaları, bütün konuların ana noktası buradan çıktı. Ve bununla ilgili de tabii ki perde arkasında aktaracaklarımız şunlar. Ben Mansur Yavaş'a yakın isimlerle de görüştüm. Daha önce katıldığım yayınlarda, köşe yazılarında da çok defa anlattım Mansur Yavaş'ın siyasi duruşuyla ilgili nasıl bir tavır sergileyeceğini. Aldığım bilgiler, kulis bilgileri şu yönde. Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevine şu anda, evet, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında devam ediyor. Evet, yeni partiye geçmeyecek. Özgür Özel'le bir teması yok. Bazı fotoğraflar veriyor. Anıtkabir'e yürümüştü daha önce. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mesafeli duruyor. Ama Mansur Yavaş'ın şu anda ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif bir siyaset yapacağını, ne de yeni partide aktif bir siyaset yapacağını söylemek doğru değil. Çünkü Mansur Yavaş burada biraz daha bağımsız bir tavır sergileyecek. Ama bu noktada tabii Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeden sonra şu sorulmaya başlandı. AK Parti'ye geçecek mi? AK Parti'ye geçiyor mu? Aldığım duyum ve bilgiler şu nokta itibariyle Mansur Yavaş'ın AK Parti ile bir siyasi temas içerisinde olmadığı yönünde. Gerçekten kendisinin de açıkladığı gibi Ankara'daki bazı belediye çalışmalarıyla alakalı Sayın Cumhurbaşkanı'na önerilerde bulunmuş, fikir alışverişinde bulunulmuş ve belediye olarak hem AK Parti'den hem de Cumhurbaşkanlığı nezdinde bazı yardımlar talep etmiş kendisi. Destek olunması noktasında talepleri var. Yani bugün itibariyle Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmayacak. Evet, orada siyaset yapıyor ama aktif bir siyaset yapmayacak. Yeni partiye katılmayacak. Bu asla söz konusu değil. Yani Özgür Özel'in kurduğu yeni partide bir siyasi tavır tutulması bugün itibariyle mümkün değil. Aldığımız bilgiler de bu yönde. AK Parti ile de ilişkileri devletindir, devletinin büyüğüdür. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygımız sonsuzdur ve ben devletimle her zaman istişare ve diyalog halinde olurum şeklinde bir tutum içerisinde ve dolayısıyla da AK Parti ile de şu anda sıcak bir dirsek temasında değil. Sadece biraz önce de söylediğim gibi önce fikir alışverişinde bir ilişki yürütülüyor. Yani Mansur Yavaş şu anda bağımsız gibi diyebiliriz siyasi hayatına devam edecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz Abdullah Bey. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. Bir diğer başlığımıza bakmak isteriz. Ömer Çelik'in açıklamaları var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Ömer Çelik dün akşam saatlerinde parti

0: Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri doğrultusundaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Çelik ayrıca SDG'nin Suriye'deki entegrasyonunun bölgedeki bütün gruplar için iyi bir geleceği inşa edeceğini de kaydetti. Bu açıklamalardan hareketle Abdullah Bey, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında önümüzdeki dönemde nasıl bir yol haritası uygulanacağına ilişkin yöntemler de belirginleşmeye başladı mı? Kulislerde neler konuşuluyor?
1: Öncelikli olarak şunu aktarmak istiyorum. Terörsüz Türkiye çok önemli bir devlet projesi ve bu proje mecliste bu düzenleme, çerçeve yasa düzenlemesi rekor oyla kabul edildi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç çok önemli. Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında oluşturulan kurullar çalışmaya başladı. Türkiye içerisinde müthiş bir çalışma var. Devlet nezdinde çok önemli çalışmalar yürütülüyor. Burada önemli olan terör örgütünün silah bırakması. Terör örgütü silah bıraktıktan sonra, bu tespitler yapıldıktan sonra ne olacak? İşte bu yasa devreye girecek. Terör örgütü mensupları birer birer teslim olacaklar, silah bırakacaklar ve onların için yargılama süreçleri başlayacak ve çerçeve yasada ondan sonra hayata geçecek. Ama Türkiye'de bunlar olurken sizin az önce aktardığınız gibi bölgede de olan gelişmeler çok önemli. Suriye'de, Irak'ta, etrafımızda da. Çünkü terörsüz Türkiye sadece Türkiye ile alakalı bir proje değil, bir düzenleme değil. Terörsüz Türkiye bölgemiz için de önemli bir proje hayata geçirilmesi açısından. Dolayısıyla burada SDG'nin, işte YPG'nin kendini feshetmesi de çok önemli. Oradaki terör unsurlarının, SDG içerisindeki terörist grupların entegrasyonu, işte Suriye ordusuna katılmaları, oradaki terör gruplarının tasfiyesi de çok önemli. Yani çünkü sınırlarımızın dışından gelecek tehditlerin de ortadan kalkması gerekiyor. Dolayısıyla burada SDG'nin tasfiyesi çok önemliydi ama ikinci aşamaya geçildi. Türkiye'de terörsüz konusu, terörsüz Türkiye konusunda da diğer bir aşamaya geçildi. Çerçeve yasa meclisten geçti. Şimdi tespit noktasındayız. Yani bu ne demek? Türkiye bugünden itibaren terör örgütü mensuplarının silah bırakmasını konuşacak. Bunların tespiti yapılacak. Bu konu çalışacak. 1 Ekim'de meclis açılıyor. Mecliste de bununla alakalı çok önemli bir komisyon kurulacak ve o komisyonda bunu hayata geçirecek. Yani bu yasa, bu düzenleme, bu proje havada kalmayacak. Yani burada ne şehitlerimiz ne de bazilerimiz müşteri olacaklar. Şehit yakınlarımız müşteri olacaklar. Kesinlikle ve kesinlikle terör örgütü tamamen tasfiye olmadan bu sistem, bu proje hayata geçmeyecek, devreye girmeyecek. Dolayısıyla da devlet bu noktada çok ciddi bir çalışma içerisinde. Sadece Türkiye içinde değil, biraz önce de söylediğim gibi yurt dışında da, sınırlarımızın dışında da bu noktadaki entegrasyon üzerine çok ciddi bir çalışma yürütülüyor. SDG'nin tavsiyesi çok önemli. Türkiye bu konuyu yakından takip ediyor. Oradaki terör unsurlarının bertaraf edilmesi önemli. Ve biraz önce de söylediğim gibi Türkiye dışındaki ve Türkiye içindeki silah bırakan terörist grupların önümüzdeki süreçte nasıl yavaş yavaş böyle bir süreci başlattıklarını göreceğiz. Şu var listelerde konuşulan, birkaç ay içerisinde yani yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz Mahfekir Hanım. Yani terör unsurlarının, teröristlerin, terör gruplarının silah bırakma noktasında gelecekleri ay, Aralık ayı olarak konuşuluyor. Kasım, Aralık ayı gibi konuşuluyor. O aya geldiğimizde, yani Aralık ayına geldiğimizde, yıl sonuna geldiğimizde artık tamamen terör örgütünün tavsiyesi, silah bırakması noktasında tespit noktasının tamamlanacağı bilgisi Ankara'da konuşuluyor.
0: Evet, teşekkür ediyoruz. Son başlığımızı da size sormak isteriz. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı bir açıklamada yeni anayasa ve yeni seçim sistemi konusunda önerilerde bulunmuştu. Abdullah Bey, başkentin siyaset koridorlarında bu konulara ilişkin neler konuşuluyor diye soralım ve tamamlayalım.
1: Şimdi şöyle, yani çerçeve yasadan sonra tabii gözler meclis kapamadan önce yeni anayasa yavaş yavaş konuşulmaya başlanmıştı Ankara'da. Yani yeni bir anayasa uzun zamandır konuşuluyor. Evet. Sadece hayata geçmedi. AK Parti içerisinde bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyor. Evet, somut bir adım atılmadı ama özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen açıklamalar, Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ve hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukukçu kurmaylarından olan Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fethi Yıldız'ın yaptığı açıklamalar hep aynı düzlemde. Hem de MHP lideri Bahçeli ile aynı düzlemde. Yani yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu, Türkiye'nin başkanlık sisteminin özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bir anayasayla taçlanması gerektiği noktasında hep bir gündem var. Konuşuluyor bu. Özellikle siyasi partiler kanunu, seçim kanunu. Bu noktalarda Cumhurbaşkanlığı sisteminin daha aktif, daha akıcı, daha akışkan, daha iyi ilerlemesiyle alakalı bir tartışma günlerdir, aylardır devam ediyor. İşte çerçeve yasa meselesinden sonra, özellikle bu terörsüz Türkiye konusundan sonra Türkiye yeni bir anayasayı konuşacak. Ben şunu söyleyebilirim. 20 gün sonra, yaklaşık 20 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Açıldıktan sonra Türkiye'nin en önemli konularından, en önemli başlıklarından birinin yeni anayasa olacağını, seçim kanunu olacağını, siyasi partiler kanunu olacağını ve meclisin bu konuları üzerine çok ciddi anlamda çalışma yürüteceğini düşünüyorum. Burada MHP'nin ve AK Parti'nin üzerinde durduğu konsensüs şu: tıpkı çerçeve yasada olduğu gibi yeni anayasa konusunda da bir mutabakat, yani güçlü bir mutabakatla, çoğunluklu bir sayıyla anayasanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi ve toplum nezdinde bu mutabakatın sağlanması isteniyor. Dolayısıyla da önümüzdeki günlerde, özellikle meclis açıldıktan sonra, Türkiye yeni anayasayı çok ciddi anlamda konuşacaktır. Bununla alakalı AK Parti'nin de, bizim kulağımıza gelen bilgiler, AK Parti'nin de hukukçu kurmaylarının yeni anayasayla alakalı çalışmalar yürüttüğü noktasında bilgilerimiz var. MHP'nin bilgileri var, raporlar gidiyor. Bu raporlar Sayın Cumhurbaşkanı'na sunuluyor. Bu konularla ilgili çok ciddi gelişmeler var. Ben şöyle bir iddiada bulunabilirim. Bir iddiadır belki. Edindiğim, gözlemlediğim ve yorumlarından çıkarttığım şu: Türkiye 2028 yılında yapılacak seçimlere yeni bir anayasayla gidecek. Yani Türkiye önümüzdeki seçimlere giderken Türkiye'nin yeni bir anayasası olacak. Ben bu kanaatteyim. Gördüğüm çalışmalardan, edindiğim kanaat ve çıkarımlarımdan bunu görüyorum. Ve özellikle Türkiye'de küçük minik partiler var. Bazı küçük partiler var. Bu partiler seçimlere girerken bunu pazarlık noktası haline getiriyorlar ve bu pazarlıklarla da kendilerini bir şekilde meclise atıyorlar ya da siyasi rant elde ediyorlar. İşte siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu ne bulacak? Bazı değişiklikler anayasayla entegreli olarak yapılması isteniyor bunların. İşte bu küçük partilerin, bu rant düzeninin, yani partiler açısından söylüyorum, bunların ortadan kaldırılması adına daha çok önemli olacak. Bunlar çok ciddi anlamda hem AK Parti'nin hem de MHP'nin hukukçu kurmayları tarafından çalışılan konular. Tekrarlamam ve noktalamam gerekirse, ben yeni anayasa konusunda meclisin Ekim ayıyla birlikte çok ciddi adımlar atacağını ve büyük bir konsensüsle yeni bir anayasanın Türkiye'de yapım sürecinin başlayacağını, meclisten çıkacağını ve Türkiye'nin 2028 seçimlerine yepyeni bir anayasayla gideceğini düşünüyorum.
0: Abdullah Bey, çok teşekkür ediyoruz bu değerlendirmeleriniz için. İyi akşamlar diliyoruz size.
1: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun sevgili dinleyiciler. Gündemdeki gelişmeleri gazeteci yazar Abdullah Adabaş'la değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
4: seninle. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Memnuniyetin sigortası. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
9: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Bak-

0: katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
3: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Siz ne yapıyorsunuz kardeşim?
6: Sinan, Sinan.
7: Sana geldim annem. Kimseye belli etmem ama sen beni bilirsin.
8: En yakın arkadaşımın bir evi şahabarı var. Oraya benim kız arkadaşım olarak geleceksin.
7: Ne?
8: Benim diğer güllü lokumlarım nerede?
9: Evlilik güzeldir. Pazartesi günü TRT 1'de.
10: Gün ötesinde dünya gündemi.
11: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Konuğumuz İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi ve Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
12: İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
11: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam 21. yüzyılı krizler ve savaşlar eşliğinde yaşamayı sürdürüyoruz. Bir yandan da dünyada yeni düzen arayışlarının dile getirildiğini görüyoruz. Güneyimizde ABD, İsrail, İran savaşı tüm dünyayı diken üzerinde tutmaya devam ederken, kuzeyimizde ise Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılını doldurmak üzereyken Avrupa kıtasının güvenlik paradigmalarını kökten değiştirmeye aday görünüyor. Tam da böyle bir dönemde aslında dünya nereye hazırlanıyor, nereye gidiyor sorusunu sorarak başlayalım istiyoruz. Sizden dünyanın geleceğine ilişkin bir projeksiyon tutmanızı istersek, bize nasıl bir fotoğraf gösterirsiniz?
12: Evet, gerçekten sorunuzda da buyurduğunuz gibi çok kritik aslında jeopolitik krizlerin de her bölgeye neredeyse yayıldığı coğrafi bağlamda bir yüzyılla karşı karşıyayız. Paralelinde teknolojik gelişmeler, ilerlemeler, yapay zeka teknolojileri de hem bu yüzyılın çehresini şekillendiriyor, hem de bu savaşların, krizlerin, çatışmaların motivasyonunu, temel motivasyonunu belirliyor. Bir defa hani uluslararası ilişkiler disiplini perspektifinden değerlendirdiğimiz vakit bir güç dağılımı, güç dağılımının dengesinde bir değişimden söz etmek mümkün. Bunu Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki küresel yönetişimle ilgili rekabete aslında referansla söyleyebiliriz çok önemli ölçüde. Özellikle Çin'in son 20-30 yıldır uluslararası sistemde ekonomik olarak, ticari olarak, siyasi olarak ve nüfuz alanı olarak etkisinin artması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de özellikle ulusal güven strateji belgelerinde de çok net bir şekilde belirttiği Biden yönetimi, Obama yönetimi, Trump yönetimi iki dönemi de dahil olmak üzere Çin'i artık kendilerine denk güçler dengesinde kendilerine denk bir rakip olarak tanımladığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi bir defa yeni bir güçler dengesinde yeni bir devinim ve dönüşüm. Diğer taraftan da çok önemli ölçüde şimdi bu savaşların, bu zikrettiğim savaşların motivasyonu birbirinden farklı olsa da aslında bakılırsa özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan bu Bretton Woods sistemi, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki tırnak içinde söylersek eğer bir düzen ve kurumsal, aslında o küresel kurumsal düzen arayışı belirli normlar ve paradigmaların da aşındığını görüyoruz.

0: Evet.
1: Şimdi öyle ki çok yukarıdan, yani kuş başı fotoğrafını çektiğimiz vakit bir takım birbirinden motivasyonları ayrıştırılmış çatışmalar, riskler ve potansiyel riskleri de beraberinde getiriyor. Diğer yandan da hem son Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de Sayın Erdoğan'ın bilesiği, Xi Jinping'in vurguladığı önemli bir motto var ki o da giderek artan bir ivmeyle çok kutupluluğun yani geri dönülemez bir şekilde yaygınlaştırıldığı bir uluslararası sistem fotoğrafı bizi karşılamış oluyor.
0: Evet. Hocam, yaşanan savaşlar ve oluşturulan krizler bir yeniden paylaşım arayışı olarak yorumlanabilirse, bu paylaşımın tarafı olan ülkeler için neler söylenebilir? Dünyada açlık ya da iklim değişikliği ve çevre ya da hastalıklarla ve kuraklıkla mücadelede eksik kalan güçlerin dünyayı yeniden paylaşım sürecine girmelerinin arkasındaki motivasyon nedir?
1: Evet, bu gerçekten hem yani normatif içerik taşıyan soru ve çok önemli bir soru bana kalırsa şahsi kanaatimde. Çünkü evet, biz 20. yüzyılda artık 19. 20. nispeten 20. yüzyılda da olduğu gibi bir toprak kazanma, yani Rusya-Ukrayna hadisinin belli alanda belki buna indirgenebilir ama çok farklı arka planında var tabii ki. Artık sadece toprak katmak, teritoriyel genişleme olarak nitelendirilen bir genişlemeyle bu sayıklarla nitelendirmek mümkün değil. Şimdi sorunuz iki boyutlu. Dolayısıyla bir defa halen 21. yüzyılda ilk çeyreğini bitirdiğimiz dönemde, yani son verilerle biraz girizgah yapmak istiyorum. Yani 2026'da halen biz 645 milyon insanın açlıkla maalesef karşı karşıya olduğunu biliyoruz ve küresel nüfus, yani dünya nüfusunun yaklaşık %7 gibi bir orana denk geliyor, az değil. Yani kritik açlık sınırında bu kadar insan var. Diğer taraftan bu bahsettiğimiz 21. yüzyılda çatışan bölgeler, çatışan ülkelerin motivasyonu

0: kanser belli tedarik zincirlerinde üstünlük kazanma gibi hedefleri barındırıyor. Yani evet. Yine aynı örneği verirsek Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşları, tarife haddinin artırılması arka planda Çin'in çok büyük ölçüde elinde tuttuğu nadir elementler. Yani bugünkü yapay zeka teknolojileri hem sivil hem askeri bağlamda kullanılan çok önemli ölçüde teknolojilerin arka planında bu ham maddeler var. Ve Afrika'da merkezi ve çok ironiktir. Afrika bu mineral yani küresel mineral rezervlerinin yaklaşık %30'una sahip ama gelir olarak getirisinin sadece en fazla %10'una sahip olabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi bir yandan açlıktan bahsediyoruz, iklim değişikliğiyle mücadele, kuraklık yani insanoğlunun yaşadığı bir sürü dayanıklılık testi var. Diğer taraftan ülkeler ve belli bölgeler ve kurum ve kuruluşları da katabiliriz. Kendi siyasi önceliklerine göre önceliklendiriyorlar ve maalesef bu başlıklar bu önceliklerde alt sıralarda yer alıyor. Dolayısıyla 21. yüzyılın da yani kuş bakışı fotoğrafını çektiğimiz vakit bu çatışmaların arka planı bunu söylemek mümkün.
1: Evet. Hocam çeyrek asır önce bugün yaşanan ABD'deki ikiz kuleler saldırılarını bugün devam eden arayış ve tartışmalar kapsamında nereye oturtmak mümkün sizce?
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri için yani 11 Eylül saldırıları hakikaten kendi güvenlik, özgürlük dengesinde bir paradigma değiştirici rol oynadı. Şimdi şöyle söyleyelim, Amerika, yani hemen Amerikan Kongresi'nde yani ikiz kuleler saldırılarından 3 gün sonra yeni bir yetkilendirme yasası geçti ve bu sorumlu yani saldırılarda sorumlu bulunan kişi ve kurumlara karşı çok ciddi önlemleri beraberinde gerektirdi. Ama biz şunu görüyoruz, sonraki başkanlar tarafından yani aslında Trump yönetiminin de bir anlamda yani paradigma olarak taşlarını döşeyen yetkilendirme yasalarının bu olduğunu söylemek mümkün. Bunu çok geniş yorumlayarak aslında potanın içine çok çok çok fazla

0: özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne bir maliyeti oldu. Şimdi çok araştırmalar yapılıyor ama bir Brown Üniversitesi'nin bir araştırması bize bunu istekliği yaklaşık Amerika Birleşik Devletleri'ne tabii ki insan hayatını kaybettiğimiz çok ayrı bir boyut, hem Amerika Birleşik Devletleri tarafında hem Amerika Birleşik Devletleri'nin söz gelimi demokratikleştirme sayısıyla yani tırnak içinde yaptığı askeri müdahaleler ve girişimlerin yaklaşık 8 trilyon dolara mal olduğu, böyle bir maliyeti olduğu hesaplanıyor. Diğer taraftan bana kalırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin yani 25 sene önceki bu hadiselerin en büyük paradigma değişikliği, Amerika Birleşik Devletleri'nde zaten mevcut olan çok baskın bu ulusal güvenlik aslında nosyonun son derece derinleştirilmesi, evet, istihbarat gözetimle ilgili alanlara yayılması oldu. Bu da aslında Trump yönetiminde özellikle ikinci dönemde işte bu ekonomik milliyetçilik, ulusal güvenlik gibi kavramların çok sert şekilde kullanmasına aracılık edip yani vesile olduğunu söylemek mümkün.
1: Evet. Hocam bu aşamada bölgemizde devam eden ve dünyayı tehdit eden ABD-İsrail-İran savaşına da bakmak isteriz. ABD Başkanı Trump savaşın son bulma tarihini kendi ülkesindeki seçimlere endeksleyen bir açıklama yaptı. Trump seçimin ardından savaş bitebilir dedi. Bu açıklama için yorumunuz ne olur sizin?
0: Şimdi şöyle tabii Başkan Trump'ın böyle bir diktatörlüğü gibi aslında mümkün bir bakış açısı var. Yani gerek tweet diplomasisi olarak adlandırabileceğimiz son derece farklı sosyal medya diplomasisiyle, gerek söylemleriyle, gerek kabinesindeki üstte isimlerle bazen çatışacak şekilde ifade ettiği söylemleriyle bize bazı ipuçları verdiği gibi bazen de bilinçli olarak, bazen de aslında bakılırsa doğrudan bir kafa karışıklığı oluşturabilecek şekilde ifadeleri mevcut. Şimdi burada benim bakış açımdan burada yani Başkan Trump'ın bu Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında çok fazla uzman, çok fazla eski üst düzey istihbarat direktörü Amerika Birleşik Devletleri'nde eski general ordu mensubu tarafından aslında bir çıkmaz olarak nitelendirilen Amerika Birleşik Devletleri-İsrail-İran savaşının seçim tarihini indirgenmesi aslında bir büyük oranda Başkan Trump'ın iç yani kamuoyuna bir mesajı olarak okunabilir bir şahsi kanaatim. Çünkü şöyle bir durum var. İran için mevzu Hürmüz Boğazı'nda odaklanıyor. Yani İran için bu dayanıklılığı arttırmak, karşı tarafa ekstra maliyet yüklemek Hürmüz Boğazı'ndaki aslında bundan sonra savaştan sonraki durumda da Hürmüz Boğazı'nın konumunun kendi lehine olmasıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri için yani İran Savaşı'ndaki temel nokta hatırlarsak nükleerle başladı. Yani İran hiç halen devam ediyor ama temel vurgu nükleer değil. İran hiçbir zaman bir nükleer silaha sahip olmaması. Ama şimdi geldiğimiz noktada hem deniz ablukası var, petrolle ilgili her türlü kısıtlama var, varlık gaz dondurulmuş, müttefiklerden tam gaz destek isteniyor. Ve halen askeri güç kuvvetli olmasına rağmen asimetrik bağlamda halen savaş sona erdirilebilmiş değil. İran'ın gerçekten elinde çok ciddi bir kaldıraç var. Dolayısıyla bu açıklama aslında büyük oranda yani şimdi Trump'ın onay oranlarına baktığımızda düştüğünü görüyoruz. İçeride demokratların kongrede üstünlük sağlayabileceği belli alanlar var. Bize son anketler bunu gösteriyor. Ve diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri yani kendi halkı, Başkan Trump'ın kendi halkı, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları bu uzamış savaşlardan bıkmış durumda. Hatırlarsak Başkan Trump ikinci dönemindeki en önemli ifadesi başlangıçta şu idi Başkan Trump'ın. Evet. Bu sonsuz savaşlara son vereceğim, bunu son verecek başkan olacağım diye çok iddialı bir girişle gelmişti. Dolayısıyla burada hem şimdi yani benzin fiyatları, petrol fiyatları, Amerika Birleşik Devletleri içeride maliyet, enflasyon üst baskılar da var. Dolayısıyla bunu bir anlamda seçim takvimiyle eşleştirmek içeriye bir mesaj, dışarıdan ziyade İran'dan ziyade içeriye bir mesaj gibi okunabilir.
1: Evet, Sibel Hocam yine Trump'ın savaş sonrası bölge planları arasında etkisiz bırakılan İran'ın yanında bölge ülkeleriyle normalleşmiş bir İsrail istediğine ilişkin işaretler geldiğini görüyoruz. Gazze'de soykırım yapan yayılmacı emellerini her daim devam ettiren İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleşmesi beklenebilir mi? Eğer olabilirse bunun şartlarına ilişkin öngörüleriniz neler olur?
0: Evet, bu da gerçekten önemli bir başlık. Yani yine

0: uluslararası ilişkilerde realist paradigmadan bakarsak, şimdi Başkan Trump, yani mevcut konjonktür, İran Savaşı'ndaki son durum ve muhtemel gelişmeler bağlamında bir dengeleme politikası güdeceği çok aşikar gibi gözüküyor. Buna ilave eden aslında İran'ın, yani bu savaştan önce olsaydı, yani bu İbrahim anlaşmalarına kadar gidersek, burada bir normalleşme, yani İsrail'i daha çok Arap ülkelerini entegre edebilme, Amerika Birleşik Devletleri açısından nispeten belki daha kolay elde edebileceğini düşündüğü bir strateji olabilirdi. Şimdi ama burada şimdi 7 Ekim 2023'ten sonraki süreci eklemek gerekiyor. 28 Şubat 2026'dan sonraki süreci birbirine ekleyip, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejisi bakımından değerlendirirsek, burada bir sürü çıkmaz var. Şimdi İran'ı burada bir İsrail'in Arap ülkelerine entegre edilmesi siyasi konjonktürde, buna ilaveten İran'ın ortak bir düşman olarak tanımlanması. Şimdi bu saldırılarda İran'ın misillemeleri doğrudan Körfez ülkeleri neydi?
1: Evet. Hocam bir toparlayabilirsek. Evet.
0: Tabii ki. Ama şimdi şunu söylemek gerekiyor. Filistin mevzu çözülmeden, yani 1967 sınırları ve bir takım, yani iki devletli çözüm gibi, Batı Şeria'daki yerleşimde, yani genişlemenin durdurulması gibi mevzular çözülmeden, doğrudan İran'ın ortak tehdit olarak gösterilerek Arap ülkelerini bir anlamda kendi tarafına çekmesi başkan Trump'ın çok zor gibi gözüküyor. En büyük çıkmaz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Önemli değerlendirmelerdi bunlar. İnşallah stüdyomuza da sizi ağırlamak isteriz ve daha uzun da konuşmuş oluruz. Çünkü süremizi doldurduk. Değerlendirmeleriniz için bir kez daha teşekkür ediyor. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Elbette. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair sıcak başlıkları İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim görevlisi ve Asya Pasifik Merkezi Müdürü Sibel Karabel hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. Logo yazılı.

0: daima yanında.
1: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
9: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
10: Reklamlar.
11: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
12: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
11: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
12: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
11: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
12: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Gün ötesi yaşam.
15: Sevgili dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri paylaştı. Gelişmenin ayrıntılarını TRT muhabiri arkadaşımız İsu Güven Yıldırım takip etti. İsu Güven Yıldırım şu an telefon hattımızda. Kendisinden elindeki son bilgileri alacağız. İsu Güven Yıldırım, iyi akşamlar.
16: Evet, iyi akşamlar.
15: Ayrıntılarda neler var, sizi dinliyoruz.
16: Tabii hemen ayrıntıları dinleyicilerimize aktaralım. Aslında projenin duyurulduğu ilk günden itibaren İstanbulluların en çok merak ettiği konulardan biriydi kiralık sosyal konut projesi. Ve senin de sözünü ettiğin gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum detayları paylaştı. Detayları aktaralım izleyicilerimize. TOKİ tarafından İstanbul'da 15 bin kiralık konut inşa edilecek. İlk etapta 1071 konut 3 yıllığına kiralanacak. Tabii burada amaç daha genelli vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak ve aynı zamanda tabii piyasanın dengelenmesi ve fahiş kira artışlarının da önüne geçilmesi. Peki hangi ilçede kaç konut olacak? Bu oldukça fazla merak ediliyor İstanbullular tarafından. Şimdi konutlar 4 grupta tahsis edildi. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, Maltepe, Tuzla, Kartal ilçesinde 330, Taşehir, Sancaktepe, Ümraniye'de Üsküdar ilçelerinde 291 ve Arnavutköy ilçesinde 90 olmak üzere toplamda

0: 1071 konut kiralanacak. Şimdi genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlar tahsis edilecek. Şimdi peki kimler başvurabilecek bu kiralık konut projesine? Hemen onları aktaralım dinleyenlerimize. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak tabii ki öncelik. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, evli olmak, bir yıldır İstanbul sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak gerekiyor. Yine Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konutunuzun olmaması gerekiyor başvuru yapabilmeniz için. Yine daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmanız gerekiyor ve ayrıca aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin lira altında olması gerekiyor ki projeye başvurabilirsiniz. Kısaca fiyatları da aktarmak istiyorum. 1+1 konutlar 10.000 TL, 2+1 konutlar 12.000 TL, 3+1'ler 15.000, 4+1'ler ise 18.000 liradan kiralanacak ve 14 Eylül'de de başvurular başlayacak.
1: İSU Güven Yıldırım, çok teşekkür ediyoruz bu detaylar için. İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirecek kiralık sosyal konut kampanyasına ilişkin merak edilenleri paylaştı. Gelişmenin ayrıntılarını da TRT muhabir arkadaşımız İSU Güven Yıldırım aktardı.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: İstanbul'da Gönülden Bir Öğün projesi 2026-2027 eğitim öğretim döneminin açılmasıyla birlikte başlıyor. Projenin ayrıntılarını TRT muhabiri arkadaşımız Fehriye Demirci aktaracak. Şu an telefon attığımızda. Fehriye Demirci, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
1: Bu projeyi kim düzenliyor? Destek veren kurum ve kuruluşlar kimler? Destek olmak isteyenler için yollar var mı? Tüm bunların detaylarını aktarmanızı istiyoruz. Neler aktaracaksınız?
3: Tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da 2026-2027 eğitim öğretim döneminin ilk zili pazartesi sabahı çalacak. İstanbul'da ikamet eden 2 milyon 700 bine yakın öğrenci 3 aylık yaz tatilinin ardından tekrar okullarına, arkadaşlarına ve onları geleceğe taşıyacak olan eğitimlerine kavuşacaklar diyelim ve bu şekilde başlayalım. Ancak 2026-2027 eğitim öğretim yılının İstanbul için aslında biraz daha farklı olacağını söyleyelim. Zira İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından ortaklaşa bir şekilde hayata geçirilen Gönülden Bir Öğün projesi de 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte başlamış olacak. Peki nedir bu Gönülden Bir Öğün projesi? Hemen detaylarını da sizlere aktaralım. Şimdi bu proje İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından hayata geçirilen oldukça da aslında dezavantajlı çocukları ayakta tutabilmek, onların eğitimlerine katkı sağlamak için yapılan bir proje. Ve bu proje kapsamında da Kantin Kart isimli bir kart hazırlandı. Yine Halkbank Ankara'sıyla hazırlanan Kantin Kart'ı bugün İstanbul Valisi Davut Gül yapılan bir basın toplantısıyla tanıttı. Ben de size hemen o kartın detaylarını anlatmak istiyorum. Dezavantajlı gruplara, özellikle de Sosyal Dayanışma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olup ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilere verilecek bir kart, Kantin Kart. Kantin Kart her ay 2000 liralık bir bakiyeye sahip olacak. Dezavantajlı grupta bulunan öğrenciler bu 2000 liralık bakiyeyle kendi okullarının kantinlerinden alışveriş yapabilecekler. Bir öğünlerini rahatlıkla okulda yiyebilecekler. Kart sadece ve sadece okul kantinlerinde geçiyor olacak. Herhangi bir şekilde dışarıda bir harcama yapamayacaklar. Böylelikle özellikle dezavantajlı gruplarda bulunan çocukların okulda bir öğün yemesi de sağlanmış olacak. Peki nedir bu dezavantajlı gruplar? Öncelikle onlardan başlayalım. Söylediğimiz gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na kayıtlı olan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, yetimler, engelli öğrenciler, annesine veya babasından herhangi biri, biri engelli olan öğrenciler bu karttan yararlanabilecekler. Aynı şekilde İstanbul'da ikamet eden sınırlı sayıdaki Gazze'li çocuklar da öncelikli gruba alındılar. Gazze'li çocuklara da Kantin Kart İstanbul Valiliği tarafından verilecek. Tabii Kantin Kart'tan bahsetmiştik. İlk bir öğünlerin okulda olmasını söylemiştik. Sadece amaç okuldaki beslenmeyi desteklemek değil, aynı zamanda dezavantajlı grupların okul sert riskini düşürmek de bu projenin kapsamlarından bir tanesi. Devamlı hızı azaltmak da bu şekilde amaçlanıyor diyebiliriz. Çocukların eğitimden kopmadan eğitimlerini tamamlamaları planlanıyor. İlk etapta kantin karttan 50 bin öğrenci yararlanacak. Hedefte ise 100 bin çocuğa ulaşmak var diyelim. 2027 tane okula post yazı bağlantısı tamamlanarak sistemde aktif hale getirildi. İlk ödemeler 14 Eylül'de okul zilinin çalmasıyla birlikte yapılmış olacak. Projede İstanbul Çocukları Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla desteklenmeye ve büyümeye devam edecek.
1: Çok diyelim. Teşekkür ediyoruz Fehriye Demirci. Önemli bir projeyi, İstanbul'da gönülden bir öğün projesinin ayrıntılarını aktardı TRT muhabiri arkadaşımız. Ve biz de programı burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anlatıcı Teknik Yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız alışkanlıkların arkasında yıllar süren birikim, cesur fikirler ve insan yaşamının kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir geçmişin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz en kısa ve en uzun kara sınırına sahip ülkeler. İnsanoğlu var olduğu günden bu yana yaşamı, çevresini, doğayı ve içinde bulunduğu dünyayı anlamaya çalışır. Etrafımıza baktığımızda gördüğümüz bir yeşillik, uçsuz bucaksız bir deniz ya da içimizi ısıtan güneş, sanki bize hayatın yeniden başladığını hissettirir. Gece olduğundaysa ayın yeryüzüne yansıyan ışığı, bu eşsiz düzenin bir parçası olduğumuzu hatırlatır. Peki, üzerinde yaşadığımız bu dünyanın kıtalardan oluştuğunu ve her bir kıtanın kendine özgü bir hikayesi olduğunu biliyor muydunuz? Bu kıtaların üzerinde yer alan ülkelerse yalnızca kültürleriyle değil, coğrafi özellikleriyle de birbirinden çok farklıdır. Ve bu farklılıkların en dikkat çekici örneklerinden biri ülkelerin sahip olduğu kara sınırlarıdır. Kara sınırları bir ülkenin başka bir ülkeyle kara üzerinden temas ettiği çizgileri ifade eder. Ancak bu çizgiler yalnızca haritalarda gördüğümüz basit ayrımlar değildir. Onlar tarih boyunca yapılan anlaşmaların, yaşanan savaşların, keşiflerin ve insan hikayelerinin bir sonucudur. Dünyada bazı ülkeler yalnızca tek bir komşuyla sınır paylaşırken bazı ülkeler çok sayıda komşuya sahiptir. Bu sınırların uzunlukları da oldukça değişkendir. Örneğin dünyanın en uzun kara sınırlarından biri Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında yer alır. Yaklaşık 8800 kilometre uzunluğundaki bu sınır sadece uzunluğuyla değil aynı zamanda barışçıl yapısıyla da dikkat çeker. Çünkü bu iki ülke arasındaki sınır dünyanın en uzun askeri olarak korunmayan sınırlarından biri olarak bilinir. Şimdi gelin bu bilginin tam tersine bakalım. Dünyanın en kısa kara sınırlarından biri ise İspanya ile Fas arasında bulunur. Ancak bu sınır alıştığımız gibi geniş bir coğrafyada değil Afrika kıtasında yer alan küçük bir İspanyol toprağında. Penón de Vela de Gomera isimli bölgede yer alır. Bu kara sınırının uzunluğu yalnızca yaklaşık 85 metredir. Yani neredeyse birkaç saniyede yürüyerek bir ülkeden diğerine geçebileceğiniz kadar kısa. Düşünsenize, bir tarafta kilometreler boyunca uzanan sınırlar, diğer tarafta ise birkaç adımda sona eren bir ülke geçişi. Bu çarpıcı fark aslında dünyamızın ne kadar çeşitli ve ilginç olduğunu gözler önüne serer. Kara sınırları sadece coğrafi bir gerçeklik değil, aynı zamanda ülkelerin kimliğini, ilişkilerini ve geçmişini de şekillendirir. Bazı sınırlar doğal engellerle, dağlarla ya da nehirlerle belirlenirken bazıları tamamen insan eliyle çizilmiştir. Bir haritaya baktığımızda gördüğümüz o ince çizgiler aslında büyük hikayelerin izlerini taşır. Her sınır kendi içinde bir geçmiş, bir mücadele ve bir anlaşma barındırır. Bir sonraki bölümde bildiğinizi sandığınız bir başka konunun bilinmeyen yönleriyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Biliyor muydunuz?

0: kanlı ordumuz Otranto'yu düşürdüğü vakit Roma'nın kapıları düşmüş olacak. Kızıl elmamıza yürüyelim derken Akkonya'ya mı gideceğiz? Roma seferimiz başlamıştır.
1: Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla Salı günü TRT1'de.
2: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Merhaba, iyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bülteniyle beraberiz. Ben Ceyhan Vuran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Erdoğan, memleketi Rize'de tamamlanan yatırımların toplu açılışını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları dolu, enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın ülkesindeki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
2: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı

0: küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
1: Erdoğan, baba ocağı Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Hüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonların umudunu taşıdıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışıyoruz ifadesini kullandı.
0: Diyorlar ki, yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'de tamamlanan yatırımların toplu açılışını yaptı. 10 milyar liralık yeni yatırımlar arasında konutlar, millet bahçeleri, okullar ve daha birçok eser bulunuyor. Bu kapsamda kentte TOKİ eliyle yeni yapılar yükseldi. Merkez, ilçe ve beldelerde 500'den fazla konut inşa edildi. Yatırımlarda halkın nefes alabileceği yeşil alanlar ihmal edilmedi. Birçok ihtiyacı yanıt veren donatılarıyla millet bahçesi Rizelilerin hizmetine sunuldu. İdere ve Çamlıhemşin'de de millet bahçeleri tamamlandı. Projelerde öğrenciler de düşünüldü. 16 derslik Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdu eğitim hayatına kazandırıldı. Rize'de sanatın merkezi haline gelecek yeni bir sokakta açıldı. Rize Kültür ve Sanat Sokağı'yla şehrin kültür ve sanatı tek çatı altında toplandı. Hayata geçen projeler arasında belediye hizmet binası ve futbol sahası da bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından 2 yılda 445 bin konutun tamamlanmasını her baba yiğidin harcı değil sözleriyle değerlendirdi. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Kurum, Rize'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
2: Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı. İnşallah daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sorunlar meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülüyor dedi. Fidan, terörsüz bölge perspektifiyle şiddeti ortadan kaldıracak düzenin tüm bölgeye getirilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Yılmaz, TİSK 4. birlikte daha güçlü bir gelecek zirvesinde konuştu.
3: Jeopolitik gerilimlerin derinleştiği bir dönemdeyiz. Bunun yer yer sıcak savaşlara dönüştüğü hepimizin malumu, özellikle bölgemizde bunları yaşayarak görüyoruz. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin, son OVP'deki rakamları paylaşıyorum, 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme gerçekleşmişti. Özellikle 3. çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla 3. çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz.
1: Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari açık Temmuz ayında yaklaşık 40 milyar 700 milyon dolar oldu. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 27 milyon

0: yer 800 milyon dolar fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü artıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamalarının altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
1: Yaz aylarını yaza girerken aslında depolarımızı dolu hale getirdik. Yani Türkiye'nin doğalgaz depoları %100 dolu halde Temmuz ayından itibaren bunu söyleyebilirim. Ama Avrupa şimdi depolarına gaz almaya başladı. Dolayısıyla gaza bir hücum var ve onun getirdiği gaz fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Bu kış dolayısıyla zor geçeceğe benziyor ama ben hani ülkemiz açısından en azından arz noktasında bir sıkıntı görmüyorum. Çok şükür hidrolik kaynaklarımız yani barajlarımız şu anda doluluk oranları gayet iyi seviyede. Ümit ediyorum yaptığımız bunca yıldır yaptığımız altyapı yatırımlarıyla Türkiye'yi bu senede herhangi bir arz sıkıntısı yaşamadan geçeceğiz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kurultay sürecinde. 10 Eylül itibariyle başlatılan sürecin 14 Şubat'ta tamamlanması bekleniyor. 14 Şubat'tan sonra toplanacak parti meclisi olan büyük kurultayın tarihini netleştirecek. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimi sonrası beyanlarına ilişkin savcılığa ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminin ardından yaptığı konuşmaya ilişkin resmen soruşturma başlatmıştı. Özgür Çelik o konuşmada Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Ayhan Aydın müşteki sıfatıyla verdiği ifadede tehdit edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını belirtti. CHP'den istifa etmesinin ardından yoğun bir baskı gördüğünü söyledim. Aydın'ın ifadesinin ardından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Özgür Çelik, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı. Dosyadaki en ağır suçlamalardan biri soruşturmanın ilk aşamasında tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'e uzanıyor. İddiaya göre ruhsat çıkarılması ve 33 villanın iskanı karşılığında başkana rüşvet olarak 100 gram altın ve poşetler dolusu para verildi. Soruşturma kapsamındaki iddialar bununla da bitmedi. Tutuklu başkanın oğluna ait şantaj görüntülerinin engellenmesi karşılığında organize suç örgütü mensuplarına kıyı bölgesinde iş yeri açma izni verildiği öne sürüldü. Yine iddialara göre Mera arazilerine ise usulsüz villa ruhsatları düzenlendi. Belediyenin kritik ihaleleri paravan şirketlere dağıtıldı. Dosyadaki MASAK raporlarında para trafiği yer aldı. Mali Hizmetler Müdürü'nün kızına fizyoterapi hizmeti adı altında 1 milyon 850 bin liralık ihale verildi. İhaleye aynı bilgisayar IP'si üzerinden sahte teklifler sunulduğu belirlendi. Sığacık Marina'ya 300 metre mesafedeki belediye arazisinin usulsüz bir ihaleyle tutuklu başkan yardımcısının eşine satıldığı ortaya çıktı. Haziran ayında gözaltına alındıktan sonra 12 şüpheliyle birlikte tutuklanan belediye başkanı İsmail Yetişkin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturmada tutuklu eski belediye başkanı İlkay Çiçek'te yakın ilişkisi olduğu iddia edilen 3 kadının ifadelerine ulaşıldı. İfadelerde özel yazışmalar ve para trafiğinin yanı sıra usulsüz işe alımlar dikkat çekti. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Akın Gürlek, uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajı verdi. Suç örgütü yöneticisi Yakut 2017 yılından bu yana yurt içinde ve dışında saklanıyordu. Yakut'un bu sürede suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun mezarının Fethi Kabir işlemi çerçevesinde açılması bekleniyor. İncelemeyle Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı belirlenecek. Mezardan alınacak kemik ve toprak numunesi, ceza infaz kurumu kamera görüntüleri, 112 telefon hattı kayıtları ve hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Girne Kaza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasında 9 sanığın tutukluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Bu kişiler tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölümeye sebebiyet verme suçlamasıyla yargılanıyor. Soruşturma kapsamında 295 kişiden ifade alındığı, görüntü kayıtlarının da dava dosyasında yer aldığı belirtildi. İncelemelerde geminin kara kutusuna ulaşılamadı. Geminin kızağının kırık olduğu konusundaki kaydınsa incelendiği belirtildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Göktaş, Türkiye'de devlet bakım ve koruması altında bulunan 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. İran'sa ülkedeki ara seçim öncesinde ABD'li vatandaşlara seslendi. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerikan halkı İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor, dedi. Bu arada İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız geminin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapalı, kontrolün ise İran'da olduğu vurgulandı. Bölgedeki diplomasi trafiği ise sürüyor. Çatışma ve gerilimin gölgesinde Hürmüz Boğazı konusundaki diplomasi trafiği devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Kuveyt heyetinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn ile görüşmede Hürmüz'deki seyir güvenliğini ele aldı. Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü ve stratejik hamleleri mercek altına alındı. Yunan gazeteci Marinos, Tovima gazetesindeki yazısında Türkiye'nin ekonomik, askeri ve jeopolitik kapasitesine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin bu yıl 1 trilyon 600 milyar dolara ulaşmasının beklendiği belirtildi. 2025'te toplam ticaret hacminin ise 635 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Yazıda Türkiye'nin askeri gücüne de vurgu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusu olduğu ifade edildi. Savunma sanayi ihracatının da son 5 yılda yaklaşık 3 kat arttığı belirtildi. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği diplomasi de yazının başlıkları arasındaydı. Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'la ilişkilerin Türkiye'nin bölgesel ağırlığını arttırdığı değerlendirmesi yapıldı. Soykırımcı İsrail'in cezaevlerinde uyguladığı sistematik şiddet ve işkence bir kez daha kanıtlandı. Ketziyot cezaevindeki Filistinli esir Tahir Ebu Asap sadece ateşkes olup olmadığını sorduğu için gardiyanlar tarafından öldürüldü. Çok sayıda Filistinli de ağır şiddet eylemlerine maruz kaldı. Savcılık olayın üzerinden 3 yıl geçtikten sonra 12 İsrailli gardiyan hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermekten dava açtı. İfade veren gardiyanlar şiddetin münferit olmadığını söyledi. Cezaevi komutanı dahil üst düzey yetkililerin hücreleri basarak mahkumları darp ettiğini ve güvenlik kameralarını kapattırdığını itiraf etti. Soruşturma dosyaları Filistinli mahkumlara yönelik dövme, hakaret ve doktor bakımından mahrum bırakma gibi uygulamaların cezaevlerinde rutin haline geldiğini belgeledi. İsrail Cezaevi Hizmetleri ise skandalın ardından yaptığı açıklamada olaya karıştığı tespit edilen bazı personelin görevine son verildiğini bildirmekle yetindi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Erdoğan, memleketi Rize'de tamamlanan yatırımların toplu açılışını yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları dolu, enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın ülkesindeki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı.
2: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den nakden yayınlanacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Roma maçının ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kararın

0: Ardından Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın görevine devam edeceğini söyledi. Ancak bugün kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmede ikna edilemeyen Kartal'ın istifa kararının kabul edildiği öğrenildi. Nihai açıklamanın yönetim kurulu tarafından yapılacağı belirtildi. Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi tek maçla açılacak. SMS Grup Sarıyer, Bandırma Spor'u konuk edecek. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda 2. sınıfını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlar son 2 olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi yarın saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 2026'da Okçuluk Dünya Kupası'nda final etebi heyecanı yarın Meksika'da yaşanacak. Turnuvada milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun yay gelecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı illerimize beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara, Konya, Edirne 16, İstanbul, Sinop 19, Tekirdağ, Bursa, Rize 18, İzmir, Hatay, Mardin 22, Muğla ve Gaziantep 20, Antalya ve Adana 23, Diyarbakır 17, Erzurum 9, Van 12 derece.
1: Yol durumu.
0: TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi ilk 10 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmıştır. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak devam ediyor. Aydın Deniz Otoyolu'nun 16 ile 17. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sarı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Telefon deyince vatan.
12: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
13: Kazancım net, sigortam net.
14: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
15: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle, şehre dönüşte de sizinle. Getir,
16: peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Dünya göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesi

0: Paraf Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Çoko yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara, Empara, bankanın güzeli. Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Pilates nedir? Nasıl yapılmalıdır? Faydaları nelerdir? Pilates eğitmeni Hatice Aşkın'a sorduk.
1: Pilates, vücut esnekliğimizi artıran, gücümüzü, hayat kalitemizi ve nihayetinde fiziksel dengemizle birlikte motivasyonumuzu en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefleyen, insan biyomekaniğini en mükemmel şekilde çalıştıran bir egzersiz metodudur. Pilates, doğru nefes alma teknikleriyle kontrollü ve bilinçli hareketler birleştirilerek yavaş, akıcı ve kontrollü bir şekilde yapılır. Her harekette doğru formu korumaya dikkat eder, aynı zamanda vücudu dinlemeye önem veririz. Pilates, iyi bir eğitmen eşliğinde mümkünse birebir olarak kendi vücut ağırlığınızı kullanarak mat üzerinde ya da Cadillac Reformer gibi geliştirilmiş özel ekipmanlarla yapılır. Bu egzersizin etkili ve güvenli olması uygun ortam, doğru teknik ve doğru nefes kontrolüne bağlıdır. Peki Pilates'in faydaları nelerdir? Bedenimizin dengesini, gücünü ve esnekliğini artırırız. Doğru nefes alma kontrolünü ediniriz. Böylece nefesimizi tam performansla kullanarak hücrelerimize daha fazla oksijen gönderdiğimiz gibi nefesimize odaklanmış olmak zihin ile beden arasındaki bütünlüğü de sağlamış olur. Bedenimizin gücünü ve esnekliğini artırmak bizi sakatlanmalara karşı daha dirençli hale getirir. Günümüzde yaygın olarak bilgisayar ve masa başında çalışmaktan kaynaklı duruş bozuklukları olabiliyor. Bu duruş bozuklukları sırt, boyun ve bel ağrılarına yol açıyor. Pilates metodu ile omurgamızı güçlendirdikçe bu sıkıntıların da önüne geçebiliyoruz. Bunlara ek olarak Pilates'in en çok ihtiyaç duyduğumuz faydalarından biri de bizi psikolojik olarak desteklemesi. Örneğin sosyal medya, cep telefonları ve benzeri teknolojik medya araçlarıyla çevrili yaşamımızda farkında olmadan kendi doğamızdan ve odağımızdan uzaklaşabiliyoruz. Hızlı yaşam temposu içinde bunlarla mücadele ederken Pilates'in bizi belli bir rutine yaklaştırması bu metodu ayrıca daha kıymetli hale getiriyor. Hepimize şifa olsun.
2: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: Sporun servisi, spor servisinden herkese güzel bir akşam diliyoruz efendim. Her zaman olduğu gibi bizler yerimizi aldık. Birbirinden değerli konuklarımız var. Onları ağırlayacağız ve sporu konuşacağız.

0: yapacağız. Ali Yıldırım hazırladı programı, İbrahim Türksoy sesimizi güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletiyor. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Sporun servisi, spor servisi başlıyor. Ve ilk konuğumuz, akşamın ilk konuğu az sonra bizlerle beraber olacak. Cuma akşamı Süper Lig'de ilk maçla haftaya başlayacağız efendim. Ve Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasıyla haftaya açacağız. Tabii Avrupa gecesi, geceleri yaşadık. Sadece gecesi değil, geceleri yaşadık. Galatasaray ve Fenerbahçe rakipleriyle Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmalarını yaptılar. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, gelişmeleri, akabinde gelişmeler oldu. Fenerbahçe'de yeni gelişmeler var. Galatasaray'da gelişmeler olacak mı, olmayacak mı? Galatasaray'da hiçbir şey gelişemiyormuş gibi de gözüküyor. İşte o gelişememeyi de konuşacağız. TRT Spor Müdürü Erhan Semen, Erhan abimiz telefon hattının diğer ucunda. Erhan abi merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldin.
1: Merhaba sevgili Tolga, iyi yayınlar. Aman ha, Galatasaray'da bir şey gelişemiyor falan dersen birilerini karşı alırsın. Evet. Çok güzel mesajlıyorlar Galatasaraylılar da. O yüzden elimi seçerek kullanmaya gayet.
0: Abi kesin doğru söylüyorsun ama hani...
1: ama taraftar da seninle aynı görüş.
0: Doğru. Evet. Yani o transfer sezonunun nasıl geçti? Bir haftalık oyuncularla Şampiyonlar Ligi maçına çıkman... Osimhen'siz Burak Okan Buruk'un işte bu soruyu bana soruyorsun da diyor, Osimhen'siz Galatasaray ne yapacak? Bayern Münih'te Harry Kane olmadığı zaman ne yapacak diye sorabiliyor musun? Hani Bayern Münih bir tanesi yani, sonuçta Harry Kane yoksa en az Harry Kane'e yakın bir adam vardır Harry Kane'in yedeği. Ama Osimhen'in yedeğinin olmadığını da hepimiz 3 aşağı 5 yukarı da biliyoruz. İstersen Galatasaray'la başlayalım abi, Sporting maçı. Olur. 3-1'lik bir maç. Neler söyleyeceksin abi, neler bekliyordun, nasıl bir gelişmeyle sonuçlandı?
1: Şimdi Erdoğan Arıkan anlattı maçı, evet. Radyodan Ankara, evet. Radyosu, ben de yanına yorumculuk yaptım. İlk yarı izlerken ikimiz de çok keyifli anlattık,
0: evet.
1: Çünkü evet. Galatasaraylı taraftarla yanlış anlamasın ama belki onların da beklentilerin üstünde olduğuna inandığımız bir ilk yarı oldu,
0: evet.
1: Golle geldi 5. 6. dakikada işler, evet. İster kendi kalesine, ister ister, evet. Oraya güzel de bir gol oldu, sonuçta top çizgiyi geçti.
0: Evet.
1: Ondan sonra oyun hep Galatasaray'ın kontrolüne geçti ilk yarı boyunca. Yani bir yenilen gol var, evet, ama o golün de gol hazırlığı çok güzel ama o golden sonra dağılmayan, genelde Türk takımlarının böyle bir özelliği vardı. Tamam. Dağılmayan yine gol arayan bir Galatasaray vardı.
0: Evet.
1: Yani ilk yarı skoru 2-0 Galatasaray'daydı olsa hiç kimsenin şaşırmayacağı bir yarı oynandı.
0: Evet.
1: Ama sonrasında maalesef ikinci yarıda tabii ki seyirci desteği, tabii ki Sporting'in de toparlanma isteği, hepsi bir araya geldiğinde de ikinci yarı çok daha farklı bir oyun oldu. İlk yarıda yedikten sonra dağılmayan Galatasaray ikinci yarıda ikinci gol yedikten sonra maalesef üçüncü gol yedi kısa bir süre içerisinde.
0: Evet, evet, evet.
1: Sen de bahsettin, 5 oyuncu transfer edildi. Bir tek Batrogov ilk 11'de yer aldı. Daha sonra Leo da oyuna girdi.
0: Deniz ben, de girdi. Deniz Gül de girdi değil mi?
1: Daha Deniz sonra? De sonrasında, evet. Girdi son dakikada. Evet.
0: Tüm tuşlara yani bastı o arada.
1: Evet. Leo'nun bir 45 dakika oynama ihtimali varsa, ben gündüz yayınımızda onu söylemiştim. Yani yine Erdoğan'dan bir kamu evmergi soru yaptığınız yerine. İlk yarıda maça 11 başlamasının daha uygun olabileceğini söylemiştim. Yani bir 45 dakika oynama ihtimali varsa, verim ve sakatlık sonrası gibi. Tam oyunu sonradan girdi. Leo da çok önemli katkı yapacağını gösterdi. Zaten Leo'yu değerlendirmek için, kaliteli değerlendirmek için konuşmaya gerek yok ama,
0: evet.
1: Dönemsel olarak verim ve katkısı anlamında konuşabiliriz. Galatasaray'a katkı yapacağını gösterdi. Sol kanatta çok rahat adamı istiyor. Ben Leo'yu Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz Fransa arasında oynanan Hamburg'daki maçı da izlemiştim, evet, canlı olarak.
0: Evet, evet.
1: Arasında Kunde vardı. O kadar rahat geçiyordu,
0: evet,
1: ki.
0: Evet, evet.
1: İkili sıkıştırmaları geçiyor.
0: Evet.
1: Alan savunmalarını geçiyor.
0: Evet.
1: Rahat eksikten bir adam, bir katkı yapacağına inanıyorum, evet.
0: Ama Sané de öyle abi. Sané de geçiyor ama sadece geçiyor. Sadece geçiyor, orada duruyor abi.
1: 37 dakikada bir 37'yi,
0: evet.
1: Kafama kodlamışım. Tatsavan'ın plakası 37, evet. Dakikada bir, evet. Vuruş yaptı. Ya işte normal cüz vur kardeşim. O,
0: evet.
1: O top %90.
0: Evet.
1: Ama estetik yapayım, artistik yapayım, 90'a, tabii. Bırakayım derken top yanına,
0: evet.
1: Uza gitti.
0: Evet.
1: Zıpladık,
0: evet.
1: Gol diye, ondan sonra o gol olmadı. Belki, evet. 2000 olsa çok daha farklı, tabii. Şeyler konuşacağız.
0: Tabii. 12 milyon euro alıyor abi. Yıllık 12 milyon euro. Yani aylığı bir

0: milyon euro, Türk parasıyla 55 milyon aylığı var abi.
1: Evet, 55 milyon alarak o topu oraya vurdu
0: abi. Vurdu abi. Vurdu.
1: Evet, 55 milyon.
0: Fena 55, para değil aslında. Tabii, fena para değil, 55 fena milyon aylığı.
1: Yani ya. Üçmeye çalışıyorsak 3 kişi 5 kişi haliyle falan
0: tabii abi. Yani inanılmaz o işte evet, abi evet. Bilemiyorum yani.
1: Ya şimdi bonservis olmadığı için Sane oradan Galatasaray'da avantaj sağladı. Bonservissiz geldi. İmza parası aldı tabii.
0: Evet.
1: O yüzden 6 milyon avro aldı. Net 6 milyon avro aldı Bayern'den. Evet. Galatasaray 2 katına geldi. Doğru. Yaşadı tabii ilerler gibi oldu. Bonservis olmayınca bazen o futbolcuda daha yüksek maliyette kişisel maliyetler artabiliyor.
0: Sane
1: hakikaten yani bildiğimiz Sane efektini asla gösteremedi. Hı-hı. Geçen yıl da parladı söndü. Bu yıl da hakeza ben beklentimi çok aldım kaldı söyleyebilirim. Farklı isimler öne çıkabilir. İşte Osimhen gelmeli mutlaka Galatasaray adına. Galatasaray'a Osimhen Spor dediğimde Galatasaraylı taraftarlar sağ olsunlar bir sosyal medyada linç etmeye çalışıyor. Evet, ben olmam da onlar etmeye çalışsınlar bir şey olmaz.
0: Evet.
1: Ama Osimhen Spor pozisyonunda olduklarını görüyoruz. Olmayınca öyle. Takım yarı yarıya düşüyor. %50'si. Yani Galatasaray ofans bölgesinde yine bir şeyler yapabilecek pozisyonda isimleri var ama Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı sevgili Tolga defans hattı. Yani defans hattında Göztepe'den iki Çorum'dan iki Başakşehir'den iki 6 gol yedi. Galatasaray 6 golü 20 maçta yiyordu eskiden. Şimdi 6 gol 4 maçta yedi. Erzurum'dan gol yemedi.
0: Evet.
1: O yüzden defans hattı sürekli pozisyon veriyor, açık veriyor.
0: Evet.
1: Ve karşısında da gollerle karşılaşıyor.
0: Evet.
1: Defans hattı ise işi zor.
0: Doğru.
1: İki sol beki sağdaydı. Bir sol bek Eren sol bekte. Sol stoper Jakobs da. Sol bekte Jakobs'un sol stoperde oynadı.
0: Hı-hı.
1: Aslında fena da oynamadı. Penaltı pozisyonunda ben şöyle söyleyeyim. Hiç beni sinmedi. Orada
0: Jakobs'un üstten bir müdahalesi var abi.
1: Ya şöyle.
0: Omuza
1: şöyle,
0: sert bir müdahalesi var. Yani omuz omuza da değil yani. Ha. Omuzuna el vurarak sert bir vuruş yaparak altta herhangi bir müdahale yok. Yani ayak tarafında şimdi, bacaklar herhangi altta, bir müdahale yok. Yukarıda bir müdahale
1: bacağını,
0: var.
1: Altta bacağını ayağını temas ettiren aslında Suarez.
0: Orada
1: bir adım öne geçince
0: evet.
1: Uğurcan'ın çıktığını görünce Suarez yarım saniye es verdi. O esten faydalandı. Jakobs hamle üstüne elde etti.
0: Evet.
1: Alttan da ayağını taktı. Yani üstteki kısımdan
0: üstte de var abi.
1: O foylu dolga verirsek yani ben çok başta çok penaltı olur diye düşünüyorum.
0: Evet,
1: İçime sinmedi açıkçası.
0: Ama penaltı. Sert bir müdahale. Hani vermese de kimse bir şey diyemezdi sanki abi ama verse de şöyle yukarıdan çok omuzuna doğru sert bir kol müdahalesi. Hani omuz omuza müdahaleyi biliyoruz ya biz. Omuz omuza alır Barış Alper'in yaptığı omuz omuza müdahalelerinde tamam onda problem olmayabilir ama elle vuruyorsun omuza sert bir şekilde.
1: Evet,
0: ben yani durdurarak baktım
1: çok
0: abi.
1: Çok fazla içime sinen bir pozisyon değil. Oradan da penaltı geldi.
0: Ama ona bağlamak yok. Onu verdi bunu ver. Yani senin ikinci yarı gol pozisyonun yok ya.
1: Evet. Yani ikinci yarıda ben şimdi Erdoğan ne bekliyorsun diye sordum da Erdoğan Arkan. Dedim ya ikinci yarıda biraz daha Sporting'in atak olmasını bekliyorum.
0: Evet.
1: Neden? Seyirci avantajını kullanacak. İlk yarıdaki o tutuk oyunu mutlaka gidermek için devre arasında atraksiyonlar konuşulacak. Beklediğim oyun ama sonuçta itibariyle Galatasaray'da bir direnci karşısında olacak. Yani benim bir beraberlik beklentim en az ilk yarıdaki iyi oyun çerçevesinde vardı.
0: Evet.
1: Ama goller bir penaltı, bir frikik. Yani frikikte de Zalazar çok iyi yere vurdu ama yani Uğurcan eskiden yenmeyecek yani yenebilecek golleri çıkartıyordu.
0: Evet.
1: Şimdi Uğurcan yenebilecek golleri yemeye başladı. Yani
0: milli takımda kaldığı yerden devam ediyor
1: orada
0: gibi
1: kaldı,
0: geliyor.
1: Orada kaldı evet. Öyle
0: gözüküyor.
1: Yani yenilmeyecek golleri
0: evet.
1: Daha doğrusu söylüyorum. Yenecek golleri kurtardığı için büyük kaleci olursa yenecek golleri yiyince sıradanlaşıyorsun maalesef. O şu anda tekrar toparlanma sürecine girmek durumunda. Uğurcan da formda değil. Öndeki dörtlüler
0: öndeki dörtlüler yani Şampiyonlar Ligi'nin kalitesini kaldırabilecek. Şimdi Salah'a ben en Türkiye liginde en güzel, en emektar futbolcu gözüyle bakıyorum. Hakikaten elinden geleni yapıyor ama hani bu kadar. Bunun ötesi yok. Bunun ötesini zorlamaya her sezon Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar gerek olabilir? Ya kaçırıyor.
1: Evet.
0: Adam kaçırıyor. Sürekli kaçırıyor.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde çok kaçırıyor. Olmaz da deviriyor, düşürüyor. Hani niye mesela hani emeğine çok saygı duyduğum bir futbolcu. Çünkü elinden geleni yapıyor ve ligimizde de çok iş yapıyor. Ama olmuyor. Evet. Niye zorlarsın mesela? Ben onu niye zorladığını anlayamıyorum mesela.
1: Şalay ülkesinde de farklı liglerde oynadığında sağ açık oynuyor aslında.
0: Evet.
1: Galatasaray'da transfer bir anlamda öyleydi.
0: Hı-hı.
1: Ama ön bölgedeki trafiğinden fazla olmadı.

0: de sağ bekliğe ihtiyaç olması. Oraya bir türlü merhem olmadı. Yani şimdi sayarsak sen de ben de 6-7 tane olmayan sağ bek sayarız. En son single geldi.
1: Evet.
0: O da olmuyor yani
1: olmuyor,
0: sonuçta.
1: Olmuyor.
0: Kendisi sağ açık ama sağ bek evrilmekle ilgili bir demeci de vardı.
1: Evet.
0: İhtiyacı olduğunda oynuyorum evet. ama dedi hani benim mevkim sağ açık diye söylemiştim.
1: Evet. Evet.
0: Çok güzel bir tesisim var. Arka adam çok kaçırıyor.
1: Evet.
0: Kaçırdığında mutlaka faul yapıyor.
1: Mutlaka.
0: Buradaki sıkıntı o. Mutlaka faul yapıyor.
1: Evet.
0: O çekiyor. Türk liginde bunlar görülmeyebiliyor ama.
1: Evet.
0: Her ne kadar son maçta o dirsekle elle karışık Başakşehir maçında penaltı verildi.
1: Evet.
0: Onlara da dikkat etmesi gerekiyor.
1: Hı hı.
0: O oranın adamı değil. Abdülkerim yavaşladı.
1: Eskisi
0: gibi değil. Düzelttim. Davinson Sanchez aktı. Koma'da kaldı. İtalya'da kaldı.
1: Evet.
0: Sol tarafta evet. Orada Jakobs da erenliği.
1: Jakobs da çok yani. Jakobs da inanılmaz. Hani oynadığı zaman belki çok iyi oynuyor ama yaptığı müdahalelerde de çok sert müdahalelere sebebiyet verip
0: evet.
1: ya penaltı kazandırıyor karşı takımı ya da
0: evet.
1: ilginç fauller yapım. Yani o dörtlü Şampiyonlar Ligi'nin dörtlü olması olmadığı geçen seneden itibaren belli olmasına evet. rağmen Nelson'u gönderiyor mesela. Şimdi yani hani
0: Nelson'la Okan Buruk'un
1: kafa olarak uyamıyor herhalde.
0: Lazım ama Okan Buruk'un hiç şeyi tutmadı. Nedir? Aslında şampiyonlukta yaşadılar beraber.
1: Evet.
0: Ama
1: evet.
0: Hiçbir ritimleri tutmadı.
1: Evet,
0: elektrik
1: evet.
0: olmadı.
1: Evet.
0: Hoca onu istemiyor. Yani
1: ama hazırlık kampında vardı.
0: Yaşanan bir olaydan bahsediyor.
1: Evet. Hazırlık kampında vardı ve hazırlık kampının en başarılı ismiydi Nelson.
0: Evet. Ya orada şimdi birçok oyuncu Dünya Kupası'ndan gelemedi, etmedi. Orada geldiği oyuncularla kampa giriyorsunuz.
1: Evet.
0: O dönemde de oynadı. İşte ülkesine döndü. Onun oğlunda da bir rahatsızlık var. İleri derece otizm rahatsızlığı. O yüzden ülkesine tedavi olması için de kendisi ayrılmak istedi bu dönemde, onu da söyleyelim.
1: Evet.
0: Allah da şifa versin.
1: Amin. Amin.
0: O nedenle de Nelson olayı da diyelim bir ara 17 milyon avroya piyasası vardı.
1: Evet.
0: Ben hatta öyle oldu satın derim, 17 milyon avro çok önemli. Hı-hı. Satamazsınız, 7'ye bile adam bulamazsınız dedim. Yine Galatasaray'la beni pinç etmeye çalıştı. 17'yi 27 yapacağız sen yani Erhan Sen elden ucuza çıkartmamızı istiyorsun ama çıkartmayacağız falan demişlerdi.
1: Evet.
0: Sonra 7'ye de bulamadılar diye düşünüyorum. Benim öngörülerim genelde doğru çıkar.
1: Doğru.
0: Evet. Öyle Galatasaray'ın sonuçta iyi bir başlangıcı, gazı kaçmış gibi yani havası kaçmış gibi bir durumda.
1: Evet.
0: Artık hoca da böyle biraz sanki kızak içerisinde hoş vermiş kelimesini kullanmıyorum ama
1: hı-hı.
0: hocaya da çok yükleniliyor.
1: Evet.
0: Yani 4 kez şampiyon olmuş bir hoca, takım hocası muamelesi görmüyor Okan Hoca
1: doğru.
0: camia tarafından.
1: Doğru.
0: Başkan geciktirdiği için transferleri hı-hı. oradan suçlanıyor.
1: Evet.
0: Yani Galatasaray'da iyi gitmen bir avar. Ligde evet. lider. Avrupa'da inşallah daha iyi yerlere evet. gelir. Ligede kendine göre
1: İnşallah.
0: Bir yol
1: var. Ya geciktirmeyen Fenerbahçe'nin hali de dün ortadaydı. Beşiktaş maçında da ortadaydı. Geciktirmeyenin
0: evet.
1: hali de çok farklı değil gibi geliyor bana da.
0: Evet.
1: Hani Fenerbahçe geciktirmedi de ne oldu mesela?
0: Ben Avrupa anlamında baktığımızda Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanını harika buldum.
1: Evet.
0: Yani son dönemler gördüğüm en iyi Türk takımının taktiksel oyunuydu.
1: Evet. Evet. İyi direniyordu sanki abi ya. Yani direnciydi. Evet. Evet.
0: Roma maçının ikinci yarısında da iyiydi.
1: Evet.
0: Yani sonuç itibariyle bir Avrupa'da 7 maça çıktı. Hiç yenilmedi. Yani hmm. baktığımızda aslında Fenerbahçe kötü yolda değil söyleyeyim. Fenerbahçe evet. çok daha iyi olacak. Belki İsmail Kartal işlerinde konuşacağız evet. biraz sonra.
1: İşte bir Beşiktaş bir silindir gibi geçti değil mi?
0: Şu anda en formda takım Beşiktaş gibi
1: evet,
0: görülüyor. En
1: evet.
0: iyi takım Beşiktaş gibi görülüyor.
1: Evet.
0: O da beraberinde inşallah devam eder. Hem onun da Avrupası var.
1: Evet.
0: Kupa 2 çok değerli.
1: Doğru.
0: Bak Kupa 2'de ben mesela Trabzonspor'un Kupa 3'te şampiyon olmasını çok uzak ihtimal görmüyorum.
1: Evet.
0: Kupa 3'te. Kupa 2'de evet. Beşiktaş'ın yarı final çeyrek finalini uzak görmüyorum.
1: Hı-hı.
0: Öyle baktığımızda hem Avrupa'yı hem de inşallah ligdeki İtalyano evet. Hoca da Avrupa'da üst üste final oynamış bir hoca.
1: Evet.
0: Oradan da bir tecrübesi var. Orayı da istiyor, ısırıyor, fark ediyoruz, görüyoruz. Hoca istekli.
1: Evet. Evet.
0: İtalyan'ın bu dedi kenardan basket koçu gibi dokunuşları da değerli diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Beşiktaş şu anda iyi yolda. Evet. Biraz sonra da maçı var. Bakalım Erzurumspor'da.
1: Erzurumspor. Erzurumspor'da geçen hafta ilk puanını aldı, 3 puanını aldı.
0: Evet.
1: O da herhalde ligde kalmak için, lige tutunmak için elinden gelen çabayı gösterecektir diye düşünüyorum.
0: Evet, iki maçta sıfır çekmişti. Sonra bir galibiyet, bir beraberlik, bir galibiyet aldı.
1: Evet.
0: 4 puan yaptı yani.
1: 4 puan
0: bizden
1: yaptı.
0: Hani iki maçta sıfır puanla son sıradaydı. 4
1: evet.
0: puanla bizden orta sıra takımı oldu.
1: Evet.
0: O da değerli ama o da transferlerin son anlarda işte bu oyunlarda istenen skor ve oyun olmayınca
1: evet.
0: maçlarda... O anlamda son anda yaptığı birkaç transfer var.
1: Evet.
0: Ama kadrosunu şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla
1: evet.
0: Süper Lig'de yeterli olmadığıyla ilgili bir genel evet. görüş var.
1: Doğru.
0: Vlahovic cezalı bugün.
1: Hı-hı.
0: İşte Şikrin yere ne yaptıysa bir el hareket yapmış herhalde.
1: Evet, evet. Yani Türkiye'ye gelip de bunu Avrupa Lig'lerine yapabiliyor musun ki bu ligde kalkıp da böyle bir hareket yapıyorsun? Ben de onu anlamıyorum
0: yani,
1: abi.
0: Ben...
1: Yani bunlara çok büyük ceza verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: Yani evet ben

0: şu havada bazen cezalar hangi havada, hangi günde, hangi organizasyonda verildiği de önemlidir. Ya ben derim bekten bir maç cezaydı.
1: Evet.
0: Takımların durumu da önemlidir burada. Evet.
1: Ama abi o nasıl bir hareket ama, yani ya? O nasıl evet, bir şeydi?
0: Ya şey açıklamaya çalışıyorum. Ben onu üzülüyorum. Böyle hani Beşiktaş'a yakın gazeteciler işte Balkan coğrafyasında bu hareket şunun bir anlama geliyormuş. Evet. Bilmem ne bilmiyorum. Ya ya yapmayın hani bir şeyi evet, savunmak yani, zorunda yani, kal değil. Yani. Komik duruma da düşmeyin.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Şikrinyar'a, Şikrinyar'ın yaptığı hata var.
1: Tabii Şikrinyar yani adamın gırtlağına dalıyor yani öyle bir şey var mı abi?
0: Ama şöyle bir şey var. Bize neredeyse bazı kişiler Vlahovic'in yaptığı hareketi evet Şikrinyar kardeşim seni çok seviyorum. Evet. Çok mükemmel bir adamsın falan diye yedirecekler. O şekilde hı-hı, açıklama yapma noktasına geldiler.
1: Evet.
0: Ona üzülüyorum. Biz onlara alet olmamalıyız. Evet. Vlahovic yanlış yaptı. Cezasını çekti. Arda Şikrinyar'ın da neyse bedel ödemesi gerekiyordu.
1: Kesinlikle.
0: O eksik kalmış olabilir. Onu da evet, söyleyelim.
1: İkisine
0: yani,
1: de net kırmızı kart verilmesi gerekiyordu abi.
0: Ya maç içerisinde ben Kadıköy'de maçı izledim. İzlerken canlı izlerken derim hoca ikisi atacak. Atması gerekiyor. Hemen de basın tribünün önünde oldu. Orta sahanın tam bizim hizamızda. Benim beklentim kırmızıydı ama hoca idare etti. İkisi de sarıyla geçiştirdi. Bence evet, ikisi de kırmızı kart görmeliydi.
1: Evet. Abi bir akşamda gelen İsmail Kartal bir akşamda gitti mi diyoruz? Başlığı böyle mi atayım? Nasıl atayım başlığı
0: ya
1: nasıl atayım?
0: Şöyle söyleyeyim. Aykut Hocaman'ın geldiğini Aykut Hocaman diye beklerken Aykut Hocaman hocayla diye mesajlaşıyorduk, yazışıyorduk. Aziz Başkan seçildikten sonra
1: evet,
0: dedim hocam tekrar hayırlı olsun diyelim falan. Erhan Bey bekleyelim görelim falan. O da hani böyle bir şey içerisinde dedi. Herkes Aykut Hocaman'ı beklerken Aykut Hocaman da Aykut Hocaman'ı beklerken
1: hı-hı,
0: biz de öyle. İsmail Kartal hocamız olmuştu. Onu ayrıca severim.
1: Evet.
0: İsmail Hoca da baskılara dayanamadı. Şöyle diyeyim yani.
1: Evet. Baskılara dayanamadı ismi yani Fenerbahçe'de hep yani büyük takımlar hep baskı altındasındır ki yani İsmail Hoca da ilk defa yapmıyor teknik direktör.
0: Ya şöyle bir şey var. İsmail Hoca 3 kez geldi. Hiçbirine istifa etmedi. Hiçbirine de gönderilmedi.
1: Evet.
0: Daha önce geldiklerinde. Hepsini sezon tamamladı. Bir kez yarısına geldi. İkisi de başına geldi. Hepsini tamamladı. Ama burada şöyle bir şey var. Hafta arasında Roma maçının muhtemelen sonucuna göre falan iki kişiyle iki teknik adamla görüşüldüğü yönde bir bilgimiz var.
1: Evet, evet.
0: Yabancı olduğuyla ilgili. Bunu da İsmail Kartal'ın kulağına gittiği yönde bir bilgimiz var.
1: Evet.
0: O yüzden de bu şekilde söylediği cümlede zaten bunlara gönderme yapmaya da müsait. İşte yönetimi önünü açmak için, yeni gelecek teknik direktöre yardımcı olmak için falan.
1: Allah Allah.
0: Manidar ve manalı sözler sarfetti. Çalışılmış önceden. Çalışımlı sözler sarf ettim.
1: Buna gönderme hani, yaparak.
0: Evet, Aziz Başkan'ın da pimi çektik, bombayı bıraktı kucağına. Aziz Başkan da orada bir profesyonel yapmaya çalıştı ama duygusallıkla karışık. İsmail Kartal kararını vermişti. Evet. Öyle görüyor.
1: Şimdi Mourinho diyeceğim ama o da Real Madrid'di abi.
0: İsterdim Fenerbahçe adına, katkı yapacağına inanıyordum ama şöyle bir şey var. Evet, baktığı biliyorum ama sosyal medyada ben hocayla geçtiğimiz günlerde görüştüm açıkçası.
1: Evet.
0: Yon maçı 1-1 biten maçtan sonra hocayla 17 dakika bir telefon görüşme oldu. Hoca hı-hı, çok güzel konuşmaz. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
0: Hoca dedi ki yani Fatih dedi şunu çok net görüyorum Erhan Bey'lerim. Sosyal medyada benimle ilgili olacak robotik ve organize bir şekilde otomatik yazılmış mesajlar var.
1: Evet.
0: Bir grup var, bir grup var.
1: Evet.
0: Ve onlar benimle uğraşıyor.
1: Evet.
0: Sıkılıyorum, daralıyorum dedi. Net bir şekilde söyledi.
1: Hı-hı.
0: Hatta TRT'den de ufak bir serzenişte bulundu.
1: Eyvallah.
0: Bazı arkadaşlar. Tabii yorumlar hürdür. Bunu kabul ederiz. Biz okudum,
1: evet,
0: okuduk bunun.
1: Evet.
0: Yorumu haber kutsaldır ama
1: evet,
0: bazen ve net bir şekilde bir mihrak tarafından ben sosyal medya demiyorum sevgili Tolga. Dijital çöplük diyorum net
1: doğru,
0: bir şekilde. Ben de onu mağduruyum.
1: Doğru.
0: Ben eskiden biraz daha TRT Spor'da fazla yayına evet, çıkardım.
1: Aha,
0: az
1: aha,
0: görüyorsunuz beni evet, ya da görmüyorsunuz. Az
1: evet,
0: görüyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: O sosyal medya...
1: Biz görmek istiyoruz abi bilmiyorum. Görmek istemeyenler düşünsün. Biz görmek istiyoruz seni.
0: Eyvallah. Sağ olun. Pazartesi 14'te yayındayım inşallah.
1: Eyvallah abi.
0: Orada beklerim.
1: Eyvallah abi.
0: O dijital çöplükte bir kayaya 84 gün boyunca çıp çıp çıp damladı damladı. Kayayı çatlattılar. Hocayı çatlattılar. En sonunda böyle işte yönetimde hafta arasında İsmail Kartal gibi İsmail onları otu botu her şeyi yalanlayan Fenerbahçe yönetimi İsmail Kartal'la beraberiz böyle bir şey yok demeyince hocanın da gücüne gitti. Net bir şekilde söyleyeyim canı sıkıldı. Hoca da değerli bir insan, sevdiğimiz bir insan, iyi de bir insan. Hocanın bakın dünyevi ve öbür dünyayla alakalı yaşam şeklinde bile laf söyleyen,
1: evet,
0: laf söyleyen bu ülkede evet, insanlar var.
1: Var. Ama abi hep vardı.
0: O da çok rahatsız ediyor hocayı.
1: Erhan
0: hep
1: abi.
0: Çok rahatsız ediyor.
1: Evet, evet. Hep
0: yok,
1: var
0: eşi,
1: abi.
0: Eşi kapalı.
1: Tamam.
0: Çocuğu şöyle namaz evet, kılıyor. Oruç
1: evet,
0: tutuyor. Hacı.
1: Tamam. Evet.
0: Ya bunlarla
1: evet,
0: sosyal medya çöplüğü,
1: evet,
0: dijital çöplük dolu maalesef.
1: Hı-hı, hı-hı.
0: İmha edilmesi gerekiyor. Bak.
1: Doğru.
0: Yani imhadan
1: doğru,
0: kastım medya diye yazdıkları şey anlamında imha edilmesi
1: doğru,
0: lazım.
1: Doğru.
0: Adalet Bakanlığı inşallah gereğini yapar diye ümit ediyorum.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz günlerde 3800

0: 4 hesaba erişimi engelledi.
1: Evet, evet.
0: Troll hesapları, bot hesapları falan evet, derken evet, gereğini yapar diye düşünüyorum. Hı-hı. Bizle ilgili de ben de zaten 6 kişiye suç duyurusunda bulundum. Onlar evet, da birbirlerini söylüyorlar. Evet, aa Eren evet, sen böyle yapmış. Şimdi evet, azaldı bana yazdıkları mesajlar. En az evet, o da güzel. Oradan da yola çıkıp baktığımızda İsmail Kartal da bu süreçte etkilendi. Dediğim gibi profesyonel etkilenmemesi 65 yaşında ama o da bir insan. O da bir can taşıyor. O da bir psikoloji taşıyor. O da bir sıkıntı taşıyor. Hocanın fizyolojik sıkıntıları da var. Belde sıkıntı, kalpte sıkıntı var ufak demek.
1: Evet.
0: Onlar da tetikti. Hoca da yeter ya dedi 84. gün sonunda içecekler.
1: Evet ama işte abi hani 3 hafta önce de bunlar söyleniyordu, 1 ay önce de bunlar söyleniyordu, daha önce Mourinho geldiği zaman biz burada Aydın abiyle konuşuyorduk, Ahmet abiyle de konuşuyorduk, bana diyorlardı ki Mourinho'nun CV'sini gördün mü sen, hala İsmail Kartal diyorsun diyordu. İsmail Kartal 12 derbinin 9'unu kazanmış, 3'ünde berabere kalmış, işte 90 küsur puan almış bir teknik adam olarak ben haksızlığa uğradığını savunuyordum. Hani hep bunlar bir şekilde konuşuldu, hani o dediğin az önce dediklerinin hepsi evet doğru haklısın ama hani sosyal medyada şimdi 4 defa şampiyon olmuş olan Okan Buruk ne yapsın bunun üzerine senin söylediklerinden sonra? Yani İsmail Kartal'a sorsan. Hayır, abi 4 defa şampiyon olmuş da söylenmedik laf kalmadı.
0: Evet, ona da karşıyım. Ben Okan Buruk'a yapılanlara da karşıyım. Şöyle söyleyeyim. Ya tabii insan fıtratı, herkes farklı farklı olabilir. Doğru. Dayanma gücü farklı farklı olabilir.
1: Doğru.
0: Yaşanan olaylar, herkes bir otomatta, herkes bir makinede değil sonuç itibariyle.
1: Doğru.
0: O nedenle dayanma gücü farklı olabilir.
1: Hı-hı.
0: Yaşlar farklı. Sen dersin ki bunun bir tarafta 65'e tecrübe dersin.
1: Doğru.
0: Ama dayanma gücü farklı olabiliyor.
1: Doğru.
0: Bir tarafta doğru, gençlik var. Bir tarafta 40 yaşında ortası bir Okan Hoca var.
1: Evet. Evet.
0: Yani sonuç itibariyle hani bir matematik değil yani sonuç. Biraz önce yarım ağız söylemeye çalıştım. Çok da söylemek istemiyorum hocayla ilgili. Yaşadığı sıkıntılar da fizyolojik olarak.
1: Doğru.
0: Onlar da hepsi bir araya geliyor. Aziz Yıldırım dedi ya ilaç kullanıyorum falan filan diye.
1: Doğru.
0: Evet kullanıyor maalesef.
1: Aziz Yıldırım ben daha fazla kullanıyorum dedi onun üzerine abi.
0: Nasıl?
1: Aziz Yıldırım onun üzerine ben daha fazla ilaç kullanıyorum
0: evet,
1: senden.
0: 30 tane ilaç kullanıyorum dedi orada.
1: Evet. Evet.
0: Biz de kullanıyoruz belli yaş grubuna gelen evet, insanlar ama evet, sonuç itibariyle herkesin bir dayanma gücü var.
1: Doğru.
0: Dayanma gücü tek bir bölge olma hakkından kolay değil.
1: Doğru.
0: Ulaşmak kolay değil.
1: Doğru.
0: Ulaşınca kalmak kolay değil.
1: Doğru.
0: Ama ben İsmail Hoca'ya çok çok çok çok çok çok çok çok çok büyük haksız yapılmıştır.
1: Doğru. Bak, doğru. Doğru.
0: Elimenin ben... karşısında neyse onu bu. Şampiyonlar Ligi'ne sokmuş. Bizde bir şey bitmiş değil. 30 tane maçta 90 puan var geldi.
1: Evet.
0: Ben Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimalinde yine her şeye rağmen kuvvetli görüyorum. İyi bir evet, kadrosu var. Evet. İyi bir hocası vardı. Daha iyi bir hocayla da yine yollar daha da iyi devam edebilir.
1: Evet.
0: O nedenle ben İsmail Hoca'ya çok büyük zarar verdiklerini ve yanlış evet, yapıldığınızı buradan söylemek
1: çok istiyorum. Teşekkür ediyorum Erhan abi. Yine yorumlarınla.
0: Benim sevgi dolu. Benim çoğukuma çok teşekkür ederim ki cevap verdim. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah abi. Ne demek? Ne demek? Her zaman başımızın tacısın.
0: Evet, çok güzel.
1: Ağzına sağlık. Bizi kabul ettiğiniz için.
0: Buradan da tüm izleyenlere, dinleyenlere sevgiler. Ali'ye de sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ya. Efendim TRT Spor Müdürü Erhan abimiz, Erhan Seven abimizle çok güzel bir röportaj yaptık. Hakikaten çok değerli açıklamaları var. Yani İsmail Kartal telefonunu hiçbir gazeteciye açmayıp bana açıyor dedi. Bu da Erhan abinin ne kadar futbolun içerisinde ve doğru isim olduğunun da bence en büyük kanıtlarından biriydi. Geldik sona. Pazartesi günü yine burada olacağız. Güzel bir hafta sonu olsun efendim. İki güzel insan Ali Yıldırım, İbrahim Türksoy benimle beraberdi. Mikrofonda ben Tolga Avcı. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: yayınına başlıyoruz.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Ya. Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun. Her

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Tablet deyince vatan.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancım net, sigortam net.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ve Galaxy Tab S10 FE tabletlerde öğrencilere özel 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Dolmabahçe'den Tüpraş Stadyumu'ndan herkese mutlu akşamlar. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, Trendyol Süper Lig'de 5. haftayı açıyoruz. Beşiktaş birazdan Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İki takım futbolcuları sahadaki yerlerini aldı. Tribünde taraftarlar yerlerini aldı. Maçın başlamasını bekliyor herkes. Gerçekten Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda çok güzel bir atmosfer var. Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını maç öncesinde desteklediler. Şöyle bir soluma da bakıyorum. Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün taraftarları da yerlerini aldılar. Kendilerine ayrılan bölümde konuk ekipte taraftarlar da maç boyunca Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü destekleyecek. Hemen maç başlamadan sizlere ilk 11'leri vermek istiyorum. Beşiktaş'ta tabii bir takım değişiklikler var. Vlahovic bu maçta yok. Ceza aldı. Bir maç ceza aldı Vlahovic. Ve bu karşılaşmada Beşiktaş'ın gol ismi Yan Gyoh olacak. Santra noktasında Yan Gyoh var. Beşiktaş mücadeleye birazdan başlayacak. Kalede Nübel, savunma dörtlüsü Murillo, Akbadu, Emirhan ve Oltara'dan oluşuyor. Rıdvan Yılmaz'ın bir sakatlığı var. Derbi maçında bir sakatlık geçirmiş Rıdvan ve bu maçta riske edilmedi. Salih Orkun Olaytan orta alandaki üçlü. Sağda Çerni, solda Trossard ve ileride Beşiktaş'ın gol ismi Güney Koreli futbolcusu Yan Gyoh. Siyah beyazlar karşılaşmaya başladı. Serkan Özbalta'nın ekibinde ise Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde kalede Ertuğrul, Orhan, Yercaliu, Mustafa, Muyakic ve Jorvelitse, Cardoso, Baye, Augusto, Martin Rodriguez ve Eren Tuzlu gol ismi Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün. Karşılaşma az önce başladı. Sol kanada gönderilen top. Gelişen atak Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Çerni araya girdi, izin vermedi. Şimdi Orkun topla buluştu. Orkun'dan pas Emirhan'a. Kendi aralığının ortalarında Beşiktaş pas yapıyor. Şimdi sol kanattan gelişiyor atak. Trossard'la. Trossard geçti rakip yer alana. Aldı rakibini karşısına. Orkun'la oynadı. Merkeze döndü. Orkun'un pası Olaytan'a. Kendi aralığının son metrelerinde Olaytan topla buluştu ve rakip yer alana geçtikten sonra pasını aktardı. Vaslav Çerni. Çerni duvar pası düşüncesinde Olaytan'la paslaştı. Ceza sahası. Yan Gyoh Ertuğrul. İkinci pozisyon. Kafayla indirilen top. Trossard çekti topu önü kapağında. Trossard'ın o kalabalığın arasından Trossard çıkılamadı. Oltara'dan destek geldi ve köşe vuruşu Beşiktaş'ı. Maça çok etkili başladı siyah beyazlar. Ertuğrul izin vermedi. Gole açıyı kapattı. Yan Gyoh gole yaklaştı. Şimdi karşılaşmada ilk köşe vuruşu Beşiktaş'ın paslaşarak kullanıldı. Trossard baktı kaleye çekti şutunu, top sekti. Atak devam ediyor. Orkun ceza sahası sol kanat yaptı ortasını, arka direk top sekti. Orada son vuruş gelmedi. Savunma zor anlar yaşıyor Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Maça çok tempolu başladı siyah beyazlar. Salih topa yetişti ama top Erzurum Spor Futbol Kulübü'nde. Değerli dinleyiciler, maçta ikinci dakika bitti. Az önce Beşiktaş gole yaklaştı. Ertuğrul açıyı kapattı, gole izin vermedi. Maç tempolu başladı, pozisyonla başladı. Dolmabahçe'de

derbiden sonra. İtalyano'dan şimdi Mourinho bastı içeriye, yaptı ortasını, arka direğe doğru ama top dışarı çıkıyor. Son çizgi yakınları, köşe gönderine yakın bir yerden. Mourinho bindirmeyi yaptı, ceza sahasına doğru gönderdi ama top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Ertuğrul kullandı, Mustafa ile oynadı. Mustafa yumdu, tecrübeli ismi tabi Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Beşli bir savunma anlayışı var Şükrünlük ekipte de. Otara topla birlikte hareketlendi. Aldır ekibinin karşısına. Trossard'la oynadı. Yakında Trossard var. Şimdi yerden pas düşüncesi. Eren Poğuz'u pas arasını yaptı. Erzurumspor'da. Eren sakladı topu. Şimdi Paye geriye çıkardı. Top rakip yaralana geldi ama topa yakın Otara, Emirhan ve top kaleci Nübel'de. Dördüncü dakika Dolmabahçe'de. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Beşiktaş maçın başında pozisyon buldu. Yan Diop'la Ertuğrul gole izin vermedi. Siyah beyazların topla oynamadaki üstünlüğü ve aynı zamanda maça olan hakimiyeti devam ediyor. Çıkmakta biraz zorlandı tabii. Beşli bir savunma anlayışı var konuk ekipte. Tabii savunmayı, gol yememeyi öncelik olarak almış Serkan Özbalta. Onu gözlemlemekteyim. Daha dikkatli, daha savunmada açık vermeden oynamaya çalışıyor. Daha çok kontra atakları kovalıyor bu karşılaşmada Erzurumspor Futbol Kulübü. Orkun topla buluştu merkezde. Olaytan'la paslaştı. Rakip yaralının ortalarında. Orkun döndü sağ kanada. Mourinho, Olaytan. Tekrar Orkun tek top oynadı. Olaytan yanında Salih var. Salih tek top döndü geriye. Tüm hatlarıyla rakip yaralanda Beşiktaş. Emirhan'ın pası Oltara. Şimdi Trossard topla buluştu. Bakıyor ceza sahasına Trossard. Yerden Orkun'la oynadı. Son çizgi ceza sahası. Orkun çevirdi. Černý top dışarıda. Vaslav Černý birinci direğe doğru koştu. Bekletmeden vuruşunu yaptı. Top üstten alta gitti. İkinci deneme Černý'den Beşiktaş. Arka arkaya pozisyonlar bulmaya başladı. Erzurumspor kalesinde. Kale vuruşu konuk ekibin Ertuğrul kullanacak. İki top vardı sahada. Şimdi Baye topu dışarı attı. Ön alanda baskı da devam ediyor siyah beyazlarda. Hem Černý var hem de Yangio oradaydı. Ertuğrul ileri gidildi arkadaşlarına. Rakip yer alana doğru gönderdi. Salih yükseldi, vuramadı. Eren karşıladı. Sonrasında Salih tekrar topu kapma çabasında Oğuzsu araya girdi. Eren Poğuz'u şimdi. Eren'in pası sağ kanada. Orada Cardoso. Futbol severler Cardoso'yu Kayseri Spor'dan hatırlayacaktır. Yeni transferi Erzurumspor'un orada Erzurum'a katıldı. Ertuğrul gelişi güzel bir vuruş. Merkeze doğru Eren yükseldi, Emirhan yükseldi. Ve top Beşiktaş'ta yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Eren Fuzlu için karar offside. En direkt serbest vuruş kullanıldı. Oltara Trossard'a gönderdi. Sol kanat atak günü rakip yer alanda Beşiktaş. Taç çizgi sekunlarında Trossard topla buluştu. Oltara'dan Orkun. Orkun döndü sağ kanada doğru. Černý'e doğru. Atan yönünü değiştirmek istedi ama top kaybı geldi. Hızlı bir hücum olabilir. Orada topla hareketlendi. Jorbelitsa ama gidemedi. Nübel. Onun pası Emirhan'a. Bir kez daha deneyecek Beşiktaş. 7. dakika durum 0-0. Emirhan topla birlikte çıktı. Oltara yapası taç çizgisini yakınlarında sol kanatta rakip yer alan ilk metrelerinde Cardoso.

top ama Salih gitti yakaladı topu. Akbadu şimdi. Tüm hatlarıyla kendi yer alanına çekildi Erzurumspor. Orkun ikili sıkıştırmana Orkun yerde kaldı ve Gürcan Hasova karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Faulü tespit etti. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak şimdi.

Trossard'a baskı Bayet'ten. Trossard ayağından çıkardı topu Salih'e. Salih Olay'tan boşluk arıyor savunma derinliğinde. Beşiktaş tüm hatlarıyla kendi yer alanı çekilen bir Erzurumspor Futbol Kulübü var. Olay'tan şimdi şık pas Trossard'a. Otlara taç çizgisi yakınlarında top istemişti. Müsait durumdaydı. Aldı topu Emirhan'a. Emirhan Salih'le oynadı. Yine rakip yer alanda Beşiktaş tüm hatlarıyla Akbadu'da ileride. Yerden pas. Yan Giyok topla buluştu. Kaleye yüzünü dönme çabası. Yerde kaldı. Karar serbest vuruş. Ceza yayı etrafı. Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Beşiktaş tehlikeli sayılabilecek bir noktadan şimdi serbest vuruş kullanacak. Yan Giyok döndü yüzünü, yerde kaldı. Gürcan Hasova karşılaşmanın hakemi, pozisyona yakın. Hemen düdüğünü çaldı. Serbest vuruşu Beşiktaş lehine verdi. Bir duran top fırsatı. Beşiktaş adına Orkun topun gerisinde. Tabii Murillo da serbest vuruş kullanabilen bir oyuncu Beşiktaş'ta. Bir sağ bek ama zaman zaman duran topları da kullandığını biliyoruz Amir Murillo'nun. Olay'tan geldi. Çerni orada. Topun etrafı kalabalık. Şimdi Gürcan Hasova barajı ayarlıyor. Ertuğrul Taşkıran ve arkadaşlarını uyardı. Birazdan serbest vuruş kullanılacak. Tabii topa vuracak oyuncu doğrudan kaleyi düşünecek. Çünkü kaleyi hem karşıdan gören bir yer hem de iyi bir nokta. Tehlikeli sayılabilecek bir nokta. Amir Murillo mu, Çerni mi? Orkun uzaklaştı oradan. İşaret şimdi geliyor Gürcan Hasova tarafından. Murillo, Çerni topun gerisinde. Bakalım kim topa vuracak? Amir Murillo topu dışarı attı. İyi bir fırsattı Beşiktaş adına. Amir Murillo vuruşunu yaptı ama top kaleyi bulmadı. Kale vuruşu Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Karşılaşmada 10. dakika oynanıyor. Dolmabahçe'de tribünler tıklım tıklım dolu. Beşiktaşlı taraftarlar tabii derbinin vermiş olduğu, galibiyetin vermiş olduğu moralle birlikte de tribünleri doldurdu. Maç öncesinde oyuncularına sevgi dolu sözler söylediler. Marşlarla, tezahüratlarla takımlarını iyi bir şekilde maça hazırladı siyah beyazlı taraftarlar. Erzurumspor Futbol Kulübü taraftarları da yine kendilerini ayrılan bölümde yerlerini aldı. Onlar da takımlarını desteklemeye devam ediyorlar. Şimdi Akbadu orta yuvarlakta merkeze topla buluştu. Pası Orkun'a. Orkun sol kanadı düşündü. Trossard'a gelmeden önce orada Orhan araya girdi. Orhan Olacıklı da tabii Erzurumspor Futbol Kulübü'nün dikkat çeken isimlerinden. Şimdi oyun devam ediyor. Gelişen atak sağ kanatta. Erzurumspor'da yerden çevrilmek istenen top Yasin'e çarptı ve top Beşiktaş'ta kaldı. Cardoso orta yapma düşüncesi vardı ve Eren gidemedi. Bir faul beklentisi var. İtirazlar Gürcan Hasova'ya, Oktar'a. Eren kendisini çekildiğini belirtti ama taç atışı kararı var. Gürcan Hasova taç atışıyla oyunun devam etmesini istiyor. Karşılaşmanın hakemi ısrarla ve itirazlar da ona oldu. Taç atışını Erzurumspor'a verdi. Orhan Olacıklı kullanacak sağ kanattan taç atışını. Rakip yer alanda Erzurumspor. Uğuzsu geriye döndü. Mustafa Yumlu kendi yer alanının son metrelerinde topla buluştuktan sonra pası Gercaliu'ya. Tek top oynama düşüncesi. Cardoso ceza sahasında. Cardoso top dışarıda. Cardoso topu önünde buldu. Sağ çaprazı ceza sahası topun gelişine vurdu. Top dışarı çıktı. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün de en etkili geldiği andı. 12. dakika itibariyle pozisyon buldu konuk ekip. Ama sonuç gelmedi. Bu ataktan kaleyi bulamadı Cardoso. Şimdi Emirhan. Onun pası Agbadu'ya. Tek top oynadı Salih. Olay'tan rakip yer alanda. Çerni taç çizgisine yakın yerde topladı. Düştükten sonra pası Salih. Salih'ten bir diagonal bir pas Ottar'a. Atak yönü sağ kanattan sol kanada çevrildi. Ottar'ın ortası iyi bir orta olmuyor. Yerde sekti top ve şimdi dışarı çıktı. Top dışarıda. Taç Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. 13. dakika oynanıyor. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda. Değerli radyo bir dinleyicileri, Beşiktaş 0, Erzurumspor 0. Taç atışı kullanıldı.

Beşiktaş'ın baskısı devam ediyor. Sol kanatta köşe gönderme yakın yerde çıkamadı. Unut ekip Yasin'den orada Salih araya girdi. Şimdi tek top oynama düşüncesi. Yangio pasını aktaramadı. Sol kanattan Eren hareketlenmek istediği yerde kaldı. Karar faul. Eren Kuzu da zaman zaman tabii top alabilmek için takımını ayağa kaldırmak, aynı zamanda atağı kaldırabilmek için geriye geliyor. Atak başlangıçlarında yardımcı oluyor takımına Eren Tuzlu. Geçen hafta güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara göndermişti. Erzurumspor Futbol Kulübü de Konyaspor'u mağlup etmişti. 1-0'lık sonuçta moralli geldi buraya. Trendyol Süper Lig'in yeni takımı. Şimdi Erzurumspor'un atağı. Orhan'dan destek geldi. Orhan Ovacık'ta gitti. Orhan şut açısı aradı. Çekti topu. Orhan bir yerde karar. Faul, serbest vuruş. Erzurumspor'un. Çok sinirlendi Orkun. Gürcan Hasova'nın hemen yanına gitti. Gürcan Hasova da şimdi onun yanına çağırıyor. Kaleyi tam karşıdan gören bir yer. Cezayir'e itirafı. Çok tehlikeli bir noktadan, kritik bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi konuk ekip. Bir duran top fırsatı yakaladı. Orhan'ın bindirmesiyle Erzurumspor önünü boşalttı Orhan. Tam şut çekecekti ki orada yerde kaldı. Faulü tespit etti Gürcan Hasova ve Orkun'u da uyardı. Kenara çekti çünkü Orkun biraz sert bir serzenişte bulunmuştu. Eren Puzlu ve Orhan topun gerisinde, ama Eren'in tabii duran toplarda ne kadar etkili olduğunu, iyi bir serbest vuruş yapabileceğini biliyoruz. Trendyol 1. Lig'de frikikten attığı goller var. Eren Kuzun'un muhtemelen topa o vuracak. Nitekim de öyle görünüyor. Tek başına kaldı topun gerisinde Eren. Karşılaşmanın hakemiyle barajı ayarlıyor. Kaleci Nübel'de arkadaşlarını uyardı, barajdaki arkadaşlarını. Birazdan serbest vuruş kullanacak Erzurumspor. Eren topun gerisinde kaleye bakıyor. Nübel kalede dikkatli ve sarı kart. Orkun'a sarı kart çıktı. Gürcan Hasova itirazlar devam edince Orkun sarı kart görüyor. İtirazlarını sürdürdü. Öyle zannediyorum ki barajı ayarladıktan sonra karşılaştığın hakemi, yine Erzurumsporlu iki oyuncu da barajda, hemen Beşiktaş barajının önünde, ona da tepki gelmiş olabilir. Eren şimdi havalandırdı topu, top dışarıda. Ayak içi bir vuruştu şimdi, yani sert bir vuruş yapmadı Eren. Ayak içi bir şekilde yumuşak gitti topu, oradan dışarı çıktı. Oyunda hareketleniyor. Salih'in pası. Agbadu döndü, Murillo. Tekrar Agbadu topla buluştu. Emirhan'la oynadı. Emirhan için biraz zor bir top olduğu, hızlı geçti top önünden. Şimdi Trossard topla buluştu. Rakip yer alanda Leandro Trossard döndü orta yuvarlığa doğru. Santra noktası civarında Agbadu verdi pasını Orkun'a. Vaslav Černý, atak yönü sağ kanat Beşiktaş'ta. Černý bekledi, gitti rakibinin üzerine. Orada Çorbelitse var, onu karşıladı Černý. Şimdi yerden pası Amir Murillo. Tehlikeli geliş atak. Mujakić karşısında son çizgi yakınları. Ayak koydu Nihat Mujakić. O da en tecrübeli isimlerinden tabii Mujakić. Kariyerine Erzurum'da devam ediyor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Şimdi Beşiktaş sağ kanattan Černý ile köşe vuruşu kullanacak. Kaptan Orkun yanına geldi. Orkun'la paslaştı Černý. Tekrar Vassal Černý. Olaytan top istedi. Olaytan top dışarıda. Gelişine vurdu Olaytan. Ceza sahası ön çizgisi yakınlarında, önü boştu. Bekletmeden vuruşunu yaptı Olaytan ama top kaleyi bulmadı. Top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu konuk ekibin, Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Ertuğrul kullandı. Mustafa ileri doğru gönderdi. Eren alamadı topu. Kademede topladı düşen savunma derinliğinde Agbadu döndü. Kaleci Nübel'e. Dakika 18, Dolmabahçe'de golsüz eşitlik devam ediyor. Pozisyonlar var ama gol sesi çıkmadı. Emirhan uzun gönderdi Černý'e doğru. Zor bir topu ve yerde sekti. Top dışarı çıktı. Çorbelitse o noktadaydı.

Çerni karşılamıştı. Taç atışı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Jorbelitse kullanacak. Mujakic havalandırdı topu. Salih kafayla karşıladı. Top Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Bunu peki atağa çıkacaktı. Murillo orada rakibine faul yaptı dedi karşılaşma hakemi. Ve serbest vuruş Erzurumspor'un. Rakip yer alanının ilk metrelerinden bu serbest vuruş kullanıldı. Mujakic tarafından Mustafa Yumlu. Gerceliyor şimdi kendi yer alanının son metrelerinde. Havalandı topu kafayla karşıladı oradan Murillo. Top rakip yer alanında. Beşiktaş'ın baskısı. Çerni alabilecek mi alamadı. Olaytan'da kaldı top. Olaytan yerde. Oğuz'la mücadelesinde. Topa dediği karşılaşmanın hakemi. Oyun sürüyor. Mujakic. Mustafa ile oynadı. Mustafa Yumlu yerden pası. Gerceliyor. Trossard karşıladı onu. Orhan bekletmeden gönderdi topu. Havalandı top yerde sekti. Onun ekip atak geliştiriyor. Tekrar Orhan Oba çıktı. Taç çizgisine yakın yerde. Kafayla indirdi topu Eren'e. Eren'den Orhan'a. Orhan tek başına ileride mücadelesini sürdürüyor. Top kimde kalacak? Şimdi Orhan'da kaldı. Sağ kanat atak yönü. Eren'den destek geldi. Orhan çekti. Baktı ceza sahasına. Hiçbir arkadaşı yok. Eren geride kaldı biraz. Orhan mücadelesini sürdürüyor. Top şimdi Erzurumspor'da. Vuruş yana alır. Martin Rodriguez topu bir anda önünde buldu. Sağ çaprazdan kaleyi düşündü. Top dışarı çıktı tabii. Biraz savunma ağırlıklı çıkınca Erzurumspor Futbol Kulübü de Beşiktaş karşısında hücumda ileride çoğalmakta zorlanıyor ki Eren de zaman zaman geriye gelince Orhan katkıda bulunmuştu. Az önce gelişen atakta Orhan Olacıklı sık sık bindirmeler yapıyor tabii. O da bir bekten fazlası çok iyi ortalar yapabilen bir oyuncu. Şimdi Akbazlı topla birlikte geçti rakip yer alanına. Yang Yoh'u buldu. Yang Yoh döndü yüzünü kaleye. Açı arada yerden pası Trossard'a. Ceza sahası sol çapraz. Trossard boşta dön arkadaşlarına baktı. Çekti topu vuruş mu yaptı top savunmadan geri geldi. Leandro Trossard gitti yakaladı topu. Top çıkmadan dış dışına hata devam ediyor sol kanattan. Ottara bekledi döndü geriye. Salih tekrar Ottara tek top oynama düşüncesi top kaybı geldi. Şimdi topla çıkıyor Baye Demeti. Olaytan. Beşiktaş'ın hata devam ediyor. Olaytan bu kez kendine gitti. Tek top oynamadı cümlesi. Duvar pası geçmedi. Trossard top dışarıda. Köşe vuruşu kararı var. Yükseklik kazanan top. Leandro Trossard vuruşunu yaptı. Orada bir teması belirledi karşılaşmanın hakemi ve köşe vuruşu Beşiktaş'ın 21. dakika sağ kanattan Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak. Orkun Kökçü ile Çerni bu kez yanına geldi. Orkun bakıyor ceza sahasına. Dakika 21. Orkun gönderdi içeriye. Emirhan kafa topağlarda gol. Emirhan Topçu Dolmabahçe'de. Emirhan'la öne geçiyor Beşiktaş. Ön direkte, birinci direkte bomboş kaldı Emirhan. Orkun'un ortasında kafa vuruşunu yaptı. Top uzak köşeye doğru gitti. Ertuğrul Taşkıran sağına doğru uzandı ama bu topu çıkaramıyor. Dolmabahçe'de Beşiktaşlı taraftarların sevinci. Gol Emirhan Topçu'dan Beşiktaş 1. Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Savunmadan çıktı. Geldi attı golünü Emirhan. Ve bu gol aynı zamanda Emirhan Topçu'nun bu sezon attığı ilk gol olmuş oldu. Geçen sezon bir golde tamamlamıştı sezonu. Şimdi 5. haftada golle tanıştı Emirhan Topçu. Beşiktaşlı taraftarlar onu alkışlıyor. Oyun yeniden hareketleri için duran toptan golü buldu Beşiktaş. Korner organizasyonunda ön direğe doğru iyi bir orta yaptı Orkun ve Emirhan çok iyi bir kafa vuruşuyla.

gelen golle tabii Beşiktaşlı taraftarlarca desteklerini sürdürmeye devam ediyor takımlarına. Olaytan kafa vuruşunu yaptı. Yangio topu yakalamak istedi ama ofsayttaydı, hareketlenmedi. Top Ertuğrul'du. Ertuğrul ileri doğru gönderdi. Hava topu mücadelesi Emirhan Kardos'la arasında. Taç kimin? Şimdi top Erzurumspor'a verildi. Biraz tepki de oluştu. Gürcan Asovay yardımcısına da baktı çünkü beklemişti. Şimdi taç atışı Beşiktaş'ın. Kendi yaralığının tam ortasından bu taç atışını Oltu Aray'la kullandı. Siyah beyazlılar. Nübel. Beklediği kaleci Nübel, onu zorlayan bir pozisyon olmadı. İlk 23 dakika itibariyle çok fazla topla haşır neşir olmadı Nübel. Yangio topu ayağından açtı. Top Erzurumspor'a geçti. Şimdi Rodriguez. Martin Rodriguez sakladı topu. Obusu. Baye. Santra noktası civarında verdi pasını. Gercaliyo. Orkun'un baskısı var. Orhan Olacıklı havalandırdı topu Rodriguez'e doğru. Rodriguez topu indirdi. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Bir şey yok dedi. Karşılaşmanın hakemi. Hızlı hücum şansı Beşiktaş için. Trossard girdi ceza sahasına. Trossard döndü. Şimdi açı aradı. Bekledi. Trossard önü kapandı. Ne düşündü? Top sekti. Orkun geriye çıkardı. Destek Salih'ten. Şimdi pası Olaytan'a. Olaytan yerden düşündü. Mourinho'yu top geçmedi. Vujačić tek top oynama düşüncesi ama top Rodriguez'in arkasında kaldı. Şimdi Mourinho, Orkun top istedi, ellerini açtı, topla buluştu Orkun. Ceza yayı etrafı, Orkun pasını aktaramadı ama dönen toplar Beşiktaş'ta kalıyor. Leandro Trossard destek Oltara'dan. Şimdi Trossard onunla oynadı. Karşında Orhan. Oltara bekledi. Tekrar Leandro Trossard. Salih Özcan şık bir çalım. Oyun devam etti. Bir faal beklemişti orada. Oltara yaptı ortasını. Orhan'dan seken top yükseklik kazandı. Arka direkte riske girmedi Zorberitse ve topu dışarı gönderdi. Köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Atak yönüne göre sağ kanattan siyah beyazlar 25. dakikada köşe vuruşu kullanacak. Şimdi o noktaya Çerdi gitti. Yine sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda, Orkun'un kullandığı köşe vuruşunda golü bulmuştu Emirhan'la Beşiktaşlılar. Şimdi Çerni kullandı. Korneri orta geldi, savunma karşıladı. Orkun topa yakın. Aldı topu Orkun. Yerden pası Olaytan'a. Yine tüm hatlarıyla rakip yer alanda Beşiktaş. Leandro Trossard ceza sahası yakınları. Sol kanat yaptı ortasını. Yangio. İyi bir kontrol gelmedi ondan. Seken top Eren. Kafayla indirdi. Cardoso Eren paslaşması. Miguel Cardoso yerde kaldı ve kart çıkacak. Savunma önde yakalanmıştı Beşiktaş'ta. Kayarak bir müdahale. Oltara sarı kart görüyor. 26. dakikada Kasum Oltara. Orkun'un ardından ikinci kart ona çıktı. Orkun Kökçü de itirazları dolayısıyla kart görmüştü. Savunma önde yakalanmıştı. Az adamla yakalanmıştı. Beşiktaş'ta hızlı hücum şansı Erzurumspor Futbol Kulübü içindi. Ama Kasum Oltara'dan yapılan bir müdahale sonrasında serbest vuruş kararı. Orhan gönderdi ceza sahasına. Arka direk yükseklik kazandı top. Agbadu, Olaytan, Çerni. Şimdi Beşiktaş hata çıkıyor. Olaytan bu yakıcı geçemedi. Baye topla buluştu. Pası Miguel Cardoso'ya. Cardoso Oktar'a karşıladı onu. Döndü geriye. Orhan Olacıklı yükseltti topu. Taç çizgisi yakınlarında kafayla karşıladı. Oktar'a. Trossard kaleyi düşündü. Nübel'i düşündü. Kaleyi derken biraz daha takımına nefes aldırmak istedi. Şimdi top Beşiktaş'ta. Oltara rakip yer alanı 3 metrelerinde. Atak yönüne göre sol kanata topla buluştu. Verdi pasını Trossard'a. Trossard hareketlendi. Yangio müsait durumda topla buluştu. Çapraz pozisyon. Yangio Trossard attı. Yangio çevirdi. Kale sahasında gol Leandro Trossard'dan. 27. dakika Beşiktaş 2. Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Trossard hata başlattı. Boşta olan Güney Koreli futbolcu Yangio'yu gördü. Sol kanattan yerden çevrilen topla

0: yapıyor Leandro Trossard. Beşiktaş aradaki farkı ikiye çıkardı böylece.
1: Beşiktaş'ımızın ikinci golü.
0: Leandro Trossard.
1: 19 numaralı formasıyla.
0: Gerçekten kalitesiyle. Leandro! Beşiktaş'a çok farklı bir hava kattı. Aynı zamanda lider bir oyuncu. Atak başlangıçlarında da çok rahat gözlemleniyor. Bir itiraz var. Offside olabilir mi diye. Bayrak kalkmadı. Oyun yeniden hareketlenecek. Bakalım Gürcan Hasoba. Tamaş Bognar var da. Evet, gol geçerli. Eren Tosu ve oyun yeniden hareketlendi. Erzurumspor futbol kulübü maç yeniden başladı. Eren kalabalığın içine girdi orada. Etraf çok kalabalık. Topu çıkardı ayağından ama sonrasında top oyun alanında kalmadı. Top Beşiktaş'ta. Sağ kanattan kaç atışı kullanıldı. Murillo tarafından. Salih topla buluştu. Onun pası Kasun Oltara'ya. Oltara geçti rakip Eren'le. Yine Leandro Trossard topla buluştuktan sonra pası Orkun'a. Orkun en yakınında Salih vardı. Onunla oynadı. Salih yerden pası Agbadu. Agbadu önündeki boş alanı değerlendirdi. Geçti rakipler alanına. Olay Tan'dan pas sağ kanada Vassam Çerni'ye. Çerni önü kapandı. Döndü en geriye Emirhan'a. Emirhan topçu topla birlikte ilerledikten sonra Leandro Trossard'ı buldu sol kanatta. Boşluk arıyor siyah beyazlar. Trossard'ın pası Salih, şimdi olaydan tekrar Agbadu, seri paslar Salih bıraktı Orkun'a. Olaydan topla buluştu havalandırdı topu en geride Emirhan topu yakaladı, kontrol etti Emirhan topçu. Merkezde Salih topla buluştuktan sonra geçti rakip yer alana. Şimdi sol taç çizgisi yakınlarında Leandro Trossard tüm hatlarıyla tabii kendi yer alanına çekildi bu arada Erzurumspor Futbol Kulübü'de. Siyah beyazlarda ısrarla pas yapıyor boşluk aramak için. Leandro Trossard enine doğru kat etti sahayı ve boşta olan Orkun Kökçü'yü buldu. Orkun yerden Trossard'a, orada Çerni'yi tek top oynamaya düşüncesi bir penaltı beklentisi var siyah beyazlı futbolcuların. Onun devam ediyor. Rodriguez, onun pası Murillo hızlı bir şekilde geriye döndü. Beşiktaş. Olaytan'dan pas hatası. Şimdi Orhan'ın pası. Miguel Cardoso, orada Eren. Eren topla buluştu. Eren açı aradı. Önü kapandı. Eren Tozu bekledi. Çekti topu, kurtardı rakibinden. Faye gerici. Şimdi Oğuz Su yükleniyor bu kez. Erzurumspor Futbol Kulübü. Mujakic top geriye geldi ve orta alanda Faye geçti şimdi rakip yer alanına. Faye ilerledi. Kaç çizgisi yakınlarında sağ kanat Orhan. Onun pası Gerjaliu. Gerjaliu uzun mesafeli pas gönderdi sol kanada. Rodriguez indirdi ama araya giriyor Murillo. Top Beşiktaş'ta şimdi. Vassam Çerni birebir deneyecek. Çerni ilerledi Mujakic'le mücadelesini. Orada Mujakic ayak koyuyor. Taç Beşiktaş'ın. İlk 30 dakika geride kaldı. Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. 21 Emirhan, 27 Leandro Trossard. İlk golden sonra, kısa bir zaman sonra Trossard'la Beşiktaş aradaki farkı 2'ye çıkardı. Leandro Trossard sol kanatta topla buluştu. Aldı rakibini karşısına. Orada Cardoso vardı, ondan kurtardı topu. Şimdi Salih pası Olaytan'a, Emirhan, Orkun yine tüm hatlarıyla yerleşti rakip yer alanı. Beşiktaş, Agbadu, Çerni taç çizgisi yakınlarında. Vassam Çerni, Agbadu en geride. Emirhan kaldı top istedi. Şimdi Emirhan topçu topla buluştuktan sonra geçti rakip yer alanına. Emirhan yerden pası Oltara. Leandro Trossard yükleniyor Beşiktaş. Boşluk arıyor. Rakip kalede Amir Murillo. Çerni savunma arkasına koşu. Onu düşünmedi Murillo. Olaytan merkeze topla buluştu. Rakip yer alanın ortalarında Beşiktaşlı futbolcular pas yapmaya devam ediyor. Emirhan şimdi kaldırdı kafasını. Yerden pası Oltara'ya. Sol kanat atak yönü. Leandro Trossard çapraz pozisyonu ayağın dışıyla gönderdi. İçeriye gelmedi top. Sonra kafayla doldurdu içeriye Emirhan. Bir kez daha top Beşiktaş'ta. Emirhan topçu.

taraftarlarından bu oyun alkış aldığı Beşiktaş'ın. Yerden pası Okuara, tek top geriye Leandro Trossard. Bekledi, önce vurur gibi yaptı, sonra topu çekti, sonrasında topu kaybetti ama dönen topları almayı da başarıyor siyah beyazlar. Dakika 33.

Geriye Akbadu. Orta yuvarlattı Akbadu. Topla buluştu. Eren karşıladı onu. Pası Emirhan'a. Sultan çizgisi yakınlarında. Trossard yine ayağının dışıyla pas verdi. Kassum Oltara'ya. Oltara bekledi. Orkun yanına gelmişti. Leandro Trossard tercihi. Şimdi Salih. Pası sağ kanada. Amir Mourinho. Vassam Çerni. Mourinho paslaşması. Top hızlı Mourinho koştu ama top oyun alanında kalmadı. Dakika 34, 33 dakika geride kaldı. Beşiktaş 2-0 önde Erzurumspor Futbol Kulübü karşısında. Bir süredir top da siyah beyazlarda. Yine Beşiktaş'ın atağı. Kassum Oltara sol kanatta topla buluştuktan sonra Miguel Cardoso'nun üzerine doğru gitti. Olaytan'ı gördü. Orkun'un pası Salih'e. Salih döndü Agbadu'ya. Tüm hatlarıyla rakipleri alanda Beşiktaş. Vassal Çerni atak yönü sağ kanat. Aldı rakibini karşısına. Çerni sokuldu. Geriye çıkardı. Mourinho yaptı ortasını. Yan yok kafa vuruşu. Top dışarı çıktı. Penaltı noktası civarında. Yan yok yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Sağ kanattan gönderilen topta. Top kaleyi bulmadı. Kale vuruşu Erzurumspor Futbol Kulübü'nün karşılaşmada 34. dakika oynanırken. Ertuğrul ileri doğru gönderdi. Eren'e doğru. Oltara kafa vuruşunu yaptı. Orhan'dan destek ama top oyun alanında kalmadı. Taç Beşiktaş'ın. Kendi yer alanının ortalarında bu taç atışını atak yönüne göre sol kanattan kullandı. Salih ile siyah beyazlar. Salih. Onun pası Agbadu'ya top hızlı. Biraz Agbadu'nun top önünden geçti ama Agbadu gitti yakaladı topu. İstatistiklerde de Beşiktaş'ın Erzurumspor Futbol Kulübü'ne göre oldukça fazla üstünlüğü var. Şöyle bir bakalım. Değerli Radyo 1 dinleyicilerim, 2-0'lık üstünlüğü 76'ya 24 toplu oynama üstünlüğü var Beşiktaş'ta. Siyah beyazlar 10 şut çekti, 3 isabetli oldu. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün henüz isabetli bir şutu yok. Nübel kendi yer alanının ortalarına kadar geldi. Onu zorlayan herhangi bir an olmadı. Köşe vuruşu sayısı da 5 oldu böylece. Bunu da belirtelim. Erzurumspor henüz bir köşe vuruşu kullanmadı. Olaytan'ı geçti top. Olaytan iyi bir kontrol gerçekleştiremedi ama top Beşiktaş'a Trossard'dan destek geldi. Orta yuvarlattı. Olaytan top vuruşu. Orkun savunmanın arkasına saklı. Top ona gelecek mi? Şimdi Orkun topu indirdi. Orkun Çerni topu alacaktı ama Orkun tabii savunma arkasına doğru koşarken offside'da kaldı ve en direkt serbest vuruş Erzurumspor Futbol Kulübü'nün oldu. Ertuğrul kullanacak. Top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Beşiktaş'ın. Salih hemen kullandı. Nübel'in pası Salih Hocam. Kendi yer alanın ortalarında merkezdeydi Salih. Döndü sağ kanada ama Mourinho topu oyun alanına tutamadı. Taç atışı Erzurum'a geçiyor. Erzurumspor Futbol Kulübü'ne. Şimdi konuk ekibin atağı Beşiktaş'ın orta alanından sol kanattan gerçekleşecek. Taç atışı kullanıldı. Salih karşılığı topu. Bir kez daha taç atışı. Top oyun alanında kalmadı. Hırsıyla, mücadelesiyle dikkat çeken isimlerden bu karşılaşmada Salih Özcan'da. Beşiktaş'ta Eren'e baskı. Top Beşiktaş'ta. Agbadu, Nübel, Oltara baskı var, onu ayağından çıkardı topu Trossard. Gercali'ye mücadelesi yerde kaldı. Trossard topu kaybetti. Şimdi Cardoso. Cardoso kaleyi düşündü. Top dışarıda. Sağında Orhan müsait durumdaydı. Orhan olayı çıktı. Onu düşünmedi. Ve vuruş top kaleyi bulmuyor. Miguel Cardoso'nun vuruşu. Kale vuruşu kullanıldı. Beşiktaş'ta dakika 38. Siyah beyazların 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Emirhan ve Trossard goller. Beşiktaş'ta top kaybı. Şimdi tehlikeli geliş olarak Oğuz ama Salih çok iyi döndü. Araya girdi ceza sahasında. Oğuz'u dönünce topu kaptı Salih. Nübel tekrar Salih topla buluştu.
pas yapıyor.

diyor Beşiktaş. Riskli bölgede Salih şimdi topu ayağından çıkardı ve topu Mourinho ile buluşturdu. Mourinho önünde bomboş bir hareket alanı pası Olaytan'a. Beşiktaş geçti rakip yer alanı. Oltun topla buluştu. Pası Kasum Altuara'ya ama Altuara topu kontrol edemedi. Leandro Trossard ayağının dışıyla ceza sahasına gönderdi. Çerneye gelmedi. Altuara kaleye düşündü top. Müyatiş'ten geri geliyor. Şimdi Orhan gitti, yetişti topa. Orhan ova çıktı. Taç çizgisi yakınları. Top Salih yüzüne çarptı. Dışarı çıktı. Taç atışı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün dakika 39 Dolmabahçe'de. Orhan kullandı. Gel Jaliu. Beşiktaş 2, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Rodriguez bilemedi. Kalk dedi. Karşılaşma hakemi. Agbadu ortaya yuvarlakta topla buluştu. Santra noktasında. Orkun topla buluştuktan sonra Olaytan'ı düşündü. Bir savunma arkası topu ama top geçmedi. Rodriguez. Pası sol kanada. Şimdi Mujakic. Mustafa Yumlu en geride topla buluşan isim. Gercaliu döndü ortaya, merkeze. Obusu topla buluştu. Onun pası yerden Eren'e. Eren topla birlikte geçti rakip yer alanı. Hemen ayak koydu Oktar'a. Dönen top konut ekipte kaldı. Mujakic döndü sol kanada. Boşluk arıyor bu kez. Erzurumspor Futbol Kulübü Baye ile etkili geldi. Konut ekip Baye getirdi topu. Agbadu karşıladı onu. Eren tek top oynama düşüncesi. Tekrar top Eren'e geldi. Bayrak kalkmadı Eren. Şimdi pası Orhan. Havalandırdı topu. Ceza sahası. Tehlike uzaklaştırıldı ve şimdi bayrak kalkıyor. Bir yandan tabii gözüm yardımcı hakemdeydi. Offside olabilir mi diye baktım. Pozisyon tamamlandıktan sonra ama uzun bir süre geçti tabii. Belki daha erken bir bayrak olabilirdi. Şimdi Çerni ile etkili geliyor Beşiktaş. Çerni açarıda çekti topu kaleye, baktı yerden. Orkun'la oynadı. Orkun ceza yayı yakınları, verdi pasını Trossard'a. Trossard son çizgi, top dışarıda. Ceza sahası son çizgisi. Top dışarı çıktı. Köşe vuruşu mu, kale vuruşu mu? Köşe vuruşu işareti var. Orada teması belirledi Gürcan Hasol'a. Ceza sahası ön çizgisinde vuruşuna yaklaştı Trossard. Beşiktaş şimdi sol kanattan atak yönüne göre köşe vuruşu kullanacak kaptanıyla Orkun Kökçü ile. Orkun'un ortasında Emirhan'ın kafa vuruşuyla top ağlara gitmişti köşe vuruşunda. Şimdi Çerni ile kısa oynadı Orkun. Çerni pasını aktaramadı, top kaybı yaptı. Savunma önünde yakalandı. Beşiktaş'ta hızlı hücum şansı olabilir. Şimdi orada ayak koydu Beşiktaş'ta. Bir oyuncu Cardoso, Oltara mücadelesi gidemedi. Miguel Cardoso faul bekledi. Oltara birebir de kazandı topu, fiziki üstünlüğünü kullandı ve oyun devam ediyor. Top Beşiktaş'a geçti. Orkun merkeze döndü Olaytan'a. Olaytan ilk kontrolü değil. Topu kaybetti. Mustafa Araya girdi. Mujakic ve şimdi topla buluşan Obusu. Pası sağ kanada. Cardoso, Eren tekrar pas yerden. Cardoso'ya gelmeden önce Oltara topla buluştu ve faul. Faulü yapan Miguel Cardoso top Beşiktaş'ta. Gürcan Hasova'da uyardı Cardoso'yu daha sakin olması yönünde. 42. dakika Dolmabahçe'de Beşiktaş 2, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Salih pası Vassal Çerni. Sağ kanattan gelişecek ataktı Beşiktaş'ta. Şimdi Çerni döndü geriye. Agbadu. O yerden oynadı Emirhan. Sol taç çizgisi yakınlarında Leandro Trossard yine ayağının dışıyla nefis bir pas attı. Son çizgi tuttu top oyun alanında Yang Yo. Yang Yo rakibiyle mücadelesi ve top dışarıda. Top Beşiktaş'ta, taç atışı siyah beyazları. Kasum Oktara kullandı taç atışını. Leandro Trossard köşe gönderine yakın yer, atak yönü sol kanat, ayağından çıkardı topu. Oktara Orkun'la oynadı. Şimdi Trossard yerden pası Yang Yo'ya. Yang Yo yerde kaldı, bir şey yok dedi karşılaşma hakemi. Gerceliu derin pas düşüncesi, Eren hareketlendi ama Nübel kalesini zamanında terk etti. Orada bir libero gibi topla buluştu ve topu takımına kazandırdı. Salih Oktara paslaşması. Salih merkezde döndü sağ kanada. Mourinho. Şimdi tekrar Salih rakip yer alan ilk metrelerinde, pası geriye Agbadu'ya. Acele etmiyor Beşiktaş oyuncular da. 2-0'lık üst

üstünlüğün rahatlığıyla pas yapıyor 43. dakika itibariyle. Santra noktası civarında topla buluştu Salih. Pası Olaytan. Döndü geriye. Akbadu. Merkezde Salih. Geçti topla birlikte rakipler alanı. Kastum Oktar'a hareketlenen Leandro Trossard. Kaç çizgisi yakınlarında sol kanatta. Trossard topla buluştu. Orkun yanına sokuldu. Trossard döndü geriye. Oktar'a. Şimdi Salih bası topa. Müsait durumda Leandro Trossard. Topu istedi Trossard aldı. Trossard Yangio paslaşması. Yangio tekrar Trossard. Israrla pas yapmaya devam ediyor siyah beyazlar. İyice savunma geriye çekildi Erzurumspor'da. Şimdi Yangio bakıyor ceza sahasına doğru ama orada hiçbir Beşiktaşlı oyuncu yok. Amir Murillo da bir forvet oyuncusu gibi yayda top bekliyor. Salih topun dibine girdi. Černi'ye doğru. Černi topu alabilecek mi? Orada müdahale geldi. Zorbelik Seden ve top kaleci Ertuğrul'da kaldı. Ertuğrul eliyle oyunu başlattı. Ön alan baskısı Beşiktaş'ta. Mujakić kaç çizgisi yakınları köşe gönderme yakın yer. Černi zorladı onu. Černi'nin baskısı. Černi'ye çarpan top dışarı çıktı. Kaç atışı? Erzurumspor Futbol Kulübü'nün dakika 44. İlk yarıda yavaş yavaş normal sürede son anlara doğru giriyoruz. İlk yarıda oyun çok fazla durmadı. Orkun tek top oynadı. Olaytan şimdi pası Trossard'a. Trossard Olaytan paslaşması. Olaytan kaleci Ertuğrul. Olaytan sol çaprazdan vurdu. Ayağıyla çıkardı. Ertuğrul taş kıran ama Ertuğrul bir sakatlık geçiriyor herhalde. Elini havaya kaldırdı. Oyun devam etti. Gercaliu top dışarıda. Orbanić hazırlık yapıyor. Ertuğrul omzunu tuttu. Oyuna devam edebilecek mi? Bakalım bir problem yaşadı orada. Ertuğrul. İlk yarı ilave süre. Şu an artı bir olarak belirlendi. Karşılaşmanın ilk yarısı. Biraz bir dakika daha devam edecek. Beşiktaş köşe vuruşu kullanıyor sol kanattan. Orkun topun gerisinde. Emirhan yine içeride. Akbadu, Murillo o noktaya geldi. En geride. Otlarak kaldı. Trossard yakınına geldi Orkun'un. Sol kanattan şimdi köşe vuruşu kullanılacak. Ama oyuncuları uyarıyor. Gürcan Hasol'a köşe vuruşu öncesinde. Mujakić'i uyardı. Emirhan'ı yine orada uyarılarda bulundu. Şimdi düdüğünü çalacak karşılaşmanın hakemi. Artık son fırsat. İlk yarı adına Leandro Trossard topla buluştu. Aldı rakibinin karşısına. Biri bir deneyecek. Trossard yerden çıkardı Olaytan'a. Tek top oynadı Olaytan. Orkun ceza sahasına gönderdi. Kafa kaleci Ertuğrul. Yanyo yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Soluna iyi uzandı. Ertuğrul Taşkıran iki güzel hareket. Tam köşeye gidiyordu top. Ertuğrul bu kez sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Beşiktaş ilk yarının son anlarına doğru Beşiktaş pozisyonlar bulmaya devam ediyor. Bu kez köşe vuruşunu kullanmak için Černi gitti o noktaya. Černi'yi gönderdi arka direğe doğru. Trossard kafa vuruşunu yaptı. Yükseklik kazanan top. Eren yerde kaldı. Yan yiyor. Penaltı beklentisi var. Bekletiyor şimdi karşılaşmanın hakemi. Top oyun alanında kalmadı. Varla bir iletişim halinde. Tamaş Bognar Varda. Yanyo yerde kalmıştı. Orkun'un itirazları. Takım kaptanı Orkun'u yanına aldı.

0: sadece Gürcan Hasova ona durumu izah ediyor, anlatıyor. Farla da iletişim halinde olduğunu belirtti. Bakalım kararı ne yönde olacak? Yan Yo yerde kalmıştı. Bir izleme tavsiyesi gelecek mi? Evet, bir şey yok dedi ve karşılaşmanın hakemi son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş 2, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. İlk yarının sonucu Beşiktaş soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı. Kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: siz.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
1: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.

0: değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
5: Ya. Yeah.
4: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra ve Galaxy Tab S10 Plus tabletlerde öğrencilere özel 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisi

0: kahramanlarının yol arkadaşı Kastrol Vekton. Detaylar için kastrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Net, Sigortam.net.
4: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptec teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
6: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.

Yerden oynadı rakip yer alana doğru. Şimdi tek top oynama düşüncesi. Topla buluşan Miguel Cardoso sağ kanatta. Atak yönüne göre döndü geriye. Rakip yer alanın ilk metrelerinde pas yaparken orada bir offside'ı tespit etti karşılaşmanın hekimi. Top Beşiktaş'a geçiyor. İki takım da hem Beşiktaş'ta hem de Erzurumspor Futbol Kulübü de maça başladıkları 11'lerle ikinci yarıya başladı. Herhangi bir oyuncu değişikliği yok ikinci yarıda. Agbadu. Emirhan yükseltti topu. Rakip yer alan doğru kafayla karşıladı Mustafa. Salih bu noktada. Miguel Cardoso bekletmeden döndü geriye. Şimdi kaleci Ertuğrul. Ertuğrul ileri doğru gönderdi ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Kasum Autara top kontrolü onda. En yakınında Nübel var. İlk yarıda istediği oyunu gerçekleştiremedi. Bunu ki Erzurumspor Futbol Kulübü. Nübel'i zorlayan herhangi bir pozisyon olmadı. İkinci yarıda da şu an itibariyle oyunun kontrolü Beşiktaş'ta. Mourinho geri döndü. Agbadu pası Nübel'e. Nübel yerden çıkardı. Şimdi Emirhan. Emirhan topçu döndü sol kanada. Leandro Trossard sırtını rakibiyle mücadelesi Orhan'la. Kaç atışı Beşiktaş'ın.

ortalarına doğru geldi. Pası Salih'e. Salih yerden çıkardı Agbadu'ya. Sağ taç çizgisi yakınlarında Amir Murillo kendi yer alanının son metrelerinde topla buluştu. İleri doğru gönderdi ama pası geçmedi. Obusu, Eren, tek top Rodriguez havalandırdı topu. Agbadu topa yakın, rakibiyle mücadelesi Miguel Cardoso'yla Emirhan ve kaleci Nübel. Kasım Oktar. Savunma arkasına koşu geldi Okun Kökçü'den. Leandro Trossard bekledi. Trossard atmadı Orkun'a. Şimdi Salih. Onun pası Agbadu. Tek top oynadı Agbadu rakip yer alana doğru ama o noktada hiçbir arkadaşı yok. Top kaleci de Ertuğrul'da. Yercaliu topla buluştu. Bası topa. Şimdi döndü kalecisine Ertuğrul'a. İkinci yarı biraz daha düşük tempoda başladı değerli dinleyiciler. İlk yarıda Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü olunca şöyle bir yedek kulübesine de bakalım iki taraf içinde. Hem Beşiktaş'tan Erzurumspor futbol kulübünde hamleler kimler olabilir? İlerleyen dakikalarda kimler oyuna dahil olabilir? Kadrolarda tabii çok önemli. Vlahovic ceza aldı bir maç yok. Rıdvan'ın bir sakatlığı vardı. Doğan, Endiri, Kartal Kayra, Poku Taylan, İlhan Fakılı, Jalo Ümit Hatta, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy. İlerleyen dakikalarda görev bekleyen isimler İtalyano'dan. Kasım Oltara yerden çevirdi. Gelmedi. Yan Yoha, orada Mustafa. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde ise Ertuğrul kalede, yedek kaleci Orban İç, Ebu Sele, Yakup Kırtay, Cengiz Anbayrak, Adli Ekun, Sefa Akgün, Kerk, Diyabati, Akunzade, Mustafa Fettahoğlu. Onlar da teknik direktör Serkan Özbalta tarafından görev bekleyen oyuncular. Şimdi döndü geriye Agbadu, kaleci Nübel. Ceza sahası dışında topla buluştu. Yay etrafından Nübel baktı arkadaşlarının dağılımına ve Murillo ile oynadı. Murillo döndü merkeze Salih. Tekrar Amir Murillo ileri doğru bir top attı savunma arkasına doğru ama Yan Yohu geçen bir top oldu ve kaleciye kadar geldi. Miguel Cardoso sırtı dönük rakibiyle mücadelesi Emirhan'la Emirhan'ın faul yaptığını belirtti. Gürcan Hasova. Serbest vuruş kullanıldı Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Mustafa Yumlu. Onun pası geriye. Şimdi Ertuğrul merkezde rakip yer alan ilk metrelerinde Eren karşıladı. Oyun devam ediyor. Agbadu derin pas. Çerni ceza sahasında Mujakic'le mücadelesi. Çerni çevirdi. Boşta kaldı top. Trossard topağlarda gol. Leandro Trossard topu ağlara gönderdi. 51. dakika Çerni'nin pası. Trossard kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atıyor. İtirazlar var. Pozisyon öncesinde Eren bekledi. Bir faul bekledi orada. Şimdi Mustafa Yumlu. O noktada bir elle oynama bekledi aynı zamanda. Onu da belirtelim. Ve takım da biraz Erzurumspor Futbol Kulübü de durdu açıkçası. Bir serbest vuruş beklentisi dolayısıyla. Bir gelişen atak. Beşiktaş golü buldu. Bakalım Gürcan Hasova'nın kararı ne olacak? Mustafa Yumlu şimdi karşılaşmanın hakeminin yanında. Çerni çevirdi. Top ağlara gitti. Leandro Trossard'ın vuruşunda. VAR'la iletişim halinde karşılaşmanın hakemi. VAR'da Tamás Bognár var. Gol geçerli sayılacak mı yoksa bir izleme tavsiyesi mi gelecek ya da gol kararı değişecek, iptal mi olacak? Birazdan belli olacak Dolmabahçe'de. Karşılaşmanın hakemi şu an itibariyle iletişim kurdu ve evet monitöre çağrılıyor. İzleme önerisi geldi Gürcan Hasova'ya. Gol öncesinde yaşananları izliyor şimdi. Eren Tuzlu gol öncesinde pozisyonu bırakmış ve orada bir elle oynama olduğunu düşünmüştü. Gürcan Asova da yakındı

pozisyona ve oyunu devam ettirmişti. Agbadu pozisyonun içinde bir elle oynama var mı yok mu? Kontrol ediliyor. Tamás Bognar var da monitörü çağırdı kendisini. Eren göğsüyle topu indirdikten sonra henüz kararını vermiş değil karşılaşma hakemi. Leandro Trossard topu ağlarla buluşturmuştu. Şimdi döndü yüzünü göreceğin Hasova kararını açıklayacak. Düdüğünü çaldı, işaretini yaptı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Karar elle oynama. Orta alanda elle oynama kararı geldi. Agbadu pozisyonun içinde ve serbest vuruş Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Trossard topu ağlarla buluşturmuştu. Ağlara giden bu top gol değeri kazanmadı. Oyunda yeniden hareketleniyor. Mujakić aldı topu. Çerni ayak koydu. Yerden pası. Yang Yo tek top oynadı. Orkun Trossard'a bıraktı. Trossard ceza sahasında. Trossard top dışarıda. Son çaprazdan Leandro Trossard sert vurdu. Top üstten dışarı çıktı. Az önce topu ağlara göndermişti. Trossard yine pozisyon içinde. O var. Vuruşunu yaptı ama sonuç gelmedi bu ataktan. Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Goller ilk yarıda geldi. Agbadu. Nübel. Baskı var Nübel'e. Nübel geçti rakibini. Öncesinde orada serbest vuruşu belirledi. Karşılaşma hakemi. En direkt serbest vuruş Beşiktaş'ın. Dakika 55. Salih kullandı. Agbadu. Murillo. Onun pası geriye. Agbadu. Nübel'e döndü. Beşiktaşlı taraftarlardan da Nübel'e büyük bir destek. Dolmabahçe'de. Emirhan. Kaç çizgisi yakınlarında sol kanata Trossard tek top oynadı. Kasum Oklara tekrar Trossard topla buluştu. Orkun'la oynadı. Orkun merkeze döndü. Çıkıyor Beşiktaş Olaytan'la. Geçti rakip yer alanına Beşiktaş. Çerni. Mujakić mücadelesi. Top kimde kalacak? Çerni ceza sahasında. Çerni top ağlarda gol ama. Gürcan Hasova faulü tespit etti orada. 2-18 numaranın mücadelesi. Çerni, Mujakić top ağlara gitti, düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi. Taraftarlar golcü ayağa kalktı, uzak köşeyi vurdu. Top ağlara gitti, Vassam Çerni'nin vuruşunda. Bakalım Gürcan Hasova'nın kararı geçerli sayılacak mı? Çünkü hemen oyun başlamasını istemişti. Şimdi işaret.

faul olduğunu belirtti Gürcan Asova. Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Top yine siyah beyazlarda. Salih pası Olaytan, Murillo geçemedi rakibini ama yerde kaldı, karar faul. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Djorbelidze faul yaptı. Birazdan oyuncu değişikliği olacak. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Diabate hazırlık yapıyor. 20 numaralı formasıyla Miguel Cardoso kenara geliyor ve Diabate oyuna girecek konuk ekipte. Çok fazla tabii pozisyon bulamadı Miguel Cardoso da, yerini Diabate'ye bıraktı. Rakip yer alanı ilk metrelerinden Salih kullandı serbest vuruşu. Olaytan, Orkun tek top oynadı. Salih Özcan tekrar Olaytan paslaşması. Topun ve oyunun kontrolü siyah beyazlarda ikinci yarıda da. Olaytan döndü geriye. Akbadu taç çizgisi yakınlarında. Rakip yer alanı ilk metrelerinde Murillo topla buluştu. Tek top yine Amir Murillo. Savunma arkasına iyi bir pas attı. Yan Gök çapraz pozisyon ceza sahası. Yan Gök çevirdi çerneği, geçti sol kanada, açıldı top. Atak devam ediyor, sol kanat atak yönü köşe gönderine yakın yer. Krosar bıraktı çerneğe. Vassar Çerni geriye çıkardı Salih'e. Olaytan top istedi. O boşa olan Orkun'u gördü. Orkun rakibiyle mücadelesi. Orkun topu sakladı, yerde kaldı. Ve karar faul, serbest vuruş. Djorbelidze faul yapıyor. Serbest vuruş Beşiktaş'ın hemen kullanıldı. Olaytan tüm hatlarıyla rakip yer alanda, siyah beyazlar. Salih, Emirhan orta yuvarlakta merkezde. Salih topu aldı, Orkun'a döndü. Çerni tek top oynadı. Amir Murillo atak yönü sağ kanat Beşiktaş'ta müvakit karşısında. Murillo sakladı topu. Top oyun alanında kalmadı ve köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Bir an orada sinirler gerildi. Hemen Gürcan Hasova düdüğünü çaldı. Gitti o noktaya, oyuncuları uyardı. Köşe vuruşu kullanacak Beşiktaş. Dakika 58. Orkun köşe vuruşunu kullanacak. Sağ kanattan Emirhan yine içeride. Akbadu içeride. Top bekleyen isimler savunmadan çıktılar. Çerni de içeride, paslaşarak zaman zaman da kullandılar. Orkun gönderdi topu ön direğe doğru. Karşıladı orada Diabate. Leandro Trossard. Kasum Otara döndü geriye. Nübel. En rahat maçlarından birini çıkarıyor desek yanlış olmaz herhalde Nübel içinde. Agbadu. Oyunun kontrolü yine top Beşiktaş'ta. Taraftarlar oyundan ve skordan memnun. Dolmabahçe'de marşlarla, tezahüratlarla takımlarını desteklemeye devam ediyorlar. Trossard döndü geriye, Emirhan. Agbadu kendi yer alanının ortalarına topla buluştuktan sonra verdi pasını, rakip yer alana doğru gönderdi Orkun'a. Orkun Olaytan tek top oynadı. Yan Gök döndü yüzünü sol kanada doğru. İyi bir pas attı Leandro Trossard'a. Trossard çapraz pozisyon, ceza sahasının ortası, top geçmedi. Atak devam edecek, yerde kaldı Trossard ve karar faul. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Sol çapraz. Beşiktaş şimdi serbest vuruş kullanacak. Kenarda da ısınan oyuncular. Endidi, Taylan, İlhan Fakılı orada, Kartal orada, Yasin orada. İlerleyen dakikalarda onlar da görev bekleyen isimler. Şimdi Orkun topun gerisinde, dakikalar 60'ı gösteriyor Dolmabahçe'de. İşaret geldi. Orkun yerden çıkardı Çerni'ye. Tekrar Çerni Orkun'la oynadı. Orkun sol çapraz açı aradı. Orkun Gökçü kaleye düşündü, top sekti. Çerni hareketlenmedi, offside olduğunu düşündü. Trossard topu aldı, havalandırdı Çerni'ye. Çerni şık bir vuruş yaptı ama top dışarı çıktı. Top arkasına düştü. Çerni'nin topuyla bir vuruş düşündü. Yükseklik kazanan top doğrudan dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanıldı. Mujakić. Çerni karşıladı onu. Mujakić rakip yer alanına doğru gönderdi. Agbadu kafayla karşıladı. Savunma derinliğinde Emirhan. Pozisyon bulmakta oldukça zorlanıyor. Konuk ekip Erzurumspor Futbol Kulübü.
Salih döndü yüzünü yerde.

aldığı karar faul. Baye ile mücadelesinde serbest vuruş Beşiktaş'ın Orkun kullandı. Vaslav Černý döndü geriye. Emirhan Topçu pası sol kanada Leandro Trossard havalandırdı topu. Otta araya gelmedi, tekrar Trossard. Yengo alamadı topu. Top şimdi Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Diabate savunma arkasına kaçmıştı. Rodriguez aldı, geçebilecek mi rakibini? Mourinho kaptı topu, izin vermedi. Amir Mourinho. Döndü geriye Emirhan. Salih yerden oynadı. Kasım Oktar'a. Taç atışı Beşiktaş'ın Leandro Trossard. Rakip yer alanın ortalarından bu taç atışını kullandı. Tekrar top. Trossard'a geldi Orkun. Geriye döndü. Mourinho topla buluştu. Kendi yer alanının son metrelerinde pası Emirhan'a. Emirhan tek top oynadı. Sol kanatta rakip yer alanında Kasım Oktar'a. Leandro Trossard açtı oyunu. Olaytan pası sağ kanada. Top soldan sağa geçti. Vaslav Černýšek hareketler gitti. Rakibin üzerine pası Mourinho'ya. Mourinho Olaytan'la oynadı. Olaytan baktı ceza sahasına, havalandırdı topu sol kanada. Topla buluşan Oktar'a. Černý top kaleciden sekti. Atak devam edecek, top dışarıda. Kale vuruşu işareti var. Devamında Ertuğrul yine bir problem yaşıyor. Orada bir kramp girdi. Öyle zannediyorum. İlk tedavi takım arkadaşından geliyor şimdi Ertuğrul'a. Pas yapa yapa geldi Beşiktaş. Israrla pas yaptı. Kasım Oktar'a sol kanattan yerden çevirdi. Topun gelişine vurdu Vaslav Černý ama Beşiktaş sonuç alamadı bu ataktan. 63. dakika. Goller ilk yarıda geldi. Bir kez daha belirtelim. Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Kenarda hazırlıklar da devam ediyor hem Beşiktaş'ta hem de Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Ertuğrul'un bir problemi var. Sedi hazırlandı kenarda. Ertuğrul taştıran devam edebilecek mi yoksa kaleye Orbaniç mi geçecek? Şimdi Orbaniç de ayağa kalktı. O da ısınma hareketlerine başlayacak. Oyuncu değişikliği de olacak aynı zamanda. Erzurumspor'da Mustafa Fettahoğlu'nu görüyorum. Birazdan o da oyuna dahil olacak. Bir kanat oyuncusu Mustafa. Son hazırlıklarını gerçekleştiriyor o da. Az önce Diabate oyuna girmişti. Şimdi Ertuğrul ayağa kalktı. Kendisini deniyor Ertuğrul Taşkıran. Evet, oyuna devam edebiliyor Ertuğrul. Pası Mujakić'e. Mujakić Černý üzerine doğru gitti, döndü geriye Ertuğrul. Top oyun alanında kalmadı. Taç atışı Beşiktaş'ın. Amir Mourinho hemen kullandı taç atışını. Bu arada Dolmabahçe'de çok güzel bir görsel şölen var. Onu da belirtmek isterim. Beşiktaş taraftarlar hem oyundan hem spordan memnun. Aynı anda senkronize olarak marşlar ve tezahüratlar söylemeye devam ediyor. Şimdi Kasım Oktar'a. Yerden pası Orkun'a. Orkun Kökçü sol kanattan geliyor Beşiktaş Orkun'la. Pası Yangio. Atan yönü sağ kanada çevirdi. Müsait durumda Amir Mourinho'yu gördü. Mourinho sol kanada Trossard'a. Bir sağ bir sol. Şimdi Trossard ceza sahası. Orkun tek top oynadı. Leandro Trossard Orkun'a çıkardı. Ceza sahası son çizgisi. Kasım Oktar'a ceza sahasına girdi. Açısı kapandı. Yere çıkardı şimdi Orkun. Pası Trossard'a. Trossard önü kapandı. Şimdi Orkun dibine girdi topun. Top dışarı çıktı. Bayrak kalkıyor devamında. Karar offside. Pas yaptı ısrarla Beşiktaş ceza sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Ve sonuç gelmedi. Yakup da hazırlandı. Yakup Kırtay. Aynı zamanda Mustafa da oyuna girecek. 99 numaralı formasıyla Mustafa Fettahoğlu ve 3 numaralı formasıyla Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Yakup da oyuna dahil olacak. Birazdan iki oyuncu değişikliği birden gelecek Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Emirhan karşıladı topu. Kasım Oktar'a şık.

hareketle sıyrıldı rakibinden tekrar Emirhan. Havalandırı topu Leandro Trossard, sırtı dönük topu katlama çabasında topu kaybetti. Faul bekledi, oyun sürdü. Şimdi Diabate. Diabate Salih mücadelesi. Diabate yerde kaldı. Karşıdan gelen kaleyi kritik bir yerden serbest vuruş kazandı. Erzurumspor Futbol Kulübü. Bir de kart geldi orada Salih'e. Sinirlerine hakim olamadı. Biraz itiraz da etti. Orkun'un ardından Salih de kart gördü. Rodriguez kenara geldi. Mustafa muhtemelen onun yerine geçecek. Ve Mujakic kenara geliyor. Yakup da geriye savunmaya geçecek. Yakup Mıktay. Bir kanat oyuncusu. Bir de savunmaya takviye yaptı. Serkan Özbalta. Şimdi bir duran top fırsatı Erzurumspor Futbol Kulübü için. Eren Tuzlu topun gerisinde. Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Eren oradan kaleyi düşünecek öyle zannediyorum ki, çünkü kaleye uzak bir mesafe değil. İşaret geldi şu an. Eren topun üzerine geldi. Eren buradan kaleye, Nübel'i zorlayan bir top olmadı. Rahat bir top. Nübel topu kontrol ettikten sonra eliyle oyunu başlattı. Akbadu'nun pası Orkun'a. Orkun topla birlikte hareketlendi. Geçti rakip yer alana. Topun dibine girdi. Yangyo'ya doğru ama Yangyo hareketlenmedi. Offside olduğunu düşündü. Şimdi pas Ertuğrul'a. Ertuğrul'dan pas Yakup'a. Yakup topla ikili buluşması. Pası Jorbelis'e. Jorbelis'e topla ilerledi. Taç çizgisi yakınlarında Çerni baskıya geldi o noktada. Jorbelis'e bir sakatlık geçiriyor. Oyun devam ediyor. Top Yakup'ta. Yerden pası Diabate. Tek top oynadı. Odusu. Topla çıktı. Kırcalıyor. Baye topla buluştu. Rakip yer alanı ilk metrelerinde. Eren Tozlu sakladı topu. Azbadu Eren mücadelesi, karar faul. Gürcan Hasova düdüğünü çaldı. Serbest vuruş hemen kullanıldı. Yakup pasını aktaramadı. Çerni pas arasını yaptı. Kalecinin önde olduğunu düşündü. Çerni çok ama çok uzak mesafe. Vuruşunu yaptı ve top da doğrudan dışarı çıktı. İlhan Fakılı'yı çağırdı. Aynı zamanda İtalyano ve 3 oyuncu değişikliği olacak Beşiktaş'ta. Değerli Radyo 1 dinleyicileri, kenarda Endidi 4 numaralı formasıyla, 8 numaralı formasıyla Kartal ve İlhan Fakılı da oyuna dahil olacak. Böyle bir tercih birazdan. Beşiktaş'ta oyuncu değişikliklerinde. Diabate'ye gelmeden önce kayrak müdahale geldi. Leandro Trossard tek top oynadı. Kasım Oktara hızla taşıdı topu rakip yer alana. Oktara kendine gitti. Orkun top istedi. Şimdi Çerni'ye pası. Çerni gitti rakibinin üzerine. Sağda Orkun top isteyen isim. Orkun topla buluştu. Önü kapandı. İkili sıkıştırma Orkun'a. Orkun rakibiyle mücadelesi. Orkun yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Topa dedi karşılaşmanın ekibi. Şimdi Eren. Eren Tozlu Salih mücadelesinde. Eren gidemedi yerde. Karar faul. Hemen kullanıldı bu serbest vuruş. Baye. Topla birlikte geçti rakip yer alanına. Baye destek, bildirme oradan. Sağ kanattan geldi orta içeriye. Nübel elinden kaçırdı topu ama bir sakatlık geçirdi orada. Nübel hemen ayağa kalkma çabasında, önemli bir şey yok gibi görüyorum 70. dakika itibariyle. Nübel'in topu tam alırken orada müdahaleye maruz kaldı. Birazdan oyuncu değişiklikleri olacak. Evet, Orkun Endidi'ye kaptanlık pazı bandını bıraktı. Sarı kartı vardı Orkun'un da, onu dinlendirecek. Tabi Marsilya maçı var Beşiktaş'ın. Vincenzo Italiano onu da düşünüyor. Bir de sarı kartı var. Şimdi Kartal Kayra oyuna dahil oldu. Salih de oyundan çıkıyor. Onun da yine sarı kartı vardı. Yine Marsilya maçı düşüncesi de. Kartal Kayra Yılmaz oyuna dahil oldu. Şimdi Wilfred Embidi oyuna giriyor. Orta saha değişti. Endidi Kartal oldu. Olaytan oyunda. Ve Çerni kenara geliyor. Vaslan Çerni, İlhan Fakılı. 3 oyuncu değişikliği birden böylece yapmış oldu. Vincenzo İtalyan. Şimdi Beşiktaş'ta.

Orta sahada Endidi Kartal Olaytan, sağda İlhan Fakıdı, solda Trossard ve ileride Yangio 11'i yer alıyor oyuncu değişikliklerinin ardından. 71. dakika Mourinho, şık bir çalım, Amir Mourinho yerden pası, Yangio tek top oynadı, İlhan Fakıdı toplayıp buluşması, İlhan ikili sıkıştırma yerden pası, Yangio'ya geçmedi. Şimdi Mustafa Fettahoğlu topla buluştu Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Çıkardı Mustafa'ya. Mustafa havalandırdı topu. Diabate topun kontrolünü istediği gibi sağlayamadı. Top Beşiktaş'ta. Wilfred Enmedi. Kartal döndü geriye. Emirhan'a. Emirhan topçunun pası. Leandro Trossard. Bası topa Trossard. Sol kanattan gelişiyor atak. Rakip yaralarının ortalarında Trossard tekrar Enmedi'yi gördü. Enmedi döndü geriye. Agbadu. Geçti rakip yaralarına. Pası sağ kanada İlhan'a. İlhan Fakıdı bakıyor içeriye. Çekti topu. İlhan Olaytan paslaşması. İlhan pası hatalı. Eren araya girdi. İlhan Eren mücadelesi. Eren topu saklama çabasında. Şimdi top Mustafa'ya geçti ama Eren tabii faul bekledi orada. 3 kişi bir anda baskı yapınca. Oyun devam etti. Top Erzurumspor Futbol Kulübü'nde olunca. Şimdi Yakup ayağından çıkardı topu. Hırcaleyu, Diabate tek top oynadı. Tekrar Diabate'nin koşu yoluna gönderilen top. Emirhan Diabate mücadelesi. Diabate yerde kaldı. Omuz omuza mücadele dedi karşılaşmanın hakemi. Diabate hareketlenmişti. İbrahim Yalatık Diabate sonuç alamadı bu ataktan. Konuk ekip. Şimdi İlhan döndü merkeze. Wilfred Ndidi topla buluştu. Pası Leandro Trossard'a. Yine rakip yaralandı. Pozisyon arıyor Beşiktaş. Agbadu. Birazdan oyuncu değişiklikleri de olacak yine. Erzurumspor Futbol Kulübü'nde Serkan Özbalta son hamlelerini artık gerçekleştirecek. Kenara bakıyorum. Ebu Sele ve Kerk hazırlıklarını yaptı. Ebu Sele, Yakup, Kerk, Diabate ve Mustafa oyuna dahil olmuş olacak böylece. Ebu Sele oyuna dahil oldu. 10 numaralı formasıyla Eren Tozlu kenara geliyor. 9 numaralı formasıyla da Kerk oyunda. Hücum hattı değişti. Diabate, Kerk ve Mustafa Fettahoğlu oldu. Erzurumspor kulübünde. Tabii bir kez daha belirtmekte fayda var. Nübel'i zorlayan bir aksiyon olmadı maç içerisinde. 74 dakika itibariyle rahat bir karşılaşma geçiriyor Nübel. Top yine Beşiktaş'ta. Pozisyon bulmakta oldukça zorlandı konuk ekip. Şimdi Emirhan. Bası topa acele etmedi. Bekledi arkadaşlarının sahaya yayılımını. Bir fake attı. Emirhan topla ilerledi. Döndü geriye. Nübel, tek top, Wilfred Ndidi. Kaptanlık pazubandı da Orkun çıkınca Ndidi'ye geçti. Agbadu yerden oynadı. Mourinho, İlhan Fakılı sağ kanatta topla buluştu. Olaytan tek top geriye. Agbadu ve tekrar Olaytan göğsüyle topu yumuşattı. Verdi İlhan'a. İlhan Fakılı döndü geriye. Ndidi kendi aralığında rahat bir şekilde pas yapıyor siyah beyazlar. Emirhan döndü sol kanada. Leandro Trossard ayağının dışıyla verdi pasını Kasum Ottara. Aldı rakibinin karşısına. Ottara gitme çabasında topu kaybetmedi. Orada bir faul beklentisi var. Ama taç atışı dedi karşılaşmanın hakemi. Trossard itiraz etti. Ve taç atışı Erzurumspor'un hemen kullanıldı. Wilfred Ndidi kafayla karşıladı. Kasum Ottara. Kartal Kayra, Yılmaz topla buluştu merkezde, orta yuvarlakta. Olaytan geçti rakibini. Olaytan bastı topa ve sonrasında pası hatalı. Top Ovusu'da. Kerk topla ilk buluşması. Kerk'in pası. Diabate savunma arkasına sarktı. Diabate gole gidiyor. Diabate yerden vurdu. Top yandan dışarı çıktı. Diabate ile Erzurumspor Futbol Kulübü 75. dakikada gole çok ama çok yaklaştı. Maçtaki en net pozisyonu desem herhalde yanlış olmaz. Kaptırılan top, sonrasında gelişen atak. Kerk, Diabate vuruş mu yaptı? Nübel'in bakışları arasında.

Arasında top yandan dışarı çıktı. Mustafa Yumlu karşıladı savunma derinliğinde. Yan Yoha gelmeden bu top. Yükseklik kazandı şimdi. Yakup kafayla indirdi. Jorbelitse. Tekrar Yakup Kırtay. Jorbelitse topla buluştu. İlhan Fakılı karşısında. Bastı topa Jorbelitse. Döndü geriye. Yakup. Acele etmedi. Dakika 76 artık. Son 15 dakika diyebiliriz. Normal sürede maçın tamamlanması için. Ertuğrul Diabate'yi düşündü ama Emirhan kafayla karşıladı. Pas kaleci Nübel'e. Wilfred indi geriye kadar geldi, aldı topu. Pası Kasım Oktara'ya. Sol kanattan gelişecekti atak. Acele etmedi. Oktara'da döndü Emirhan'a. Kartal Kayra. Şimdi Agbadu topla birlikte ilerledi. İlhan Fakılı topla buluştu. İlhan rakip yaralandığın ilk metrelerinde topu merkeze doğru taşıdı ve topu Kartal'la buluşturdu. Sol kanat atak yönü. Trossard yerden pası. Oktara yerden çevirdi. İlhan'a gelmeden önce Oğuz'su. Ebusele yerde kaldı. Faul beklentisi var ama taç atışı dedi karşılaşmanın hakemi. Taç atışını Beşiktaş kullandı. Leandro Trossard yükleniyor Beşiktaş 3. gol için ama Beşiktaş'ta bir oyuncu yerde. Yangü Oh o isim. Henüz kalkabilmiş değil. Ve Kasım Oktara'da takım arkadaşının yerde olduğunu görünce topu dışarı attı. Bakalım sağlık görevlileri oyun alanına dahil olacak mı? Yavaş yavaş kalkıyor şimdi Yan Gyo. Kenarda hazırlıklar. Taylan, Semih, Jalo. Yasin. Burada topsuz alanda bir müdahaleye maruz kaldı. Yangio kendisini yere bıraktı. Şimdi kalktı. Karşılaşmanın hakemine de biraz itirazda bulundu ama oyun devam edecek. Top Beşiktaş'ta. Şimdi taç atışı kullanılacak. Evet. Kırcalıyu aldı topu. Tekrar taç atışı kullanıldı. Kırcalıyu yerden pası. Diabate topu Beşiktaş'a bıraktı. Centilmence bir şekilde tribünler tarafından da bu durum alkışı getirdi. Nübel yerden Agbadu. Baskı var Agbadu'ya. Agbadu kurtuldu rakibinden ve sonrasında pasını aktaramadı. Orada müdahale geliyor. Jorbenitse. Taç atışı Beşiktaş'a. Mourinho taç atışını kullanacak. Amiri Mourinho. Kemli aralığının son metrelerinden sağ kanattan kullandı bu taç atışını. Olaytan yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Baye döndü geriye. Kırcalıyor şimdi. Oğuz'su tekrar Kırcalıyu paslaşması. Diawate'nin önünden geçti top. Top Beşiktaş'ta. Leandro Trossard. Bu dakikalarda biraz daha tempo düştü. Maçın sonlarına doğru son 10 dakika. 80. dakikadayız. Kartal Kayra. Leandro Trossard paslaşması. 2-0'lık üstünlüğü var Beşiktaş'ın. Siyah beyazlar skor avantajını da koruyarak çok fazla rakibinin üzerine ikinci yarıda açıkçası gitmedi. Nübel havalandırdı İlhan Fakılı'ya doğru. İlhan Jorbelis ayak koydu. Mustafa Fettahoğlu aldı topu. Geriye çıkardı Yakup'a. Yakup Kırtay şöyle çekti topu. Derinlemesine pas düşüncesi. Kerk alamadı. Mourinho Kerk mücadelesi. Amir Mourinho. Wilfred indirdi döndü geriye. Emirhan. Baskı var ona. Emirhan yerde kaldı. Serbest vuruş Beşiktaş'ın. Diabate Emirhan mücadelesinde. Kendi yer alanının ortalarından bu serbest vuruşu Beşiktaş kullanıyor. Emirhan topun gerisinde. Agbadu o noktaya geldi şimdi. 80 bitti. 81. dakika itibarıyla Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü. Amir Mourinho topla birlikte geçti rakip yer alana. Mourinho sol kanadı düşündü. Ters tarafa Trossard'a iyi bir pas oldu bu. Leandro Trossard topu göğsüyle yumuşattı ve topla ilerliyor. Şimdi Kasım Oktara yanında. Ebusele Oktara. Kartal döndü geriye. Leandro Trossard tekrar orada bir üçgen.
Topa müdahale geldi Oğuz Su'dan.

top Beşiktaş'ta. Taş atışıyla siyah beyazların atağı devam edecek 81. dakikada. Kassum Oltara kullandığı taş atışını Wilfred Enlidi tüm hatlarıyla rakip yer alanda. Siyah beyazlar birazdan Taylan oyuna girecek. Beşiktaş'la Trossard ceza sahasına gönderdi. Kartal tekrar Trossard. Baktı kaleye, çapraz pozisyon. Trossard şut açısı aradı. Önü kapandı. Kartal'a çıkardı. Kartal yaptı ortasını arka direğe doğru. Kafa vuruşu. Kale sahası. Karambola'nın topu ağlarda gol. İlhan Fakılı o noktada topla buluştu. Savunmanın da müdahalesi var. Ve Beşiktaş aradaki farkı 3'e çıkarıyor. İkinci yarıda gol İlhan Fakılı'dan. Pas yaptı Beşiktaş. Israrla pas yaptı sol kanatta. Soldan yapılan orta ceza sahasına arka direkte kafayla indirilen top İlhan Fakılı ve top ağlara gitti. Beşiktaş 3, Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Çok rahat bir oyun sergiledi. Siyah beyazlar rakibi karşısında Dolmabahçe'de ve durum 3-0 oluyor. İtalyano gitti sarıldı İlhan Fakılı. Poku oyuna dahil olacak Taylan'la birlikte. Ernest Poku, o da maçın son anlarına doğru oyuna dahil olacak Beşiktaş'la Taylan'la birlikte. Oyun yeniden hareketlenecek. Düdüğünü çaldı Gürcan Asova. Baye tekrar Baye topla buluştu. Oyunun durmasını bekliyor hem Poku hem de Taylan. Birazdan oyuna dahil olacak. Corbelisse gitti ama karşısına çıktı. Agbadu izin vermedi. Taç atışı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Dakika 83. Beşiktaş 3. Erzurumspor Futbol Kulübü 0. Oyuncu değişikliği olması yönünde İtalyano'nun biraz itirazı vardı. Şimdi gerçekleşiyor. Ve alkışlar eşliğinde Mourinho kenara geldi. Taylan şimdi sağlıklı geçiyor. Bir oyuncu değişikliği daha. Leandro Trossard maçın yıldızlarından Ernest Poku'ya bırakıyor yerini. Leandro Trossard yine çok çalıştı. Gol attı. Taraftarların alkışları eşliğinde Trossard kenara geldi. Beşiktaş'ta Ernest Poku oyunda kalan bölümde. Hava topu mücadelesi Agbadu İlhan Fakılı olaydan top İlhan'da kaldı. Açtı oyunu sol kanada gönderdi Kassum Oltara'ya. Oltara hareketlendi. Şimdi Ernest Poku topla ilk buluşması. İlhan Fakılı yine rakip yer alanda Beşiktaş. Wilfred Ndidi sakladı topu Ndidi. Geriye çıkardı Nübel. Agbadu çok rahat Beşiktaş. 3-0'lık üstünlük. Agbadu sakladı topu. Mustafa'nın baskısı var. Şimdi pası Yangyo'a doğru. Yangyo Taylan. Rakipler alanında sahta çizgisi yakınlarına Taylan. Çıkardı topu Olaytan'a doğru ama top kaybı Avusu. Orada orta yuvarlaktı topla buluştu şimdi. Diabate yerde kaldı. Oyun sürüyor. Kartal. Yeniden deneyecek Beşiktaş. Olaytan Kartal. Taylan pas yapıyor. Siyah beyazlar. Dakika 85. Agbadu Olaytan. Wilfred Ndidi topla buluştu. Kartal aldı topu. Boşta olan Kassum Oltara'yı gördü. Ernest Poku sol çizgiye attı kendini. Poku ilerledi. Ebosele karşısında. Şimdi pası İlhan'a. İlhan topu pası düşündü ama top ona gelmedi. Ernest Poku'ya. Diabate tek top oynadı. Sağ kanattan gelme düşüncesinde. Erzurumspor Futbol Kulübü Kassum Oltara rakibini karşıladı. Şimdi Diabate topla buluştu. Etkili gelişiyor atak. Diabate yerde kaldı. Agbadu izin vermedi birebirde. Önüne çıktı. Daha fazla gitmesini istemedi Agbadu. Yangyo geriye kadar geldi. Topu aldı. Vlahovic cezalı bu karşılaşmada. Agbadu 11'de Beşiktaş'ta. Yangyo 11'de başladı. İtalyano tezahüratları siyah beyazlı taraftarlardan İtalyan teknik

0: atışlarla karşılık verdi. Wilfred Emiri sol kanada gönderdi. Pokuya gelmiyor bu top. Kaç. Erzurumspor Futbol Kulübü'nün son 5 dakikanın içerisindeyiz artık. Normal sürede. Değerli dinleyiciler, taş atışı kullanıldı Erzurumspor Futbol Kulübü'nde. Kaleci Ertuğrul. Yakup hemen yanında. Yakup'la oynadı. Yakup Kırtay. Tekrar Ertuğrul Taşkıran. Baskı geldi İlhan Fakılı'dan. Ertuğrul ileri doğru gönderdi. Kafayla karşıladı Emirhan Topçu. Kartal topu alabilecek mi? Şimdi kafayla o da topu yükselttikten sonra yine top rakip yer alanda Beşiktaş'ta. Kassum Altara döndü geriye. Altara rakibiyle mücadelesinde topu kaybetmedi ve pas kaleci Nübel'e. Nübel ceza yayına kadar geldi. Ceza sahası dışına kadar çıktı. Kassum Altara'ya doğru gönderdi ama alamadı bu topu. Altara biraz zor bir top oldu onun için. Taç atışı Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Beşiktaşlı taraftarlar oyundan ve skordan memnun. 3-0'lık üstünlüğü var. Siyah beyazların derbinin ardından 3 puana da çok ama çok yakın tabii. Ev sahibi takım Beşiktaş. Marsilya maçı var. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da önemli bir karşılaşma. Ayın 17'sinde o maçta da Beşiktaş'a başarılar diliyoruz. Tüm temsilcilerimize başarılar tabii Avrupa'da mücadele eden. Şimdi ceza sahası tehlike var. Çapraz pozisyon, şık hareketler karşıladı. Emdiri, Kerk tekrar aldı topu geriye çıkardı. Olay tam da kaldı bu top. Ebosele kesti topu. Ebosele girdi ceza sahasına. Son çizgi Ebosele yerden çevirdi Kassum Altara. Rıdvan Yılmaz'ın yokluğunda Kassum Altara da hırsıyla, mücadelesiyle bu karşılaşmada dikkat çeken isimlerden biri oldu. O da yavaş yavaş tabii alışıyor diyebiliriz. Ama Rıdvan da sezona iyi başlayınca İtalyano genellikle tercihini ondan yana kullandı. Bir sakatlık geçirmişti derbide. Marsilya maçında yetişebileceğini düşünüyoruz Rıdvan Yılmaz'ın. Kassum Altara da iyi bir grafik çizdi. Yakup vuramadı. Atak devam etti. Mustafa top direkten geri geldi. Mustafa yumdu. Topu önünde buldu bir anda. Vuruşunu yaptı. Top direkten oyun alanına geri döndü. Gole yaklaştı. Maçın son anlarında Erzurumspor Futbol Kulübü. Tabii Trendyol 1. Lig'de Mustafa Yumlu'nun özellikle kornerlerden, duran toplardan çıkışlarıyla çok fazla gol attığını biliyoruz. Yine belki de forvetteki arkadaşlarının yapamadığını yapabilecekti. Güzel vurdu ayak içi ama top direkten oyun alanına geri döndü. İlhan Fakılı tekrar topla buluşuyor Beşiktaş'ta. 89. dakika uzun bir top attı. Ernest Poku'ya doğru, Poku topu önüne çok iyi aldı. İkinci çalım düşüncesi. Top geçmedi Ebosele. Şimdi yerden pas Diabate'ye doğru. Karşıladı Wilfred Mbidi, geçti önüne. Perdeledi onu Agbadu. Agbadu topun kontrolünü sağlayamadı. Mustafa'nın baskısı, Mbidi tekrar orada. Ve top Kassum Altara'da. Altara. Diagonal bir pas Taylan'a. Taylan topu önüne çok iyi aldı. Önünde boş bir hareket alanı. Taylan kendi gitti. Merkezde Olaytan. Şimdi Olaytan topla buluşuyor. Altara, Ernest Poku. Poku topla buluştu. Poku çıkardı geriye. Olaytan Poku paslaşması. Son bir pas düşüncesi orada. Ceza sahasında gerçekleşmedi ama Beşiktaş'ın hata devam ediyor 90. dakika. İlhan Fakılı bir sağ bir sol yaptı. Geçmek istedi rakibini, geçemedi Mustafa'yı. Ve top da dışarı çıktı. Kale vuruşu Erzurumspor Futbol Kulübü'nün. Birazdan duraklama dakikaları belli olacak. Değerli radyo bir dinleyicileri. İkinci yarıda çok fazla oyun durmadı. Ve karşılaşmanın 4. hakemiyle şu an itibariyle artı 3 işareti yaptı.
1: Karşılaşmanın ikinci yarısı en az
0: 3 dakika daha devam edecek. Beşiktaş Erzurumspor Futbol Kulübü maçı. Wilfred Emre'di, Kartal Kayra Yılmaz kendi yer alanının son metrelerinde pası Olaytan'a. Olaytan hareketlendi. Sol kanada Ernest Poku'ya gönderdi. Ebosele karşıladı onu. Tekrar Olaytan topla buluştu. Pas yapıyor siyah beyazlar. Duraklama dakikalarında 3-0'lık üstünlüğü de düşünerek şimdi...

0: Dikembe, son çizgi, orta düşüncesi Ebu Sele, kayarak müdahale ve köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Kartal Kayra Yılmaz gitti o noktaya doğru. Köşe vuruşunu kullanacak Kartal. Ceza sahası kalabalık. 90+1. dakikadayız. +3 işareti gelmişti. Kartal bakıyor arkadaşlarına. Yanında Poku var. Olaytan yayda top bekliyor. Akbadu da keza şimdi içeri girdi. Orta ön direğe doğru, savunma karşıladı orada. Şimdi hızlı hücum şansı olabilir Erzurumspor Futbol Kulübü için. Mustafa taşıdı topu. Mustafa Fettahoğlu kendine gitti. Agbadu geriye hızlı bir şekilde döndü. Mustafa'yı rahatsız etti ve top Beşiktaş'a geçti. Bu kez hızlı hücum şansı Beşiktaş için. Yang Yo topla buluştu. Ebu Sele kayarak müdahale ve top dışarıda, taç Beşiktaş'ın. Geriye iyi döndü, hızlı döndü Agbadu. Mustafa'ya şans vermedi. Taç atışı kullanılacak şimdi. 90+2'deyiz. Emirhan yine tüm hatlarıyla rakip yer alanı Beşiktaş pas yapıyor. Süreyi eritmek anlamında 3-0'lık avantajla birlikte. Kartal Kayra topla buluştu. Geriye çıkardı. Befret Emre'yi. Agbadu rakip yer alan ilk metrelerinde topla buluştuktan sonra bir fake attı rakibine. Çerk karşısındaydı. Büfret Edlidi santra noktası civarında geçti rakip yer alana. Pası Emirhan'a. Emirhan'dan pas Kartal'a. Sol kanattan gelişiyor Beşiktaş'ın hata. Artık maçın bitmesini bekliyor hem Beşiktaş'ın taraftarlar hem de futbolcular. Olaytan Büfret Edlidi rahat bir şekilde pas yapıyor. Siyah beyazlı futbolcular, sol kanattan gelişen atak. Poku sürüklendi ama geçemedi rakibini. Ebu Sele Poku. Ebu Sele girdi araya. Topu kaptı Erzurumspor Futbol Kulübü'nde ama çıkamadı. Konuk ekip Emirhan kesti. Kartal Olaytan tek top oynadı. Yangyo açı aradı. Çıkardı sağ kanada. Şimdi Taylan son bir atak şansı Beşiktaş için. Kasum Oltara, baktı kaleye Oltara, pası İlhan'a, İlhan yaptı ortasını, gönderdi içeriye, top sekti, dönen top, şimdi kafayla indirilen top, Agbadu'da kaldı, yükleniyor Beşiktaş, Oltara çekti topu, verdi pasını Taylan'a, Taylan ceza sahası, sağ çapraz kayarak müdahale ve köşe vuruşu Beşiktaş'ın, her an son düdükte gelebilir, Gürcan Hasova tarafından bekletiyor karşılaşma rakibi ve son düdük çaldı. Beşiktaş 3 puanı 3 golle alıyor. Değerli dinleyiciler, Trendyol Süper Ligi 5. haftasının açılış maçında siyah beyazlar konuk ettiği Erzurumspor Futbol Kulübü'nü mağlup etmeyi başardı. İlk yarıda 2 gol vardı. Emirhan topçu 21. 27'de Trossard topu ağlarla buluşturmuştu. 82. dakikada İlhan Fakalı oyuna sonradan girerek maçın skorunu tayin etti. Ve Beşiktaş 9 olan puanını böylece 12 yaptı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Siyah beyazlar Erzurumspor Futbol Kulübü ise 4 puanla kaldı. Beşiktaş 6. haftada Ahmet Sportif faaliyetlerle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Erzurumspor Futbol Kulübü ise 6. haftada sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Ben Deniz Toros, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Hepinize mutlu akşamlar, mutlu geceler, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima.

0: Motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
1: Ya. Yeah.
0: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
2: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: 1-12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda harafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
7: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
6: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
7: Değil midir?
6: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
7: Girdim.
6: Bak bakalım ne diyor.
7: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
6: O zaman durma, hızını yükselt.
7: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
9: Reklamlar.
10: TRT Radyo 1.
9: Reklam.
11: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
12: Ya. Yeah.
11: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
9: Reklam.

Müzikli şehir rehberi. Milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanır güzel İzmir'in tarihi. İzmir Körfezi'nin kıyısında Bayraklı'da kurulur ilk yerleşimler. Denizden ve karadan saldırılara açık olan bu kent defalarca yıkılır, yeniden kurulur. Bu kez Kadife Kale'nin bulunduğu tepede daha korunaklı bir yerde kurarlar kenti. Roma, Bizans, Türk beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğu devirlerini yaşar. Zamanla Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline gelir. Hangi devirde olursa olsun yabancıları da konuk eder bu kent. Kendi mahallelerinde yaşayan Avrupalı tüccar aileler şehrin çok kültürlü yapısına katkıda bulunur. Helenistik ve Roma dönemi Simirna'sı Kadife Kale'deki Pagos Akropolü'nün çevresinde şekillenir. Bu tepe hem körfezi hem de Yeşildere Vadisi ile Bornova Ovası'nı kontrol edebilecek konumdadır. Büyük İskender İzmir'i ele geçirdikten sonra şehir Kadife Kale'nin yamaçlarına taşınır. O tarihten sonra Simirna, Efes, Bergama gibi ticaret kentleriyle yarışacak kadar gelişir. 14. yüzyılda bütün Anadolu Türk beyliklerinin elindedir artık. Kadife Kale'de Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından fethedilmiş, kale içine Türkler yerleşmiştir. Bu süreçte Simirna adı da değişerek İzmir olur. Mehmet Bey, beylik topraklarını oğulları arasında paylaştırırken Kadife Kale ve çevresi Umur Bey'e verilir. Anadolu ve Rumeli'de meydana gelen olayları 15. yüzyılın anlaşılır Türkçesiyle tasvir eden Züsturname-i Enveri'de Umur Bey devrinin İzmir'i hakkında neler yazılmış bakalım. İki kaleydi İzmir ol zaman, birini Mehmet Bey almıştı Nihan. Biri onun dop doluydu Frank, işleri dünü gün İslam'la cenk. Bahtır üç yanı bir yanı kara, kaleyi kılmışlar ona daire. Yanına bir kimse onun varamaz, kuş olup uçarsa da giremez. Şair Enveri'nin sözünü ettiği ikinci kale Körfez'deki Bayraklı bölgesidir ve o tarihlerde hala Cenevizlilerin elindedir. Umur Bey'in çabasıyla 1326'da orası da Türk hakimiyetine geçer. Üç yanı denizle çevrili, bir yanı karadır diyor şair İzmir için ve Kadife Kale'nin korunaklı konumunu da kuş olup uçsa bile kimse giremez oraya diye tarif ediyor. Evliya Çelebi de ziyaret eder İzmir'i. 1671'deki konukluğunda limandan Kemeraltı Çarşısı boyunca yürüyerek Kadife Kale'ye çıkan seyyah, kalenin terk edilmiş halini şöyle anlatır seyahatnamesinde. Liman kalesinden yukarı doğu tarafına şehir içinden gidip dağdaki eski kaleye kadar tam 3000 adımda çıkılır, baştan başa şehir içinden gidilir. Bu kale kaya üzerinde olmakla dört tarafında hendeği yoktur. Eski tarihlerde bu kale iç kaleymiş. Varoş kapıları ve kale duvarları yeri nice yerde açıkça görülen bir

büyük kaleymiş. Bazı kuleleri ve burçları evler içinde kalmıştır. Bu kale bir bayırlı ve kayalı alçacık tepe üzerinde Kaydefa Kraliçe adlı kadının yapısıdır ki Büyük İskender korkusundan yapmış. Bir sağlam, dayanıklı, korunaklı ve beş köşe büyük yapıdır. Çepeçevre etrafı 2700 adımdır. Her taşı fil cüssesi kadar vardır. Bir acayip yapıdır. Ama deniz kıyısındaki kale mamur olalıdan beri bu kale içinden halk aşağı şehre göçüp bu kale içinde bağ ve bahçeler kalmıştır. Han, hamam ve çarşı pazar harap olmuştur. Evliya Çelebi'nin sözünü ettiği Kraliçe Kaydefa, Etiyopya ve Yemen'de hüküm süren efsanevi Sabah Melikesi Belkıs'tır. Kalenin batı kapısındaki girişte kule kemeri altındaki kadın heykelini Kraliçe Kaydefa olarak tarif eder seyyahımız. Der ki, bir küçük kemer altında beyaz ham mermerden Kaydefa'nın ceset olarak oyma bir sureti var. İnsan görünce canlı sanıp hayran kalır. Ne tarafa gitsen o tarafa bakar görünür. Tebessüm etsen öyle görünür. Ağlar gibi olsan o da ağlar gibi görünür. Garip seyirliktir. Ancak boynundan aşağı vücudu yoktur. Hemen boynunda kolyesi, kırmızı suratı, kulaklarında küpesi, başında kıvrım kıvrım saçları, sürmeli ceylan gözleriyle tasvir olunmuş bir peri yüzlü, nurlu çehredir. Ama ruh yoktur. Kadife Kale'yi ve İzmir'i efsaneleriyle baş başa bırakıp güzel bir ezgiyle veda ediyoruz sizlere. İnce Saz yorumuyla dinliyoruz. İzmir'in içinde vurdular beni.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Gün içinde binlerce cümlenin ve fikrin arasında akıp giderken duyduğumuz ya da söylediğimiz her kelamın bizi hakikate ulaştırdığını varsayabiliyoruz. Oysa kadim tefekkürden bugüne ulaşan önemli bir hatırlatma var. Arka arkaya dizilen doğru cümleler her zaman doğru fikir ve sonuç doğurmayabiliyor. Bazen akıl, gerçeğin izini süren tarafsız bir seyyah olmak yerine peşin hükümlerimizi aklamaya çalışan kurnaz bir avukata dönüşüveriyor. Mantık yanlışları yahut kadim tabirle mugalata, alelade bilgi eksikliğinden öte ilk bakışta doğruymuş gibi görünen ama zihni örtük bir aldatmacayla ayartan kurnaz bir düşünme biçimi. Bugün programımızda bu zihni tuzakların dehlizlerine iniyor ve gündelik hayatta fark etmeden düşündüğümüz akıl tutulmalarını birlikte sorguluyoruz. Bir fikrin ağrıyla yüzleşmek yerine neden konuşan kişiyi hedef aldığımızı, milyonların aynı şeyi söylemesinin o şeyi doğru yapmaya yetip yetmeyeceğini, dijital çağın gürültüsünde aklımızı nasıl koruyacağımızı ve birçok meseleyi masaya yatırmaya çalışacağız. Alana dair çok kıymetli eserler telif etmiş olan kıymetli bir konuğumuz var bugün. Profesör Doktor İbrahim Emiroğlu hocamız bugün program konuğumuz olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimizi muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Programımızın verimli ve yararlı olmasını diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bugün sizinle mantık yanlışlarına dair söyleşmek istiyoruz. Dilerseniz şu soruyu size yönelterek başlayalım. Öncelikle mantık yanlışı dediğimiz şeyi biraz tanımak istiyoruz hocam. Yani mantık yanlışı dediğimiz şey tam olarak nedir? Her yanlış düşünce veya yanlış bilgi mantık yanlışına mı bizi sevk eder, buna mı işaret eder? Yoksa mantık yanlışı yanlış olduğu halde insana doğru ve ikna edici görünebilen özel bir akıl yürütme biçimi midir? Ne dersiniz hocam?
1: Teşekkür ederim. Tabii kavramı tanımlayarak başlayalım. Mantıkçının işi zaten tanımla başlar değil mi? Yanlış deyince yanlış bir ilkeye, bir kurala ve bir gerçeğe uymayan fikir olur. Ölçü ve davranış da bunun içine girer. Yani bu terim düşüncede ve eylemde doğru, uygun ve geçerli olmamayı, aykırı olmayı ifade ediyor. Haliyle mantıkta yanlış terimi, ki biz geleneksel mantık kitaplarında buna mugalata diyoruz, batı dillerinde de felesi diyoruz. Bu terim aslında doğru olmayıp kandırıcı nitelikte olan yanıltıcı ve aldatıcı deliller hakkında kullanılır. Yanlış daha geniş kapsamlı bir kavram olup eş anlamlı

0: İmanlarıyla birlikte dinde de ayrı bir yer tutar. Örneğin dinde hem itikadi hem de ameli yanlışlar vardır. İsterseniz örnek vereyim.
1: Yani buyurun hocam.
0: İtikadi anlamda batıl, dalalet, küfür ve şirk buna örnek gösterilebilir. Bu kavramlar genişliğine dinde de tahlil ediliyor. Ameli olarak da hepimizi ilgilendiriyor. Pratik hayatta da çok boyutları olan haram, mekruh, gayrimeşru, müfsit gibi terimlerle yanlış ifade ediliyor. Daha geniş açıdan bakacak olursak yanlış felsefi anlamda doğrunun zıttı olup aslında olmayan bir şeydir. Yani non-enter, absence. Yoktur yani aslında yanlışın metafizik boyutu olarak karşılığı olmayan şeydir. Yanlış kavramı sadece bir değerlendirme değil aynı zamanda bir teklif, dini bir emir ve hukuki bir durumu dile getirir. Zihinsel sapmalar, ahlaki sapmaları doğuruyor. Bu ilişki Kur'an'da ahlak anlayışında bilgi, inanç, eylem bütünlüğünü ortaya koyuyor. Onun için sıkça inanan güzel amel işleyen, inanıp sapmayan. İkilenme içerisinde Kur'an'da bu ifade edilir. Doğru bilgi olmadan haliyle doğru eylem olmuyor. Doğru eylem olmadan da ahlaki olgunluk ve kemal gerçekleşmiyor. Mantık yanlışları biraz sonra örneklerde size arz edeceğim. Genellikle görünmezdir. İkna edici dilin, retoriğin ve otoritenin ardına saklanır. Deminki ikinci sorunda ne demiştiniz? Yanlış düşünce ve yanlış bilgi bir mantık yanlışı mıdır? Hayır, değildir. Her yanlış, her düşünce mantık yanlışı olmaz. Buna bilgi yanlışı da diyebiliriz. Tutum yanlışları da vardır. Mantık yanlışı terimi aslında doğru olmadığı halde ikna edici gibi görülen, aldatıcı, sahte, saptırıcı, temelsiz, desteksiz fikir, görüş ve iddiaları içerir. Kardeşim yani kısaca mukalata ve sapsata bizim gelenekte bu terimin karşılığıdır.
1: Hocam,
0: salt anlamda mantık yanlışlarını biz mukalata ve sapsata başlığı altında işleriz bilimsel olarak.
1: Yani anladın? Yanlış bir şey söylemenin ötesinde bir şeyi doğru kabul ettirmeye çalışırken gerekçe ile sonuç arasındaki ilişkiyi bozmak gibi de anlaşılabiliyor. Bilgi ve sonuç aynen arasındaki mantıki bağı bozmak. Örnekler isteyeceğiz. Bu ürünü milyonlarca insan satın alıyor. Öyleyse dünyanın en sağlıklı ürünü budur. Burada birçok şey doğru olabilir, yaygınlığına işaret edebilir ama bu cümle doğru mu sorusundan hariç bu sonuç ileri sürülen gerekçelerden gerçekten de çıkar mı meselesini sormak herhalde mantık yanlışını tahlil etmek için başlangıç noktasını oluşturuyor. Hocam şuraya geçmek istiyoruz yine birinci soruyla bağlantılı olarak. Peki insan neden yanlış düşünür? Mantık yanlışına nasıl düşer insan? Bilgisizlik var, dikkatsizlik, acelecilik, önyargılar, duygular, arzular. Biraz önce ifade ettiniz. Retorik, yanlış retorik, otoriteye bağımlılık gibi birçok etmen herhalde akıl yürütmeyi etkiliyor. Siz eserlerinizde bunlara çok nitelikli şekilde değiniyorsunuz ama sizden duymak isteriz hocam. Buyurun.
0: Çok teşekkür. Tabii bir şeyin nedenine inmek asıldır. Zaten ilimle nedenleri araştırma. Nedeni tespit doğru sonuca da bizi götürmede önemli bir yol alıştır. Onun için bunun nedenini ben Mantık Yanlışları kitabımda üç ayırarak işledim. Bizden kaynaklanan, kişiden kaynaklanan sübjektif nedenler, dıştan kaynaklanan harici nedenler, bir de mantık bilgisinden mahrum olma, mantık kurallarına uymama, mantığı halletmeme, hazmet etmemekten kaynaklanan yanlışlar diye üçe ayırdım. Bizden kaynaklanan yönüne bakacak olursak genelde hem bilimsel alanda hem de pratik alanda hem de diğer meslek alanlarında hukukta olsun, siyasette olsun, sanatta olsun hatta zan, sanı, sanrı yani gerçeğin dışındaki algılar, halüsinasyon diyoruz. Gaflet yani gerçekle aramızda gerdiğimiz perdeler, yanıtma isteğimiz, hırsımız, duyuların yanıtması, duyguların da galebe çalması mesela acılarımız, sancılarımız, özlemlerimiz, tecrübesizliğimiz, iradeyi iyi kullanmama, sağlam kullanmama, hatalı iletişim veya iletişim kuramama, hırslarımız yani şişirilmiş egomuz, nefse uymamız, bu dini terminolojiyle nefse emmare deniyor buna, hiddetimiz, şehvet ve istek duygularımızın aşırıya kaçması, kıskançlık, buna dinimizde haset deniyor, kibir, büyüklük taslama, bencillik ve bu savunma mekanizmalarımız, kafaya takmalar, yer değiştirmeler, bunlar bize yanlışa iten, bizden kaynaklanan nedenler. Bir de dıştan, hariçten kaynaklanan nedenler var. Bunlar toplumdan

0: genelde geliyor bize. Yanlış terbiye tarzlarımız, batıl sultalar ve nüfuzlara, yani otoritelere boyun eğme, bazı yanlış örf adet ve düşünceleri inadına sürdürme, grupçuluk, taassup, körü körüne taklit ve en önemlisi de toplumda konuşulan dilin yapısı, hatta argo dil bile buna dahildir. Dili bilmeme veya dildeki çok anlamlılık, eş seslilik ve bunları yerinde uygun kullanmama, suretle manayı, görünüşte gerçeği ayırma, ayırt edememe ki felsefede de önemli bir sorundur. Eksik inceleme, eksik tetkik diye ben bunu işledim veya gerçek nedene inememe, dış tabii şartlar, mesela çok soğukta da insan yanlış yapabiliyor veya çok sıcakta bunalıp da yanlış yapabiliyor. Haliyle dış şartlar da bizi engelleyebiliyor, yanlışa sevk edebiliyor. Ama beni bilimsel olarak en çok da ilgilendiren mantık bilgisinden mahrum olma, mantık kurallarını ihlal, mantık yanlışlarına düşmenin nedenlerini tam tespit etmeme ve bu konuda duyarlı olmama. Maalesef bu husus eğitim ve üretim hayatında yeterince kavranabilmiş değil. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Zira Osmanlı'da ve Batı'da mantık daha gerçekçi, daha aktüeldi. Günümüzde maalesef eğitim ve üretim hayatımızda bakıyoruz. Liselerde niye mesela iletişim dersleri veya retorik veya mantık doğrudan veya güzel ikna etme sanatları vesaire, hatta iletişim, hatta görgü kuralları. Ben bunları oldukça önemsiyorum. Yani hem doğru düşünme hem doğru davranma, güzel davranma derslerinin verilmesinin önemini bir ilim adamı olarak işlememiz ve bu konuda bir bilinç uyandırmamız, farkındalık uyandırmamız lazım.
1: Çok önemli. Kıymetli hocam, aynı düşünmek zorunda değiliz ki aynı da düşünemeyiz ama düşündüğümüz şeyi ifade ederken birbirimizi anlamak ve anlaşmak durumundayız. Bunun da önündeki engelleri çok güzel ifade ettiniz. Kişiden kaynaklanan dediniz, dışarıdan kaynaklanan, toplumdan gelen engeller. Bir de mantıktan mahrum kalmak, mantık bilgisinden mahrum kalmak, mantığın kurallarını ihlal etmek. Böyle olunca da insan hakikati araştırmak yerine daha önceden verdiği kararın doğruluğunu kanıtlama peşine düşüyoruz. Ve akıl gerçeği arayan bir araç olmaktan çıkıyor. Kanaatlerimize gerekçe üreten bir avukata dönüşüveriyor. Veya diğer taraftan baktığımızda kıymetli hocam, zihni bağımsızlığı kaybetmesi insanın bilinçli biçimde olmuyor. İçinde bulunduğumuz çevrenin kabulleri bizim yerimize düşünmeye başlıyor ve burada düşünme özelliğini yitiriyoruz. Bunu yitirmemek için, birbirimizin tezlerini doğru bir şekilde anlayabilmek için biraz önce ifade ettiğiniz mantık bilgisi hakikaten çok önemli. Yine bu soruyla bağlantılı olarak şöyle bir soru yöneltmek istiyorum izninizle. Şimdi mantıkta biçim yanlışları var, içerik yanlışları var. Bu farkı nasıl anlayabiliriz günlük hayattan hareketle? Bir de kıymetli hocam, doğru cümleleri peşi sıra kullanmak. Bunlar birbiriyle irtibatlı olabilir, irtibatsız olabilir. Doğru düşündüğümüz manasına gelir mi?
0: Çok güzel. O doğru cümleleri doğru ilişkiye sokmazsak, yani mantık hatası ortaya çıkar. Biz bunlara formal hatalar diyoruz. Mesela hiçbir insan dört ayaklı değildir, hiçbir ayı insan değildir, hiçbir ayı da dört ayaklı değildir dersek öncüler doğruydu ama çıkan sonuç yanlıştır. Mesela hayat acıdır, biber de acıdır. Öyleyse hayat biberdir dersek burada da bir formel yanlış yapmış oluruz. Nedir? Dağıtılmamış orta terim hatası. Birinci örnekte de iki olumsuzdan sonuç çıkarma hatası var. Şartlı bir öncül kullanalım. Mesela eğer İzmir'de yaşıyorsan mutlusundur, güzel deniz havası alıyorsundur. İzmir'de yaşamıyor, nerede yaşıyorsun mesela diyelim, Antalya'da yaşıyorsun. Öyleyse mutlu değilsin, deniz havası alıyor değilsin dersek, değil mi, buna ön bileşeni onaylamama hatası diyoruz. Buna benzer o kadar formal hatalar var ki bunlar teknik konu. Ama işte mantığı bilmenin inceliği bizleri bunları doğru ilişkiye sokma zihni terbiyesini bize kazandıracaktır. Hatta bazıları diyor ki bakınız adam işte cehalete bakınız. Kıpti şecaatine arz edeyim derken hırsızlığını dile getirirmiş. Şimdi adam bir gazeteci diyor ki bakınız Aristo mantığının sefaletine. Efendim insan iki ayaklıdır, tavuk iki ayaklıdır. Öyleyse tavuk insandır. Aristo'nun mantığının sefaletine bakınız dedim. Bunu Aristo mantığını bilmemek işte bu cehalet doğuruyor dedim. Halbuki Aristo'nun kıyas teorisinde bu dağıtılmamış orta terim hatasıdır. Yani öncüllerin doğru olsa da doğru ilişkiye sokamıyorsan kıyas kurallarının 8 kuralını veya döndürmenin kuralını veya şartlı önermelerin birbiriyle ilişki biçimini, hatta daha önce başlayalım, kavramların tanımı ve sınırını, taksimini, bölme şekillerini, terkip şekillerini lafızların bilmezsek, kavramların içeriğine yönelik bazı incelikleri bilmezsek haliyle doğru öncüllerden de yanlış sonuç çıkarabiliyoruz Enes kardeşim.
1: Demek ki mantık kurallarını ihlal etmeden düşünebilmek veya aklı doğru çalışabilmesini temin edebilmek için bilgiye, ilgiye, dikkate, zihin disiplinine, ön yargıların farkında olmaya ve tüm bunlarla beraber mantığın gerektirdiği kuralları da bilmek son derece önemli diye düşünüyoruz kıymetli Tabii. hocam. Şimdi yavaş yavaş bu mantık yanlışlarının hem tasnif şekillerine hem çeşitlerine gelebiliriz. Mesela değerli hocam, biz bir fikre cevap veremediğimizde fikri değil de kişiyi hedef alma eğiliminde oluyoruz. Bu önemli bir mantık yanlışı. Karşı tarafın sözünü çarpıtıp daha kolay çürütülebilir bir hale getirip çürüttüğümüzü zannediyor. Bu da başka bir hata. Yani et hominem, saman adam yanlışları hakikaten bizim çok sık düştüğümüz, özellikle sosyal mecrada karşımıza çok sık çıkan hatalar, konu dışılık var, konuyu saptırma vesaire. Hocam, bu konuyla alakalı bunlar nedir? Bunlara nasıl örnekler verebiliriz? Açıklamanızı istirham ediyoruz.
0: Senin zarafetin ve nezaketin karşısında ben bunları çok böyle hızlı anlatmak durumundayım. Neden? Çünkü çok geniş konular. Ama bir fikir versin değerli dinleyicilerimize. Biraz kısa bir değineyim. Bunlardan en dikkatimizi çeken konu dışılık yanlışı. Buna non sequitur diyoruz Latince'de. Mantığa sığmama, yani öncü sonuç ilişkisini iyi kuramama veya öncü sonuç ilişkisinin tam uygun ve yerinde olmaması. Öncü sonuç ilişkisinin savunmalarda olsun, itirazlarda, tartışmalarda olsun en tipik yansıdığı yanlış et hominemdir. Yani kişiye hedef alan. Burada kişinin fikrini, düşüncesini eleştirmiyoruz. Kişiliğine yönelik bir huyunu veya bir özelliğini veya fiziksel yönünü veya mesleksel yönünü ve eksiğini ileri sürerek savunuyoruz veya onu çürütmeye, onu basite almaya, hatta ayağa düşürmeye çalışıyoruz. Mesela diyor ki sen sigara içiyorsun, o yüzden sağlık hakkında konuşamazsın diyor. Halbuki bir doktorun sigara içmesi onun çok inandırıcı olmasa da sigaranın zararları hakkında konuşmasına engel değildir. Veya ahlak hakkında ne bileceksin sen? Senin geçmişin temiz mi acaba? Şimdi onun şu anda odaklandığı konuya sen bak. Geçmişini, yetti sülalesini incelemek zorunda değilsin. Veya o dürüstlükten bahsediyor ama zengin, demek ki çıkarcıdır diyor. Kişinin zengin olması doğrudan onun çıkarcılığına yol açmaz. Haliyle bunu biraz tahlil edecek olursak, birinin davranışlarındaki tutarsızlık, söylediği şeyin mantıksal geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Bir argümanın veya bir delinin değerini onu söyleyen kişiden ayırmak gerekir. Bunun altını çiziyorum. Bu yanlış ne doğuruyor? Gıybet, iftira, önyargılar ve nefret gibi ahlaki olmayan hisleri besliyor. Kur'an-ı Kerim'de onun için diyor ki bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Yani kişiye veya topluma gıcık kapıyorsan argo tabirle veya bir alerjin varsa bunu çok dolaylı yollardan karalayıcı unsur olarak onun değersizleştirilmesinde kullanamazsın. Haliyle ahlaki açıdan değerlendirecek olursak bu kişilere hedef alma entelektüel dürüstlüğü zedeler. Bu yanlış özellikle meslektaş eleştirilerinde ve kuramsal tartışmalarda çok görülüyor. Yanlış yargılar ve isnatlarımız etik dışı etkilemelere, böyle bir damga vurmalara yol açıyor kardeşim. Haliyle bu yanlışa karşı bilinçlenirsek, ki sosyal medyada Enes Bey bunu çok görüyoruz. Kişinin yazdığına dikkat etmiyor, o da şöyleydi diyor. O da zamanında böyle yapmıştı. O da çocuğunu şöyle dolaştırıyor. O da daha evvelden şöyle bir paylaşım yapmıştı. Halbuki evvelini veya başka yönleri karıştırmaz. Kişinin şu anda sana yazdığı ile sen ilgilen. Haliyle kişileri kararlılayarak, izzeti nefislerini ve aile onurlarını ihlal ederek bir yere varamayız. Aynı zamanda bu dinen de vebali gerektiriyor, kul hakkını gerektiriyor ve haliyle kendimizi ahlaki olarak da otokontrol altına tutup kul hakkına girip girmediğimizi, bu bir bilgiyi veya veriyi doğru değerlendirip değerlendirmemizi sıkça kendimize sormamız lazım. Yani Enes Bey kardeşim, konuyu saptırma da öyledir. Bir noktada kişiyi hedef alan delil gibi otoriteye

0: Aba kuvvete başvurma, alaya alma, konuyu taşarak geniş kapsamlı alma, ayrıntıda boğulma da birer hedef saptırmadır. Bunlara da konu dışılık hatası olarak bakıyoruz. Ki Arapça bilenlere söyleyeyim, bunu tağyir-i mebahistir. Tartışılan konuyu saptırma, onu değiştirmedir. Meseleyi ekseninden çıkarma, hedefini saptırma ve onu ilgili olmayan yöne çekmedir. Bu bir safsatadır. Mesela bir örnek sunayım. Dinen kadın dövme doğru mudur değil midir diye tartışılıyor. Siz ne dersiniz diye soruyor. Ben konunun uzmanı değilim diyor adam, yan çiziyor. Halbuki kadınlara dayak atmanın bir uzmanlık işi olduğunu ilk kez duyuyoruz. Kaygan zemin safsatası da bir bakıma konuyu saptırmadır. Bu bir safsata. Bu iki olaydan ilki gerçekleştiğinde zorunlu olarak ikincinin de gerçekleşeceği. Bu yüzden ilk olaydan kaçınılması gerektiğini ileri sürme çabasıdır. Bak adından da belli. Kaygan zeminde dolaştırıyorsun. Örnek vereyim. Aklıma geliyor. Başörtüsü serbest olursa kundakta kızlara bile onu bağlamak zorunluluğu gelir ileride. Bak potansiyel suçlu görüyor. Veya barış sürecini desteklersek, ki aktüel bir konu, bugünlerde tartışılan bir konu. Barış sürecini desteklersek ne diyeyim? Özgürlük ve sulh ortamından yararlanan teröristler bizi evden dışarı çıkarmayacaktır. Mesela bu da bir potansiyel kaygıdan doğuyor. Veya bugün slogan atan yarın bomba atar. O yüzden şimdiden bunları bastırmalıyız. Veya gelenekçilerin yükselen seslerine bakın. Eğer onları susturmazsak tehlikenin farkında olun. Bugün tepki verirler, sonra yasaklamaya kalkarlar, sonra da eski kabilelerin yaptığı gibi bizleri kazanlara koyup kaynatırlar. İşte bu kaygan zemin safsatası bugünlerde de yer yer olabiliyor. Sosyal medyada bunları ayrıca görebiliyoruz ve bazen gülebiliyoruz, bazen hüzünleniyoruz, bazen ağlayasımız geliyor yani.
1: Ad hominem'le alakalı belki şunu da ekleyebiliriz. Yani bir kişinin var olduğundan çok daha yüce bir kişi olduğundan hareketle söylediği her şeyin doğru kabul edilmesine dönük bir yanlışla da sıkça karşılıyoruz. Ama sanki orada şahitlik gerektiren, önemli, güvenilir tanıklık gerektiren konularda da herhalde kişinin şahsiyetine ilişkin vurgu da önem arz ediyor. Belki bu konudaki farklılıkları da zikretmek anlamlı olabilir. Kıymetli hocam, programımızın sonuna gelirken bir de herkes böyle düşünüyor. Dolayısıyla herkesin düşündüğü yerde kimse aldanamaz, aldatamaz diye popülariteye başvuru mantık yanlışından, yine otoritenin farklı alanlarda kullanılmasından ötürü otoriteye başvuru yanlışından da söz edebiliyoruz. Kısaca bunları da özetleyip hatalara düşmekten nasıl korunabiliriz sorusunu da son soru olarak yöneltmek isterim hocam.
0: Çok teşekkür ederim. Yine bugün toplumda sıkça gördüğümüz yanlışı işaretliyorsun. Popüler olana başvurma ve otoriteye başvurma. Bunlar da sıkça karşılaştığımız yanlışlar. Bu popüler yanlış, halkın veya toplumun onayını kazanma gayesiyle sanılan şeyin iyi bir delille desteklenmiş olduğu intibanı vermek için duygusal olarak neye başvuruyor? Popüler veya revaçta olan bazı şeylere başvuruyor. Örnek vereyim, en iyi pop müzik grubu Manifest veya Crash. Bugünlerde zikredilen bir gruplar, maalesef gençleri yanlış etkiliyor bu. Zira şu günlerde gençler onları çılgınca alkışlıyor diye en iyi pop müzik grubunun Manifest veya Crash'ın olduğunu söylemek tipik bir popüler yanlıştır. Veya halkın çoğunluğunun beğenisini kazanan, onların hoşlandığı veya benimseyip alkışladığı her şeyi benimseyip alkışlamak ne yapar? Bizleri bazen ahlaksızlığı benimseyip ona alışma ve onu onaylama yanlışına iter. Kur'an-ı Kerim'de onun için sıkça onların çoğu akletmez. Bak onların çoğu ekserum diyor. Onların çoğu bilmez. Onların çoğu hakka sırt çevirmişlerdir gibi çoğunluğun yanlışta olması bizim onlara uymamız, uydum kalabalığa dememizi gerektirmez aziz kardeşlerim. Ve popüler olana kanma bizi çoğunlukla birlikte bir yanlışı veya ahlak dışı bir kanaati, bir fikri, bir etkinliği, spot bir cümleyi benimseyip onu alkışlamamızı, yanlışı alkışlamamızı bazen doğuruyor. bu konuda çok büyük yanılgı içerisindeyiz. Uygun olmayan bazen otoritelere de uyuyoruz. Yani adam alanında yetkili değil ama her alandan da salça oluyor. Veya her alanda onu konuşturuyoruz. Bazı YouTuber'lar var. Veya filan kişi söylüyor, niye doğru olmasın? Filan artist bunu alkışlıyor, biz niye alkışlamayalım? O zaman ahbap çavuşu ilişkisine dönüyor iş. Haliyle bunlara karşı uyanık olmamız

0: lazım. Bu yanlışlara karşı uyanık olmamız, tedbirli olmamız için ne yapalım? Yanlışlar konusunda kendimize şu soruyu sorabiliriz yani. Bunlar dile getirdikleri konuya uygun deliller mi? Asıl konuyu yansıtıyorlar mı? Hatta dersimiz felsefe ise Sokrates'in 3 filtre testini bunlara uygulayabiliriz. Bu bilgi veya iddia gerçek mi? İyi mi? Pratik yararı var mı? İnsanları iyiye, güzele, doğruya sevk ediyor mu, değil mi? Bunları sorabiliriz. Gerçekliğin ve hakikatin ortaya çıkmasına vasıta oluyor mu? Biz doğruya talip olmalıyız. Yanlışa hutuvat-ı şeytan diyor. Şeytani veya yanlış yollara aldanışlarla kanıp gitmememiz lazım. Sonra muhatabı kandırmayı veya küçük düşürmeyi, itham etmeyi amaçlıyor olabilir mi diye kaygıyla bakmamız lazım. Ve ahlaki açıdan da şöyle bir yol izleyebiliriz. Bununla ben sohbetimi bitirmek isterim. Mesela yalana ve yanlışa karşı akıllı ve uyanık olalım. Aklı ve mantığı iyi çalıştıralım. İyi arama ve araştırmada bulunalım. Doğruya talip olalım. Uygun olanı yapalım. Örneklerimizi iyi seçelim. İtidalliğimizi denge, golden middle, altın orta. Yani azı kara, çoğu zarar, ortası yarar. Kızgınlığımızda da, sesimizde de, soluğumuzda da, yol alışımızda da orta yolu izleyelim. Bilgiden aman, bilgi güçtür, bilgiden ayrılmayalım. Bir de en önemlisi iç muhasebede bulunalım. İrademizi, vicdanımızı çalıştıralım. Zira mantık yanlışlarının çoğu biraz da bilip de bilmeyişimizden, yan çizmeyi çizişimizden, işimize gelmeyişimizden dolayı hakikati tahrir ve tahrif etmeden doğuyor. Tahrir değiştirme, tahrif bozma demek. İşimize gelmiyor yani saptırıyoruz bilgileri. Haliyle bu da insan onuruna saygısızlıktır. Mantık ilkelerini gözeten kişi karşısındakine de empati kurar. Onu da bir değerli varlık olarak görür, değil mi? Bu da ahlaki olgunluğun bir göstergesidir. Şunu söyleyeyim, safsatalardan uzak durmak, iletişimde empati kurmayı, dürüstlük ve karşılıklı güven ortamını oluşturur. Bir toplumda bireyler mantık yanlışlarını tanıdıkça ne olur kardeşim? Manipülasyon, dezenformasyon ve fanatizm gibi ahlaki sorunların azalacağına kani olur. Haliyle yanlışlara set çekme, doğrulara kürek çekme ümidimle hepinize hoşça kalın diyorum kıymetli dinleyenlerim. Allah doğrularla beraber de diyorum. Enes Bey kardeşim, sana da çok teşekkür ediyorum.
1: Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir şekilde anlattınız. Program su gibi akıp geçti. Nihayetinde farkında olmanın altını çizelim. Biraz önce programın başında ifade ettiniz ya hocam, benden kaynaklanan hatalar, toplumdan kaynaklanan hatalar, mantığı bilmememden, ihlal etmemden kaynaklanan hataların farkına varmak önemli. Bir de niyetimizi güzelleştirmek, yani niyetimizi hakikate dönük kılmak herhalde önemli. Böyle olunca da sizin ifade ettiğiniz gibi kişiye değil de iddiaya bak, karikatürize edilmiş görüşe değil gerçek görüşe dön, tali meseleye değil asıl meseleye gel, alanındaki uzmanlara saygı duy ama eleştirel mesafeyi hiçbir zaman yitirme. İddia nedir? Delil nedir? Delil ilgili midir? Yeterli midir? Başka açıklamalar mümkün müdür? İkna olduysam ben neden ikna oldum sorusunu da herhalde kendimize sormak gerekiyor kıymetli hocam.
0: Tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için değerli hocam.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor İbrahim Emiroğlu hocam konuğumuzdu. Kendisiyle mantık yanlışlarını daha yakinen anlamaya çalıştık. Mantık yanlışları nedir? Mantık yanlışlarına insan neden, nasıl düşer? Günlük hayatta karşılaştığımız mantık yanlışları nelerdir ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz sorularını cevaplamaya çalıştık. Programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarına, zihinlerine misafir olmaya çalıştık. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşçakalınız.
2: Felsefeyle hayat.

0: Siz neredesiniz kardeşim? Sakin!
1: Sinan! Sinan! Sana geldim annem. Kimseye belli etmem ama sen beni bilirsin.
2: En yakın arkadaşımın baby shower'ı var. Oraya benim kız arkadaşım olarak geleceksin.
1: Ne?
3: Benim diğer güllü lokumlarım nerede?
4: Evlilik güzeldir. Pazartesi günü TRT 1'de.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Boksör araya girdi. Gerçekten de orayı okumadım. Ama bütün bunları konuyu iyi bilen biri anlatmıştı bana ve ben... Gavriler de Leonovich susturdu onu. Bağışlayın Bay Keller, İzin verin anlatayım. İnanın sıra yazınıza da gelecek. O zaman söyleyeceğinizi söylersiniz. Şimdi sırayla gidersek iyi olacak. Tam bir rastlantı sonucu kız kardeşim Varvara Ardalyovna Pitesina'nın yardımıyla kendisinin yakın arkadaşı dul toprak sahibesi Vera Alekseyevna Zubkova'ya toprağı bol olsun Nikolay Andreyevich Pavlishchev'in 24 yıl önce yurt dışından yazdığı bir mektup geçti elime. Vera Alekseyevna ile tanıştıktan sonra onun salık vermesi üzerine kendisinin uzak akrabası ve zamanında Bay Pavlishchev'in yakın dostu emekli albay Timofey Fyodorovich Vyazovkin'e başvurdum. Onda da Nikolay Andreyevich Pavlishchev'in yurt dışından yazdığı iki mektup vardı. Bu üç mektubun içeriğinden ve tarihinden matematik bir kesinlikle anlaşılmaktadır ki Bay Burdovski sizin doğumunuzdan önceki 1,5 yıl içinde Nikolay Andreyevich yurt dışındaydı. Bildiğiniz gibi anneniz de hiç yurt dışına çıkmamıştır. Şu anda okumayacağım bu mektupları. Vakit geç oldu çünkü. Yalnızca bu gerçeğin bilinmesini istedim o kadar. Ama gerekli görürseniz yarın sabah benim evimde buluşalım. Dilediğiniz kadar tanık ve el yazılarını inceleyecek uzman getirebilirsiniz Bay Burdovski. Anlattıklarımın gerçek olduğuna inanacağınızdan en küçük bir kuşkum yok. Elbette olay böylece aydınlanmış, kapanmış olacaktır. Yine bir kıpırdanma, dalgalanma oldu. Burdovski birden ayağa kalktı. Öyleyse aldatıldım demektir. Ama bunu yapan Chabarov değil. Daha önce aldattılar beni. Uzman falan istemiyorum artık. Kimseyle görüşmek de. İnandım size. Hiçbir şey de istemiyorum. 10.000 rubleyi de kabul etmiyorum. Hoşça kalın. Şapkasını aldı. Çıkmak için sandalyesini geri itti. Gavril Ardalyonovich sakin, sevecen bir tavırla durdurdu onu. Mümkünse 5 dakikacık daha olsun bekleyebilir misiniz Bay Burdovski? Bu işte özellikle sizin için son derece önemli hem de oldukça ilgi çekici birkaç nokta daha var. Bence bunları öğrenmeniz gerekir. Ayrıca olay bütünüyle aydınlanırsa sizin için daha iyi olacak. Sessizce oturdu Burdovski. Derin düşüncelere dalmış gibi önüne eğdi başını. Onun arkasından onunla birlikte çıkmak için kalkmış olan Lebedev'in yeğeni de oturdu. Gerçi paniğe kapılmış, cesaretini yitirmiş görünmüyordu. Ama çok heyecanlı olduğu belliydi. İpolis suratını asmıştı. Üzgün ve sanki şaşırmış gibiydi. Bir yandan da öyle kötü öksürmeye başlamıştı ki mendili kanlanmıştı. Boksör neredeyse korku içindeydi. Üzgün bir tavırla "Ah Antip!" diye haykırdı. "Söylemiştim sana. 3 gün önce belki de Pavlishchev'in oğlu değilsindir diye söylemiştim sana." Bastırılmaya çalışılan gülüşler duyuldu. 2-3 kişi ötekilerden daha bir yüksek sesle güldü. Gavril Ardalyonovich kesti boksörün sözünü. Bay Keller, şu anda söylediğiniz şey çok önemli. Öte yandan son derece sağlam delillere dayanarak ben de şunu söyleyebilirim. Bay Burdovski doğum zamanını kesin olarak biliyor olsa da Bay Pavlishchev'in yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yurt dışına gidiş gelişleri, Rusya'ya geldiğinde çok kısa süre kaldığı konusundaki bilgisi son derece kısıtlıdır. Ayrıca Pavlishchev'in yurt dışına gidiş gelişleri öylesine alışılmış sıradan olaylardı ki onu yakından tanıyanların, bu arada o zaman henüz doğmamış olan Bay Burdovski'nin de aradan 20 yıl geçtikten sonra bunu hatırlamaları olanaksızdır. Kuşkusuz şu anda bu konuda bir araştırma yapılabilir. Ama şunu da belirtmem gerekir. Benim elde ettiğim deliller tam anlamıyla rastlantı sonucu elime geçmişlerdir. Geçmeyebilirdi de. Ayrıca şu da var. Bay Burdovski, hatta Chabarov isteselerdi bile ulaşamazlardı bu bilgilere. Öyle ya, akıllarına gelmezdi. İpolit birden sinirli bir tavırla kesti Gavril Ardalyonovich'in sözünü. İzninizle Bay Gavril Ardalyonovich, İvolgin, affedersiniz. Ama bütün bu saçmalıkların ne gereği var şimdi? Olay anlaşıldı artık. Anlattıklarınızı kabul ediyoruz. Bu can sıkıcı hikayeyi uzatmanın gereği yok artık. Araştırmalarınızın ustalığıyla övünmek istiyorsunuz belki. Bize ve prense ne yetenekli bir araştırmacı dedektif olduğunuzu göstermek istiyor olmayasınız. Yoksa bu işe bilmeden giriştiğini kanıtlayarak Bay Burdovski'yi temize çıkartmaya mı çalışıyorsunuz? Ama bu yaptığınız küstahlıktır bayım. Sizin onu temize çıkartmanıza, bağışlamanıza ihtiyacı yok Burdovski'nin.

Bunu unutmayın. Utanıyor. Şu anda zaten zor ve tatsız bir durumda. Bunu anlamanız gerek. Gavril Ardalionovich sonunda kesebildi Hipolit'in sözünü. Yeter Bay Terenyev, yeter. Sakin olun, sinirlenmeyin. Yanılmıyorsam çok hastasınız. Anlıyorum sizi. Susmamı istiyorsanız hemen susarım. Odada sabırsızlığa benzer genel bir kıpırdanma fark edince ekledi. Ama olayların eksiksiz bilinmesi için gerekli gördüğüm bir takım gerçeklerden de kısaca söz etmem gerektiği kanısındayım. Delilleriyle şunu anlatmak istiyorum yalnızca. Bay Burdovski, annenize Bay Pavlishchev'in yakın ilgi göstermesinin nedeni, annenizin Nikolay Andreyevich Pavlishchev'in ilk gençlik yıllarında aşık olduğu, evlenmeyi düşündüğü evde görevli kızlardan birinin kardeşi olmasıydı. Aşık olduğu kız beklenmedik bir biçimde ansızın ölmüştü. Zamanında herkesin bildiği bir gerçekti bu. Sözünü ettiğim bu aile gerçeğinin doğru olduğunu, sonraları bütünüyle unutulup gitmiş olduğunu gösteren kanıtlarım var. Daha 10 yaşında bir kızken Bay Pavlishchev'in annenizi bir akraba gibi yanına alması, onun için yüklüce bir drahoma ayırması, bütün bu olaylar oldukça kalabalık olan akrabalar arasında çeşitli dedikodulara neden olmuştu. Onunla evleneceğini düşünenler bile vardı. Ama öyle olmuş ki anneniz 20 yaşına bastığında kendi isteğiyle, bunu kesin olarak kanıtlayabilirim, gümrük memuru Bay Burdovski ile evlendi. Pek iş bilir biri olmayan babanız Bay Burdovski, annenizin getirdiği 15 bin rublelik drahomayı alınca görevinden ayrıldı. Ticarete atıldı, aldatıldı, sermayesini kaybetti. Bu acıya dayanamadı, içmeye başladı. İçki hastalanmasına neden oldu. Annenizle evlenmesinden 8 yıl sonra genç yaşta öldü. Anneniz kendi ifadesiyle yoksul düştü. Pavlishchev büyük bir yüce gönüllülükle ona yılda yaklaşık 600 ruble göndermeseymiş açlıktan ölecekmiş. Ayrıca çocukken Pavlishchev'in sizi aşırı derecede sevdiğini gösteren sayısız kanıtlar da var. Bu kanıtlara ve annenizin anlattıklarına göre Pavlishchev sizi daha çok kekeme, sakat ve acınacak durumda zavallı bir çocuk olduğunuz için seviyormuş. Kesin kanıtlardan anladığım kadarıyla Pavlishchev zayıflara, doğanın bile ezik yarattığı insanlara, özellikle de bu durumdaki çocuklara karşı çok duyarlıymış. Ki bence olayımız için son derece önemlidir bu. Nihayet Pavlishchev'in size olan büyük düşkünlüğü ve bağlılığı sonucu, bu nedenle liseye girebildiniz, orada özel gözetim altında okuyabildiniz. Akrabaları ve aile üyeleri arasında yavaş yavaş sizin onun oğlu olduğunuz, babanızın aldatılmış bir koca olduğu düşüncesi yer etmeye başladığı konusunda kesin bilgilere ulaştığımla da övünebilirim. En önemlisi de bu düşüncenin Pavlishchev'in özellikle yaşamının son yıllarında herkesin vasiyetname konusunda kaygılandığı, başlangıçtaki olaylar unutulup gittiği için gerçeği öğrenmenin artık olanaksız olduğu sıralarda güçlendiğiydi. Hiç kuşku yok ki bu yaygın kanı sizi de etkilemiştir Bay Burdovski. Tanışmak onuruna eriştiğim annenizin gerçi bütün bunlardan haberi vardı. Ama sizin oğlunun bu söylentinin etkisinde kaldığını hala bilmiyor. Ben de söylemedim ona bunu. Bay Burdovski, çok sayın annenizi Pskov'da hasta yatağında buldum. Pavlishchev'in ölümünden sonra yoksul düşmüş. Minnettarlık gözyaşları dökerek yalnızca sizin yardımlarınızla yaşamını sürdürebildiğini anlattı bana. Gelecekte çok şeyler bekliyor sizden. Sizin çok başarılı olacağınıza yürekten inanıyor. Lebedev'in yeğeni birden sabırsızca bağırdı. Bu kadarına da dayanılmaz artık. Ne diye anlatıyorsunuz bunları? Hipolit oturduğu yerde şöyle bir kıpırdandı. İğrenç şeyler bunlar. Oysa Burdovski bir şeyin farkında değilmiş gibi kıpırdamadan oturuyordu. Gavril Ardalionovich kindar bir tavırla sözünü bitirmeye hazırlanırken kurnazca şaşırmış gibi. Ne diye mi dedi? Neden mi? Çünkü önce Bay Burdovski, Bay Pavlishchev'in kendisini oğlu olarak değil de yüce gönüllülüğünden sevdiğine artık bütünüyle inanmıştır. Biraz önce yazısının okunmasından sonra Bay Keller'e inandığını açıklayan Bay Burdovski'nin öncelikle bu gerçeği öğrenmesi gerekiyor. Bay Burdovski, sizin dürüst bir insan olduğunuzu düşündüğüm için böyle söylüyorum. Ayrıca burada Çabarov'un bile bir sahtekarlığının söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Bu benim için de önemli bir noktadır. Çünkü prens demin heyecanlanıp bu şanssız olayda bir hırsızlık ve dolandırıcılık olduğu konusunda benim de onun gibi düşündüğümü söyledi.
Elbette pek çok kişi bu işte Çabarov'un gerçek bir sahtekar olduğunu düşünebilir. Oysa kendisi burada bir aracı, düzenleyici, iş takipçisinden başka bir şey değildir. Bir avukat olarak büyük paralar kazanacağını umuyordu. Yalnızca ince değil, ustaca, sağlam hesaplar da yapmıştı. Prensin para vermeye kolayca razı olacağına ve ölen Pavlicheva olan saygısına, sevgisine güveniyordu. Nihayet en önemlisi de budur. Prensin gurur ve vicdan konularında herkesin bildiği şövalyece duygusuna hesaba katıyordu. Bay Burdovski'ye gelince şunu söyleyebiliriz. Çabarov ve çevresindekilere öylesine inanıyordu ki olayı neredeyse kişisel çıkarı için değil, gerçeğe, insanlığa bir hizmet olarak kabullenmişti. Şimdi gerçeklerin ortaya dökülmesinden sonra herkes Bay Burdovski'nin her şeye karşın dürüst biri olduğunu düşünmeye başlamıştır. Prens de biraz önce Pavlicheva'dan ve okullardan söz ederken olduğundan daha istekli dostluğunu, ilgisini ve yardımını sunacaktır ona.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Tahriklere rağmen yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz, dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sorunlar meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülüyor, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor, dedi. Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İranlı savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman muhalefetteki kavganın tarafı olmadıklarını vurguladı. Ne yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye'yi etrafındaki ateş çemberinden korumak ifadesini kullandı. Erdoğan memleketi Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
2: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Ne onların aralarındaki kavganın, ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş, bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkalarının gündemleri farklı olabilir ama bizim gündemimizde sadece hizmetler.

0: hizmet var dedi ve ekledi.
1: Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir, tartışabilir, didişebilir. Ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Bu kardeşinizin gündeminde Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var.
0: Erdoğan, Baba Ocağı Rize'de düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu. Yüzünü Türkiye'ye dönmüş milyonların umudunu taşıdıklarını vurguladı. Gece gündüz çalışıyoruz ifadesini kullandı.
1: Diyorlar ki, yorulmuyor musun? Ya Allah aşkına, şu sevdayı görende yorulma olur mu? Kalbi bu ülke için, bu aziz millet için çarpan yorulmaz. Bu can, bu tende olduğu müddetçe Cenab-ı Allah'ın izniyle durmadan, duraksamadan, yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'de tamamlanan yatırımların toplu açılışını yaptı. 10 milyar liralık yeni yatırımlar arasında konutlar, millet bahçeleri, okullar ve daha birçok eser bulunuyor. Bu kapsamda kentte TOKİ'li ile yeni yapılar yükseldi. Merkez, ilçe ve beldelerde 500'den fazla konut inşa edildi. Yatırımlarda halkın nefes alabileceği yeşil alanlar ihmal edilmedi. Birçok ihtiyacı yanıt veren donatılarıyla millet bahçesi Rizelilerin hizmetine sunuldu. İyidere ve Çamlıhemşin'de de millet bahçeleri tamamlandı. Projelerde öğrenciler de düşünüldü. 16 derslikli Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 600 kişilik Ahmet Tevfik İleri Öğrenci Yurdu eğitim hayatına kazandırıldı. Rize'de sanatın merkezi haline gelecek yeni bir sokakta açıldı. Rize Kültür ve Sanat Sokağı ile şehrin kültür ve sanatı tek çatı altında toplandı. Hayata geçen projeler arasında belediye hizmet binası ve futbol sahası da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız, tahriklere rağmen yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz dedi. Erdoğan, memleketi Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu.
1: Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Ülkemizin terör gibi yarım asırlık prangalarından kurtulup

0: müsaade etmeyiz. Hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık bir istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından 2 yılda 455 bin konutun tamamlanmasını her baba yiğidin harcı değil sözleriyle değerlendirdi. Daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz dedi. Bakan Kurum, Rize'de yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreninde konuştu.
2: Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir alanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesinden başka dünyada yapabilecek bir devlet yoktur. Bu başarı 86 milyonun başarısıdır. 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutu tamamlamak öyle her baba yiğidin harcı değildir. Birileri bize enkazın altında kalırlar dediler. Ama Allah'a hamdolsun 25 yıldır olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi yine başardı. İnşallah daha nice yıllar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sorunlar meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülüyor dedi. Fidan, terörsüz bölge perspektifiyle şiddeti ortadan kaldıracak düzenin tüm bölgeye getirilmesi gerektiğini de belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönemden geçildiğinin altını çizdi. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Yılın 3. çeyreğinde büyümede ivmelenme beklediklerinin altını çizdi. Yılmaz, TİSK 4. birlikte daha güçlü bir gelecek zirvesinde konuştu.
3: Jeopolitik gerilimlerin derinleştiği bir dönemdeyiz. Bunun yer yer sıcak savaşlara dönüştüğü hepimizin malumu, özellikle bölgemizde bunları yaşayarak görüyoruz. Bu zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye, istihdam oluşturmaya ve dış pazarlardaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 2026 yılında ekonomimizin, son OVP'deki rakamları paylaşıyorum, 3,3 büyümesini öngörüyoruz bu sene için. İlk yarıda 2,5 civarında bir büyüme gerçekleşmişti. Özellikle 3. çeyrekte biraz daha ivmelenme bekliyoruz. Turizmiyle, tarımıyla vesaire. Dolayısıyla 3. çeyrekteki olumlu gelişme yıl ortalamamızı da daha iyi bir noktaya taşıyacak diye bekliyoruz.
1: Cari işlemler hesabı Temmuz'da 36 milyon dolarla Ekim 2025'ten bu yana ilk kez fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari açık Temmuz ayında yaklaşık 40 milyar 700 milyon dolar oldu. Aynı dönemde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 27 milyar 800 milyon dolar fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracat ve hizmet gelirlerinin dış dengeyi desteklediğine dikkat çekti. Önümüzdeki dönemde ihracatçılarımızın rekabet gücünü arttıracak adımlar atmaya, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimi güçlendirecek yapısal dönüşüm politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yılın geri kalanında cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında beklendiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyadaki enerji krizine dikkat çekti. Türkiye'nin depoları %100 dolu, Türkiye enerjide arz sıkıntısı yaşamayacak dedi. Bakan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen 5. Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu'nda TRT Haber'in sorularını yanıtladı.
4: Yaz aylarını yaza girerken aslında depolarımızı dolu hale getirdik. Yani Türkiye'nin doğalgaz depoları %100 dolu halde Temmuz ayından itibaren bunu söyleyebilirim. Ama Avrupa şimdi depolarına gaz almaya başladı. Dolayısıyla gaza bir hücum var ve onun getirdiği gaz fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Bu kış dolayısıyla zor geçeceğe benziyor ama ben hani ülkemiz açısından en azından arz noktasında bir sıkıntı görmüyorum. Çok şükür hidrolik kaynaklarımız, yani barajlarımız şu anda doluluk oranları gayet iyi seviyede. Ümit ediyorum yaptığımız, bunca yıldır yaptığımız altyapı yatırımlarıyla Türkiye'yi bu senede herhangi bir arz sıkıntısı yaşamadan geçeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yeniden yargılandı. İmamoğlu, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi sonrası beyanlarına ilişkin savcılığa ifade verdi. Özgür Çelik o konuşmada Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini öne sürmüştü. Soruşturma kapsamında Ayhan Aydın müşteki sıfatıyla verdiği ifadede tehdit edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını belirtti. CHP'den istifa etmesinin ardından yoğun bir baskı gördüğünü söyledi. Aydın'ın ifadesinin ardından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Özgür Çelik, İstanbul Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi. 9 yıldır firari olan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün yöneticisi İslam Yakut İstanbul'da yakalandı. Yakut'un Türkiye ve Avrupa'da ele geçirilen 2 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Uyuşturucu baronları devletimizin kararlı takibinden kaçamayacaktır mesajını verdi. Suç örgütü yöneticisi Yakut 2017 yılından bu yana yurt içinde ve dışında saklanıyordu. Yakut'un bu sürede suç örgütünü yönetmeye devam ettiği belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Girne, kaza mahkemesindeki davanın 3. duruşmasında 9 sanığın tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılmasına karar verildi. Bu kişiler tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet vermek suçlamasıyla yargılanıyor. Soruşturma kapsamında 295 kişiden ifade alındığı, görüntü kayıtlarının da dava dosyasında yer aldığı belirtildi. İncelemelerde geminin kara kutusuna ulaşılamadı. Geminin kızağının kırık olduğu konusundaki kaydınsa incelendiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Seçimler nedeniyle İran'a tüm güçleriyle saldırmadıklarını savunan Trump, İran konusunda attığı adımlardan pişman olmadığını belirtti. İran'sa ülkedeki ara seçim öncesinde Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına seslendi. Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerikan halkı İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor dedi. Bu arada İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir insansız geminin hedef alındığını duyurdu. Açıklamada Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapalı, kontrolün ise İran'da olduğu vurgulandı. Bölgedeki diplomasi trafiği ise sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ve Pakistan Genelkurmay Başkanı ile görüştü. Kuveyt heyeti de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn ile görüşmede Hürmüz'deki seyir güvenliğini ele aldı. Yunan basınında Türkiye'nin bölgesel gücü ve stratejik hamleleri mercek altına alındı. Yunan gazeteci Marinos Tovima gazetesindeki yazısında Türkiye'nin ekonomik, askeri ve jeopolitik kapasitesine dikkat çekti. Türkiye'nin bölgesel bir güç haline geldiğini vurguladı. Türkiye ekonomisinin bu yıl 1 trilyon 600 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtildi. 2025'te toplam ticaret hacminin ise 635 milyar dolara yükseldiği aktarıldı. Yazıda Türkiye'nin askeri gücüne de vurgu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ABD'den sonraki en büyük ordusu olduğu ifade edildi. Savunma sanayi ihracatının da son 5 yılda yaklaşık 3 kat arttığı belirtildi. Türkiye'nin bölge ülkeleriyle geliştirdiği diplomasi de yazının başlıkları arasındaydı. Suriye, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'la ilişkilerin Türkiye'nin bölgesel ağırlığını arttırdığı değerlendirmesi yapıldı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Yetkililer Filipinler açıklarında feribotta çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiği belirtildi. 54 kişiden halen haber alınamadığı bilgisi paylaşıldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör belasından kurtulmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi bildiklerini söyledi. Ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız, tahriklere rağmen yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Sorunlar meclis çatısı altında diyalog yoluyla çözülüyor dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin derinleştiği bir dönem.

0: geçildiğinin altını çizdi. Zorlu koşullara rağmen ekonomimiz büyümeye devam ediyor dedi. Mersin'e giderken Girne açıklarında batan gemiyle ilgili davanın görülmesine devam ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce sona erebileceğini açıkladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başladı. Beşiktaş Erzurumspor'u 3-0 yendi. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'la devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız yarın saat 11.30'da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarına devam edecektir ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal dün akşam oynanan Roma maçının ardından yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıklamıştı. Filenin Efeleri Avrupa Şampiyonası'nda ikinci sınavını Fransa karşısında verecek. Almanya yenilgisini geride bırakmak isteyen Ay Yıldızlar son iki olimpiyatın şampiyonu karşısında ilk galibiyetini arayacak. Fransa-Türkiye mücadelesi yarın saat 17'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. 2026 Okçuluk Dünya Kupası'nda final etebe heyecanı yarın Meksika'da yaşanacak. Turnuvada milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Elif Berra Gökkır ve Hazal Burun yay gelecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı illerimize beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Edirne 16, İstanbul, Trabzon, Sinop 19, Tekirdağ, Çanakkale, Rize 18, İzmir, Hatay, Mardin 22, Muğla ve Gaziantep 20, Antalya ve Adana 23, Diyarbakır 17, Bolu 13, Erzurum 9, Van 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı Dilovası Kavşağı kesimi ilk 10 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D100 yoluna aktarılmış durumda. Ankara Kırıkkale yolunun 16 ile 19. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 16 ile 17. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 887 sayılı bildirip Karadeniz. Atış eğitimi 11-14 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 6'dan saat 13'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 25 dakika kuzey, 31 derece doğu. 41 derece 45 dakika kuzey, 31 derece doğu. 41 derece 45 dakika kuzey, 31 derece 23 dakika doğu. 41 derece 25 dakika kuzey, 31 derece 23 dakika doğu. Denizcilere 892 sayılı bildirim. Bilimsel çalışmalar R Taksim ve Bilim 2 isimli gemiyle 11-25 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıda noktaları birleştirilen sahada yapılacaktır. 41 derece 41 dakika 18 saniye kuzey, 30 derece 30 dakika 37 saniye doğu. 41 derece 41 dakika 18 saniye kuzey, 30 derece 45 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 24 dakika kuzey, 30 derece 45 dakika 2 saniye doğu. 41 derece 24 dakika kuzey, 30 derece 30 dakika 37 saniye doğu. Denizcilere 799 sayılı bildirim. Marmara Denizi. Yat yarışları 11 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 18'e kadar Caddebostan Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 806 sayılı bildirim. İstanbul Boğazı, Haliç. Yat yarışları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 19'a kadar Haliç Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 808 sayılı bildirim. İstanbul Boğazı, Haliç. Yat yarışları 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 18'e kadar Tersane İstanbul Önü Atatürk Köprüsü Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

İyi geceler sevgili dinleyicilerimiz. TRT Radyo 1'de Ankara'dan, başkentten, gecenin içinden sesleniyoruz sizlere. Ve elbette sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Efendim bugün programımızda bu gecenin ilk konuğu bilimsel çalışmalarını hücre biyolojisi ve embriyoloji alanında sürdüren ancak uzun yıllardır denizlerin görünmeyen dünyasını büyük bir tutkuyla gözlemleyen, görüntüleyen ve kayıt altına alan Profesör Doktor Alp Can olacak. Daha önce Türkiye denizlerinin dip balıklarını kapsamlı biçimde ele alan önemli bir atlas çalışmasına imza atmıştı. Şimdi ise uzun yıllara yayılan gözlemlerini, bilimsel birikimini ve görsel arşivini çok daha geniş bir çerçevede buluşturan yeni bir çalışmanın Türkiye Deniz Balıkları Atlası'nın son aşamasına geldi. Kendisiyle bu kitabı ve içeriğini konuşacağız. Gecenin içinden programımızda Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılan Şerif Muhittin Targan sergisi programımızın bir başka konusu olacak sevgili dinleyiciler. Türk musikisinin büyük isimlerinden Şerif Muhittin Targan'ı, onun çok yönlü sanat dünyasını ve Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılan bu özel sergiyi konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Sayın Ekrem Aytar olacak. Programımızda psikolojik içerikli bir konumuz da var. Tükenmişlik üzerine konuşacağız sevgili dinleyiciler. Psikolojide uzun süreli fiziksel, zihinsel ve duygusal tükenme halini tükenmişlik kavramıyla ele alıyor bu alan. Ancak tükenmişlik her zaman aynı biçimde ortaya çıkmıyor. Bir çalışan işinden, bir öğrenci derslerinden, bir ebeveyn sorumluluklarından, bir insansa bazen ilişkilerinin içinde taşıdığı duygusal yüklerden tükenebiliyor. Gecenin içinden de bu gece belki hepimizin kendimize dönüp sorabileceği soruların peşine düşeceğiz. Konuğumuz psikolog Bahar Demirören olacak. Programımızın sevgili dinleyicilerimiz artık alıştığınız geçmişten kalan bölümünde ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılan sergi vesilesiyle de anacağımız Türk müziğinin önemli isimlerinden Şerif Muhittin Targan olacak. Evet, gecenin içinden başladı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gecenin içinden programımızda Ankara'dasınız, başkenttesiniz ve stüdyomuzda akademisyen, yazar, fotoğraf sanatçısı Profesör Doktor Alp Can'la birlikteyiz. Hoş geldiniz, iyi geceler.
1: İyi geceler, teşekkür ederim.
0: Aslında ben sizi bir taraftan da ihtiyolog olarak filan tanıtmalıyım, değil mi? Çünkü en çok denizlerle, balıklarla haşır neşir bir hayatın çok önemli bir yansımasını taşıyorsunuz üzerinizde. Öyle denilse herhalde yanlış söylenmez.
1: Yani o alanda bir bilim insanı değilim ama belki bir köprü oluşturuyorum. Yani meraklılarla bilim insanları arasında bir köprü olmak gerekiyor. Bu evet. Her alan, her bilim alanında da var. Bazen o işin bilimini yapanlar çok derinlere girdiği için ıskalıyor olabilirler bu aradaki köprü olmayı. Evet. Ben onu yapmaya çalışıyorum.
0: Ama biliyor musunuz Ahmet Hamdi Tanpınar Sırça Göl eserinde şöyle bir şey söylemiş. Balıklar suyun sessiz şarkısını söylüyor. İhtiyoloji ise bu şarkıyı anlamaya çalışan bir şiirdir diyor. Şimdi o şiirin içinde sizin çok önemli bir yeriniz var. Dolayısıyla hatta sizin özellikle yapmış olduğunuz bu bilimsel çalışmaları, fotoğrafları şiirle buluşturan bir kitabınız
1: evet,
0: da var.
1: Evet, kitabımız var. Aqua Poetry diye.
0: Evet, yani hiç de yanlış değil demek
1: doğru,
0: ki.
1: Doğru. Bir arkadaşımla birlikte yazdık onu, evet.
0: Şimdi efendim söz konusu sizin daha önce yaptığınız deniz dip balıkları ile ilgili bir çalışmanız vardı zaten 2005'te. Şimdi yeni bir atlas var. Onun üzerinde çalışıyorsunuz. Türkiye Deniz Balıkları Atlası. Bir taslak şu anda son aşamasına geldi diyebilir miyiz?
1: Geldi diyebiliriz. Yani aslına bakarsanız birkaç haftaya sanıyorum bitiyor.
0: Nereden çıktı bu aslında? Deniz dip balıkları vardı. Şimdi bu daha geniş kapsamlı.
1: Şimdi herhalde. Tabii. Şimdi bizim şu an Türkiye'de güncel rakam 554 tür var. Bugüne kadar deniz balıkları, iç su balıklarını bunun dışında bırakıyoruz.
0: Evet.
1: Bu çok aktif bir sayı. Yani bir ay sonra 555 olabilir.
0: Hı hı.
1: Bir sene sonra bu 570 olabilir. Veya bazen azalabilir filan. Biz 2005'te sevgili Murat Bilecenoğlu'yla 449 türlük

0: listeyi hem yayınladık bir kitap olarak piyasaya, hem meraklılarına, hem de 121 türün fotoğraflı atlasını yaptık o aşamada. Yani dalıp fotoğraflarını çektik ya da çeken fotoğrafçı arkadaşlarla toparladık bunları ve o atlası yayınladık. Ama şimdi tabii dalışta çektiğiniz türler sadece 40-50 metreyle sınırlı. Halbuki 1000 metrenin üzerinde balık yaşayan bölgelerimiz
1: Tabii.
0: var. Ağlardan çıkıyor bu balıklar. Dolayısıyla tam listeyi fotoğraflamak zaten mümkün değil. Fotoğrafların bir de kendine özgü bazı dezavantajları da var. Yani avantajlı sayabilirsiniz balığın doğal halini görüntülemek, ama balık üzerine flash tutulduğu zaman farklı renkler verebilir. Sonra bir başka esas önemli olay, balıklar yılın içinde farklı renklere bürünüyorlar.
1: Öyle mi?
0: Hamilelik dönemleri, jüveni yani genç dönemleri, dişi, erkek, gece, gündüz. Hani bir balığın ben en iyi fotoğrafını çektim diye bir şey olamaz. O çok farklı bir şey. O zaman ne yapılıyor? Yani balık bilimciler öteden bu yana çizimlere, çok ayrıntılı çizimlere başvuruyorlar. Bu çizimlerde hemen hemen her şeyi gösterebilirsiniz. Şimdi ben de ilk defa bu kitapta yapay zekadan da yararlanarak mükemmel çizimler yapmayı amaçladım. Hani ulaşamadığımız türlere. Bu arada tabii 554 türün tamamı değil, bir 240 tür seçtim içinden. Yani dedim ki bunlar olmazsa olmaz. Bunlar hemen hemen herkesin hani merak edip bakacağı türler. İleride büyür mü bu bilmiyorum ama işte 350 sayfalık falan bir kitap oldu. Bu kitap da şöyle tasarladım. Yani ona field guide derler İngilizce'de. Böyle cebinize koyup geziye götürebileceğiniz bir kitap. Hani çantanızda bulunsun. Tekneye yolculuğa gidiyorsunuz bunu. Ya da avcı işte balık tutan kişi çantasında bulunsun.
1: Taşıması kolay.
0: Taşıması kolay. Hatta spiral düşünüyorum. Hani çevirmesi kolay. İşte böyle dikiş, sert kapak falan olmasın.
1: Ama siz yapay zekayı devreye aldığınıza göre artık dijital kitap haline de dönüşmesi mümkün.
0: O mutlaka beraberinde gelecektir. Artık bu kitabın nasıl, hangi yayın evinden nasıl piyasaya sunulacağı henüz daha belli değil ama olursa mutlaka e-kitap şeklinde de çıkacaktır diye
1: Bu kaçıncı
0: düşünüyorum.
1: kitap oluyor sence?
0: 19.
1: Maşallah.
0: 19. kitap.
1: Şimdi tabii siz hücre biyolojisi, histoloji ve embriyoloji alanlarında uzmanlaşmış bir bilim insanısınız ve bir bilim insanının laboratuvardan çıkarıp da denizler altına götüren o merak çok ilginç. Bilenler bilir ama gene de bilmeyenler için söyleyelim. Nereden çıktı bu merak?
0: Bu tamamen galiba benim akademik formasyon bakışımla ilgili. Yani bir şeyin merak etmeniz, bildiklerinizin veya beyin altyapınızın sınırlarıyla kalıyor. Yani söz gelimi bir tam liste elinize geçtiği zaman heyecanlanıyorsunuz. Ya çok, yani binlerce insanın emeği var orada. Bir listeden bahsediliyor.
1: Tabii.
0: Yani bu listeler, şimdi bakın biz artık sözlük ansiklopedi dönemlerini bitirdik maalesef. Artık ansiklopediler yayınlanmıyor. Sözlükler yayınlanmıyor.
1: Demode onlar
0: oldu.
1: Artık.
0: Peki o zaman bir konuda mesela Türkiye'de kaç tür kuş var? Orta Anadolu'da hangi kuşlar var falan gibi bilgilere nasıl ulaşacağız? Yani var tabii bunlar ama
1: Tabii.
0: bunlar bilimsel makalelerde kalıyor. Bir
1: Evet.
0: takım bu işin uzmanları birbirlerine aydınlatmak için bu makaleleri basıyorlar. Ama sokaktaki insanın bundan haberi yok. Onu okuyabilecek gücü ve altyapısı da yok.
1: Evet, tabii.
0: Dolayısıyla bu tür kitaplara hala çok ihtiyaç var. Ben de bunun meraklısıyım. Yani bundan işte 4 sene önceydi, meyve sebzeyi yazarken de bir bahçe bitkileri hocasıyla birlikte çıktık yola.
1: Onu da saygıyla yad edelim.
0: Evet.
1: Maalesef bu senenin Mart ayında yitirmişiz
0: Ruhsar
1: kendisini.
0: hocayı yitirdik, evet, maalesef.
1: Nurlar içinde yatsın.
0: Evet.
1: Çok güzel bir kitaptı. Burada
0: Evet.
1: Gecenin İçinden programında birlikte söyleşide bulunmuştuk.
0: Doğru.
1: Sevgiyle analım kendisini.
0: Aynen,
1: Ne
0: evet.
1: güzel öğrenciler yetiştirdi. Ne güzel bilimsel çalışmalara
0: Evet.
1: imza attı. En
0: Evet.
1: son çalışmada sizin birlikte
0: Evet
1: yaptığınız
0: evet
1: çalışma.
0: gerçekten orada da biz 180 tür bitki, daha doğrusu meyve ve sebze, bitki demeyelim. Yani her gün yediğimiz, pazarlarda, marketlerde bulduğumuz ama tam da işte arkadaki bilgi birikimine sahip olmadığımız

0: bir kültür diyelim. Çünkü bunlar bizim kültür varlıklarımız.
1: Biz neye meyve, neye sebze onu, dediğimizi bile doğru, karıştırmışız.
0: Öyle başlamıştık bile. Sohbete değil mi? Neye evet. Meyve, sebze diyoruz.
1: Evet, gerçekten.
0: İşte bu
1: öyle.
0: Bilgiler güzel yani insanın hani entelektüel düzeyini, bilgi birikimini artıran şeyler. Ben çok seviyorum.
1: İyi ki yapıyorsunuz efendim. Biz şimdi tabii bir atlas hazırlamak dışarıdan bakıldığında evet siz aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı da yapıyorsunuz. Yalnızca türleri sınıflandırmak ve fotoğraflamak gibi görünebilir ama onun çok ötesinde arkasında ciddi bir çalışma var. O listenin ortaya çıkması tabii. Bile yıllarca bir birikim istiyor tabii. Şimdi tabii hem arşivleme hem doğrulama süreçleri en zorlayan taraflar olmalı. Bu işi mutfağa ne kadar sürüyor? Yani neler yapıyorsunuz mutfağında?
0: Yani bir fotoğrafçı olduğum için tabii çok ciddi bir fotoğraf arşivim var ve bunların hani ulaşılabilir olması için de böyle bir veri tabanı sistemi kullanıyorum. Yani söz gelimi işte 30 yıldır fotoğraf çekiyorum. 30 yılda çektiğim kaya balıklarını bir çırpıda bulmam lazım. Mesela bununla ilgili bir bilgisayar altyapısına ihtiyaç var ve bu güncelleniyor. Yani geçen hafta deniz kenarındaydım ben yine işte 400'e yakın fotoğraf çektim ama bunlar hemen veri tabanına girdi vesaire. Yani elinizin altında bir çırpıda bulabileceğiniz türden bir bilişsel altyapıya ihtiyacınız var.
1: Zihin haritanız da canlı tabii bu arada.
0: Evet tabii yani bana hani yani şeydir ya neyi nerede bulacağınızı bilmektir. Tabii. İşin özü bu. Hani siz bana şimdi bir balık sorsanız ben o balığın kabaca ailesini filan bilip o ailenin bireyleri arasında aramayı düşünürüm. Evet. Hani bir iki dakikada çıkarız işin
1: tabii,
0: içinden.
1: Tabii.
0: Bu böyle bir şey. Bu zihin yapısı hani ona yardımcı oluyor. Çok sihirli bir şey değil aslında ama bilmiyorum.
1: Çok bir aslında sihirli bir şey gerçekten. Şimdi Türkiye'nin farklı 4 denizi var. Bu denizlerin tabii kendine özgü karakterleri var ve bu balık çeşitliliği açısından da denizlerin farklılığı, tuzluluk oranı ya da suyun içindeki mineral oranı bunların tümü etkiliyor olabilir. Sizi en çok etkileyen farklılıklar neler oldu bu çalışmada mesela? Bu kadar 4 farklı deniz ve balık aileleri.
0: Şimdi burada hakikaten Türkiye coğrafi olarak çok ilginç denizlere sahip. Yani Karadeniz başlı başına bir ekosistem. İşte 120-130 metreden sonra anoksik sülfürden zengin bir ortam. Ama çok verimli bir ortam deniz balıkları açısından, avcılık açısından. Yani hakikaten şu anda Türkiye'de hamsi rekoltesi Türkiye'nin en büyük balık rekoltesi. 240 bin ton yılda hamsi çıkıyor bu denizlerden ve bunun çok büyük kısmı Karadeniz'den çıkıyor. Marmara çok ilginç bir yapı. İki sistem var orada, iki katmanlı bir deniz o. Üst katman Karadeniz, alt katman Akdeniz. Birbirine de çok karışmıyor böyle. Daldığınız zaman ilk 10-15 metre Karadeniz dalıyorsunuz. Bildiğiniz Karadeniz balıkları. Sonra mercanlar falan başlıyor. Akdeniz. Yani böyle bir deniz çok nadir bulunur.
1: Çok şaşırtıcı.
0: Evet. Ege Denizi yine çok zengin bir deniz. Özellikle tatlı su kaynaklarından çok besleniyor. Onun en büyük zenginliği o ve çok da kıyı faali yani çok sayıda ada bunların sığ yani kıta sahanı açısından sığ bir deniz olarak kabul edilebilir. Şimdi Akdeniz bambaşka bir şey. Özellikle biz Doğu Akdeniz'deyiz. Levant Denizi denir bu bölgeye. Şimdi bu bölgenin hem avantajları var hem dezavantajları. Avantaj sayılabilir mi bilmiyorum ama Kızıldeniz'e yakın olmamız. Kızıldeniz bir Pasifik Okyanusu. Daha doğrusu Hint Pasifik havzasıdır. Yani oraya siz bir ince dar deniz diye bakmayın. Orası
1: bir havza.
0: Orası bir okyanus uzantısı. Evet. Bambaşka bir deniz orası. Biz de oraya çok yakınız. Dolayısıyla göç alıp veriyoruz.
1: Evet, istilacı balıklar da oradan geliyor.
0: İstilacı balıklar oradan geliyor. Ama öte yandan da dünyanın en zengin balık rezervlerinin olduğu Atlantik'e en uzak noktayız. Atlantik'e ne kadar yaklaşırsanız aslında o kadar avantajlısınızdır. Fakat biz oraya uzağız. Şimdi uzak olmak verimliliği düşürebilecek bir şey. Ama Kızıldeniz'e yakın olmak ise bu verimliliğe belki ters yönde katkı yapan bir şey. Şimdi bir, iki, üçüncüsü de Akdeniz burada bitiyor. Burası son.

0: Peki ne demek son? Yani buraya giren balık başka yerlere fazla gidemiyor. Buralarda geziyor. Ama biz 50 yıldır Doğu Akdeniz'e açılan tatlı sularının önüne barajlar yaptık. Sadece biz değil, insanoğlu. Başta işte Asuan Barajı, Mısır 1960'ların. Ve biz tatlı su kaynaklarını azalttıkça Doğu Akdeniz tuzlandı.
1: Ve ısındı.
0: Isındı. Tuz bir sediment, bir çökelek ve tuzla birlikte bütün o balıkların yemi olan küçük mikro canlılar, bitki veya hayvan kökenli, onlar da dibe çöküyorlar ve fakirleşiyor Doğu Akdeniz. Doğu Akdeniz'in böyle bir sıkıntısı var. Şimdi baktığınızda listeye en çok balık çeşitliliği Doğu Akdeniz'de var gibi, ama onun nedeni işte bu Atlantik ve Kızıldeniz hareketliliği. Aslına bakarsanız üretim açısından fakir bir deniz.
1: Aslında geçmişte daha zengin iken belki şimdi günümüzde böyle bir deniz. Tabii biz denizleri yüzeyden tanıyoruz ama siz yıllardır, 30 yılı aşkın zamandır belki de suyun altında o dünyayı gözlüyorsunuz. Ve belki de bu dünyayı gözlemeye adadığınız için kendinizi orada hem de sabitlediğiniz için çektiğiniz fotoğraflarla bizim gördüğümüz denizle sizin gördüğünüz deniz arasındaki farklılıkları anlayabiliyoruz. Şimdi sadece estetik bir ilişki kurmakla bilimsel bir bakış açısı arasında ciddi bir fark var, değil mi? Nedir o fark?
0: Şimdi ben denize aslında çocuk gibi bakıyorum. Yani bir görmek istediğimi görürsem mutlu olan.
1: Bir canlı değil mi?
0: Tabii, bir canlı, bir canlı. Ama şimdi biz tabii insanoğlu olarak işte kirlenen denizler gördüğümüzde üzülüyoruz. Türlerin sayısı azaldıkça üzülüyoruz. İşte ağır av baskısı olan denizlerden ürün çıkmadığı zaman üzülüyoruz. Bunun tersi, olmaması gereken bir yerde bir yunus görürsek seviniyoruz. Aa, demek yunus varsa onun yiyeceği canlı da var. Demek yunus buralarda yaşıyor ve buralar canlı. Şimdi doğa aslında benim görüşüm bu. Doğa tabii bu yönde bakmıyor. Biz faydacı yönde bakıyoruz. Aa, işte türler azaldı diyoruz. Türler çoğalırsa harika olur diyoruz ama denizin umurunda değil böyle bir şey. Şimdi siz işin romantik tarafı dediğiniz de insanoğlu denize yukarıdan bakar, üstünden bakar. Ben şöyle düşünüyorum, bu biraz Spinoza felsefesine de girer. Her şey var, evrende birbiriyle ilişkilidir.
1: Tabii.
0: Yani denizin yüzeyi denizi bizden ayırmaz. O denizin yüzeyi, onun üstündeki hava, atmosfer, bizim yaşadığımız karasal bölgeler hepsi birbiriyle ilişkilidir.
1: Tabii.
0: Yani birinin olmadığı durumda diğeri olmaz. Ve nitekim canlılar da biliyorsunuz yani varlıklarını bu üç ekosistem, hava, deniz, kara içinde yürütüyorlar. Yani
1: Evet.
0: su kuşları diye bir grup hayvan var. Bunlar denizdeki balıklara muhtaç.
1: Tabii.
0: Dünyanın öyle noktalarına gittim ki hayatları sadece ve sadece balık.
1: Balık.
0: Balıktan başka hiçbir şey yiyemiyor. Yok yani. Hani
1: Evet.
0: ekecek bir toprak yok.
1: Tabii.
0: O zaman yiyebileceğiniz tek şey deniz canlıları ve balıklar. İşte böyle olunca yani bu işin belki romantik tarafı ama aslında insanoğlunun varlığını devam ettirebilmesi için bu dünyada eğer biz işte 300 bin yıldır bir evrim süreci geçiriyorsak bunu zaten bu ekosistemlerin varlığına bağlı geçiriyoruz.
1: Tabii.
0: Dördüncü bir şey yok yani.
1: Tabii siz yıllardır biliyorsunuz, tanıyorsunuz ama şu vesileyle, yani yeni hazırlıyor olduğunuz bu atlas vesilesiyle ben bunu nasıl oldu da görmemişim dediğiniz ya da yeni karşılaştığınız bir şey oldu mu şaşırtan sizi?
0: Valla şöyle işte 91 adede ulaşan bir yabancı istila var. Yani yabancı tür var.
1: O
0: Şu anda
1: kadar
0: tam
1: artmış mı?
0: 91 oldu. Yani bizim şöyle söyleyeyim, bundan 15 sene önce hani ben bunu İzmir'de çektim deseniz hadi canım diyeceğimiz türler artık buralarda. Biz onları Kızıldeniz'de çekiyorduk. Üstelik de övünüyorduk. Bakın diyorduk işte turuncu üzerine mavi puantiyeli orfozlar var oralarda falan. Şimdi onlar bize geldiler.
1: Ama hepsi tehlikeli değil bu
0: Hayır
1: türde.
0: hayır hayır. Yani şöyle
1: Yani bir
0: şimdi.
1: Balon balığı gibi tehlike arz etmiyor.
0: Şimdi balon balığı da yani bu canlıysa bu ve bu dünyada varsa bunlar bir şekilde yani bir varlık.

0: nedenleri olsa gerek diye
1: tam
0: düşünüyorum.
1: Tam bir bilim insanı yaklaşımı sizin
0: evet,
1: gerçekten.
0: Evet, yani biz yemeyelim onu, tamam diye. Etinde zehir var ama her şeyi yiyecek değiliz yani.
1: Tabii.
0: Böyle bir şey var yani, biraz bazı şeylerden uzak durmamız lazım. Şimdi bu bilgi birikimi bizim neyi yiyip neyi yemeyeceğimize de söylüyor. Bunu da artık biliyoruz.
1: Tabii.
0: Eskiden bunları bilmiyorduk. İşte ölüm vakaları falan oluyordu. Şimdi bunlar. Peki ikinci büyük tehlike şey, hani bizim denizlerimizi istila ediyorlar. Bizim canlılarımızın yuvalarından olmasına neden oluyorlar.
1: Evet.
0: İyi de yani bundan 6 milyon 8 milyon yıl önce Cebeli Tarık Boğazı açıldığında da aynı durum Akdeniz'deki balıklar için olmuş.
1: Şimdi tabii biz genellikle bir taraftan da korkuyoruz. Mesela ben her zaman şunu söylüyorum. Denize, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmakla birlikte sırtını dönen bir toplum vardı yıllarca.
0: Evet.
1: Denizci bir toplum olsun diye Avrupa Birliği'nin bir takım projeleriyle desteklenen bazı oluşumlar var günümüzde.
0: Evet.
1: Ama bunun ötesinde biz denize tam da söylediğiniz gibi faydacı bir açıdan yaklaşıyoruz. Evet. Hep ya avlanmak için ya besin maddeleri olarak görüyoruz. Oysa ki siz az önce söylediğim gibi bir bilim insanı olarak yaklaşıyorsunuz. Mesela kitabınızda Türkçe'de balık adları diye bir bölüm var. Orada bile örneğin benim hep ilgimi çekmiştir balık adları. Latince adları ayrı, bir de Türkçe'deki adları ayrı
0: evet.
1: Bunların.
0: Tabii.
1: Nasıl oluyor da benzeterek mi vermişiz bu adları, ne yapmışız, ben hep merak etmişimdir. Örneğin Karadeniz'de bu sene çarpan balığı önerdiler bana.
0: Hı-hı.
1: Bizim iskorpit diye bildiğimiz ya da skorpit denilmesi gereken balık. Ve niye çarpan balığı denilmiş hep merak ettim. Sordum ama bir şey söylemediler. Sadece biz öyle diyoruz dediler.
0: Adı üstünde gerçekten. Dokunduğunuzda
1: çarpıyor.
0: Tabii dokunduğunuzda çarpar. Şimdi Türkçe'de çarpan balığı deyince bizim Trakinus draco, yani kumda yaşayan, ayağınızı falan yanlışlıkla bastığınızda dikenini batıran balık. Anlaşılır. Ama sözüne ettiğiniz iskorpitler dikenli balıklar ve dikenleri de zehirlidir. Ben kitabımda yaklaşık 40 civarında aman dikkat dikenleri zehirlidir logosu koyduğum tür var. Bu arada kitapta bir balığın sadece tanımı veya çizimi yok. O balık işte ticari değeri var mı? Dikenleri var mı? Elektrik üretiyor mu? Üretiyor bu balıklar.
1: Tabii.
0: Hani son okuyucunun da faydalanabileceği türden bilgiler var. Bir takım balıklara elinizi değmeyeceksiniz.
1: Müren balığı mesela.
0: Müren ısırarak bir zararı olabilir. Sokmaz yani, dikeni falan yoktur. Ama az bir miktar ısırma tehdidi olan bir balıktır. Ama yani böyle hani sıradan bir yüzücünün veya dalıcının korkacağı bir balık değildir. Daha çok bizim tehlike için, yani tehlike olduğunu düşündüğümüz balıklar kendilerini çok iyi saklayan, sizin onları fark etmediğiniz küçük balıklardır.
1: Evet.
0: Yani minicik 4-5 santimlik bazı balıklar var ki hakikaten onlara yanlışlıkla değerseniz, ayağınızı falan basarsanız gerçekten üzer sizi. Yoksa hani mesela bir köpek balığı korkusu vardır genelde bir halk arasında. Yani Türkiye'de köpek balığından ölen insan sayısı herhalde bugüne kadar tarihte bir günde arı sokmasından ölen insan sayısından daha fazla değildir.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Bir günden bahsediyorum.
1: Tabii.
0: Onun için.
1: Bu arada deniz kaplumbağaları var mı mesela kitabınızda?
0: Yok. Balık olmadıkları için onlar amfibiya biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Memeliler yok tabii. Yani balina, yunus veya fok türü canlılar, onlar balık sınıfında olmadıkları için yoklar.
1: Evet. Bir taraftan siz o bilimsel çalışmalarınızla mikroskobik dünyanın içindesiniz. Bir taraftan da işte deniz altındaki dünyayı gözümüzün önüne getiriyorsunuz. Gerçekten bu iki dünya arasında ortaklık var mı gördüğünüz?
0: Var tabii. Yani sonuç olarak biz de doğal yapılara bakıyoruz. Yani bunlar bazen bizim vücudumuzun dokuları, hücreleri oluyor ama biz de o doğanın bir parçası değil miyiz?
1: Değil mi?
0: Sonuçta tabii yani bir hayvan nesliyiz biz de. Nereden baktığınıza bağlı olarak değişmekle birlikte ama sonuçta aynı hücreler, aynı iskelet sistemi, aynı sinir sistemi, aynı algı sistemi.

0: mi? İşte beynin vücudu yönettiği filan. Ama hani bizim iki kolumuz, iki bacağımız var ama iki göz de ortağız mesela. Birçok kolunda iki gözü var.
1: Ama tabii bizim bilmediğimiz gizemli bir dünya. O gizemler sizin gibi bilim insanlarının bu çalışmalarıyla biraz daha görünür hale geliyor. Yine de bilmediğimiz ve çok da farkında olmadığımız bu dünyayı bazen ürkerek, bazen korkarak, bazen sorularla yaklaştığımız bu dünyayı koruyabilir miyiz sizce? Koruyabiliyor muyuz ya da?
0: Ben korumanın neresi olursa olsun, sadece denizler değil, neresi önce bilmekten geçtiğini düşünüyorum. Ya mesela deriz ki çocuklara ormanı koruyalım. Ama ormanı bilmiyor ki çocuk. Yani bir ormana gittiğinde yaprak, ağaç, işte toprak, böcek, yani bilmek, önce bilmek, önce anlamak, sonra korumak.
1: Evet.
0: Bizim koruyamadığımız kısmı bilgisizliğimizden geliyor.
1: Tıpkı bilmediğimiz şeyden korktuğumuz gibi.
0: Korkarız ve onun neresini koruyacağımızı da bilemeyiz. Evet. Hatta korumak adına bazen yanlış bir şeyler de yapıyor olabiliriz.
1: Zarar veriyoruz.
0: Zarar veriyor olabiliriz. İyi niyetliyizdir ama o öyle olmaz yani. Onu başka türlü korumak lazım.
1: Şimdi çok güzel bir cümleniz var. Bilim benim mesleğim ve ömür boyu süren tutkum olsa da fotoğrafçılık yaratıcı kaçış noktam ve çevremdeki dünyayı keşfetme ve belgeleme biçiminin ayrılmaz bir parçası. Siz o kadar güzel çalışmalara imza atan bir isimsiniz ki Sayın Can, bu güzel çalışmalar şimdi bu Atlas'la devam ediyor. En kısa zamanda çıkmasını diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Evet.
1: Çıkacak değil mi yakında?
0: Tabii inşallah. Ben yani bir program öyle yaparız.
1: Çıktı diye yaparız.
0: Çıktı diye yaparız. Bir basılma serüvenini de merak ediyorum doğrusu. Kitabın daha az yayınlandığı, daha az basıldığı bir döneme doğru giriyoruz. Bakalım nasıl bir ilgi olacak, nasıl bir süreç gelişecek. Hep beraber göreceğiz.
1: Güzel olsun, yolu açık olsun ve güzel çalışmalarınızın devamında bir başka nokta daha olsun bu kitabınız. Emeğinize sağlık çalışmalarınızda. Sizinle olmak çok güzeldi. İyi geceler diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Ben de iyi geceler dilerim.
1: Ey sevgili dinleyicilerimiz, biz bugün Profesör Doktor Sayın Alp Can'la kendisinin yapmış olduğu bir çalışmayı, Türkiye Deniz Balıkları Atlası'nı konuştuk.

0: Efendim saatimiz 23.56'yı gösteriyor. Gecenin içinden de başkenttesiniz ve bu dakikalarda Türk musikisinin büyük isimlerinden Şerif Muhittin Targın'ı, onun çok yönlü sanat dünyasını ve Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılan bir sergiyi konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yazma ve Nadir Eserler Dairesi Başkanı Sayın Ekrem Aytar. İyi akşamlar, iyi geceler Sayın Aytar, merhaba.
1: Merhabalar Hafize Hanım, teşekkür ediyorum. Ben de sizin aracılığınızda bizi dinleyen gecenin içinden dinleyicilerine hayırlı geceler diyorum efendim.
0: Sağolunuz efendim. Türkiye Yazma Eserler Kurumu olarak Şerif Muhittin Targın'ın sanat mirasını neden yeniden dikkat çekmek istediniz, öğrenebilir miyiz acaba?
1: Öncelikle bizlere bu imkanı verdiğiniz için sizlere ve TRT Radyo ailesine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Şerif Muhittin Targan musikimizin çok önemli şahsiyetlerinden bir tanesi. Efendim onun vefatın 59. ölüm yıldönümü.
0: Evet.
1: Biliyorsunuz Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nda biz Türk ve İslam medeniyetinin en büyük mirası el yazmalarını ve nadir matbuları muhafaza ediyoruz. Tabii bizim yıllar içerisinde oluşan 813 bin yazma ve nadir matbu eserimiz mevcut. Bunların büyük kısmı da işte bizim bağışlarımızdan geliyor. Şerif Muhittin Targan rahmetli üstadımız vefat etmeden önce vasiyeti üzerine eşi hanımefendi rahmetli Safiye Ayla hanımefendi 1974 yılında Şerif Muhittin'e ait olan efendim el yazmalarını bütün efendim eserlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu, o zamanki Süleymaniye Kütüphanesi'ne bağışlamıştır. Yani şu anda bize bağışlamış olduğu eserleri yanlış hatırlamıyorsam 2761 adetle olduğunu söyleyebilirim.
0: Yani 3000'e yakın neredeyse, evet.
1: Evet, bunlar gerçekten Türk musikisinin çok önemli eserleri. Tabii Şerif Muhittin'in bize bağışlanmış olan eserler arasında koleksiyonda efendime söyleyeyim müzikle ilgili kendi yazmış olduğu birçok eser mevcut. Bunların yanında kendi hayatında çalmış oldu. Biliyorsun çok büyük bir ud virtüözü.
0: Tabii.
1: Bu 5 adet udu, bir kemanı, bir violenseli ve bir enstrüman dolabının yanı sıra levhalar bölümüne kayıtlı olan birçok eseri de bize bırakmıştır. Tabii Şerif Muhittin sadece bir musiki üstadı değil. Bunun yanında çok güzel resim yapan bir kişidir. Yağlı boya tablolarını da bize bağışlamıştır. Bunlar da burada. Tabii vefatından önce bu konserlerinde efendim sanat dünyasında giymiş olduğu kıyafetlerini de bize bağışlamış bulunuyor. Bunları da bu sergiyle görme imkanımız olacaktır diye düşünüyoruz.
0: Şimdi tabii Şerif Muhittin Targan, Şerif adı değil, onun gerçekte nasıl bir aileden geldiğini gösteren bir unvan gibi. Özellikle de kendisinin hem baba tarafından Mekke emirliği yapan, babası da dahil olmak üzere Osmanlı'nın son emiri, hatta orada bulunan ve dolayısıyla bir peygamber soyundan gelen bir isim olarak da önemli bir yerde duruyor. Ancak bütün bunların yanında kendisinin hayatı çok ilginç. İstanbul, Hicaz, New York, Bağdat gibi birbirinden çok farklı yerlerde. Bu coğrafi ve kültürel yolculuklar özellikle Şerif Muhittin Targan'ın sanatçı kimliğinde rol oynamış mı? Eserlerinde bunun şekillerini, yansımalarını görmek mümkün mü acaba?
1: Çok güzel işaret ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, isminden anladığınıza göre biz de sergimizin başına peygamber torunu olarak yazdık. Şimdi Şerif dediğiniz gibi sadece bir isim değil. Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hasan Efendimizin soyundan gelenlere Şerif denmektedir. Bundan dolayı isminin başına Şerif eklenmiştir. Tabii 1892 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Şerif Muhittin Targan gerçekten çok önemli üstadlardan dersler alarak yetişmiştir. Fakat tabii sizin de dikkat edeceğiniz gibi dinleyicilerimize özellikle ifade etmek istiyorum. Siz de çok geniş bir alanda eserler verdiğini, efendim çok farklı yerlerde bulunduğunu söylediniz. Tabii babası son Mekke emiridir, Ali Haydar Paşa. Ama tabii oradaki Şerif Hüseyin'in İngilizlerle Birinci Dünya Savaşı'nda yapmış olduğu işbirliğine katılmamıştır. Bundan dolayı ailesi olarak büyük zorluklar çekmiştir. Tabii Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçtiğimiz dönemde de sanatını daha iyi ilerletebilmek için. Tabii yine dönemin Mehmet Akif Ersoy'la rahmetli milli şairimiz büyük bir dostlukları vardır. Ondan da yapmış olduğu istişareler sonucunda Amerika'ya gitmiştir. Hayatının bir kısmını Amerika'da geçirmiş. Orada da birçok sanat çevrelerinde birçok insanlarla tanışmış. Orada sanatını geliştirmiştir. Tekrar Türkiye'ye döndüğünde yine burada da sanat dünyasında yerini almış. Fakat çok ilgi görmediğini düşündüğü için bir dönemde Irak'a gidiyor. Irak'taki senfoninin kurulmasına da büyük emekler vermiştir. Orada da birçok uz sanatçısı yetiştirmiştir. Tabii tekrar Türkiye'ye döndüğünde bu sefer İstanbul Belediyesi'nin konservatuvarında görev almıştır. Ve bu döneminde yine rahmetli Safiye Ayla ile tanışmış. Onunla bir izdivacı söz konusudur. Tabii eşi bize bağışlamıştır Safiye Ayla bu eserleri. Dediğiniz gibi çok farklı bir şeyler vardı.
0: Evet.
1: Tabii biz şu anda Türkiye Yazma Eserler Kurumu olarak işte bunu gerçekten önemli koleksiyonu bize bağışlamış olduğu 2761 adet eserin içerisinden seçtiğimiz çok önemli eserleri birçok insanımızın kolaylıkla ulaşabileceği İstanbul'un merkezi olan İstanbul Üniversitesi'nin hemen karşısındaki Beyazıt Camii'nin hemen yanında yine Beyazıt Külliyesi'nde yer alan Türkiye Yazma Eser Kurumu'na bağlı Beyazıt Yazma Eser Kütüphanemizin sergi salonunda açtık. Üniversite öğrencilerimiz, efendim kültür dostlarımız, sahaflar çağrısına gelen insanlarımız hemen sahaflar çağrısının bitişiğindeki Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'nın Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi'nde açmış olduğumuz bu Şerif Muhittin Targan sergimizi izlemeden istiyoruz. Evet. Az önce de söyledim, burada gerçekten hayatı boyunca çok farklı kişilerle tanışmıştı. İşte bunlardan bir tanesi az önce söylemiş olduğum milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'dur. Mehmet Akif Ersoy'un kendi el yazısıyla imzalamış olduğu Safahat kitabı da burada sergimizin ziyaretçilerine sunulmuştur. Orada milli şair kitabın başına irfanına, ahlakına, fezailine hayran olduğum Şerif Muhittin Beyefendi Hazretlerine tekaddüme-i hürmetimdir. 6 Şevval 1336 ifadelerini not düşmüş olduğu Safahat kitabını da orada görebileceklerdir. Bu sergiyi kaçırmamalarını istiyorum.
0: Çok önemli bir isimden söz ediyoruz. Genç nesillerin tanıyabilmesi için de çok değerli bir sergi bu. Öyle bir isim ki Şerif Muhittin Targan, Amerika Birleşik Devletleri New York konserlerinde Yaşa Heifetz, Fritz Kreisler, Leopold Stokowski gibi, hatta Segovia gibi onu çok değerli bulan, Paganini gibi değerlendiren isimler var. Ama dünyada bu kadar rağbet gördüğü halde kendisinin ve ailesinin gerçekten zorluklarla süren bu yaşantısında bırakmış olduğu eserler günümüzde son derece değer taşıyor. Siz burada yazma ve nadir eserlerin korunması ile ilgili bir görev alanı içindesiniz. Bugün geçmişten kalan bu belgeler, kişisel arşivler, nadir eserleri korumak sadece bir muhafaza işi değil, onu görüyoruz. Aynı zamanda kültürel hafızayı geleceğe aktarma meselesi. Bu son derece değerli işte, öncelikleriniz neler oluyor? Özellikle bu konuyla ilgili olarak Sayın Aytar, geleceğe ve genç nesillere aktarma işini nasıl bir gözle bakıyorsunuz?
1: Gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Çok önemli bir noktaya tekrar

dikkatimizi çektiniz. Şimdi bu dediğimiz gibi eserleri korumak ve ileriye bizden sonraki nesillere ulaştırmak en büyük hedeflerimizden bir tanesi. Bunun için bizim Ram Kütüphanesi'nde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuray Soy'un öncülüğünde açılmış olan güzel bir restorasyon laboratuvarımız var. Yine kurum başkanımız ve şu anda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Coşkun Yılmaz bakanımızın katipleriyle yine burada çalışmalarımız devam ediyor. Bize koleksiyonunu bağışlayan işte çok önemli isimler Şerif Buyuk Kargan. Şu anda yine Rami Kütüphanemizde Şehir Üniversitesi sergimiz. Onun da vefatının 40. yıl dönümüyle açmış olduğu sergisi devam ediyor. İşte biz bu eserlerin restorasyonunu sağlayarak, dijitalleştirmesini sağlayarak gelecek nesiller aktarıyoruz. Sadece Şerif Muhittin'in eserleri sergiye değil mesela. Bunun eserlerini dijitalleştiriyoruz. Ve Yekonser adresinden tıkladığında bütün dünyadan ücretsiz bir şekilde bu eserlere ulaşabilme imkanları var. Bu sergide ayrıca az önce bahsettim de Şerif Muhittin'in sazları, kıyafetleri de var. Bakın bu kıyafetler tekstil ürünlerdir. Sazlarında ise gerçekten çok farklı dönemin uç sanatçıları İstanbul, Şam, Bağdat'ta olan çok farklı yerden utlar. Bunlar özel ağaçlardan.

0: üretme imkanına sahipler. Yine sizin bahsettiğiniz dünyadaki çok çeşitli müzik üstadlarının çünkü bunlarla tanışmıştır. Bunlardan imzalı eserler almıştır. Bunlara eserler vermiştir. Bunlarla yazışmalarını, bunlardan almış olduğu imzalı eserlerini de orada görme imkanına sahip olacaklar.
1: Bu arada özellikle Roosevelt'in oğlundan gelen bir mektup vardı onun belgeleri arasında. Herhalde o da orada değil mi? Yine sizin sergileyeceğiniz eserler arasında.
0: Evet efendim, o söylemiş olduğumuz eserleri de orada görme imkanına sahibiz. Yani bizim orada Beyazıt Kütüphanemizde gerçekten güzel bir alanımız var dediğim gibi. Biz orada sadece dediğim gibi açılışımızı çarşamba günü Bakan Yardımcımız Coşkun Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirdik. Bu arada bir teşekkür daha etmek istiyorum. Yine Niyaz Sayın öğrencilerinden Yüce Gümüş Beyefendi ve arkadaşları bize Şerif Muhittin Targa'nın bestelerinden oluşan güzel bir mini konser verdiler orada. Buradan da ekibimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bunlar da Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarıdır. Onları da buradan sevgi ve saygıyla anıyorum.
1: Özellikle Kültür Bakanlığı sanatçıları deyince Peygamber Torunu'nun müziği adıyla yine bu sanatçılardan Mehmet Güntekin'in ayrıntılı bir kitabı olduğunu ilgilenen dinleyicilerimize de duyuralım. Çünkü 1920'de yazdığı Ud Metodu'nun bile 1995'te amatör bir müzisyen tarafından yayınlandığını, aradan çok zaman geçtikten sonra yayınlandığını biliyoruz. Bu konu üzerinde durulması, Şerif Muhittin Targa'nın yeniden tanınması, onun sadece bir nostaljik isim olarak değil de bugünün kültür hayatının canlı bir parçası haline getirilebilmesi, özellikle sizin açmış olduğunuz bu sergiyle bir kez daha taptaze bir kana dönüşüyor. Elinize, emeğinize sağlık bu sergiyi, bu böylesi güzel bir anlamla açtığınız için. Ölüm yıl dönümünde bir kez daha kendisine anma fırsatı, tanıma fırsatı ve kültür hafızasını tazeleme fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz Sayın Alter.
0: Efendim biz teşekkür ediyoruz. Gerçekten söylediğim gibi Şerif Muhittin Targa'nın 59. vefat yıl dönümünde biz de kendilerini rahmet anıyoruz ve bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi de imkanı olanları, İstanbul'a yolu düşenleri Beyazıt Yazma Eser Kütüphanemizdeki Şerif Muhittin Targan sergimize bekliyoruz efendim. Tekrar teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. O zaman sizinle söyleşimizden sonra Safiye Ayla'nın sesini bir kulak verelim. Birlikte anmış olalım onları. Safiye Ayla'dan söz etmiştiniz çünkü. Bu kadar önemli bir isim, bir başka önemli Türk müziğinin önemli ismiyle buluşmuş. Onu da yad edelim saygıyla, rahmetle ve minnetle. Çok teşekkürler Sayın Aytar. İyi geceler
0: diliyorum.
1: Sağ olun efendim.
0: Sağ olun, var olun.

0: Efendim saatimiz gece yarısını 13 dakika geçiyor ve bu dakikalarda stüdyo konuğumuz psikolog Bahar Demirören. İyi geceler, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Şimdi biz genellikle psikolojik içerikli konuları konuşurken hemen her konuyu hem dinleyen olarak hem burada soruları soran kişi olarak kendi üzerimde de mutlaka düşünüyorum. Ama bugün herhalde hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konudan söz edeceğiz. Dinlensek bile bir türlü yorgunluğumuzun gitmediği, bir türlü odaklanamadığımız, gerçekten kendimizi istediğimiz hiçbir konuya veremediğimiz zaman zaman böyle bir anda bitmişlik halini yaşadığımız bir an oluyordur diye düşünüyorum. Tükenmişlik sendromunu konuşacağız. Biraz kavramı doğru oturtalım. Hepimiz çok tükendim, yoruldum, bittim diyoruz ama gerçekte psikolojik anlamda tükenmişlik nedir?
1: Aslında çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Çünkü çok dilimizde olan bir kelime, tükendim ben, bittim, kolumu kaldıracak halim yok, nasıl olacak, bugün nasıl geçecek gibi farklı farklı kelimelerle aslında belki günün farklı saatlerinde birçok kişinin ağzında olan cümleler. Ama ne tükenmişlik, ne yorgunluk, hangisi, nasıl bir ruh hali, biraz bunu ayrıştırmak çok kıymetli. Tükenmişlik sendrom olarak, kavram olarak literatüre aslında 1970'lerde geçmiş.
0: Çok
1: bir psikolog
0: yeni.
1: Tarafında, evet. Freudenberger tarafından. Ve aslında İngilizce'de de burnout olarak geçiyor. Ve bunu şu şekilde tanımlıyoruz aslında: iyi yönetilemeyen kronik stresin neden olduğu mesleki bir olgu. Bunu çok daha meslek hayatına tanımlanmış aslında tükenmişlik sendromunu. Ama şu an günümüzde baktığımızda sadece iş hayatımızda olan değil, belki gündelik hayatımızda, ev işlerinde, belki okul hayatımızda, belki yolda giderken içinde bulunduğumuz bir ruh hali. Hatta çok güncelde belki Avrupa yakası ikonik karakterlerinden Burhan Altıntop'ta bir bölümde yandım bittim hastalığı olarak tanımlıyor. O yüzden birçok farklı yerde karşımıza çıkan bir kavram.
0: Yandım bittim hastalığı.
1: Evet.
0: Çok güzelmiş.
1: Evet.
0: Şimdi tabii biz genellikle çok çalıştım, onun için yorgun düştüm diyebiliyoruz ama galiba bu söylediklerinizden anladığım kadarıyla bunun çok çalışmakla bir ilgisi yok.
1: Kesinlikle. Ya çok çalışmak, evet, etkileyen faktörlerden biri olabilir ama çok çalışan ve tükenmeyen insanlar da
0: tabii
1: var. Burada o yüzden aslında farklı faktörler içeriye devre giriyor aslında. Uzun stresli, yani uzun süreli bir stres, yoğun iş yükleri, duygusal baskının olduğu, yaşam dengesizliğine sebep olan ve bizim aslında hem zihinsel, hem fiziksel, hem de duygusal olarak belki de tükendiğimizi getiren şeyler olarak tanımlayabiliriz. Ve bunu İlk başlangıç olarak bir bitkinlik, halsizlik, yorgunluk olarak gözlemleyebiliyoruz. Bir başka açıdan baktığımızda anlamlı bulduğumuz şeyi, mesleki tatmin edindiğimiz bir şey ya da yapmaktan keyif aldığımız bir şey de aslında o tatminin azalmasıyla devam ediyor. Ve bir bakıma da artık çok daha olumsuz düşüncelerimiz artıyor. Bunların birleşimi bizim için

0: daha tükenmişliğe götüren bir yerde.
1: Yani biz çoğu zaman kestirmeden stres altındayım, çok stres doluyum deyip geçiştiriyoruz ama stresin ötesinde bir şeyden söz ediyoruz ya da stresin yol açtığı bir şeyden söz ediyoruz belki. Stresle bağlantısı nedir o zaman?
0: Başlangıç olarak aslında dediğiniz gibi stres en büyük kaynağımız. Çünkü çok stresli bir ortamda vücudumuz da belli tepkiler vermeye başlıyor. Avuç içlerimiz ısınabiliyor, terlemeye başlayabiliyoruz, çok geriliyoruz. O vücudumuzun çok uzun süreli bu halde kalması bir tehlike var sinyalini veren bir şey aslında. Bununla birlikte farklı yükler de gelmeye başladığında, duygusal olarak tükenmeye başladığımızda ve karşılığını alamadığımızda hepsi bir arada aslında o bahsettiğimiz yorgunluğa iten bir şey oluyor. Duygusal olarak tükeniyoruz, duyarsızlaşıyoruz ve sonrasında da başarımızın, yetkinliğimizin kaybolduğunu düşündüren bir hisle kalıyoruz. Bunların toplamı aslında biraz daha tükenmişlik.
1: Depresiflikten farkı var mı?
0: Kesinlikle, bu aslında çok önemli bir ayrım. Çünkü çok örtüşebiliyor, karıştırabiliriz depresyonla tükenmişliği. Ama burada şöyle bir ayrım var. Tükenmişliği biz şu şekilde durdurabiliriz belki. Bir hafta tatil yapsam çok iyi gelir ya. Tatilden sonra bir bakmışsınız tekrar o canlısız. O çünkü tükenmişliği çok daha dinlenmeyle dindirebildiğiniz bir yerde. Ama depresyonu sadece bir tatil işe yaramayabilir. Sadece bir mola işe yaramayabilir. Depresyondaki belirtileri çok daha dikkatli bir yerden tutunmamız lazım. Uzun süreli üzüntü, sürekli bir mutsuzluk, hayatın anlamını kaybettiğini düşünmek, ölsem de kurtulsam düşünceleri belki, bununla birlikte çok daha enerji kaybı, fiziksel olarak uykunun çok daha düzensizleşmesi, iştahın kaybı gibi birçok farklı belirti de depresyonda geliyor ve bunun en önemli farkını bir de şöyle ayırabiliriz belki, tükenmişlik daha tek bir alanda toplanabiliyor. Bazen sadece iş ortamında tükenmiş hissediyoruz ama sosyal ortamımıza girdiğimizde o enerjimiz, o daha keyif aldığımız anlar devam ediyor ama depresyonda bu alan çok yayılıyor. Hem iş ortamında sizin böyle devam ettiğinizi düşünün, hem evde, hem iş arkadaşlarınızla sosyal olarak da soyutlaşıyorsunuz. O yüzden depresifliği burada ayırmak çok çok kritik.
1: Evet, belirtiler çok benzeşiyor demek ki, ortaya çıkan belirtiler. Şimdi insanın kendi kendinin tükenmişliğini fark etmesi mümkün mü peki? Ne zaman bir uzmana ihtiyaç duyduğunu kendisi anlayabilir mi?
0: Aslında bunu bu şekilde konuşmamızın bir sebebi de kendi kendimize fark etmek için bir yandan da. Çünkü dediğiniz gibi hayat akışında bu çok fark ettiğimiz ya da üzerine düştüğümüz bir şey olmayabiliyor. Yoruldum, çok yoruldum, yarın geçer. Bir sonraki güne daha toparlayayım, hafta sonu bir girsin. Belki bunlar çok kullandığımız cümleler.
1: Ya da gerekçeler bulmak belki o yorgunluğa, değil mi? Kendi kendimize sürekli gerekçeler. Bir de daha çok benim gözlediğim hep kendini suçlu gösteren, ben yaptım, ben de ötürü oldu bütün bunlar diyen bir tavırla da karşı karşıya kalabiliyor insanlar.
0: Bunu aslında şu an siz bahsedince çok örtüşen bir örnek geldi aklıma. Bir sınıf öğretmeni düşünelim. Sınıf öğretmeni okulda 8 saat öğrencilerle vakit geçiriyor, uğraşıyor. Belki farklı öğrenciler onu yoruyor ve dolu dolu bir hafta. Gün sonunda eve geliyor ve kendi çocuğu da var ve belki onunla oyun oynaması lazım. Ev içerisinde kendi ev işleri var. Eşiyle vakit geçirecek. Yani evde de devam eden bir şey var ama o kadar yorulmuş ki ve o kadar belki tükenmiş ki bir sessizlik istiyorum ya, dinlenebilir miyim? Yatağa giriyor ve kendini ayağa kaldıracak bir noktada, çocuğuna soru sorabilecek bir noktada bile bulamıyor. Bunun arkasından bahsettiğiniz aslında suçluluk geliyor. Çünkü orada ben niye hani bunu yapamıyorum ya da ben burada istediğim gibi bulunamıyorum. Ama bunun en temel arkasında tükenmişlik var. Suçluluğu farklı noktalarda da görebiliriz ama bu en belki ilk örneğimiz olabilir.
1: Evet, pek çok çocuğa sorumlulukla yaklaşırken kendi çocuğuma annelik yapamıyorum mesela. Burada ilk kullanılan cümle bu belki de. Olması gereken kişi niye olamıyorum diye. Şimdi gerçekten aynı yoğunlukta çalışan iki insan, hani iş gerektirmeyebiliyor sonuçta, her çalışan, her çok yorulan insan tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kalmayabiliyor. İyi ki öyle. Altında çok temel gerekçeler olabilir gerçekten. Bu bazen psikolojik bir yük, omzunuzda bir yük olabilir mi kendi sorumluluklarınızı? Çünkü herkesin taşıyabileceği bir alan var, bir istiyap haddi var. O had aşıldığı zaman, aşırı yüklenildiğinde doğal olarak bir yerde kısa devre oluşuyor herhalde. Ve belki de zihnimiz sürekli bambaşka şeyleri düşünerek bir türlü dinlenmiyor. Zaten beyin hep elektrik üreten, uykuda bile elektrik üreten bir organ deniliyor. Böylesi durumlarla karşılaştığımızda iki insan aynı iş yapıyor. Birisi tükenmişlik sendromu içinde ama diğeri değil. Bu niye oluyor? Yani kişilerin başka hayatın diğer taraflarında kendilerini nasıl rahatlatabildikleriyle ilgili örneklerimiz var mı?
0: Aslında bahsettiğiniz şey tam olarak da belki kapasite dediğimiz şey. Dediğiniz gibi burada kapasiteyi çok aşan bir noktada ve uzun süreli devam varsa bu bir kişinin tükenmişlik noktasında tutunduğunu gösterebilir bize. Ama yanında o kişi başka bir kişi o noktada değil. Burada şöyle bir örnek verebilirim aslında. Talepler ve kaynaklar dediğimiz şey var aslında. Talepleri bir ikisini sütun olarak düşünelim. Talepler dediğimiz şeyler mesela bizden beklenen iş yükleri, zaman baskısı, uzun çalışma saatleri, sürekli ulaşılabilir olmak, sorumluluklarımız gibi bir sütunumuz olsun. Kaynaklar dediğimiz sütun da aslında sosyal desteklerimiz, geri bildirimler aldığımız takdirler, ödüller, molalarımız, gelişim fırsatlarımız gibi bir alan ve bunu daha artırabiliriz de.
1: Tabii.
0: Tam olarak bahsettiğiniz noktada tükenmişlik sendromu içerisinde olan kişi büyük ihtimal bu dengeyi tutturamayan bir kişi olabilir. Evet. Talepleri o kadar onu aşıyor ama karşılığında kaynakları o kadar az ki o onu yiyip bitiriyor. Bu şey gibi bir iş yerinde çok hevesle çalışıyorsunuz. O iş elinizden geldiği kadar fazlasını da yapmaya çalışıyorsunuz. Çok etiketlemeyi sevmem ama çok klasik bir örnektir. Hayır diyemeyen kişilerin çok daha fazla tükenmişlik sendromunu içerisinde bulunduğu. Patronunuz sizi görüyor, yöneticiniz ve daha fazla iş vermeye başlıyor. Sorumluluklarınız artıyor, iş yükünüz arttığı için çalışma saatleriniz artıyor. Ama karşılığında aldığınız maaş belki buna değen bir noktada değil. Ya da yöneticinizden takdir almıyorsunuz. Eve gittiğinizde sizi gören bir belki arkadaşınız, aileniz yok. Kendi molalarınızı veremiyorsunuz. Kaynaklarınız çok az olduğu için de bu sizi tükenmeye kadar götüren bir noktada oluyor. Tam böyle bir konu aslında,
1: evet.
0: Aradaki fark.
1: Feci bir sarmalın içinde kalıyorsunuz. Şimdi eskiden bizim mesai saatlerimiz belliydi gün içinde. Bütün dünya insanlığı için söyleyebilirim bunu. Ama pandemi döneminden sonra insanlar evden çalışmaya başlayınca, uzaktan çalışmaya başlayınca, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürekli ulaşılabilir olduğunuz bir yerde durunca doğal olarak artık mesai saatleri bitmiyor. Gece, gündüz sürekli siz ulaşılan pozisyonundasınız. Bunun etkisi olabilir mi?
0: Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değindiniz aslında. Sürekli erişilebilir ve ulaşılabilir olmak çok çok yoran bir şey. Çünkü kendi zamanlarımıza, bireysel zamanlara, kendi alanlarımıza ihtiyacımız var ve akşam 9'da mesai kavramımızın dışında kalan bir saatte bir iş yönlendirilmesi kesinlikle çok yorucu bir şey. Belki hafta sonu sizin iş saatiniz olmasa bile hafta sonunda bu beklentilerin gelebilecek bir mail olması insanı iş stresini daha da hissettiren ve bir şeyler yapmam lazım. Durmak kısmını çok daha suçlu hissettiren bir yere aslında itiyor. Çünkü bizim hem molaya hem yavaşlamaya hem durmaya ihtiyacımız var. Ama bunları yapamazmışız, buna hakkımız yokmuş gibi hissettiğimiz zamanlar büyük ihtimalle yavaş yavaş bizim için sürdürülebilir olmaktansa tükenmeye gittiğimiz bir noktada kalıyor.
1: Evet, ben hep son zamanlarda çok anıyor oldum Mihail Ende'nin Momo kitabını. Ben çok önemsiyorum o kitapta yazılanları. Çocuklar için yazılmış olmasına rağmen bence yetişkinlerin okuması gereken bir kitap. Tam da orada sürekli çalışan, çocuklarını görmeyen, kendilerini görmeyen, yapması gerekenlerden başka, görevlerinden başka bir şeyi düşünemeyen yetişkinler haline getirilme haliyle ilgili bir kitap. Dış dünyanın bizden istedikleri, kendilerini düşünmek. Ama kendi kendimizden ne talep ediyoruz? Biz nasıl olmalıyızı unutmak, kendimizi unutmak. Daha başarılı, daha üretken, belki daha iyi ebeveyn, daha iyi eş, daha iyi evlat. Bütün bunları yapmaya çalışmak yorucu mu? Burada tükenmişliğe götüren bir düşünce akışı söz konusu olabilir mi?
0: Tükenmişlik konuşsak bu arada belki iki saat daha üzerine konuşabileceğimiz genişlikte bir konu ve tam bahsettiğiniz kısımda bunu açan bir yerde mükemmeliyetçilik aslında. O da aynı şekilde tükenmişliğe çokça götürebilen bir yerde, daha iyisini hep istemek. O daha iyi ne acaba? Herkes için o daha iyi farklı ama hep yetindiğiniz bir şey kalmıyor ama bir sonraki adımı düşünüyorsunuz. Bu yüzden elinizde olanla memnun olmamak ve o memnuniyetsizlikle birlikte daha çok çabalamaya çalışmak. Mükemmeliyetçiliğin en büyük bizimle oyunu olabilir ve bu da tükenmişliğe sebep olabilir tabii ki.
1: Evet, aslında yeterince güçlü değilim, yeterince iyi değilim, doğru bir şey değil demek ki. Dinleyicilerimiz radyoları başında bizi dinlerken kendilerinden bir takım parçalar bulabilmişlerdir diye tahmin ediyorum ama kendilerine ne sorsunlar artık bizim bu bütün söyleşinin sonunda? Onlara ne kalsın istersiniz? Ne ile baş edebilirler?
0: Aslında bu süreçle kendi başımıza baş edebiliriz. Ama burada öncelikle belki altını çizmek istediğim şey, ilk aşama olarak temel ihtiyaçları karşılamamız lazım tükenmişliği önlemek adına. İyi bir uyku, iyi bir sağlıklı beslenme ve fiziksel egzersiz, bunların hepsi psikolojik sağlıklığı artıran en temel şeyler. Bunun yanı sıra da en çok belki bu süreçte yapılabilecek şeylerden biri dikkati farklı yere yönlendirebilmek. Çünkü iş aklımızda kalarak evde olabiliyoruz. Yani orada bir kopuş olmuyor, psikolojik kopuş dediğimiz şey ve aklımız orada kaldığı için de mola vermiyoruz. Molamızı etkili bir şekilde veremiyoruz. Dinlenmelerimizi etkili bir şekilde yapamıyoruz. O yüzden en çok kendimize ayırdığımız zaman lüks değil, ihtiyaç olduğunu bilmek. Bunu öncelikle içselleştirmek ve bununla birlikte de kendimize şefkatle yaklaşmak önemli. Yavaşlamanın önemi anlamak önemli. Burada belki şu soruyla bitirebiliriz. Herkesin aklında bu gece yatmadan önce düşüneceği, beni en çok tüketen şey ne şu an ve ben kendime nasıl bir yerde alan açabilirim? Kendi etkim olmadığı noktada da psikolojik destek almam gerekir mi acaba? Bunun için birinden yardım isteyebilir miyim? Yardım istemek de çünkü çokça yapamadığımız şey olabiliyor. En önemlisi de belki yardım istemek.
1: Çok teşekkür ederiz. Kimsenin tükenmediği, tükenmeyeceği ve hayatın hep güzel taraflarıyla baş başa kalabileceğimiz zaman dilimleri olsun. Ağzınıza sağlık.
0: Ne kadar güzel dilekler. Çok teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyiciler, psikolog Bahar Demirören'le birlikteydik. Gecenin içinden devam ediyorum.

0: Geçmişten kalan. Sevgili dinleyiciler, bu gece geçmişten kalan bölümümüzde Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından Bayezid Yazma Eser Kütüphanesi'nde açılan sergi vesilesiyle de andığımız Türk müziğinin önemli isimlerinden Şerif Muhittin Targan yer alıyor. Şimdi 13 Eylül 1967'de aramızdan ayrılan besteciye ait arşivimizde yer alan bir kayda kulak veriyoruz.
1: Üç dört yaşlarındayken müzikiye fazla sevgi gösterdiğimi büyüklerimden işittim. 5-6 yaşlarındaki repertuarımdan bazıları hatırımdadır. Üsküdar'a giderken kabarda boynuma asarım gibi türküler ve Asım Bey'in Rast Peşrevi'nden birinci hane. Arada yüz bulduğum zaman bunları annemin misafirlerine piyanoda çalardım. O zaman harem selamlık vardı. Babam güzel sanatları severdi. Kendi resim yaptığı gibi eski müzikimizi dinlemekten çok hoşlanırdı. O esnada amcam Ali Cafer Paşa da Ali Rifat Bey'den ut dersi alıyordu. Arada Ali Rifat Bey, Rauf Yekta Bey, Kanuni Hacı Arif Beylerin refakatiyle fasıllar yapılırken bu müstesna gecelerde selamlıkta dinlememe müsaade edilirdi. Ertesi sabah odalar temizlenmeden erkenden kalkar, değiştirilmiş, atılmış telleri toplar, marangoza yaptırdığım 3 bulgulu tahtiye takar, kendi kendime sesler çıkarırdım. Hariciye Nezareti tercüme kaleminde mensup Hintli Ali Asker Efendi'den 9 yaşlarında İngilizceye başladım. Sert, müsamahasız bir hocaydı. Biraz sonra riyaziyat, tarih gibi derslerde araya girince gündüzleri artık bir kenara çekilip kendi kendime müzikiyle uğraşmak imkanı kalmadı. Çok sonra öğrendim, babam derslerimi ihmal ederim diye müzikiye başlatmak istememiş. Yalnız arada selamlıkta fasıl yapıldığı zaman dinlemeyi hiç kaçırmazdım. 10 yaşlarımda elime ufak bir ut geçti. Haremde kilitli bir misafir odasındaki büyük kanepelerden birinin altına sakladım. Odanın anahtarını muhafaza eden dadıma da kimseye söylememesini rica ettim. Böylece kendime bir çalışma yolu buldum. Gündüz derslerimize benden 2 yaş büyük kardeşimle çalışır, gece de beraber derslerimizi hazırlardık. Evde herkes yattıktan sonra gece yarısı şamdanı yakar, yattığım oda ile aradaki 3 büyük koridoru geçer, uda alır, salonun Marmara'yı, İstanbul'u gören penceresinin önünde kendi kendime yoluncaya kadar çalışırdım. Sonraları galiba ya idmanım artmıştı ya yorulduğumun farkına varmıyordum. İstanbul minareleri görününce sabahın yaklaştığını anlar, erken kalkanların beni ele verecekleri korkusu ile udu yerine koyar, yatmaya dönerdim. Böyle birkaç mevsim geçti. Arada gerdaniye kopar, neva telinde pasajları çalardım. Bazen o da kopar, diğer teller üzerinde uğraşırdım. Yeni teller bulup eksikler tamamlanınca evvelce güç gelen şeylerin kolaylaştığını da hissederdim. Nihayet 13 yaşlarımda uyuyamamak hali ve yattığım zaman şiddetli çarpıntıların başlaması foyeyi meydana çıkardı. Bir gece büyük kardeşimi uyandırdım. Annemi çağırmasını söyledim. Çarpıntı şiddetle devam ediyordu. Ama elindeki sihri de o gece anladım. Bir şeyin yok oğlum diye alnımda elini gezdirince sakinleştim. Ve biraz sonra da uyumuşum. Ertesi gün Doktor Süleyman Norman Paşa'ya götürüldüm. Bir taraftan evde tahkikat artmış, geceleri geç vakit salondan ut sesleri geldiği, bazen sabahlara kadar devam ettiği söylenmiş. Her neyse bu benim hayırıma ve lehime oldu. Çünkü derslerimi bitirdikten sonra akşamları çalışmama müsaade edildi. Bir müddet sonra büyüklerimle babamın misafirleri beni dinlemeye odama gelmeye başladılar. Bir gün amcam Şerif Cafer Paşa bana Muhyiddin, edebiyatı olan bir batı müzikisi aletine çalışsan dedi. Ben de violonseli istedim. Ve oğlum da Monsieur Ritchie namında bir violonselisten ders almaya başladım. 14 yaşındaydım. 3 ay sonra Goltermann'ın si minör konserini çaldım. Ritchie amcama bu kadar kısa zamanda bu konsertüyü çalan talebiye tesadüf etmediğini söyledi. Monsieur Ritchie yaşlı yorgundu, hocalığı çok sürmedi. Sonra Klengel'in talebesinden Elinder ve Treyano namında bir hocadan da violonsel dersleri aldım. Pasolo namında bir hocadan solfej dersi aldım. Avrupa'dan bize Nutra'da getirten Beyoğlu'nda mağaza sahibi Monsieur Kopp bir gün Üstanlı namında bir violonselisti getirdi. Beni dinlemek istedi. Bir iki parça çaldım. Bazı sualler sordu. Sonra babama ve amcama yakında İstanbul'dan Romanya'ya gidecektim. Fakat fikrimi değiştirdim. Oğlunuza ders vermek için burada kalacağım dedi. Bu kaldı. Üstanlı meşhur David Popper'in talebesidir. O zamana kadar gördüğüm en bilgili çelist idi. Şevkle çalışmaya koyuldum. Aynı zamanda

kaçtı, ben de hocasız kaldım. O sırada hukuk fakültesine devamı başladım. Sonra ikinci sınıfındayken edebiyat fakültesine de yazıldım. Her iki şöbeyi 5 senede bitirdiğim müddet zarfında müzikiye hiç çalışamadım. Arada bildiklerimi çalardım, fakat yeni bir şey öğrenecek kadar uğraşmaya vaktim olmazdı. Diplomalarımı aldıktan kısa bir müddet sonra Birinci Cihan Harbi başladı. Sonra Hicaz'da çıkan isyan üzerine babam Mekke emiri tayin edildi. Harbin sonuna kadar pederimin maiyetinde bulundum. Harbin devamınca da müzikiyle hiç meşgul olamadım. İmparatorluğun dağılmasından sonra ailemiz de çok şey gayip etmişti. Geniş bir ailenin başında bulunan babamı hiç olmazsa kendi yükümden kurtarmak için bir sanatkar olarak hayatımı kazanmak üzere 1924 tarihinde Amerika'ya gittim. New York'ta evvelce İstanbul'da konser verdikleri zaman tanıdığım Şefki Kuartetinin çelisti Bedrik Vaski'ye rastladım. Bu zat mükemmel bir müzisyen ve kör üstadı idi. Vihan ile Hugo Becker'in talebesidir. Violonsel edebiyatına ait mühim parçalara çalıştıktan sonra kendisine çalar, o da piyanoda refakat ederdi. Fikirlerinden, tenkitlerinden istifade ettiğim en son hocam başkadır. New York'ta bir taraftan bir konsertist için lazım gelen repertuarı hazırlarken trio, kuartet, sonatlar çalarak hayatımı kazanmaktaydım. Bütün kritiklerin geldiği Town Hall'da debut konserimi ancak 4 sene çok çetin mücadelelerden sonra verebildim. Konser umduğumdan muvaffakiyetli oldu. Town Hall 1800 kişi alır dolmuştu. Konserimde programın haricinde ankor olarak 4 parça ud ile 3 parça da violonsel ile çalmaya mecbur oldum. Kritikler de cömert davrandılar. Bu konserimde evvela violonsel ile Sensa'nın Dominor ve Locatelli'nin Re Major sonatlarını kısa bir fasıladan sonra ud için yazdığım parçalardan 4'ünü çaldım ve sonra yine violonsel ile Bach, Debussy, Ravel ve David Popper'den eserlerle konser sona erdi. O gece konserimde Leopold Godowsky gibi dünyanın en büyük piyanistlerinden birinin bulunması ve konser bittikten sonra artist odasına gelip herkesin içinde konser şayanı hayretidir, sizinle iftihar ederim diyerek tebrik etmesi sanat hayatımda kazandığım en unutulmaz kıymetli hatıralarımdan biridir. Ertesi günü beni öğle yemeğine beklediğini söyledi. Godowsky'ye gittiğim zaman bir düzene gazete aldırmış, hepsinin konserime ait kısmını kestirmiş, bir demet yapmış. Ben odaya girer girmez, bunlar senin tacı zaferindir, kritikler bazı çok akçe olurlar, bir gecede kalemleri ile bir sanatkarı gömerler, sizin hakkınızı tanmışlar, bunları saklayınız dedi. Şunu da hemen söyleyeyim, kendisiyle dost olarak senelerce beraber buluşmak ve birkaç defa da beraber çalmak bahtiyarlığına nail olduğum bu eşsiz sanatkarın üzerimde tesiri unutamayacağım derecede derindir. Bu konserden sonra New York haricinde Boston, Detroit gibi şehirlerde konserlere davet olundum. Faaliyet sahem genişlemeye başladı. Ertesi seneye büyük davetler aldım. Fakat o sırada müthiş bir mali krizin zuhuru konserlerimi de alt üst etti. Bu talihsizliğe rağmen sanat hayatımda devam ettim. 1932 senesinde hastalandım.

0: Onlar söylediler. Amerika'dan ayrılmaya mecbur oldum. İstanbul'a geldim. Hastalığımın arızalarını atlatıncaya kadar çok sıkıntılı aylar geçirdim. 1934'te İstanbul'da ilk konserimi verdim. 36'da İrak hükümetinin davetini kabul ederek Bağdat'a gittim. Orada Mahed el-Muziki'nin kurucusu ve başkanı olarak bulundum. Ayrıca ut ve violonsel sınıflarına hocalık ettim. 4 sene sonra bu müesseseye resim, heykeltıraşlık ve temsil şöbeleri de ilave edildi. Ve adı Güzel Sanatlar Müessesesi Mahed el-Fünuni Cemile oldu. Bir Aralık utlarını İstanbul Radyosu'nda dinlediğiniz Cemil Beşir, Münir Beşir, Selman Şükür gibi sanatkarlar 7 sene ut sınıfıma devamla diploma alan talebemdendir. 12 sene bu müessesenin başkanı olarak bulundum. Sıhhi sebepten 1948'de ayrılmaya mecbur oldum. Avdettim'de İstanbul Konservatuvarı İlmi Kurul Başkanlığı'nda kısa bir müddet bulundum. O zamanki şarait dahilinde hizmet edemeyeceğimi anladığımdan 1950'de çekildim. Muhtasar surette sanat hayatımın çizgisi bundan ibarettir. Müzikimizde kimlerden istifade ettiğimi de söyleyeyim. Ut'ta şu parmağı böyle, mızrabı şöyle kullan diye hiç kimseden ders almadım. Çocukluğumda dinleyerek rahmetli Rifat Bey'den çok istifadem oldu. Kendisinden İtri, Zaharia, Halima, Dede gibi büyük üstadların eserlerini geçtim. Sonra makamlar ve usuller konusunda Zekai Dedezade rahmetli Üstad Ahmet Efendi'den faydalandım. Şark müziki aletleri üzerinde dinlediğim ve üzerimde unutulmaz tesir bırakan en müstesna sanatkar tamburunu mızra bile çaldığı zamanki Cemil Bey'dir.
1: Sizin ut çalışınızda Türk müziğinin geleneksel çalış türünden ayrı bir özellik var. Bize biraz da bu konuda bilgi verir misiniz?
0: Udun aldatıcı bir kolaylığı vardır. 6 telin düzeni doğru oldu mu, yanlış sesle doğruyu fark edecek kadar da kulağı olan bir kimse biraz da perdeleri öğrenince bir şeyler çalmaya başlar. Bu surette çalışmaya devam eden peşrevleri, semaileri, şarkıları da geçer, biraz sonra udiler sınıfına katılır. Ben bu kadarla kanaat etmedim. Ufak bir misal söyleyeyim. Çalışırken daima müziki cümlelerinde lüzumlu ve ölçülü mızrafları kullanmak ve lüzumsuz olanları kullanmamaya dikkat ettim. Açık perde ile kapalı perde arasındaki keyfiyet farkını da daima göz önünde tuttum. Sol el tekniğinde ifade kuvvetini kontrol altında bulundurmak için lüzumlu bulduğum yerlerde açık teller yerine kapalı perdeleri kullanmayı adet edindim. Bunlar içinde kendimce mantıklı gördüğüm parmaklarla mızrapları birbirine bağlamaya çalıştım. Hala bu mühim nokta beni çok meşgul eder. Tabii her iki elin gayesi bir maksada hizmettir. O da sazdan kabil olan en güzel sesleri çıkararak namenin en beli ve nüanslı bir surette samiyeye varmasıdır. Mesela bir name birkaç türlü icra edilebilir. Açık telleri gelişi güzel kullanarak, açık telleri kullanmayarak, bir de istenen rengin icabına göre açık ve kapalı perdeleri müşterek kullanarak ifade edilebilir. Buyurduğunuz hususiyet önce saydığım noktalarda duyduğum ihtiyacı tatmin etmek üzere çalışmanın neticesi olsa gerek.
1: Sizden biraz da odun tarihi gelişimi hakkında bilgiler rica etsek.
0: Kitab-ül Agani gibi eserlerde ve Garp müsteşriklerinin müziki tarihlerinde, bilhassa İngiliz müsteşriki Farmer'in, Feylesuf El-Kendi, Farabi, ve İbn Sina gibi büyük bilginlerin utlarına dair

bedeli malumat vardır. Yalnız o zamandan kalma yazılmış eserler elde olmadığından Uğud'un üzerinde ne yaptıkları, ne dereceye vardıkları bilinmiyor. İbrahim Musili'nin bir talebesi Endülüs'e gitmiş, orada Uğud'u tamim etmiş. O zamana kadar kullanılan mızrap bir nevi tahtadan veya deriden yapılırken kartal kanatından mızrabı ilk kullanan bu zattır. O devirde en sağlam tellerde aslan bağırsağından yapılan imiş. Osmanlı İmparatorluğu zamanında Uğud'u kullanan ülkeler imparatorluğa dahil idi. İmparatorluğun merkezi İstanbul olduğundan muhtelif yerlerde yetişen değerli sanatkarlar ekseriyetle bir vesileyle İstanbul'a gelmişlerdir. Şark sazlarımızın en mahir sanatkarları İstanbul'da toplanmış ve yetişmiştir. Ud da öyle olmuştur. Zamanımızda udun çalındığı ülkelerde bulundum. En iyilerini dinledim. İstanbul'dakileri üstün buldum. Benim yetiştiğim üstadlardan bu hususta edindiğim malumat da azdır. Mesela udu Türk müziğimizde kullanmaya başlayan Şakir Paşa derler. Altıncı kabadügah telini ilave eden de Şakir Paşa imiş. Sonra Udi Yaver Bey, Ali Rifat Bey, Nevres Bey vesaire yetişmiş. Şakir Paşa'dan evvel İstanbul'da ud pek bilinmiyormuş diye işitmişti. Halbuki bir gün Nef'i'yi okurken bir gazelinde şu beyte tasadüf ettim. Mutrip alsın eline udu yanınca biz de yanalım, yakılalım, bir de mi dülsüz edelim. Şakir Paşa Abdülhamid zamanına yetişmiştir. Malum olduğu üzere Nef'i 17. asırda döndüğü Murat zamanındadır. Belki klasik müziki fasıllarına girebilecek üstadlar Şakir Paşa'dan evvel henüz yetişmemişti. Rahmetli Rauf Yekta Bey'in eski fasıllara ait yazılarında da bu noktayı tenvir eden bir izaha tasadüf etmedi. Suallerinize cevaplarımdan sonra müsaadenizle birkaç kelime ilave edeceğim. Seneler evvel hükemadan birinin nasihatlerine havi kitabı okuduğum zaman mümkün olduğu kadar kendinden bahsetme sözünü çok beğenmiştim. Bu sözü unutmadığım halde bu sualler dolayısıyla şimdi aksine hareketimden şu anda mahcubum. Bir itirafımı da ekleyerek sözümü keseyim. Müzikiye 60 seneyi geçen çalışmamdan sonra bugün bana görünen sanat ufku karşısında o uzun intisabımın bir sıfırdan ibaret olduğu yine kaniyim.

Şerif Muhittin Tergan'ı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Ve böylece programımızın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Yapımcımız Ömer Polat, teknik yönetmenlerimiz Adem Gürlek ve Arif Keleş ile birlikte ben Hafize Okan. Yarın gecede birlikte olmak üzere diyoruz. İyi geceler efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla odaklandıklarını söyledi, fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır

0: Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'in güneyindeki Babülmendeb Boğazı ve kritik Yemen adalarında kontrolü ele geçirdi. Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey, Batı sahili ilçelerindeki çatışmaların sona erdiğini öne sürdü. Yemen ordusu da yoğun bir saldırı için hazırlık yapıldığını duyurdu. Suudi Arabistan'sa İran destekli Husilerden gelen saldırıların ardından Doğu-Batı boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud'la görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar ele alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 zirvesinde sermaye, teknoloji ve bilgi arasındaki mesafeyi kaldırmak istediğini söyledi. Trabzon'da yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen kurum, Türkiye'nin çevre yaklaşımını paylaştı, denizlerin korunması gerekliliğinin altını çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temaslarda bulunmak için Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Göktaş, Türkiye'de devlet bakımı ve koruması altında bulunan 7 çocuğu Suriyeli yetkililere teslim etti. Suriye'nin istikrara kavuşması ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesiyle çocukların gönüllü geri dönüş süreçlerinin başlatıldığını söyledi. Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret davasından ceza aldı. İmamoğlu'na, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı uygulanmasına da hükmetti. Iğdır'da meydana gelen askeri araç kazası sonucu araç sürücüsü sözleşmeli Erziyar Koparan şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı taziye mesajı yayımladı. Şehit Ziyar Koparan'ın ailesinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İstanbul'daki tüm okullarda 14 Eylül Pazartesi günü derslerin 10-15 saatleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgütün emniyet yapılanmasında olduğu tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli'de ise silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şanlıurfa'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı. Suriye'nin başkenti Şam'da Devrik Esad rejiminin askeri karargahında toplu mezar bulunduğu belirtildi. Çok sayıda insana ait olduğu değerlendirilen kalıntıların kimlikleri belirlemek ve kayıpların akıbetini ortaya çıkarmak üzere belgelenerek muhafaza altına alındığı aktarıldı. Filipinler açıklarında yolcu feribotunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Gece Ezgileri de hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Yıldıray Çınar'ın Aşık Haydar Bektaş'tan derlediği Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Bircan Pullukçuoğlu söylüyor. Aman dünya ne dar imiş, dert çekmesi ne zor imiş.

Aşık Veysel'e ait Sivas türküsünü Cengiz Özkan'dan dinliyoruz. Ben gidersem sazım, sen kal dünyada. Gizli sırlarımı aşikar etme.

Enver Şan'ın Erdal Ünal'dan derlediği Malatya türküsünü Hüsamettin Subaşı söylüyor. Armut ağacına yaslanmayasın, yârim var diye güvenmeyesin. El kızı dediğin uçan bir kuştur, tatlı dillerine güvenmeyesin.

Muzaffer Sarı Sözel'in Saadettin Kutlu'dan derlediği divan türküsünü Zülal Bakırcı söylüyor. Bizim eller ne güzel eller, söylesin şirin diller.

Osman Özdenkçi'nin Bekir Tektaş'tan derlediği Sivas türküsünü Tuncay Kemertaş söylüyor. Kahpe felek sana ne ettim neyledim, attın gurbet elepârelerimi.

Kemal Koldaş'ın derlediği Konya türküsünü Kemal Koldaş'ın sesinden dinliyoruz. Aşamadım Bergama'nın belinden, kahve içerken fincan kaydı elimden.

Muzaffer Sarı Sözen'in Vasfi Akyol'dan derlediği Elazığ türküsünü Sibel Güzel söylüyor. Bahçeye indim ki gülleri derem, gül değil meramım, yarimi görem.

Muzaffer Sarı Sözen'in Hasan Hüseyin Orhan'dan derledi Malatya türküsüyle Mehmet Seske sizlerle. Dün mü buradaydın, bugün mü geldin? Ötme garip garip sinemi deldin.

Ekrem Çelebi'ye ait Orta Anadolu türküsüyle Gülcan Kaya sizlerle. Yine bir hal oldu garip gönlüme. Şu dünya başıma dar oldu gitti. Attı kısmet bizi gurbet ellere. Her günüm, her anım zar oldu gitti.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle Çimenil Tersizler'le. Ben kendimi gülün dibinde buldum. Kuru sevdaymış, sarardım soldum.

Muzaffer Sarı Söze'nin Mahmut Salan'dan derlediği Tokat türküsünü Yavuz Değirmenci söylüyor. Hatırına düşmez, sormaz halimden, kirpikleri siyah, kalem kaşlı yer.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde hırçın dalgaların kucağından ayrılıyor ve ufkumuzu güneşin ilk uyandığı, dağların göğe omuz verdiği o vakur ve beyaz diyara, Doğu Anadolu'ya çeviriyoruz. Gönül haritamızın bu ikinci menzilinde niyetimiz, dışarıdan bakıldığında çetin kış şartları,

O pürüzsüz cömertlik cevherini yakından hissetmek. Biz bu yolculukta toprağın sertliğine inat, insanın kalbinde nasıl bir gül bahçesi büyütüleceğine şahitlik ediyoruz. İstiyoruz ki sevgiyi ve hürmeti ve paylaşmayı sadece modern kalıplarla ölçen günümüz dünyasına inat, doğu insanının o ekmeğini bölüşürken sergilediği o asil adabı, yemeğin soğuk bir ticarete değil, ikrama dönüştüğü o muazzam sofra hukukuna pür dikkat kesilmenizi istiyoruz. Doğu Anadolu'nun o karlı yollarında, Sarp Dağ köylerinde ya da tarihi konaklarında kapıyı çalan bir yabancı alelade bir yolcu muamelesi görmez. O, haneye sığınan aziz bir emanet cümlesidir. Coğrafyanın getirdiği o yalıtılmışlık ve zorluk insanları birbirine görünmez şefkat ipleriyle bağlamıştır. Bu insanların kelimelerindeki o az ve öz duruş dışarıdaki o kış ayazının tam tersi gibidir. O kapıdan içeriye adım attığımız saniyede önümüze serilen o uçsuz bucaksız ikram kültürü kalplerindeki o sarsılmaz vefa ve merhamet pınarının en duru şahididir. Medeniyet tasavvurumuzun özünün insana insana yük olmak değil, insanın yükünü almak ve onu aziz kılmak için bir araya gelmesi olduğunu hepimiz biliriz. Doğu insanının fıtratında bu tasavvur, hanesindeki en iyi odayı misafire ayırmasında, ambarındaki en kıymetli zahireyi hiç tanımadığı bir yolcu için harcamasında hayat bulur. Kendisi darlıkta bile olsa misafirinin tabağını cömertçe doldurmak, o sofra

0: Çünkü ikram etmek, Bergson'un da bahsettiği o zamana yayılan, babadan oğula, anadan kıza devrolan köklü bir içsel sürekliliktir. Yani ruhun cömertlikle mayalanmasıdır. Yunus Emre, ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm derken asıl meselenin o dış görünüşte değil, o bedenin içinden taşan saf insanlık cevherinde olduğunu bize hatırlatır. Doğu insanının sofrasını bir ibadet neşesiyle kuran ikramperverliği, Sadi Şirazi'nin cömertlik, insanın kendi sahip olduğu ekmeği bir başkasıyla hesapsızca bölüşmesidir ve bu yeryüzündeki en asil ibadettir sözüyle mühürlenir. Doğu insanının zarafeti abartılı nümayişlerde değildir. Misafirini uğurlarken kapının eşiğinde durup elini göğsüne koyarak sergilediği o pürüzsüz ve mahcup uğurlama rikkatindedir. Bu kadim miras bize şunu fısıldar: coğrafyamızın her bir rengi aslında ayrı enstrümanlardan yükselen ama aynı ilahi besteyi çalan koca bir orkestra gibidir. Doğunun cömertlik dağları bize birbirimizi ağırlamanın, ekmeğimizi hesapsızca bölüşmenin ve insanı sadece insan olduğu için aziz bilmenin en muazzam insani dersini verir. Unutmayalım ki dünya sadece biriktirenlerin değil, kendine saklayanların değil, bir sofrayı sevgiyle, bereketle ve aşkla paylaşanların zarafetiyle nefes alır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır. Gönlünüzün o dağlar kadar vakur, halinizin her daim nazik kaldığı huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve speakeriniz ben Sıla Koç. Pazartesi günü çocuklarımız yeniden okul sıralarındaki yerlerini alacak. Yeni bir eğitim dönemi çocuklarımız için yeni bir başlangıç demek. Yeni arkadaşlar, yeni bir ortam, biraz heyecan ve belki biraz da kaygı. Peki çocuklarımızın okula daha kolay uyum sağlaması için nelere dikkat etmeliyiz? Bugün okula adaptasyon sürecini ve bu süreçte ailelere düşen görevleri çocuk gelişim uzmanı Ayşim İncesolu ile konuşacağız. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına artık çok az bir zaman kaldı. Yeni döneme hazırlanırken ders kitapları, okul ihtiyaçları kadar çocuklarımızın ağız ve diş sağlığını da gözden geçirmek önemli. Okullar açılmadan önce çocuklarımızın diş sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz? Hangi kontrolleri yaptırmalı? Beslenme ve ağız bakımında hangi noktalara özen göstermeliyiz? 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Anabilim Dal Başkanı Profesör Doktor Gülsel Kılınç konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.

0: Sevgili dinleyenler, bugün ilk konuğumuz çocuk gelişim uzmanı Sayın Ayşim İncesolu. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, sizinle olmak çok güzel.
0: Çok teşekkürler, sizinle de öyle. Sayın İncesolu, pazartesi artık çocuklarımız okula başlıyor. Aslında mini mini birler derdik ya eskiden, onlar başladı da adaptasyona. Ama bütün çocuklar için geçerli. Çünkü bir değişiklik tatilin ardından. En çok hangi zorluklar yaşanıyor bu dönemde okul açıldığında?
1: Şimdi hem anne babaların adapte olması lazım bu okul sürecine, hem de çocukların. Çünkü tatil dönemi, her ne kadar çalışan anne babalarımız olsa bile, onlar da çocuklarını tatil sürecinde yönetmek için günlük rutin dışına çıkıyorlar. Çocuklar da öyle. Dolayısıyla yani işte son 2-3 günde bile yapabiliriz ama bir hafta, iki haftadan önce okul başlamasından hafif hafif günlük okul rutinine uygun sisteme geçişte fayda var. Yani uyku saatleri, işte medyayı kullanma aralığı, işte yemek ve işte çantasını hazırlama ve günlük rutinlerde tabii öz bakım, yani tuvalet eğitimi, işte dişini fırçalayacak veya üstünü başını nasıl giyecek, onların tekrar bir hatırlatılması önemli. Çünkü bunlar okul öncesinde de olsun, ilkokulda da olsun çocukların kendi kendine başaracakları süreçler. Evet. Yemek yemeye kadar, giyinmeye kadar, ama en önemlisi uyku ve oyun düzenini ve birlikte yatıp kalkma, sabah uyanma ritüellerini netleştirmeleri.
0: Bunları yapmaları fayda sağlayacaktır. Çocukların da zorlanmasını, kendi zorlanmalarını da bir anlamda engelleyecektir. İlk tabii günler geldiğinde nasıl yaklaşmak lazım çocuklara, ya da son hafta sonu?
1: Şimdi şöyle, eğer ilk defa okula başlayacaksa, yani okul öncesi süreci başlayacaksa, oyun grupları dahil olmak üzere, çocuk ilk defa anneden ayrılacak, evinden ayrılacak. Dolayısıyla bir ayrılık kaygısı yaşayabilir. Onun için tatlı tatlı önce okulunu seçtikten sonra anne baba okulunu tanıştırması, bahçesini görmesi, öğretmeniyle tanışması, evden okula gidiş yolunun nasıl olacağının bir tanıtılması önemlidir. İlkokul 1'e başlayacaksa da bu sefer anne kucağı gibi olan okul öncesinden koskoca bir örgün eğitim ortamına giriliyor. Okul büyük, sınıflar kalabalık gibi, koridorlar kocaman, merdivenler var. Aynı süreç orada da yapılmalı. Yani hayatım, bu senin yeni okulun, sen büyüdün, okulunda büyüdün. İşte burada koridorların, bak bu senin sınıfın, mümkünse öğretmenle tanışma. Hangi şekilde gideceksin, servis nereden kalkacak, tuvaletlere bir bakalım, işte yemekhane neredeymiş bir görelim gibi. Biraz daha kapsamlı bir tanışma o okul başlamadan önce önemli. Aynı şekilde yine uyanma, uyku ve uyanma düzeni, işte telefon, tablet, bilgisayar oyunlarıyla ilgili yeni prensipler okul başladığı sürece uyum sağlaması için, yemek ve öz bakım becerileri, çanta hazırlama, okul için kendi odasındaki sırasını, masasını düzenleme, hani onlar yeni şeyler alınır, yeni çantalar, kitaplar düzenlenir, kalem tıraşlarla açılır, böyle bir düzen oturtulur ve de diyoruz ki artık tamam, yaşasın, çok özledik, okulumuza hazırız. Her zaman olumlu bakarak. Bazı anne babalarımız şöyle yapıyor: İşte okul başladı, bu sene önemli senen, çok ders çalışacaksın, yeter artık tatil, işte bu tabletini de kaldıracağım vesaire gibi, yani biraz tehditvari, biraz ürkünç ve korkutucu konuşabiliyorlar. Çocuk kaygı geliştiriyor, zaten hazır olmadığı, tatilden çıktığı bir ortam. Dolayısıyla asla böyle bir başlangıç değil. Çok güzel bir tatil yaptın, arkadaşlarına da kavuşacaksın. Bakalım seni bu sene neler bekliyor. Tabii ki derslerin ödevlerin olacak ama bakalım neler öğreneceksin, hangi etkinliklere katılacaksın, nasıl arkadaşlıklar kuracaksın, çok heyecanlıyız gibi. Anne ve babanın pozitif yaklaşımı da çocuğun kaygısını rahatlatıp, tabii ki heyecan ve stres biraz önemli ve olması gerekiyor ama kaygı boyutuna ulaşmadan bence tatlı tatlı bir hazırlık yapılabilir.
0: Her çocuk farklı ya, bazıları daha kaygılı olabiliyor, yapısından da kaynaklanıyor. Eğer öyle belirtiler görüyorsa aileler nasıl yaklaşabilirler, nasıl destek olabilirler çocuğa?
1: Şimdi öncelikle biz hep deriz ki uzmanlar olarak, karşınızdaki insanın duygusunu anlayın, ister yetişkin ister çocuk olsun. Şimdi çocuğunuzun kaygısı, aslında siz de kaygılanıyorsunuz değil mi? Uyum sağlayacak mı, öğretmeni kuracak mı, bilmem ne mi filan. Hani biz de anne babalar olarak kendi içselleştirdiğimiz kaygılarımızla yansıtıyor olabiliriz biraz sorgularımıza veya birilerine bahsederken. Dolayısıyla karşılıklı kaygı üzerinde değil de sadece duygusunu anlamak üzere, yani tatlı

0: Biliyorum biraz heyecanlısın değil mi? Yeni okul başlayacak, yeni bir bina. Vallahi ben de çok heyecanlıyım. Senin de heyecanlı olman çok önemli ve çok doğal. Sen şimdi yavaş yavaş alıştıkça her gün yeni bir şey öğreneceksin. Yeni bir arkadaşla tanışacaksın. Giderek alışacaksın ve çok keyif alacağız. Ben de senin bu keyfini, sürmeni izleyeceğim ve gerekirse hep yanındayım zaten. Öğretmenin de anne gibi. Ben nerede, ben nasıl senin yanındaysam öğretmenin de sana okulunda çok destek olmak üzere yanında bulunacak gibi bir olumlama lazım çocuklar için.
1: Öğretmenlerin de tabii rolü var değil mi uyum sürecinde? Onlara ne dersiniz?
0: Çok, çok, çok. Şimdi öğretmenlerimiz özellikle okul öncesi ve ilkokul bir öğretmenin her şeyden önemli. Şimdi onlar hem anneden ayrılış ya da ayrılık kaygısı ve büyük bir okula başlayış sürecini yönetmek zorundalar. Hem herkes yeni başlıyor, ağlayanlar, ailelerin beklentileri, okulun kuralları hepsi bir arada bir hafta 10 günde oturması lazım. Dolayısıyla öğretmenlerimizin de son derece dinlenmiş, sabırlı, motivasyonu yüksek olmasını dileyerek başlamak istiyorum ben bu yeni eğitim yoluna. Çünkü onlar da bazen çok mutsuz, çok yorgun, çok hayal kırıklıkları içinde yaşamları olan öğretmenler, bireyler olabiliyorlar. Onların da destek alması lazım. Ama her halükarda mesleğini seven, ki bu mesleği seçtiğine göre biz hepimizin kendi mesleğimizi çok seven insanlarız. O zaman bir enerjiyle yeni başladığımız ilk ayı, ilk birkaç ayı, yani 2 ile 4 hafta çok önemli çocukların adapte olma süreci. Her çocuk farklı. Dolayısıyla öğretmeninden destek aldığını görmek, kızmaması, onu desteklemesi, annesiyle işbirliği yapması, güven vermesi, ona güvendiğini, zaman alacak ama alışacaksın, ben sana destek olacağım demesi bile yeterli. Çünkü aslında çocuklar 8 saatini neredeyse, yani gitme gelme tam günlük bir okulda ya da 6 saatini zaten şeyde geçiriyor, okulda geçiriyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar anne yerine geçecek insan öğretmen.
1: Evet.
0: Olacağı için öğretmenine güvenmesi, öğretmenin güven verici bir kimlik oluşturması çok çok önemli.
1: Çocuğum okula alıştı cümlesini ne zaman kurabiliriz? Nasıl anlarız yani alıştığını?
0: Şimdi bazen okula başlarken biraz gözyaşı dökülebilir. Biraz gitme anne diyebilir. Beni ne zaman alacaksın diyebilir. Beni okul bahçesinde bekle, sakın eve gitme diyebilirler. Hani bunlar ayrılık kaygısının bir parçası. Kendine güvenini geliştirene kadar. Daha sonra bakarsanız ki yavaş yavaş, yani zaten kademeli başlatmakta yarar var. Her zaman söyleriz. Hani önce okulu tanıyor, sonra işte 2 saat kalsın. Sonra öğlen yemeğine kadar kalsın. Sonra da kadar alacağım değil de mesela öğlen yemeğinden sonra alacağım. İkindi kahvaltısından sonra alacağım. Ya arkadaşlarının servislerine giderken ben de seni geliyor bahçede bekliyor olacağım gibi daha somut, çocukların anlayacağı şekilde bilgi vermeleri çok önemli. Dolayısıyla çocuk bir iki gün bunları yavaş yavaş yaşayarak gerçekleştiğini gördüğün zaman zaten kaygısı azalacaktır. Bakacaksınız ki anne ne zaman geleceksin, beni alacak mısın soruları azalır. Veyahut da işte ağlamadan arkadaşlarını görünce koşa koşa arkadaşlarının yanına gittiğini görürsünüz. Veya işte yukarı merdivenlerden okula doğru giderken bakıp el sallayan veya işte geleceksin değil mi diye oradan seslenen çocuk arkadaşıyla veya öğretmeniyle güvenli bir şekilde yukarı sınıfına doğru yol alıyor olması bizim artık içimize sinmesi gereken bir süreç. Yani çocuğum artık okulunu benimsedi, öğretmenine güvendi ve alıştı diyebiliriz.
1: Geri dönüşler olması durumu olabiliyor mu? Yani tam alışıyor gibiyken birden tekrar sorun yaşanması.
0: Tabii, çok güzel soru. Şimdi iki şey olabilir. Bir, bazı çocukların farkındalığı çok yüksek değildir. Yani şöyledir. Abi oyun gibi okula da başladım, gittim geldim. Hani özellikle anaokulunda her gün mü gideceğim? Veya işte bir tane arkadaşı geçerken onu çarpmıştır, düşürmüştür. Veyahut da öğretmeni çocuklar sıraya diye bağırdığı zaman öğretmenin bağırıyor gibi hissetmiştir. Yani öğretmen sesini yükseltmesi aslında onları duyurmak amaçlı da olsa bunlardan etkileniyor olabilir. Veya bir ödev süreci, işte çıkarın defterlerinizi, çizgi çalışması, çok becerikli değilse, altyapısı hazır değilse, o da ayrı bir konu. O zaman da kaygı geliştirir. Yapamıyorum, herkes benden iyi yapıyor, ben yarın okula gitmem. O kaygıyla da geri dönüşler yapabiliyor çocuklar. Dolayısıyla hani onları çocuk bazında, yani öğretmen, anne ve çocuk bazında çalışmalı. Baktınız ki 2 hafta, 3, 4 hafta, yani 1 ay 2 ay içinde bunlar böyle dalgalanıyorsa, o zaman bir uzman görüşü alıp biraz...

0: onu uzmanla da çalıştırıp birlikte bireysel seanslar yapıp okul, aile ve uzman işbirliği içinde hemen çözümledir. Yani korkacak bir şey yok. Okul fobisine dönüşmeden, yani büyük bir travma yaşamadan veya öğrenme güçlüğü varsa çocuğa ona göre tepki verip ona göre desteklenmesi gerekir. Çok hassas bir durumdur. Aslında kırılmaları bütün eğitim hayatlarında yansıtabiliyor, yansıyabiliyor. Onun için yani bu 1-2 hafta, ondan sonraki ilk 3 ay tamamen gözlem olarak hem öğretmenlerin hem anne babaların hem de çocuğun kendisini iyi gözlememiz lazım. Yani bazen öğretmeni yükleniyor anneler çok kolay. İşte sevmediniz, işte ilgilenmiyorsunuz, bu çocuğa öğretemediniz, bu çocuk bir türlü okuyamadı. Aslında o öğretmene yüklenmek aslında kaygıyı yansıtmak demek. Biz yani çocuğumuzda bir şey var mı korkusu yerine öğretmen okula yüklenmek bazen kolay gelir. Ama biz gerçekçi olarak şimdi öğretmenlerine, deneyimlerine güvenerek iletişim biçimleri her zaman çok mükemmel olmuyor ama yine de öğretmenlerimizin tabii ki bir çok çocuk gördükleri için mukayese etme ve de farkı fark etme süreçleri daha erken. Onlarla birlikte reddetmek veya da öğretmeni hırpalamak yerine sözel olarak birlikte nasıl yapabiliriz, nasıl çözümleyebiliriz, bir uzman görüşü alalım, hep birlikte çalışalım ki yol yakınken dönelim. Tabii, yani ilkokul bir bütün eğitim hayatının en zor senesidir. Her şeyin oturduğu, bütün kimliğin, alışkanlıkların, bütün duygu durumunun oturduğu ve özgüvenli bir eğitim sürecinin temelinin atıldığı bir yıldır. Onun için çok önemsenmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Aileler peki yaygın olarak yaptıkları hatalar var mı? Nelerdi? Var. Belki yanlış bildikleri için. Tabii ki en iyisini yapmaya çalışıyorlardır kendilerince ama.
0: Yani şimdi bir anne baba olarak aileler çocuklar için her şeyin en iyisini isterler. Hepimiz öyleyiz. Ama şimdi burada bir hayata hazırlık süreci olması lazım. Yani bir çocuğun mutlu olması için yani bütün aile seferber oluyor, dadılar seferber oluyor, yediriyorlar, içiriyorlar, giydiriyorlar, ayakkabısını bağlıyorlar, düşerse kaldırıyorlar. Arkadaşıyla uyum sağlamazsa gidip müdahale ediyorlar. Yani çocuk taşeron kullanıyor gibi, hiç kendini geliştirmiyor. Hep halkımız ve etrafındakiler benim işimi halletsin gibi bir beklentiyle yola çıkıyor ve belli bir yaş süresinden sonra birdenbire okul süreci başlıyor. Aa, bir bakıyor ki durum öyle değil. Ayakkabısını kendi giyecek, yemeğini kendi, öz bakımını kendi yapacak. Bir problemi var. Önce nasıl çözeceğini, karşıdakinin ne diyeceğini bilecek. Sonra kimden yardım isteyeceğini bilecek. Anlatabiliyor muyum? Bazı çocuklar bekliyor. Bütün gün annesine babasına şikayet etmek için istiyor ki anne baba gelsin. Okuldaki bu problemi onun yerine halletsin. Veyahut da işte bir yemek yemiyor. Niye işte ben işte fasulyeyi böyle yemem. E tamam şekerim onu yeme, hangisini yiyebilirsin? Hayır, bana annem babam yediriyordu. Veya işte ayakkabım çözüldü, bağlamayı bilmiyorum. Yardım da isteyeceğim birisi yok. Bütün gün onunla o şekilde dolaşıyorum. Ya da tuvalete girmeye reddediyorlar. Çünkü bakım yapacak, onları temizleyecek kimse olması lazım yanlarında. Yani ben bu açıdan hani belirli 5 yaşından sonra hani 5 yaşına kadar biraz destekliğine gidebilirler ama artık 4 ve 5 yaş yani okul öncesi sınıfından bir önceki 4-5 yaş bareminde yani o aralıkta bütün bunları çünkü çocuk her şekilde hazırdır. Hem bilimsel olarak öğrenir hem deneyip yanılarak öğrenir hem de becerisi artar zaman içinde ve inanın ki çok mutlu olurlar. Yani düğmesini idikleyemeyen bir çocuk düğmesini kendi idiklediğinde de çok çok mutlu olur. Başardım. Fermuarımı açtım, kapadım ayakkabımı, bağladım kendim, giyindim kendim, soyundum, dişlerimi fırçaladım, yemekten sonra gittim, elimi yıkadım, tuvalette kendimi temizleyebildim, çantamı yerleştirebildim. Yani birey olarak özgüveni yüksek çocuklar bunu zamanında kendi başlarına yaparak o şeyi, güveni ve o mutluluk duygusunu, tatmin duygusunu edinmiş çocuklardır. Onlar problemle çözer, düşerse kalkar, kendini savunur, çantasında ki defter, kalem, kitap ve dolap düzenini daha iyi yönetir, gerekirse yardım ister ya da hatalarından öğrenir. Hay Allah. Hani anneler diyebilir ki yani niçin unutuyorsun, niye yapıyorsun, ben sana yapma demedim mi yerine hayatım öğreniyorsun. O defter kitaplarını daha yönetmen için sence ne yapmalıyız? Öğretmenimizin kuralı nedir? Bunu sen nasıl yönetebilirsin? Hangi hatırlatmaları bir kenara yazalım? Veyahut da işte sana ne yapsak da sen bunları böyle bir mesela dramatize edebilirsin. Okuldasın şunu yapıyor. Hadi çantanı düzelttin, götürdün dolabına koydun. Öğretmen dedi ki Türkçe defterini getir. Gittin dolabından aldın. Yani her zaman çocuk göz

0: bile kalmış olsa çok kısa sürede, çünkü bilişsel düzeyi çok yeterli olduğu için çabucak toparlanacaktır. Ama burada mühim olan, yani çocukların, 2 yaşındaki çocuk emin olun kendi paltosunu giyer, ayakkabısının cırt cırtını bağlayabilir, yemeğini de kendi yer. Yani 2,5'tan sonra artık tuvalet eğitimi, 3 yaşından sonra da kendini temizleme rutinlerini öğretebiliriz daha basit olarak. Hani bir küçük tuvalette birisi yardımcı olana kadar hiç olmazsa kendisini toparlayacak becerileri kazanması çok önemli. Hijyene dikkat etmesi.
1: Tabii tabii, hazırlanması lazım, haklısınız. Şimdi dediniz ya, ilk yıl çok eğitimle ilişkisini belirliyor aslında bütün akademik hayatı, o duygusal bağla ilgili. Ailelere bu anlamda nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani uyum sağlamanın ötesinde eğitim hayatını sevgiyle başlaması için, böyle bir duygusal bağ oluşturması için önerileriniz var mıdır? Ve tabii ki sohbetimizin de sonuna geldik. En önemli mesajı olarak ne söylemek istersiniz velilere?
0: Vallahi velilerimiz, yani anne babalar olarak aslında en yapmaları gereken şey, hani akademik başarı kaç aldın, kaç kişi senden yüksek aldı gibi sorgulamalar veya biri sana kızdı mı, arkadaşın sana dövdü mü falan gibi, hani bu tip kaygı dolu mesajlar yerine sadece duygularını, sosyal ve duygusal olarak gelişmelerini, kendini ifade etme becerilerini ve öğrenme isteğini körüklemeli. Hayatım, bugün 5 tane sorudan 3'ünü yapmışım ve çok çaba sarf etmişim. Bu 2 tanesindeki öğrenmediğim bir konular var. Gel onların üzerinden gidelim. Bakalım gelecek hafta, gelecek sınavda veya gelecek değerlendirmede bir soru fazla yapabilecek misin? Wow! Bak 3 hata yapmışsın, yani doğru yapmışsın, şimdi 4 yaptın. Demek ki 5'e kadar gidebileceksin. Çok çaba sarf ediyorsun, güzel çalışıyorsun. Seni tebrik ediyorum. Yani orada süreç önemli. Çocuk öğrenme sürecinde eleştiriyle yapamıyorsun ya da karşılaştırılarak değil de kendi başladığın noktadan ne kadar ileriye gitti. Yani vay 100 mü aldın, bravo sana yerine. Evet, çok çaba sarf etmiştin ve bu başarı seni çok mutlu etti. Ben de seninle gurur duyuyorum. İnsanın çabasının karşılığını görmesi çok güzel.
1: Evet.
0: Veyahut da o kadar iyi yapmamış olabilir. Hayatım, öğreniyorsun. Biraz daha birlikte çalışırız. Nelerimiz eksikse birlikte tamamlarız. Ama burada mühim olan senin öğrenerek bu süreci güvenli bir şekilde geçirmek. Yani sen tabii ki hata yapıyorsun. Hata yapmadan öğrenilmez. Yani ben onu özellikle 8. sınıf, 12. sınıf çocuklarının da kaygı dolu olsun, alt stresinden önce de aynı çocuk gibi oluyorlar, ilkokula başlarmış gibi.
1: Evet.
0: Ben onlara şunu söylüyorum. Senin aldığın not senin değerini göstermiyor. Senin aldığın not senin bilgi düzeyini gösteriyor. Sen zaten değerlisin. Çaba gösteriyorsun, emek veriyorsun ve başarılı olmaya çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Onun için mühim olan akademik başarı değil, sosyal, duygusal olarak çalışma becerileri, öğrenme becerileri, hayatta başa çıkan becerileri ve duygusal dayanıklılık.
1: Evet.
0: Hani hata yaptık, nasıl direneceğiz, nasıl yeniden ayağa kalkacağız, nasıl tekrar çaba göstereceğiz. Hayatta böyle değil mi hepimiz?
1: Tabii
0: için
1: ki,
0: galiba.
1: Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Sağolunuz, iyi günler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim, çok mutluyum.
1: Çocuk gelişim uzmanı Ayşim İncesulu konuğumuz oldu.

İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.

0: Birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz. Evet, pazartesi günü okullar açılıyor. Şimdi tabii çok az kaldı ama yine de velilerimiz çocuklarını okula göndermeden önce ağız ve diş sağlığı açısından nelere dikkat etmeli? Bununla başlayalım.
1: Ne güzel söylediniz. Gerçekten hayırlı güzel bir dönem olması tüm öğrencilerimize ben de diliyorum.
0: Evet.
1: Hepimiz çocuklarımız var. Okula yollamadan önce işte defterlerini, kitaplarını kaplıyoruz. Onları güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Çantalarını yerleştiriyoruz. Ama genel sağlıkların önemli bir parçası olan ağız diş sağlığı konusunda tüm velilerimiz için söyleyemeyeceğim ama bir kısmı buna yeterince önem vermeyebiliyor. Oysa ki nasıl bu okul hazırlıklarımızı yapıyorsak genel bütün vücut sağlığımız için de gerekli olan dişlerimizin de ön bakımlarını yaptırmak, genel kontrollerini yaptırmak, varsa çürüklerinin, dolguları çürüklerinin tedavisini yaptırmak önemli. Çünkü bu daha sonraki eğitimlerinde de okuldan kalmaları engelleme açısından çok önemli olabiliyor. Bu da bir hazırlık süreci. Bu hazırlığın içerisine bir sağlığını da koymalarını gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
0: Hiçbir sorun yok gibi görünüyor olsa da bir diş hekimi kontrolü yaptırmak gerekli midir Sayın Kılınç?
1: Kesinlikle, çünkü ilkokul çocuklarımızın ağzında süt dişleri var. Yavaş yavaş bunlar daimi dişlere geçiyor ama daha ilkokul bitene kadar hep süt dişlerimizle devam ediyoruz. Karışık dişlenme dönemi dediğimiz dönemde. Özellikle süt dişindeki çürükler çok kısa zamanda dişin pulpası dediğimiz bu ağrıların olduğu kısma ilerleyebiliyor. Mine tabakası daha ince süt dişlerinde ve 1-2 ay içerisinde var olan başlangıç çürükleri akseli ağrılı çürüklere neden olabiliyor. O nedenle okul öncesinde varsa küçük çürüklerimizin tedavi yapılması okuldan kalmaları da engelleyecektir. Hani eğitimlerini aksamalarını engelleyeceği açısından oluşmasın diye bu tedavilerin yapılması son derece önemli. Bu bir kontrol. Belki hiçbir şey yok. Güzel bir diş fırçalamayla eğitimlerine devam edecek çocuklarımız. Aileler de bunun bilinciyle devam ettirmiş olacaklar.
0: Peki okul döneminde en sık karşılaştığınız ağız ve diş sağlığı sorunları neler oluyor?
1: Bu hani çürükler şeylerin yanı sıra bize travma da çok fazla geliyor. Ne derseniz işte okulda arkadaşları birbirlerini iktirebiliyorlar. Yanlışlıkla da olsa merdivenlerden hızlı inme, çıkma olabiliyor. Okul bahçesinde koşturma sırasında düşmeler meydana gelebiliyor ve travma vakaları, yani ön diş kırıkları, ön dişlerin yerinden çıkmasına kadar neden olabilecek travma vakalarıyla çok sık karşılaşabiliyoruz. Ufak tefek kazalarla yerinde oluşabiliyor. Bunlar en çok karşılaştığımız okul sırasında, okul döneminde, okul içerisindeki kazalar içerisinde bunlar gelebiliyor. Karşılaştığımız şeyler bunlar.
0: Bu hep bir zorluktur. Çocuklara diş fırçalama alışkanlığını öğretmek, düzenli hale getirmek. Bunun için önerebileceğiniz yollar var mı acaba?
1: Burada ebeveynlere çok iş düşüyor. Tabii biz diş hekimlerine de ama ebeveynlere de. Eğer anne baba çocuk küçük yaştan itibaren fırçaladığını annenin babanın görürse o da fırçalamaya başlıyor. Tabii ki bu alışkanlık çocuğun buna kendi dişini fırçalama yetisine sahip olması 3,5-4 yaşından sonra gerçekleşebiliyor. Bu döneme kadar da dişler çürük oluşabiliyor. Önce annenin ya da ebeveynlerden birinin bu fırçalama alışkanlığını çocuğa yapması, onunla birlikte dişlerini fırçalaması, daha sonra da birlikte dişlerini fırçalamaları gerekli, son derece önemli. Çocuk taklit etme yeteneği çok fazla çocuklar. Anneden babadan neyi görürse onu gerçekleştiriyor. Her sabah kahvaltı sonrası dişini fırçalayan bir anne babayı görmek, her akşam yatmadan önce dişini fırçalayan bir anne babayı görmek çocuğun da bu aktiviteyi yapmasında etken olabiliyor. Diyeceksiniz ki ben çocuğumdan daha sonra yatıyorum ama yine de onun yatma saatinden önce birlikte bu dişleri fırçalamak ve ondan sonra çocukların 8,5-9 gibi yatıyorlar. Ondan önce ailelerin de bunu gerçekleştirip yapması örnek rol model olmasından çok önemli. Ancak böyle alışkanlıklar gelişebiliyor.
0: Evet.
1: Ya da uyararak hadi gelip birlikte şimdi yüzümüzü yıkayalım, dişlerimizi fırçalayalım. Ben de

0: senin yanındayım demek de etkili olacaktır.
1: Tabii burada süt dişlerinin nasıl olsa değişeceği düşüncesi de var galiba, değil mi? Anne babalar biraz o anlamda da ihmal edebiliyor mu?
0: Ve biz bunu kliniklerimizde de yaşıyoruz. İşte çürük bir dişiyle hem süt dişinde hem de daimi dişte çocuk geliyor. Diyelim 10 yaşında biz karışık dişlenme döneminde oluyor çocuk. Diyorlar ki işte daimi dişinin dolgusu için geldik. O süt dişi nasıl olsa değişecek. Ben de diyorum ki onun değişmesine daha 1 yıl 2 yıl var. Evet, tabii ki daimi dişinin dolgusu bizim için öncelikli. Ama süt dişi de nin çürüğü de altından gelecek olan daimi dişi etkileyecektir. Bunu velilere anlatıyoruz. Ah evet haklısınız, biz onu hiç düşünmedik diyor. Belki de bizim toplumsal olarak, hekimler olarak toplumumuza aktaramadığımız şeylerden bir tanesi de bu. Süt dişindeki çürük hem altındaki daimi dişi etkiler hem onun yanında süren daimi dişin de çürümesine neden olabilir, olabilmekte. Çünkü ağız içerisinde çürük mikroorganizması sadece o dişe özgü değil, bütün ağız içinde dolaşıyor. Çükürükle beraber diğer dişlerimize de yayılıyor. Hele bakteri plağı da varsa, düzenli dişlerimizi fırçalayamıyorsak, çocuk için iyi temizlik yapamıyorsak, o daimi dişlerimiz de çürüyecektir. Ve bu süt dişindeki var olan çürük çocuğun daimi dişine ve hayat boyu artık bütün dişlerinin de etkilenmesine neden olacaktır. Onun için süt dişi deyip geçilmemeli. Onların da var olan küçük çürüklerinin dolguları, tedavileri, ne gerekiyorsa o tedavilerinin yaptırılması son derece önemli. Yani süt dişi demek nasıl olsa düşecek anlamında değil. Bunun daimi dişleri etkilediğini de bilmemiz gerekiyor.
1: Evet. Peki çocuklar günde kaç kez fırçalamalı dişlerini ve ne kadar süreyle?
0: Aslında çocuklar da bizden farklı değil, erişkinden farklı değil. Günde 2 defa fırçalamamız gerekiyor. 2 defa biz erişkinler 2,5 dakikaya yakın fırçalarken çocuklar da 5 yaş altı grubunda bu 1-1,5 dakika yeterli olacaktır. Ama 6 ve daha ileri yaşlarda 2 dakika 13 yaşından sonra da artık erişkin gibi 2,5 dakika fırçalaması gerekiyor. Yani süt dişte 5 yaşından önce 20 tane dişimiz var. Erişkinlikte ise yaklaşık 28-32 arasında diş sayısına sahip oluyoruz. Bu da süreyi etkileyen şeylerden bir tanesi. Yani bir ebeveyn 5 yaş altı çocuğunda 1,5 dakikalık bir fırçalama yeterli. Diyeceksiniz ki benim çocuğum küçük, işte 2 yaşında, daha bu kadar 20 tane dişi yok, işte 15 tane var. Burada belki süreyi 1 dakikanın altında tutabiliriz. Ama tüm 20 adet süt dişiniz çıktıktan sonra yaklaşık 2,5 yaşında da bu tamamlanıyor. 1,5 dakikalık bir süre 2 yaşına kadar, 5 yaşına kadarki sürede oldukça yeterli olacaktır.
1: Evet.
0: Büyüdükçe bu süremiz de artıyor.
1: Dişler de artacak. Ona göre bazen de tabii ortodonti tedavileri vesaire özel bakımlar da gerekebiliyor. Onların da ayrıca titizlikle yapılması lazım sanıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi?
0: Ortodontik tedavi, braketler, teller varsa buradaki fırçalama sadece diş fırçası yetmiyor. Arayüz fırçaları gerekiyor. Özel macunlar gerekiyor. 6 ayda bir kontrolleri gerekiyor. Diğer koruyucu elemanlarımız olan tutmuş dediğimiz böyle peynir içerikli materyallerimiz var dişlerin o braketlerin çevresinde lekeler oluşmasın, bakteri plağı tutmasın diye flor ürünlerimiz var. Bunların da kullanması gerekli.
1: Peki,
0: farklı bir boyut o.
1: Koruyucu tabii, tedavi o bambaşka bir konu.
0: Gerçekleştirmemiz gerekiyor ortodontik tedavi gören çocuklarımızda.
1: Evet. Tabii bununla birlikte başka şeylere de dikkat etmek lazım galiba. Sadece fırçalamak değil, beslenme çantasında mesela neler olmalı? Hani bazı yiyeceklerin dişlere, ağza zarar verdiğini biliyoruz.
0: Özellikle asit içerikli ve şeker oranı yüksek yiyeceklerin, karbonhidratlı olup da içinde şeker barındıran işte kekler gibi, asitli kolalar gibi, yani kola türü ürünler ya da çok yüksek içerikli meyve sularını çok içinde barındırmamamız gerekiyor. Sadece bunlar çürük asitli yiyecekler, gazlı içecekler sadece çürük yapmıyor, diş minesinde aşınmalar da meydana getirebiliyor. Ve o nedenle mümkün olduğu kadar yüksek şeker içerikli işte kek gibi şeyler ya da meyve suları ya da çok gazlı içeceklerden kaçınmamız gerekiyor. Beslenme çantalarımıza koyacağız. Peki ne koyacağız? Şimdi geçiş dönemindeyiz. Belki bir şeftali olabilir, tost yapılabilir, yani peynirli bir tost çantamızda olabilir. Ayran en

0: güzel içeceklerimizden çocuğun büyüme ve gelişimi için önemli bir sürpriz maddesi olan ayran olabilir. Su olabilir. İlla meyve suyu olması şart değil. Su en güzel içeceklerimizden bir tanesi. Bu içerisinde olabilir. Gazlı içecekler, meyve suları mümkün olduğunca kaldırılmalı, ortadan kaldırılmalı, hiçbir şekilde konulmamalı. Hı-hı. Bu hem diş sağlığı için hem de obezite için. Bu şekerli içecekler her gün içildiğinde boş kalori olarak değerlendirdiğimiz şeyler obezitenin de artmasına neden oluyor. Obezite diş çürüğünün artmasına neden oluyor. Birbirine bağımlı, birbirinden etkilenen unsurlar.
1: Okulda tabii diş fırçalamasına gerek var mı çocukların öğle yemeğinden sonra, ya da yapabilecekleri başka şeyler var mı? Bu konuda tavsiyeleriniz nedir?
0: Şimdi burada iki farklı görüş hakim. Çok güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi bazı okullarımız yarım günlük. Bu okullarda diş fırçalamaya ihtiyaç yok. Sabah ve akşam, yani sabah evden çıkarken fırçalayıp akşam eve geldiğinde fırçalaması yeterli. Ama hı-hı, tam günlük okullarımız olabiliyor. İşte buralarda öğlen aralarına fırçalama, diş fırçası, diş macunu getirtiliyordu. Ama şimdi bizim Dünya Sağlık Örgütü günde iki kez etkili bir şekilde fırçalamanın yeterli olduğunu, okullarda fırçaya ihtiyaç olmadığını, çünkü özellikle anaokulu gibi yerlerde ya da ilkokulun ilk yıllarında çocuklar o fırçanın hijyenini çok iyi koruyamayabiliyorlar. Hı hı hı. Ne bileyim, oradaki lavaboyun kenarına koyuyor, bazen arkadaşı onun elinden alabiliyor falan gibi. Bu nedenle okullarda fırçalamanın yapılmasına çok sıcak bakmıyoruz. Sabah ve akşam hani evde fırçalamanın daha doğru, daha etkili olduğu yönündeyiz. Peki çocuk işte ne bileyim okulda bir aktivite oldu, karbonhidrat yüksek oranda bir şey yemesi gerekti, çok şekerli bir şey yedi. O zaman okulun lavabolarında ağzını bol bir şekilde çalkalaması, bunu tükürmesi yeterli olacaktır. Ama sabah akşam fırçalama olmazsa olmazımız.
1: Çürükler çok karşımıza çıkan problemler. Diş çürüklerini önlemek için çocukluk döneminde alınabilecek en önemli önlemler neler acaba?
0: Fırçalamanın yanı sıra düzenli kontrollerde, biraz önce söylediğim gibi, biz flor uygulamaları yapıyoruz. Diş çürüğünü engelleyici, dişin minesinin daha güçlü olması için, yani dişimizin minesi floropatik dediğimiz böyle bir kristaller, yapılar var. Bunu daha güçlü hale getiriyoruz. Kalsiyumu florla zenginleştirerek daha güçlü yapı oluşmasına sağlayabiliyoruz. O nedenle 6 ayda bir bulunduğunuz ildeki diş hekimine giderek çocukların hem genel kontrolü yaptırarak hem de flor tedavilerini yaptırabiliriz. Yine biraz önce söyledim, böyle kazein fosfolipid içerikli, peynir içerikli diş koruyucu materyallerimiz var. Eğer çocuğun peynir alerjisi yoksa, yani süte alerjisi yoksa, bu çocuklarımızı buna yönelik koruyucu tedaviler de yapabiliriz. Diş minesini güçlendirmek, çünkü süt dişlerinin mine yapısı daha ince, daha kırılgan yapıda. Bunu güçlendirdiğimiz zaman süt dişlerinde çürük oluşması engelleniyor. Koruyucu tedavileri daimi dişlere de uyguluyoruz. Yani diyelimiz 6 yaşında birinci azı dişlerimiz çıkıyor. Bu dişlerimizin bir yüzeyine sanki tırnağımıza oje sürdüğümüz gibi bir materyalimiz var. Diş yüzeyine koruyucu materyali sürüyoruz. O çiğneyici yüzeyine. Biz buna filtre sealant diyoruz. Filtre örtücü diyoruz. Oradaki o diş yüzeyindeki girinti ve çıkıntılarımızı, fissürlerimizi kapatıyoruz. Çocuk buralarda en arka dişlerini fırçalamakta özellikle zorluk çeken çocuklar, bu yüzey kapatıldığı zaman bakteri pilav buraya girmiyor, mikroorganizma buraya girmiyor, çürük yapıcı mikroorganizmadan bahsediyorum, bu buraya girmediği için çürüğe karşı da koruyucu önlem oluşmuş oluyor. Yani illa çürük oluşmadan önce bu tür tedavilerin yapılması hem çürük oluşmasını engelleyecek ve hayat boyu çürüksüz bir şekilde çocuklarımız gençlik dönemine adım atmış olacaklar. Çürükle karşılaşmadan.
1: Evet. Şimdi tabii çok seçenek var. Diş macunu, diş fırçası nasıl seçilmeli çocuklar için?
0: Burada Türkiye bu konuda gerçekten çok zengin. Marketlerimize girdiğimizde şaşırıyoruz. Hangi diş fırçasını, hangi diş macununu alalım diye. Bilindik, yani bildiğimiz markaların, piyasada geçerliliği olan markaların, ben burada isim vermek istemiyorum ama hepimiz biliyoruz, reklamlardan biliyoruz, geçerliliği bildiğimiz, güvendiğimiz markaların yaşa uygun diş fırçasını alacağız öncelikle. Yani yaşı, çocuğumuz yaşı 2 yaşındaysa 2 yaş diş fırçalaması.

0: 8 yaşındaysa, 8-9 yaş arasında da kıyafetimizi seçerken bakıyoruz etikete, kaç yaş grubu bu, benim çocuğum kaç yaşında, ona göre bakıyoruz. Aynı şekilde fırçalar da böyle. Çok zengin bir fırça yelpazesine sahibiz. Her yaşa, hatta bebeklerde aya göre bile neredeyse var. Hani 6 aylık için ayrı, 1 yaş için ayrı gibi. O nedenle yaşına uygun bir diş fırçasını öncelikle seçeceğiz. Daha sonra macun seçerken de aynı şekilde macunda da çocuk macunu, yaşlara göre macunlar da belirlenmiş oranda. Hı hı. Ve flor konsantrasyonu, İzmir için söylüyorum, flor konsantrasyonu yüksek bir macunla rahatlıkla dişlerinizi, florsuz diş macunlarıyla değil, florlu diş macunlarıyla çocuklarınızın diş soygun bir macun kullanmalarını öneriyorum. Hı hı. 13-14 yaşına kadar böyle anti-tartarlı diş macunları var, yani diş taşını engelleyici diş macunlarına hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. Evet. Onlar daha ileriki yaşlarda, daha sonrasında çocukların bu tür macunları kullanmasına, gel diş fırçaları kullanmalarına hiç gerek yok. Eğer hekimleri önermiyorsa düz başlı, düz saplı ve yaşlarına uygun diş fırçası, diş macunu son derece yeterli olacaktır.
1: Aslında yetişkinler için de, onu da sıkıştırayım araya. Diş fırçasında sade olanlar daha çok tercih ediliyor galiba, değil mi? Öyle olması tavsiye ediliyor.
0: Anlayamadım, sade mi demek?
1: Yani o düz olan. Aynen. Evet evet. Bunlar yeterli oluyor.
0: Özel kıllarının, özel lazer kesimli özel kıllarla olan fırçalar. Yani hemen hemen piyasada bildiğimiz markaların fırçaları, bu da özgü olarak yapılıyor. Aha. Dikkat edilerek yapılıyor. Maksimum bir fırçanın kullanılma süresi, her ne kadar fırçanın yapısı bozulmadı gibi görünse de bize, eğer sabah akşam aynı diş fırçasını kullanıyorsak 2,5 aylık bir süre, 2,5-3 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
0: Ne evet. kadar macun kullanacağız derseniz, hani ben fırçamı seçtim, macunumu da seçtim, bunun miktarı ne kadar olmalı diye soruyorsanız, bu 5 yaşa kadar sürüntü şeklinde, yani küçük bir miktarda kırmızı mercimek miktarı bizim için yeterli. 5-10 yaş arasında bunun yeşil mercimek, ondan sonra ise bir nohut, kuru nohut miktarı bizim için yeterli olacaktır.
1: Evet.
0: Benim çocuğum fırçalayamıyor, benim çocuğum işte ben de onunla şey yapamıyorum diyorsa velilerimiz, okul çağı çocuklarımız çok rahat elektrikli diş fırçalarından.
1: Bunları da kullanabilirler. Evet. Onlarca. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bize katıldığınız için sağ olunuz, iyi günler diliyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: 9 Eylül Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülsel Kılınç konuğumuz oldu. Bugün de Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün size tuzlu kahvenin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Abdülhamit Han döneminde Miralay Osman Fevzi Bey, Semahat Hanım'a içten içe büyük bir aşkla bağlıymış. Emekli Miralay Osman Fevzi Bey, bu aşkı ölümsüz kılmak ve Semahat Hanım'la bir araya gelmek için annesini yanına almış ve niyetini açıklamak için Refika Hanım'ın evine yollanmış. Semahat Hanım da Osman Fevzi Bey'i pek bir beğenirmiş. İkram etmek üzere

kahvesini hazırlarken heyecanla kahveye şeker yerine yanlışlıkla tuz koymuş. Osman Fevzi Bey ise kendisine ikram edilen kahveyi içerken tuzlu olduğunu fark etse de hiç bozuntuya vermemiş. Hatta kahvenin bitiminden sonra tuzlu kahveyi pek bir sevdiğini söylemiş. Elbette bu yalnızca müstakbel eşini utandırmamak adına yaptığı bir jestmiş. Sonrasında aile büyüklerinin onayıyla evlenmişler. Evlilikleri 50 yılı aşkın sürmüş. Bu güzel evlilikte Semahat Hanım, Osman Fevzi Bey'in tuzlu kahvesini hiçbir zaman eksik etmemiş. Osman Fevzi Bey ise hiçbir zaman itiraz etmemiş. Her seferinde büyük bir zevkle, muhabbetle eşinin ikram ettiği köpüklü kahveyi içmiş, ardından teşekkür etmiş. Biliyorum ki günümüzün evlilikleri, günümüzün erkekleri de eşlerine karşı bu kadar anlayışlı, muhabbetli, hoşgörülü olsunlar.

0: Efendim kahve demişken kahvenin köpüklü olması için minicik bir tüyo paylaşmak istiyorum. Kahveyi cezvede yapıyorsanız kahve ile şekeri soğuk suya koyun, karıştırın. Sonra üzerine tekrar kahve koyun ama karıştırmayın. Azıcık ama çok azıcık bir fiske kadar da kabartma tozu serpin. Sonra ağır ağır pişmesini bekleyin. Köpükler oluştuğunda aldığınız köpükleri fincanlara paylaştırın. Ondan sonra üzerine tekrar iyice kıvamını alan kahveyi boşaltın. Bazen kahveyi eğer sade yapıyorsanız içine Hindistan cevizi yağı ilave edebilirsiniz. Piştikten sonra tabii ki. Hatta çikolata ilave edebilirsiniz şeker yerine. Hindistan cevizli ve çikolatalı kahve enerji arttırıcıdır. Evet, bugün kahveden bahsettik. Sizlerle tekrar görüşmeyi istiyoruz. Kendinize, sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi dünya devi yapma iddialarına her gün biraz daha yaklaştıklarını söyledi. Bu yolda sabırla ilerleyeceklerini, tuzaklara düşmeyeceklerini belirtti. Önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz dedi. Erdoğan, baba ocağı Rize'de konuştu. Türkiye'nin cephe siyasetinden kurtulması gerektiğini vurguladı. Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyacımız var ifadesini kullandı. 2027-2029 dönemi kamu yatırım programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kamu yatırım programı hazırlama rehberinde yüksek refah düzeyi, makroekonomik ve finansal istikrarla üretimde artış yine temel hedef olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz enflasyona odaklandıklarını söyledi. Fiyat istikrarını daha iyi bir noktaya getireceğiz dedi. Sinop'ta konuşan Cevdet Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye mesajı verdi. Suriye ve Irak'ta huzur olduğunda bölgedeki devletler yollarına barış içinde devam edecek dedi. Sürecin bölgeye getireceği katkının önemini de vurgulayan Fidan, ziyareti kapsamında Diyarbakırlılarla bir araya geldi.